0: Radyo 1.
1: Saat 3.
0: Haberler.
1: İyi geceler sayın dinleyenler. Haberleri veriyoruz. Spikeriniz ben Gülden Özpamuk. Cumhurbaşkanı Erdoğan, fonlar vasıtasıyla piyasa bozucu eylemlere girişenlerin hukuk önünde hesap vereceğini söyledi. Gerekli soruşturmaların yapıldığını belirtti. Her kim milletin malına mülküne el uzatırsa karşısında bizi bulur dedi. Erdoğan, Türkiye'nin finansal sisteminin güçlü olduğunu, herhangi bir risk bulunmadığını da vurguladı. Bugün konuyla ilgili ekonomi kurmaylarıyla bir araya geleceğiz ifade etti. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, kabine toplantısında sermaye piyasalarında yaşanan son gelişmelerin kapsamlı şekilde değerlendirildiğini belirtti. Çiftçi, milletimizin helal kazancına, alın terine ve birikimine uzanan kirli elleri mutlaka kırarız dedi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın fon piyasalarındaki usulsüzlüklere yönelik soruşturması kapsamında yeni operasyon yapıldı. Gözaltı kararı verilen 10 şüpheliden 9'u yakalandı. Öte yandan kamuoyunda Balıkçı İsmet olarak bilinen İsmet Öğüt adına 3 milyar lirayı aşan fon çıkışı tespit edildi. Fon soruşturma süreci devam ederken bir yandan yeni açıklamalar da geliyor. Sermaye Piyasası Kurulu, Tera, Pusula, Pardus ve Hedef Portföy şirketlerinde yer alan 37 yönetici hakkında suç duyurusunda bulundu. Adı geçen yöneticiler için 2 yıl boyunca işlem yasağı getirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan geçen hafta Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda sadece Türk milleti adına değil Filistinli mazlumlar için de konuştuğunu söyledi. Bundan geri adım atmayacaklarını, bölgede terör estirenler hukuk önünde hesap verene kadar duruşlarını bozmayacaklarını belirtti. Hakkı haykırmaya, hakikatleri söylemeye cesaretle devam edeceğiz dedi. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, Portekiz temasları kapsamında Lizbon Merkez Camisi'ni ziyaret ederek burada yaşayan Müslümanlarla bir araya geldi. Kurtulmuş, Avrupa'daki Müslüman topluluklar arasındaki dayanışmanın artırılması gerektiğini belirtti. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşik Arap Emirlikleri'nde Devlet Başkanı Şeyh Muhammed Bin Zayed Al-Nahyan'la görüştü. Görüşmede iki ülke ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı. Fidan, ziyaretin son derece verimli geçtiğini belirtti. Mali Suçları Araştırma Kurulu'nun entegre mali istihbarat sistemine sızarak FETÖ adına siyasal ve askeri casusluk yapanlara yönelik operasyonda gözaltına alınan 6 şüphelinin savcılıktaki ifade işlemleri tamamlandı. Şüphelilerden 3'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken 3 zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturma kapsamında 3 eski MASAK başkanı da ifade verdi. Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı merhum Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma derinleşiyor. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında 36 kişi tutuklandı. 2 kişi adli kontrolle serbest bırakıldı. CHP'li Karadeniz Ereğli Belediyesi'nde görevli zabıta müdürü güvenlik görevlisine cinsel taciz suçlamasıyla gözaltına alındı. Zabıta müdürü nitelikte cinsel taciz suçlamasıyla sevk edildiği mahkemece tutuklandı. Şanlıurfa'da silah kaçakçılarına yönelik operasyonda 16 kişi gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda silah ele geçirildi. Bartın'ın Ulus ilçesinde 2 otomobil çarpıştı. Kazada 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı. Ankara'nın hamleleri soykırımcı İsrail'i yalnızlaştırıyor. İsrail basını Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki artan gücüne işaret etti. Türkiye'nin bölgedeki askeri ve diplomatik ağırlığıyla İsrail'in emellerini engellediği ifade edildi. Belçika'nın başkenti Brüksel'deki Avrupa Parlamentosu NATO ortak toplantısında gündeme Türkiye geldi. NATO Avrupa Müttefik Yüksek Komutanı General Alexis Grinkevich, Ankara'daki NATO Savunma Sanayi Forumu'nu örnek gösterdi. 50 milyar avroyu aşan anlaşmaları hatırlattı. Avrupa Birliği'nin savunma politikalarında Türk firmalarını da dikkate alması gerektiğini söyledi. Amerikan haber sitesi Axios'un ABD ve İran arasında çıkmaza giren müzakerelerin yeniden başlayacağını öne sürmesinin ardından Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump Beyaz Saray'da basın toplantısı düzenledi. Oval Ofis'te gazetecilere sorularını yanıtladı. Yetkililerimiz arabulucularla görüştü dedi Trump. İran savaşını yakında kazanacağız ve benzin fiyatları dibe vuracak.

Sevgimi toprağa gömdüm. 3. bölüm. Yazan Zerrin Tığlıoğlu. Yöneten Ejder Akışık. Yapımcı Metin Öztekin. Efektör Ömer Atilla Ulaş.

Bu bölümde oynayan sanatçılar: anlatan Olcay Poyraz, Ahmet Erdal Küçükkömürcü, Fatma Özlem Ersönmez, Ayşe Ana Elçin Şanal, Lütfiye Berin Ötenel, Ebe Hanım Ümit Sergen, Nuran Serpil Çağran, Çırak Yasin Kınay,

Ahmet, Fatma ile yatalak babası ve yaşlı annesine bakması için imam nikahı ile evlenir, bir ay sonra da çalışmak için İstanbul'a gider. Okuma yazma bilmeyen Fatma, köyde ara sıra Ahmet'ten gelen mektuplarla avunmaktadır. Ona değiştirilerek okunan mektupların içeriğini merak eden Fatma, ilkokula giden Gülnaz'dan sabırla okuma yazma öğrendikten sonra gizlice okuduğu mektuplardan dehşete düşer. İstanbul'da kendine yeni bir hayat kuran Ahmet, Mustafa Ağa'nın kızı Gülperi ile evlenmek üzeredir. Sevgiyle bağlandığı Ahmet ve ailesi tarafından kandırıldığını anlayan Fatma, ne yapacağını bilmez bir haldeyken köyün ebesi onu kardeşinin yeni doğan bebeğine bakması için İstanbul'a göndermeye karar verir.

0: İşte böyle Lütfi.
1: Allah Allah.
0: Tutamadım kızı. Dün bütün gece ağladı durdu. Kalamam buralarda diye kendini yerden yere attı.
1: Vah vah vah. Ya, ya. Ayol nasıl okudu mektupları? Ne zaman öğrendi okumayı, aklım ermedi.
0: Aşağı mahalleden Ali'lerin küçük kızı var ya. He? Okula giden.
1: Gülnaz mı?
0: Ha, ha, işte o. Her gün onun yolunu gözlemiş tarlada çalışırken. O da o gün ne öğrendiyse Fatma'ya anlatmış.
1: Bak sen. Kendi kendine ne işler becermiş.
0: Olan oldu bir kere. Hem nasıl olsa duyacaktı.
1: Öyle ya. Ne kadar saklayabilecektik ki?
0: İnşallah bir şey gelmez başına. Ya. Deme lazım, iyi kızdı. Bize de çok iyi baktı. Ne diyeyim? Allah yolunu açık etsin.
1: Çocuk bakacakmış, öyle mi?
0: Öyle öyle. Ebe Hanım'ın İstanbul'da bir kardeşi varmış, onun çocuğuna.
1: Bir bakıma buradan uzaklaşması iyi oldu be abla. Bütün bu olan bitenden sonra ondan hayır gelmezdi size.
0: Haklısın, haklısın. Ahmet'in hatırına elimizi sıcak sudan soğuk suya sokturmadı.
1: Ya.
0: Çok da çalışkandı.
1: Öyleydi garibim.

0: Otobüste geldi. 22-23 yaşlarında, orta boylu, esmer bir kadın demişti ablam. Hangisi acaba? Ah, şu olabilir mi? Pek şaşkın, pek ürkek. Sen Fatma olacaksın ha?
1: Evet, benim.
0: Hoş geldin.

0: Ben de Ebe Hanım'ın kız kardeşiyim. Adım Nuran.
1: Hoş bulduk abla.
0: Hadi eşyalarını alalım da gidelim.
1: Şu çantamdan başka bir şeyim yok abla.
0: İyi. Hadi gidelim. Çok zavallı bir hali var. İnşallah ablam yanılmamıştır.

0: Ne zamandır yanımızdasın. Bir dediğimi iki etmedin Fatma.
1: Elimden geleni yapıyorum Nurhan abla.
0: Canını dişine takıp çalışıyorsun. Bak bütün komşular sana, çalışkanlığına hayran.
1: Sağ olsunlar.
0: Çalıştıkça dertlerini unutuyorsun değil mi?
1: Çay içer misin abla?
0: Anlaşıldı. Konuşmak istemiyorsun.
1: Konuşup ne olacak abla? Olan olmuş.
0: Köyden hiç haber almadın değil mi?
1: Kimden, nereden haber alacağım?
0: Doğru. Kimseleri gördüğün yok.
1: Kusura bakma abla. Senden bir şey sakladığım yok. Ama hatırladıkça yüreğim sıkışıyor. Aslında hiç aklımdan çıkmıyor.
0: Zaman en iyi ilaç derler.
1: Kader böyleymiş. Alışmaya çalışacağım. Ben sevgimi yüreğime gömdüm abla.
0: Yıllar nasıl da geçti Fatma. Kaç yıldır yanımızdasın. Geldiğinde oğlum 1 aylıktı. Şimdi 5 yaşında.
1: Yıllar su gibi aktı.
0: Öyle. Çok emeğin var. Hakkın ödenecek gibi değil.
1: Aman abla, bunca yıl karnımı doyurdunuz. Ele güne muhtaç etmediniz beni.
0: Şimdi ne olacak Fatma? Biliyorsun gelecek ay gidiyoruz.
1: Bilmiyorum abla.
0: Köyüne de dönmek istemiyorsun.
1: Dönemem abla. Kimim var köyde? Hayırsız bir abi ne arar ne sorar.
0: Seni gideceğimiz yere götüremeyiz biliyorsun. Biz neyle karşılaşacağımızı bilmiyoruz. Bir de seni peşimizden sürüklemeyelim.
1: Sen bilirsin abla.
0: Seni ortada bırakacak değiliz Fatma. Şöyle uygun bir iş. Apartmandakilere de söyledim. Seni çok severler bilirsin. Onlar da araştıracaklar.
1: Sağ olsunlar.
0: Bu senin.
1: Ne bu?
0: Banka cüzdanı. Her ay hesabına bir miktar para yatırdım. Emeğine karşılık. Çok değil ama 5 yılda birikti. Seni uzun süre idare eder.
1: Abla ne gereği vardı?
0: Olur mu kızım? Bunca yıldır çok emeğin geçti bize. Karşılığını alacaksın. Hakkını helal et.
1: Helal olsun abla.
0: Şimdi de bu kutuyu aç.
1: Ne var içinde?
0: Ne duruyorsun, açsana.
1: Küpe. Altın bir küpe.
0: Bizi hatırlaman için küçük bir hediye.
1: Ne diyeceğim bilemiyorum abla. Hep bir küpem olsun istemiştim. Ay çok güzel. Abla sen çok iyisin.
0: Büyütme o kadar. Hadi şimdi kulaklarındaki o ipleri çıkaralım da küpelerini takalım.
1: Biliyor musun abla? Ben Ahmet'ten hep bir küpe istemiştim. Çok istemiştim. Söz vermişti sana İstanbul'dan en güzelini alıp geleceğim diye.
0: Unut şimdi bunları.

0: Fatma! Fatma hemen gel.
1: Geliyorum abla. Ne oldu?
0: Neler olmadı ki? Hadi gözün aydın. Sana iş bulundu.
1: İş? Bana mı? Anlatsana abla.
0: Yöneticinin hanımına çay içmeye gittim ya.
1: Evet abla.
0: İşte orada söz senden açıldı. Ha? Kapıcımız çocuklarının okuluna daha yakın bir apartmanda iş bulmuş, ayrılıyormuş.
1: Sonra?
0: Uzun sözün kısası, senin onun yerine geçmeni istiyorlar.
1: Benim mi?
0: Senin ya.
1: Abla ben becerebilir miyim?
0: Ne var beceremeyecek? Sana ilk zamanlar yardımcı da olurlar. Ben senin yerine kabul ettim.
1: Sen bilirsin abla ama mahcup olmayayım.
0: Olmazsın olmazsın. Sen çiçek gibi bakarsın apartmana. Her işlerine de koşturursun. Onlar da biliyor bunu. Onun için istiyorlar seni.
1: Ne desem bilmem ki. Sevinsen mi? Şaşırdım kaldım.
0: Sevin sevin. Girişteki kapıcı dairesini sana verecekler. Her ay maaşını ödeyecekler. Sigortanı da yaptıracaklar. Daha ne istiyorsun?
1: Yüzünü kara çıkarmam abla.
0: Bilmez miyim? Hadi şimdi yap bir çay da içelim.

0: Ne kadar oldu Nurhan ablamın gittiği? 3 ay mı? 4 ay mı? Hesabı şaşırdım. Günler de nasıl akıp gidiyor. Aa, hayırdır inşallah. Bu saatte kim olabilir?
1: Geliyorum, geliyorum, geliyorum.
2: Ebe Hanım, sen ha? Gel, gel içeri. Ay çok şaşırdım. Gel içeri buyur, gel.
3: Aman dur, sakin ol. Telaşlanma.
2: Ay çok sevindim. Gel. En son ne zaman görmüştüm? Nurhan ablama gelmiştin. 2 yıl oldu mu?
3: Aa, olmuştur ya. Dur sana bir bakayım. Aa, iyi gördüm seni.
2: Çok şükür, çok şükür iyiyim. Hele geç otur şöyle.
3: İşler nasıl gidiyor?
2: Başlarda biraz güç geldi ama alıştım.
3: Sen her işin üstesinden gelirsin.
2: Hangi rüzgar attı seni buralara? Dur, önce aç mısın?
3: Önce otur şöyle karşıma. Ha? Şöyle. Bak, aç falan değilim. Sonra bir çay yaparsın, içeriz birlikte. Kursa geldim İstanbul'a. Ha. Gelmişken de sana uğrayayım dedim.
2: Ha, iyi yaptın. Seni bırakmam. Burada kalırsın.
3: Şu divana bir yatak serersin, yatarım.
2: Olur mu? 40 yılın başında gelmişsin. İçeride bir odam daha var. Sen orada kalırsın.
3: Ha, sağ ol Fatma. Ah, kızım gibisin. Burası da evim gibi.
2: Bunların hepsi senin sayende Ebe Hanım. O gün sana rastlamasaydım ne olurdum bilmiyorum.
3: Hiç arayıp sormadı seni değil mi?
2: Ne diye arasın Ebe Hanım? Aradan geçmiş bunca yıl. Hem evlenmiş o kızla. Beni ne yapsın?
3: Sen yine de dikkatli ol Fatma.
2: Senin dilinin altında bir şey var.
3: Birkaç ay önce Fahri dayının oğlu görmüş seni.
2: Ha evet, askerlik için gelmiş, karşılaştık.
3: Kulağıma geldiğine göre gidip yetiştirmiş Ahmet'i.
2: Ne var bunda Ebe Hanım? Ahmet zaten İstanbul'da olduğumu biliyor.
3: İstanbul'da olduğunu biliyordu bilmesine de ne durumda olduğunu bilmiyordu.
2: Ne varmış ki durumumda?
3: Ah, öyle deme kızım. Kimseye ihtiyacın yok. Kenarda paran da var. Ahmet buralarda pek iş tutturamamış. 5-6 ay önce köye döndü.
2: Sonra?
3: İlk fırsatta yine İstanbul'a gideceğim diyormuş.
2: Bunun benimle ne ilgisi var Ebe Hanım?
3: Benim korkum, sendeki paranın kokusunu alırsa rahat bırakmaz kızım.
2: Korkma Ebe Hanım, adam evlenmiş, barklanmış. Bizim yollarımız çoktan ayrılmış. Gidip çayı demleyeyim.
3: Korktuğum başıma geldi. Ahmet'in adını duyunca nasıl da kızardı, heyecanlandı. Bunca yıldan sonra bile unutamadı o hayırsızı.

0: Fatma abla! Fatma abla!
1: Ne oldu Mustafa, ne koşturuyorsun?
2: Sana yetişmek için abla.
1: Ne oldu?
2: Ustam koşturdu seni görünce. Dün bir adam gelmiş dükkana, seni sormuş.
1: Beni mi sormuş?
2: Evet abla, nerede oturduğunu sormuş.
1: Nasıl bir adammış?
2: Bilmiyorum abla ama ustamın gözü hiç tutmamış.
1: Ustan ne demiş?
2: Seni tanımadığını söylemiş ama adam dolanıp durmuş buralarda.
1: Sağ ol Mustafa.
2: Ustam söyle Fatma ablana dikkatli olsun dedi.
1: Tamam Mustafa, tamam, dikkatli olurum, merak etme. Ne dolanıp duruyor buralarda? Ebe Hanım nasıl da biliyordu geleceğini? Ya onun dediği gibi 3-5 kuruş paramın peşindeyse? Bunca yıl sonra neden düştü peşime? Hay Allah! Ne yapacağım ben şimdi? Nasıl ısızlıyor ayaklarım. Ne olacak, sabahtan akşama koşturuyorum. İki lokma bir şeyler yiyip yatayım. Yarın sabah yine koşturacağım. Hay Allah. Kim ne istiyor bu saatte? Kim o?
3: Benim, aç kapıyı. Aç.
1: Aman Allah'ım.

0: Aklımda kalan satırlar.
1: Üniversite korosunda tanıştığı ve sonradan can dostu olduğu neyzen Süleyman Erguner'in bir Ramazan günü Marmara lokalindeki koro çalışmalarından sonra "Yavaşça, hadi abdestini al, ikindi namazına Beyazıt Camii'ne gidelim, mukabele de dinleriz" demesi, Alaaddin Yavaşça'nın musiki dünyasına attığı önemli adımlardan birinin başlangıcıdır. Bundan sonrasını Alaaddin Yavaşça şöyle anlatıyor. Rahmetli Erguner'in söylediklerinden sonra kalkıp Beyazıt Camii'ne ikindi namazına gittik. Namazdan sonra mukabeleler başladı. Her köşede bir hafız mukabele okur. Bunların içerisinde tercih edilenler vardır, arananlar, beklenenler vardır. Biz böyle dolaşırken Saadettin Kaynak'la karşılaştık. Bir zamanlar Sultan Selim Camii'nin Saadettin Kaynak imamı iken Süleyman Erguner de müezzinliğini yapmış. Ondan dolayı yakınlıkları çok fazla. Saadettin Kaynak'a, "Bakın size birini tanıştıracağım. Kendisi tıp tahsil ediyor. Aynı zamanda da üniversite korosunda çalışıyor" dedi. Hoca memnun olduğunu söyledi ve böylece ben Saadettin Kaynak'la tanışmış oldum. Alaaddin Yavaşça'nın musiki hayatında, özellikle de bestekarlığında, Saadettin Kaynak'ın çok önemli ve çok özel bir yeri vardır. Çünkü ona verdiği manevi destekle yol gösterici fikirleri, Alaaddin Yavaşça'nın bestekarlığının bir bakıma yönünü belirlemiştir. Alaaddin Yavaşça yaptığı ilk eserini ve ondan sonrakileri hocası Saadettin Kaynak'a dinletip görüşlerini aldığı günleri şu sözleriyle anlatıyor. "Hocaya gidiş gelişlerimden birinde ilk yaptığım 'Aşkın beni bak yıktı, harap eyledi ey mah' sözleriyle başlayan Hicaz şarkımı okudum. Beğendi. İyi olmuş ama bu biraz eski çerçevenin içerisinde kalmış. Şöyle birazcık silkin" dedi. "Daha sonraki günlerde 'Ümitsiz bir aşka düştüm'ü okudum. Bak bu iyi bir şarkı olmuş" dedi. Peşinden 'Ne günah etse açılmaz iki gönlün arasını' okuduğumda büyük bir keyifle 'Bu sunturlu, çok sunturlu bir şarkı olmuş' diyerek gerçek anlamda destek verdi bana. Hele "Nerede o günler, nerede'yi dinlediğinde gözlerinin içi gülerek ve çocuklar gibi sevinip 'Çok şükür şimdi rahatladım, artık gözüm arkada değil. Benim düşündüğüm musikiyi devam ettirecek, yaptığım eserleri sona erdirmeyecek bir bestekar kalıyor arkamda'" dedi. Aklımda kalan bu satırlar Hasan Oral Şen'in Alaaddin Yavaşça adlı kitabından. TRT Müzik Dairesi Başkanlığı yayınlarından.
0: Aklımda kalan satırlar.
2: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.

Sevda yaratan gözlerini her zaman öpsem, doymam güzelim haşre kadar hep seni sevsem. Ruhumda o saf duyguların nuru yanarken, doymam güzelim haşre kadar hep seni sevsem. Güftesi ve bestesi Yesari Asım Arsoy'a ait Segah makamındaki esere Serap Kuzey'in yorumuyla başladık bu gece programımıza. Namelerle dolu bir programla daha huzurlarınızdayız. Yıldızlar Altında programıyla bir saat boyunca yine en güzel eserlerle huzurlarınızda olacağız. Programı hazırlayan ve sunan ben Tayfun Yönlü. Her gece olduğu gibi size yine TRT Antalya Radyosu'ndan sesleniyorum. Bu gece Segah ve Acem Kürdi makamında eserler sunacağız siz sevgili dinleyenlerimize. İkinci eserimiz Ebu Bekir Ağa'nın Segah makamındaki Yürük Semai. Ankara Radyosu Türk Sanat Müziği Sanatçıları Korosu'ndan dinliyoruz. Etti o güzel ahde vefa, müjdeler olsun. Ey aşık-ı şuride, sana müjdeler olsun.

Kırdın ümidimi, yıktın şu gönül lanesini. Dil unutmaz ölür amma yine bir tanesini. Fehmi Tokay'ın Bu Segah şarkısını Meral Uğurlu'dan dinliyoruz.

Sıradaki Segah eseri Bekir Sıtkı Sezgin'in eşsiz yorumundan dinleyeceğiz. Ercüment Er'in güftesini yazdığı Saadet'in Kaynağı'nın bir bestesi. Bir rüzgardır gelir geçer sanmıştım. Meğer başımda esen kasırgaymış sevgilim. Gönül oyunudur bunun izi kalmaz demiştin. Meğer içimde yanan bir volkanmış sevgilim. Bir gün gelir unutursun demiştin sevgilim. Hicranını uyutursun demiştin sevgilim. Unutmadım, unutmadım. Aşka hasret, sana hasret bekliyorum sevgilim.

Sıradaki segah eserimiz Bimenşe'nin bir bestesi. İnci Çayırlı'dan sunuyoruz. Dilde sevda, sinede dağı firak. Başıma dert oldu derdin, derde bak. Canımı yaktı benim bu iştiyak. Başıma dert oldu derdin, derde bak.

Güftesini Mustafa Nafiz Irmak'ın yazdığı Sadi Işılay'ın Segah şarkısını Ayşegül Durukan'ın yorumundan dinliyoruz. Ruhunda ölen namede sevda sesi var mı? Anlat bana ey sevgili, aşkın bu kadar mı? Kumral saçının telleri hicranı sarar mı? Anlat bana ey sevgili, aşkın bu kadar mı?

Gönlümün baharı bir gün açacak mı acep? Elemlerim için bir aşk doğacak mı acep? Nevesel Kökteş'in bu segah eserini Serap Mutlu Akbulut'tan dinliyoruz.

Suudi Mısırlı İbrahim Efendi'nin Segah şarkısını Kenan Günel'in yorumundan sunuyoruz sizlere. Seni her dem anıyorum, sözlerine kanıyorum, rahmedecek sanıyorum, sana ben aldanıyorum.

Yıldızlar Altında beraberliğimiz Acem Kürdi makamında eserlerle sürüyor. Bu makamda dinleyeceğimiz ilk eser Sadi Hoşses'in bir bestesi. Şiir Nevres Paşa'ya ait. Güldehen Marmara'dan dinliyoruz. Aşkın ile gündüz gece giryanım efendim, bülbül gibi gül ruhine hayranım efendim.

gönül, her gördüğün dildare birden müptelasın. Bütün çektiklerim senden çekilmez bir belasın. Hüseyin Rifat Işıl'ın güftesini yazdığı Arif Sami Toker'in Acem Kürdi makamındaki bu bestesini Meral Uğurlu'dan dinliyoruz.

Güftesi Müzeyyen Hanım'a, bestesi Muzaffer İlkar'a ait Acem Kürdi şarkıyı Esma Başbuğ'dan dinliyoruz. Yükselen namenle bak, solan güller renk aldı. Gözlerinde gözlerim başka aleme daldı. Sorma bana hiçbir şey, söylenmedik ne kaldı? Gözlerinde gözlerim başka aleme daldı.

Zaki Çallıoğlu'nun güftesini yazdığı Hüseyin Coşkun Er'in Acem Kürdi şarkısını Muzaffer Birtan'dan dinliyoruz. Bana aşkın şarabını sundu yârim bu gece. Yudum yudum içtim aşkı dudağından gizlice.

Güftesini Nihat Etiz'in yazdığı İzzet Altınbaş'ın Acem Kürdi şarkısını Faruk Salgar'ın sesinden sunuyoruz. Bak yine geçti bahar, gül neylesin, neylesin? Gelmeyince nazlı yar, yol neylesin, neylesin?

Kıymetli dinleyenlerimiz, bu gece de Yıldızlar Altında programımızın sonuna ulaştık. Hazırlayan ve sunan ben Tayfun Yönlü. Yarın gece aynı saatte yine TRT Antalya Radyomuzdan sesleneceğim siz kıymetli dinleyenlerimize. Bu gece birlikte dinleyeceğimiz son şarkı, güfte ve bestesi Faruk Kayacıklı'ya ait Acem Kürdi'yi eser. Ali Osman Akkuş'tan dinliyoruz. Sana eller ne güzelsin demesin, kıskanırım. Ele yar olma sakın sen güzelim, yalvarırım. Güle mehtaba bürün de seni hiç görmesin ayar. Ele yar olma sakın sen güzelim, yalvarırım. Hoşçakalınız.

0: anne,
1: baba,
0: çocuk, bazen bir bebek, belki evde bir dede, anneanne, babaanne, sen,
1: ben,
0: biz,
2: hepimiz bir aileyiz.
0: Hepimizin hikayesinin başladığı yerdeyiz. Ailece.

TRT Radyo 1'den, Ankara Radyosu'ndan merhaba sevgili dinleyenler. Ailece başladı. Saat 13.22 ve 28 Eylül pazartesi bugün. Ve Eylül ayının son pazartesisinde ailece programımıza başlıyoruz. Programımız Ayhan Demiray ve Müge Tüzün gerçek hazırladı. Teknik yönetmenimiz Sertaç Canbaz. Mikrofonda ben Feyza Aktaş Kanarya sizinle birlikteyiz. Saat 13.50'ye dek burada olacağız, size sesleneceğiz. Bugün hukuki bir konudan bahsedeceğiz sevgili dinleyenler, miras hukukundan bahsedeceğiz. Miras hukukunda önemli olanlar miras paylaşımı, vasiyetname, miras yoluyla mal paylaşımı nasıl yapılır gibi konularda aydınlatıcı bilgileri program konuğumuz avukat Seviray Aslan'la konuşacağız. Ailece başladı. Sevilay Aslan stüdyomuzda hoş geldiniz.

0: Geldiniz yayınımıza.
1: Merhabalar.
0: Birçok kişiyi ilgilendiren bir konu bu. Hayatının en az bir döneminde miras hukukuyla evet. hemhal olmuştur mutlaka. Ya iyi yönde olmuştur bu ya kötü yönde olmuştur. Bazen nasıl böyle oldu diye isyan edilen durumlar olmuştur. Bazen hiç beklenmedik bir yerden ellere bir mal, para gibi şeyler geçebilmiş olabilir. Ya da tam tersi borç da geçmiş olabilir. Çünkü program öncesinde de konuştuk. Genel olarak miras denilince hemen akla güzel alacaklar evet yüklü miktarda paralar vesaire geliyor ama aslında durum öyle değil. Şöyle bir bakalım o zaman genel olarak miras hukuku denildiğinde ne anlamalıyız?
1: Tabii önce şunu da söyleyeyim, hepimizin hayalinden bir defa mutlaka hiç tanımadığımız evet, bir isimden
0: Mısır'daki dededen
1: bir miras kalmış olması hepimiz
0: keşke
1: bir şekilde,
0: ne kadar güzel olur
1: evet. geçmiş oluyor. Şimdi evet. aslında olayın temel esası şu, yaşamın kaçınılmaz döngüsü aynı zamanda ölüm. Miras tabii ki ölümle birlikte ortaya çıkan bir hukuki silsile ve sistem. Şimdi, miras hukuku denildiğinde çoğumuzun aklına ev, arsa, araba, para ve bunların ölümünden sonra kimlere kalacak yönündeki bilgiler geliyor ve miras hukuku bunları düzenleyen bir sistem.
0: Evet.
1: Bir kişinin ölümüyle birlikte miras açılır ve miras kanundan belirlenen kişiler bakımından yasal mirasçılara veya miras bırakanın yaptığı geçerli bir ölüme bağlı tasarruf varsa atanmış mirasçılara geçebilir. Bunun daha bilinen ifadesi de vasiyetname yoluyla mirasçılara geçebilir veya vasiyetname yoluyla miras bırakanın malları bir başkasına geçebiliyor. Burada tabii karşımıza önce tereke kavramı çıkıyor. Tereke en basit ifadeyle miras bırakanın ölüm anında geride bıraktığı mal varlığı değerleri, sizin başta söylediğiniz hakları ve bununla birlikte varsa borçları geçiyor. Bu durumda miras hukukunu iki kategoride değerlendirebiliriz. Mal varlığı olması halinde, haklarının olması halinde ki uygulanan düzenlemeler, borçları olması halinde hangi düzenleme yoluyla tasarruf edilebilir, bunlar miras hukuku açısından ayrıştırılmış. Öncelikle haklar yönünden tabii borçlarda da aynı kişiler bunlardan sorumlu. Kanun kimi mirasçı olarak tanımlıyor şeklinde sorduğumuzda zümreler yer alıyor. Birinci zümre ilk olarak alt soy olarak değerlendiriliyor. İlk sırada miras bırakanın çocukları ve onların alt soyu bulunuyor. 495. madde bunu çok açık olarak ifade etmiş. Miras bırakandan önce ölmüş olan çocuğun yerini ise kendi alt soyu alıyor. Hani bunu daha somut bir ifadeyle birinci derece yakınınızı, babanızı kaybettiğinizde babanızın çocukları mirastan faydalanıyor. Şayet o çocuklardan birisi de vefat etmişse o çocuklardan diğer çocuklara, kendi çocuklarına geçiyor bu durum. İkinci zümre anne ve baba, alt soyda herhangi bir mirasçı yoksa eğer, yani bir evlilik söz konusu olduğunu düşünelim ya da miras bırakanın çocuklarının olmadığını düşünelim. Bu durumda anne ve babaya miras geçiyor. Miras bırakan anne ve babadan biri miras bırakandan önce ölmüşse ondan da kendi alt soyuna geçiyor. Üçüncü zümre şayet bunlarda kimse yoksa büyük anne ve büyük baba, yani alt soy anne ve baba ile onların alt soyu bulunmuyorsa eğer, yani miras bırakanın alt soyu çocukları yoksa, ayrıca miras bırakanın anne ve babası da yoksa, burada üçüncü zümre bu mirastan faydalanıyor ve bunlar büyük anne ve büyük baba şeklinde kanunda tanımlanıyor. Şimdi bütün bu zümrelerin mirasçı bulunmadığı durumunda ise miras 501. maddeye göre devlete kalıyor. Şimdi kısaca sistem şu şekilde çalışıyor. Alt soydan anne ve baba ve onların alt soyu, büyük anne ve büyük baba ve onların alt soyu ve eğer bunların hiçbirisi yoksa miras devlete kalıyor. Ancak bu tablo birazcık daha farklı şekilde de değerlendirilebiliyor. Bunların birçok algoritması var ve birçok versiyonları da söz konusu oluyor. Şayet sağ kalan eş kan hısmı olmamasına rağmen, sağ kalan eş varsa kan hısmı olmamasına rağmen kanuni mirasçı olabiliyor. Ancak eşin miras payı bu tip durumlarda sabit olmuyor. Eş miras bırakanın alt soyu ile birlikte mirasçı olursa mirasın dörtte birini alıyor. Miras bırakanın anne ve babasıyla birlikte, yani ikinci zümreyle birlikte mirasçı olursa mirasın yarısını alıyor. Miras

0: çocuktan yarı pay alıyor. Miras bırakanın büyük anne ve büyük babadan ve onların çocuklarıyla birlikte mirasçı olursa da mirasın 1/4'ünü alıyor. Buradaki opsiyonlar tamamen somut olaya göre oranlamalar değiştiriyor.
1: Bu vasiyetname yoksa değil mi? Bu direkt şekilde bu hayatını kaybeden kişiden geçen mallar bir vasiyet bırakmadıysa bu şekilde ayrılıyor. Vasiyet kısmı biraz galiba daha karıştırıyor.
0: Epeyce aslında yasada bunun çok açık düzenlemesi var ama vasiyetnameler de iki şekilde düzenleniyor. Yazılı ve sözlü şekilde ve resmi vasiyetname olmak üzere. Toplamda 3 şekilde bir vasiyetname düzenlenmesi söz konusu olabiliyor. Miras bırakan noter huzurunda bir vasiyetname düzenlemişse bu resmi vasiyetname oluyor. Kendisi el yazısıyla bir vasiyet bırakmışsa bu yazılı vasiyet oluyor. Yine miras bırakan iki tanık huzurunda bir şekilde mirasını birilerine bıraktığını ifade etmişse bu da sözlü vasiyetname kapsamına giriyor. Tabii vasiyetnamelerin şöyle bir özelliği var. Bütün vatandaşlar önce şu şekilde geliyorlar. Vasiyetnamede daha somut bir ifadeyle size bir evin bırakıldığını düşünelim. Zannediliyor ki bu evin tamamı vasiyet bırakılan kişiye ait.
1: Evet.
0: Bu şekilde olmuyor tabii. Aynı zamanda mahfuz hisse dediğimiz saklı paya haiz mirasçılar var. Miras bırakanın bu biraz evvel saydığım zümreler, birinci zümresi, alt soyu, anne babası, eğer alt soyunun alt soyu, aynı zamanda saklı pay sahibi. Dolayısıyla size bırakılan vasiyetnameyle bırakılan bir gayrimenkulün saklı payı hesaplandıktan sonraki kısmı ancak vasiyetnameyle bırakılan kişiye kalabiliyor. Bu da itiraz durumunda ortaya çıkıyor. Vasiyetname söz konusu olduğunda zaten bütün bir mirasçılık belgesi çıkarmak istediğinizde kısıtlıdır, mirasçılık belgesini noterden çıkaramazsınız şeklinde bir şerhle, bir uyarıyla karşılaşıyorsunuz. Dolayısıyla vasiyetnamenin o iki şekilde çıkan birisini noterden talep edebiliyorsunuz, diğeri sulh hukuk mahkemesinden talep ediyorsunuz. Noterden çıkarılacak olan vasiyetnamelerde bir kısıtlama şerhi yoksa noter zaten size bir mirasçılık belgesi veriyor. Şayet bir kısıtlama söz konusuysa sulh hukuk mahkemelerine başvurarak mirasçılık belgenizi alıyorsunuz ve bundan sonraki aşamada vasiyet varsa vasiyet alacaklısı vasiyetin açılmasını talep ediyor. Vasiyet açıldıktan sonra kimlerin hangi oranda neye mirasçı oldukları görülüyor ve bundan sonra asıl terekenin durumu ve terekenin kimlere nasıl dağılacağı yönünde hesaplamalar geçiyor. Şimdi bir de şunu ifade etmek

0: Serbest bırakanın aynı zamanda borçları varsa, biraz evvel saymış olduğum zümrelere bu borçlar da geçiyor. Bu borçların alınmamasının da bir yolu var.
1: Evet.
0: Ölümden itibaren ya da öğrenme tarihinden itibaren 3 ay içerisinde, tabii bunlarda ispat yükümlülüğü var, 3 ay içerisinde mirasın reddi davası açarsanız borçlardan sorumlu olmuyorsunuz. Ama borçlarla birlikte alacaklar da varsa alacakların da mirasını reddetmiş oluyorsunuz.
1: Hepsini reddedebiliyorlar.
0: Tabii bir kül halinde. Evet, terekedeki bütün mirasların hepsini reddetmiş oluyorsunuz. Bunun tabi algoritmasının içine girdiğiniz zaman ya da somut olaya göre değerlendirmek daha doğru bir şekilde olacaktır diye düşünüyorum.
1: Şimdi vasiyetten bahsettik. Noterden imzalı olanlar zaten onlar belirli ve biraz daha orada işler kolay işleyebilir. Bir de klasik şeyler vardı, yazılı ya işte yazılı evde bırakmıştı ve el yazısıyla yazdı, altına imza attı. Bununla diyor ki bana bırakmıştı ya da dediğiniz gibi sözel olarak bana söyledi ölüm döşeğinde, burası senin dedi. Burada nasıl işleyecek durum?
0: Şimdi genelde bu tip yazılı vasiyetnamelerde mutlaka yazılı vasiyet bıraktığına ilişkin bir mirasçılardan ya da çok yakın arkadaşlarından ya da miras bırakanın çevresinden birisinin bilgisi oluyor. Yazılı bırakılan vasiyetnamenin nerede bırakıldığı önemli. Avukatına bırakmış olabiliyor. Çok daha yakında benim takip ettiğim böyle bir dava var.
1: Evet.
0: Veya bir kasada saklamış oluyor. Bunları tespit ettikten sonra yazılı vasiyetnamenin açılması sırasında eğer bir itiraz söz konusu suysa, el yazısıyla yazılmış olan vasiyetnamenin gerçekten miras bırakanın el yazısı ürünü olup olmadığı yönünde inceleme yapılıyor.
1: Evet.
0: Önce sulh hukuk hakimliğine başvuruyorsunuz. Onun huzurunda vasiyetin açılmasını talep ediyorsunuz. Vasiyetle ilgili taraflara davetiye gönderiliyor. Yani daha öncesinde mirasçılık belgesi çıkarılmış oluyor. Davetiye ile birlikte tüm mirasçılar oraya, vekilleri veya kendileri doğrudan mahkemeye intikal ediyorlar ve vasiyetin açılması bu şekilde sağlanmış oluyor. Şayet açılan vasiyette bir şekilde itirazınız var ise de sonradan açılacak olan başka bir dava ile vasiyetnamenin iptalini de isteyebiliyorsunuz. Vasiyetnamenin tenkisini de isteyebiliyorsunuz. Vasiyetnamenin iptalinde diyelim ki el yazılı, sizin söylediğiniz örnekten devam edelim. El yazılı vasiyetname, vasiyetnamenin miras bırakılan kişilerin ilk gözle baktıklarında bu el yazısı babama ait değil diyebilir, anneme ait değil diyebilir.
1: Orada bir inceleme söz konusu.
0: Orada bir inceleme olacak. Birinci derecede inceleme söz konusu oluyor. Buna dayalı olarak da dava açabiliyorsunuz. Veya vasiyeti bıraktığı kişiyle ilgili diyelim ki bir ceza davası söz konusu olmuş. Miras bırakana karşı ağır hakaret ya da ölüme yönelik bir tedbir, ölüme yönelik bir eylemle karşı karşıya ve bu bir mahkemelik olmuş. Tüm bunların hepsini gerekçe göstererek o vasiyetin iptalini isteyebiliyorsunuz. Şayet her şey düzgünse, yazılı vasiyet şekil şartına uygun şekilde yerine getirilmişse, miras bırakanın gerçekten el yazısıyla tasarruf edilmişse, bu durumda da tenkis davası açıyorsunuz. Tenkis davası nedir? Diğer mirasçıların vasiyetname ile bırakılan gayrimenkul diyelim biz buna, gayrimenkulün üzerinde saklı payları oluyor. Bu saklı paylarının miras bırakanın bıraktığı vasiyet alacaklısının hesabından düşülerek gerçekleştirilen bir durum söz konusu oluyor. Yani bir gayrimenkulün miras bırakıldığını, vasiyetname yoluyla miras bırakıldığını düşünelim. Tenkis davasıyla birlikte o gayrimenkulün üzerinde saklı pay sahibi olanların pay oranları mahkemece hesaplanıyor. Bunlar düşüldükten sonra vasiyet alacaklısına bırakılan gayrimenkul o oranda tescil ediliyor.
1: Evet, aslında böyle konuşulduğunda biraz karışık gibi gelen konular işin içerisine girildiğinde galiba biraz daha rahat işleyebiliyor.
0: Aslında şöyle,
1: biraz
0: en
1: da zor konular ama.
0: Zor tabii, evet. En zor miras hukuku, hukukun içinde tüm hepsi çok derin ve çok inceleme gerektiren bir durum ve çok teknik ve somut bir olayla çok açıklanabilecek bir durum değil. Çok fazla versiyonu var. Miras bırakanın, biraz önce verdiğim örneğin size yüzlerce çeşidini söyleyebilirim.
1: Tabii.
0: Yazılı vasiyetnamede el yazısıyla yazmamış olabilir. Zorla yazdırılmış olabilir.
1: Evet, akli dengesi
0: yerinde olmamış olabilir. Tanıklarla ilgili problem olabilir. Saklayan kişinin yeteri derecede bunu yerine getirmemesi söz konusu olabilir. Vasiyet, yazılı vasiyeti bıraktığınız kişinin ya da kurumun bu konudaki başka eksik durumları

0: saklarken söz konusu olabilir. Yazılı vasiyeti bıraktıktan sonra vasiyetle, vasiyet alacaklısıyla miras bırakanın arasında ciddi problemler olmuş olabilir ve sonrasında bunların düzeltilmesi söz konusu olmayabilir. Örneğin siz eşinize vasiyetname ile bir şey bırakıyorsunuz. Hı-hı. Fakat yazılı vasiyeti bıraktıktan sonraki tarihte bir boşanma davası açılıyor.
1: Evet.
0: Ve süreç boşanmaya giriyor. Boşanma kesinleşmeden de bir ölüm söz konusu olduğunu düşünelim. İşte bütün bunların hepsinde
1: evet,
0: somut olaya göre çok şey değişiyor. Boşanma davasını mirasçılar devam ettirebilir, diğer mirasçılar. Boşanmada kimin kusurlu olduğunu bu devam sırasında ortaya çıkarabilirler. Dolayısıyla çıkacak olan kusur oranına göre bu vasiyetnamenin iptali talep edilebilir. Veya yine boşanma sürecinde ölüm söz konusu olduğunda boşanmanın hangi aşamada olduğunu çok iyi değerlendirmek gerekiyor. Mahkemece iyi değerlendirilmesi gerekiyor. Diğer mirasçıların buradaki ölümle tehdit söz konusu olup olmadığının araştırılması gerekiyor. Tüm bunların hepsinin vasiyet alacaklısı ve diğer mirasçılar, yani mahfuz hisse sahipleri tarafından araştırılarak dava yoluyla gerçekleştirebiliyorsunuz. Hı hı. Burada kritik noktalardan bir tanesi de şu: geçmişte evlatlıklar, evlat edinilen çocuklar bu mirastan pay alamıyorlardı.
1: Evet.
0: Daha sonra yapılan düzenleme ile evlatlıklar da aynı zamanda mirastan pay alabiliyorlar. Fakat buranın ince noktası şu: evlatlık kendi ailesinden de miras alıyor. Evlatlığın önce ölmesi halinde evlat edinene miras düşmüyor. Şimdi genelde şöyle zannedilerek bize çok müracaat ediliyor: evlat edinilenle, evlat edinenle evlatlığın hangisinin önce öldüğü önemli. Evlatlığın önce ölmesi halinde kendi ailesinden kalan miras evlat edinene geçmiyor. Fakat evlat edinenin önce ölmesi halinde miras olduğu gibi evlatlık da diğer çocuklar gibi mirastan pay alabiliyor.
1: Hı hı. Evet, derin konu gerçekten. Hı hı. Konuşmaya devam edeceğiz. Şimdi bir müzik arası verelim. Sonrasında yine miras hukuku ile ilgili sohbetimizi sürdürelim.

0: ailece devam ediyor.
1: Avukat Sevil Ayaslan'la miras hukuku üzerine sohbet etmeyi sürdürüyoruz sevgili dinleyenler. Şimdi çokça duyduğumuz durumlar da oluyor. Aslında herhangi bir bağ yok devlet nezdinde, hı hı, ama mirasını o kişiye bırakmak istiyor. Hı hı. Belki yıllardır birlikte yaşadığı hayat arkadaşı, hı hı, belki çok yakın bir arkadaşı vesaire ve mirasını ona bırakıyor. Ondan sonra da tabii akrabalar bu duruma isyan etmeye başlıyorlar, itiraz etmeye başlıyorlar. Kişi mirasını istediğine bırakabilir mi? Bırakırsa o aynı o şekilde kalır mı? Ondan bahsedelim biraz da.
2: Aslında bu işin birden fazla da yönü var. Tabii ki, hı hı, miras sahibi, miras bırakan istediğine miras bırakma hakkına sahip. Hı hı. Burasının konu birazcık daha ondan sonraki aşamada karışıyor. Tasarruf yetkisi kendisine ait olan insan bütün soyları, yani alt soyunu ve üst soyunu bertaraf ederek, çok dışarıdan bizim miras sistemimizdeki zümrelerin arasında yer almayan, diyelim ki birlikte yaşadığı kişi, evet, veya diyelim ki ona yıllarca hizmet etmiş, bakıcılık yapmış kişi, diyelim ki şoförüne, yardımcısına,
1: ya da herhangi bir mesela sivil toplum kuruluşuna,
2: o da olabiliyor, hı-hı, tabii o daha çok olanlardan bir tanesi, evet, o sivil toplum kuruluşlarına da bırakılabiliyor. Bunların hiçbirisinde hiçbir sıkıntı yok. Buranın istisnası ya da olan şey şu: saklı pay sahipleri, yani yayının başında söylediğim zümreler, birinci zümre, alt soy, ikinci zümre, anne baba ve onlardan gelenler bu vasiyetnameye itiraz edebiliyorlar. Dolayısıyla itiraz değerlendirildikten sonra, hangi olaya göre itiraz ediliyorsa değerlendirdikten sonra, miras bırakanın miras bıraktığı kişide mirasın ne kadarı kalabildiği tartışılıyor. Yani bu şu: saklı payı hiçbir şekilde miras bırakan da tasarruf edemiyor. Kanun koyucu böyle bir şey yapmış. Yani demiş ki, senin çocukların varken mal varlığının %100'ünü Ayşe'ye bırakman halinde senin çocuklarının o bıraktığın %100 mal varlığı üzerindeki saklı paylarını ben yine de senin alt soyuna takdim ederim ya da paylaştırırım diyor.
1: Ama bir dava açıldıktan sonra
2: tabii
1: oluyor
2: ki,
1: bu.
2: Tabii ki vasiyetnameye karşı vasiyetin iptali davası ya da vasiyetin tenkisi diyoruz biz buna. Vasiyete tenkis davası açıldıktan sonra
1: nasıl oluyor peki?
2: Şey.
1: Oran mı var? Mesela şu kadarı ona,
2: evet,
1: kalacak, bu kadarı,
2: evet,
1: onlara kalacak.
2: Mirasçılık belgesi tam da bu. Mirasçılık, hı-hı, belgesi ilk etapta ölümden sonra ölüm belgesiyle birlikte iki şekilde, önce notere ya da sulh hukuk mahkemesine başvurarak mirasçılık belgesi çıkarıyorsunuz ve mirasçılık belgesinin içerisinde hangi soya ne kadar miras payının kaldığı belirleniyor. Hı-hı. Bununla birlikte vasiyet alacaklısına karşı bir dava açarak burada saklı payınızın olduğunu söylüyorsunuz. Mahkeme saklı pay oranlarını belirleyip vasiyet alacaklısının elindeki bırakılan mirası paylara bölüyor ve böylece saklı pay oranında diğer mirasçılara bu kalmış oluyor. Şimdi tabii benim buralarda zaman zaman eleştirdiğim

0: eleştirdiğim tecrübeden kaynaklı ya da somut olayda gördüğümüz eleştirdiğim şeyler var. Tabii ki bazen miras bırakan kandırılmış olabiliyor. Bazen zorla imzalatılmış olabiliyor. Ama onun dışında bir ömür miras bırakanla hiç duygusal ya da
1: tabii,
0: sosyal ilişkiniz olmamış. Bir ömür diyelim ki hayatının sonu 10-15 yılında yoksunuzla birlikte bakıcıya ihtiyacınız var, gelen olmamış, ilgilenmemiş, size bir vasiyat atanmış. Hatta derece o kadar olduğunu düşünelim. Ya da bir bakıcı size bir ömür boyu sizinle ilgilenmiş, bütün ihtiyaçlarınızı gidermiş ve sizin alt soyunuzdan ya da üst soydan hiç kimse hiçbir şekilde sizinle ilgilenmemiş.
1: Evet.
0: Tabii ki buralarda dikkate alınması gerekiyor. Buralarda mirastan çıkarma söz konusu da olabiliyor. Şimdi bizim televizyonlarda, genelde Türk filmlerinde seni mirasımdan reddediyorum şeklinde bir ifade hep vardı. Fakat mirastan yasal olarak sizin ifadenizle mirasımdan reddediyorumla reddedilen bir mirasçılık söz konusu değil. Bunun şartları var, mirastan çıkarmanın şartları var. Bunlardan en önemli şartlardan birisi de miras bırakana karşı sorumluluklarınızı, ağır olması gereken sorumluluklarınızı yerine getirmemenizle birlikte ölüme sebep olacak davranışlarda, eylemlerde bulunuyor olmuş olmanız ve bu eylemlerin de bir mahkeme kararıyla kesinleşmiş olması durumu
1: yani
0: var.
1: Yani aramız bozuktu, çıkarttım demekle olmuyor sanırım.
0: Yok, kesinlikle. Evet. Miras bırakan, kanunda belirlenen sebepler bulunması halinde saklı pay mirasçısının ölüme bağlı tasarrufla ancak mirasçılıktan çıkarabiliyor. Yani saklı pay sahibinin mirasçılıktan çıkarılmasının tek bir istisnası var. Miras bırakana karşı ölümle tehdit
1: canına kastetmesi
0: ve bunun, bu eylemin bir mahkeme kararıyla da belirlenip belirtilip kesinleşmiş olması gerekiyor. Ancak bu durumda. Benim eleştirdiğim nokta da bu.
1: Evet.
0: Hani çocuğunuz hiçbir zaman, öyle bir olay vardı. Çocuğunuz hiçbir zaman size gelip sizinle hiçbir zaman ilgilenmemiş.
1: Evet,
0: tamamen
1: aslında
0: dışarıdan insanlar tarafından bakılmışsınız. Bakıma muhtaçsınız. Bir miras payı var ve dolayısıyla vasiyetnameyle de size bakan insanlara bunu bırakmışsınız. Sonrasında ben de mirasçıyım şeklinde ortaya çıkan birileri var. Tabii bunların aslında saklı payın dahi bunlara verilmemesi gerektiğini düşünüyorum
1: ama
0: ben.
1: Şu an galiba
0: tabii saklı payları var
1: veriliyor.
0: Bir şekilde, aynen öyle. Bakım ve gözetim sağlamamış olsanız bile kanun koyucu o yıllarda yine de kan esasına dayalı olduğu için sizden olanlara küçük de olsa, saklı pay çok büyük bir oran değil, küçük de olsa bir mirasın bırakılması gerektiğini yasaya eklemiş.
1: Evet.
0: Mirasın reddi konusunda da kendisine geçen miras kanunda öngörülen süre ve usul ve esaslara göre de red kararı miras bırakılan açısından verebiliyorsunuz.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olunuz Sevile Aslan, anlattıklarınız
0: Ederim.
1: İçin. Avukat Sevile Aslan bizimle birlikteydi sevgili dinleyenler. Miras hukukundan bahsettik bugün ve böylece programımızın sonuna geldik. Programımızı Ayhan Demiray ve Müge Tüzün Gerçek hazırladı. Sertaç Canbaz teknik yönetmenimizdi. Mikrofonda ben Feyza Aktaş Kanarya. Yarın 13 ana haber bülteninin ardından TRT Radyo 1'de ailece de buluşmak üzere. Hoşçakalın.

0: anne,
1: baba,
0: çocuk, bazen bir bebek, belki evde bir dede, anneanne, babaanne, sen,
1: ben,
0: biz,
2: hepimiz bir aileyiz.
0: Hepimizin hikayesinin başladığı yerdeyiz. Ailece.

0: İnsanoğlunun gökyüzüyle heyecanlı bir ilişkisi vardır. İnsan ona bakar, hayran olur, orada olup biteni anlamaya çalışır. Aynı zamanda insan uçmanın nasıl bir duygu olduğunu da merak eder. Bu hayalin peşinden koşanlar da uçamasalar da ona en yakın tecrübeyi yaşatacak araçları icat ederler. İşte paraşüt bunun ilk örneklerindendir. Tarihin tozlu sayfalarına baktığımızda paraşütü andıran ilk şeylere milattan önce 2. yüzyılda Çin'de rastlarız. Çinli alim Sima Qian'ın meşhur Shiji eserinde büyük bir hasır şapkayı kavrayan imparatorun yanan binadan atlayıp hayatta kaldığından bahseder. Hikaye ne kadar doğrudur bilemeyiz ama paraşütün temel prensibini barındırdığı kesindir. Paraşüt tasarımının bilinen ilk resimli kanıtı ise 1514'te Da Vinci'nin eskiz defterinde ortaya çıkar. Da Vinci'nin eskizinde görülen paraşüt çizimi piramit şeklindedir. Bu eskiz bir adamın büyük bir tehlike yaratmadan bir kuleden veya yanan bir binadan atlayabileceğini ima etmektedir. Bilindiği kadarıyla Da Vinci taslağını pratiğe indirgeyemez. Onun bu konseptinin yeniden keşfi içinse yaklaşık 100 yıl geçmesi gerekir. Hırvat Hazerfen Fausto Veranzio, Da Vinci'nin tasarımını temel alarak bir paraşüt yaptığını ve Venedik'teki bir kuleden birkaç başarılı deneme atlayışı gerçekleştirdiğini iddia eder. Veranzio, icadıyla ilgili çizimlerinde ve tasvirlerinde Homo Volans, yani uçan adam ismini kullanır. Ancak yaptığını iddia ettiği atlayışlar hiçbir zaman kanıtlanamaz. 26 Aralık 1783'te ise insanlar bir mucizeye tanık olmak için toplanırlar ve Fransız Louis Sebastian Lenormand yaptığı paraşütle kontrollü atlayışını gerçekleştirir. Tarihte tanık olunan bu ilk atlayış Lenormand'a paraşütün mucidi unvanını kazandırır. Onun icadı şemsiye tasarımlı, sert çatılı ve 4,5 metre çapındadır. Bu tasarım zaman içinde geliştirilir ve sert çatılar yerini yumuşak, katlanabilir kumaşlara bırakır. Daha sonra ise çantalara dahi girerek adrenalin dolu bazı sporların ve askeri kullanımın önemli bir parçası haline gelir. Paraşüt ismi ise Latince karşı anlamına gelen para ve Fransızca düşme anlamına gelen şüt kelimelerinin birleşiminden oluşur. Yani düşme karşıtı anlamındadır.
1: Buluş öyküleri.

0: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.
1: Sporun unutulmayanları.
2: Geçmişin izindeki program Sporun Unutulmayanlarına hoş geldiniz.
3: Beşiktaş 1989-1990 sezonuna iyi bir başlangıç yapamamıştı. İlk 5 maçta 2 yenilgi, 1 beraberlik alan siyah beyazlılarda moraller bozuktu. Teknik direktör Gordon Milne sezonun 6. maçı öncesi radikal bir karar aldı. Adana Demirspor karşısına tamamı Türklerden oluşan 11 ile çıktı. 15 Ekim 1989'da İstanbul'da oynanan karşılaşmayı izlemek için 15 bin kişi tribündeki yerini aldı. Maça hızlı başlayan Beşiktaş, Türk futbol tarihine geçen bir skora imza attı. Adana ekibini tam 10-0 mağlup etti. Kara kartalı zafere götüren gollerin 4'ünü Ali, 3'ünü Metin, 3'ünü de Feyyaz attı. Bu maçtan sonra Ali, Metin ve Feyyaz üçlüsü efsane oldu. Adana Demirspor galibiyetiyle kötü gidişe dur diyen ve moral bulan Beşiktaş üst üste aldığı galibiyetlerle liderlik koltuğuna oturdu ve 1989-90 sezonunu zirvede tamamladı. Bu aynı zamanda üçlü şampiyonluk serisinin ilkiydi. Attığı 28 golle adeta Beşiktaş'ı sırtlayan Feyyaz Uçar o sezon gol kralı oldu. Programı hazırlayan Ali Yıldırım, teknik yönetmen Mahmut Dağ Aslan.

0: Mikrofonda ben Tolga Avcı. Hoşça kalın, sporla kalın.
1: Sporun unutulmayanları.
0: Radyo 1.
2: Saat 5.
0: Haberler.
2: Günaydın, mutlu sabahlar değerli dinleyenler. Haberleri veriyoruz. Spikeriniz ben Gülden Özpamuk. Cumhurbaşkanı Erdoğan, fonlar vasıtasıyla piyasa bozucu eylemlere girişenlerin hukuk önünde hesap vereceğini söyledi. Gerekli soruşturmaların yapıldığını belirtti. Her kim milletin malına, mülküne el uzatırsa karşısında bizi bulur dedi. Erdoğan, Türkiye'nin finansal sisteminin güçlü olduğunu, herhangi bir risk bulunmadığını da vurguladı. Bugün konuyla ilgili ekonomi kurmaylarıyla bir araya geleceğini ifade etti. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, kabine toplantısında sermaye piyasalarında yaşanan son gelişmelerin kapsamlı şekilde değerlendirildiğini belirtti. Çiftçi, milletimizin helal kazancına, alın terine ve birikimine uzanan kirli elleri mutlaka kırarız dedi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın fon piyasalarındaki usulsüzlüklere yönelik soruşturması kapsamında yeni operasyon yapıldı. Gözaltı kararı verilen 10 şüpheliden 9'u yakalandı. Öte yandan kamuoyunda Balıkçı İsmet olarak bilinen İsmet Öğüt adına 3 milyar lirayı aşan fon çıkışı tespit edildi. Fon soruşturma süreci devam ederken bir yandan yeni açıklamalar da geliyor. Sermaye Piyasası Kurulu, Tera, Pusula, Pardus ve Hedef Portföy şirketlerinde yer alan 37 yönetici hakkında suç duyurusunda bulunuldu. Adı geçen yöneticiler için 2 yıl boyunca işlem yasağı getirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan geçen hafta Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda sadece Türk milleti adına değil Filistinli mazlumlar için de konuştuğunu söyledi. Bundan geri adım atmayacaklarını, bölgede terör estirenler hukuk önünde hesap verene kadar duruşlarını bozmayacaklarını belirtti. Hakkı haykırmaya, hakikatleri söylemeye cesaretle devam edeceğiz dedi. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, Portekiz temasları kapsamında Lizbon Merkez Camisi'ni ziyaret ederek burada yaşayan Müslümanlarla bir araya geldi. Kurtulmuş, Avrupa'daki Müslüman topluluklar arasındaki dayanışmanın artırılması gerektiğini belirtti. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşik Arap Emirlikleri'nde Devlet Başkanı Şeyh Muhammed Bin Zayed El Nahyan'la görüştü. Görüşmede iki ülke ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı. Fidan, ziyaretin son derece verimli geçtiğini belirtti. Mali Suçları Araştırma Kurulu'nun entegre mali istihbarat sistemine sızarak FETÖ adına siyasal ve askeri casusluk yapanlara yönelik operasyonda gözaltına alınan 6 şüphelinin savcılıktaki ifade işlemleri tamamlandı. Şüphelilerden 3'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken 3 zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturma kapsamında 3 eski MASAK başkanı da ifade verdi. Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı merhum Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma derinleşiyor. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında 36 kişi tutuklandı. 2 kişi adli kontrolde serbest bırakıldı. Şanlıurfa'da silah kaçakçılarına yönelik operasyonda 16 kişi gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda silah ele geçirildi. Bartın'ın Ulus ilçesinde iki otomobil çarpıştı. Kazada bir kişi öldü, 6 kişi yaralandı. Ankara'nın hamleleri soykırımcı İsrail'i yalnızlaştırıyor. İsrail basını Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki artan gücüne işaret etti. Türkiye'nin bölgedeki askeri ve diplomatik ağırlığıyla İsrail'in emellerini engellediği ifade edildi. Belçika'nın başkenti Brüksel'deki Avrupa Parlamentosu NATO ortak toplantısında gündeme Türkiye geldi. NATO Avrupa Müttefik Yüksek Komutanı General Alexus Grinkevich Ankara'daki NATO Savunma Sanayi Forumu'na örnek gösterdi. 50 milyar avroyu aşan anlaşmaları hatırlattı. Avrupa Birliği'nin savunma politikalarında Türk firmalarını da dikkate alması gerektiğini söyledi. Amerikan haber sitesi Axios'un ABD ve İran arasında çıkmaza giren müzakerelerin yeniden başlayacağını öne sürmesinin ardından ABD Başkanı Donald Trump Beyaz Saray'da basın toplantısı düzenledi. Oval Ofis'te gazetecilerin sorularını yanıtladı. Yetkililerimiz arabulucularla görüştü dedi. Trump, İran savaşını yakında kazanacağız ve benzin fiyatları dibe vuracak ifadesini kullandı. Amerikalı bir yetkili de Trump'ın İran'ın nükleer programına ilişkin somut adımlar atması karşılığında

bir bulut saklıyor sanki akacak yaşları uykusuz gözlerimden.

0: saat 6.
1: Haberler.
0: Günaydın, mutlu sabahlar değerli dinleyenler. Haberleri veriyoruz. Spikeriniz ben Gülden Özpamuk. Cumhurbaşkanı Erdoğan, fonlar vasıtasıyla piyasa bozucu eylemlere girişenlerin hukuk önünde hesap vereceğini söyledi. Gerekli soruşturmaların yapıldığını belirtti. Her kim milletin malına, mülküne el uzatırsa karşısında bizi bulur dedi. Erdoğan, Türkiye'nin finansal sisteminin güçlü olduğunu, herhangi bir risk bulunmadığını da vurguladı. Bugün konuyla ilgili ekonomi kurmaylarıyla bir araya geleceğini ifade etti. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, kabine toplantısında sermaye piyasalarında yaşanan son gelişmelerin kapsamlı şekilde değerlendirildiğini belirtti. Çiftçi, milletimizin helal kazancına, alın terine ve birikimine uzanan kirli elleri mutlaka kırarız dedi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın fon piyasalarındaki usulsüzlüklere yönelik soruşturması kapsamında yeni operasyon yapıldı. Gözaltı kararı verilen 10 şüpheliden 9'u yakalandı. Öte yandan kamuoyunda Balıkçı İsmet olarak bilinen İsmet Öğüt adına 3 milyar lirayı aşan fon çıkışı tespit edildi. Soruşturma süreci devam ederken bir yandan yeni açıklamalar da geliyor. Sermaye Piyasası Kurulu, Tera, Pusula, Pardus ve Hedef Portföy şirketlerinde yer alan 37 yönetici hakkında suç duyurusunda bulunuldu. Adı geçen yöneticiler için 2 yıl boyunca işlem yasağı getirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan geçen hafta Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda sadece Türk milleti adına değil Filistinli mazlumlar için de konuştuğunu söyledi. Bundan geri adım atmayacaklarını, bölgede terör estirenler hukuk önünde hesap verene kadar duruşlarını bozmayacaklarını belirtti. Hakkı haykırmaya, hakikatleri söylemeye cesaretle devam edeceğiz dedi. Birleşmiş Milletler kürsüsünde liderlerden Gazze'deki soykırıma tepki yükseldi. Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas vize engeli dolayısıyla o salona gidemezken eli kanlı Netanyahu kürsüye çıkıp provokasyonda bulundu. Filistin'in Birleşmiş Milletler daimi temsilcisi Riyad Mansur, haksız muameleye Filistin her yerdeydi. Filistin'i dışlamaya çalıştılar ancak Filistin yine de duyuldu ifadesiyle tepki gösterdi. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, Portekiz temasları kapsamında Lizbon Merkez Camisi'ni ziyaret ederek burada yaşayan Müslümanlarla bir araya geldi. Kurtulmuş, Avrupa'daki Müslüman topluluklar arasındaki dayanışmanın arttırılması gerektiğini belirtti. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşik Arap Emirlikleri'nde Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed El Nahyan'la görüştü. Görüşmede iki ülke ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı. Fidan ziyareti son derece verimli geçtiğini belirtti. Mali Suçları Araştırma Kurulu'nun entegre mali istihbarat sistemine sızarak FETÖ adına siyasal ve askeri casusluk yapanlara yönelik operasyonda gözaltına alınan 6 şüphelinin savcılıktaki ifade işlemleri tamamlandı. Şüphelilerden 3'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken 3 zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturma kapsamında 3 eski MASAK başkanı da ifade verdi. Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı merhum Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma derinleşiyor. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında 36 kişi tutuklandı. 2 kişi adli kontrolle serbest bırakıldı. CHP'li Karadeniz Ereğli Belediyesi'nde görevli zabıta müdürü güvenlik görevlisine cinsel taciz suçlamasıyla gözaltına alındı. Zabıta müdürü nitelikli cinsel taciz suçlamasıyla sevk edildiği mahkemece tutuklandı. Şanlıurfa'da silah kaçakçılarına yönelik operasyonda 16 kişi gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda silah ile geçirildi. Bartın'ın Ulus ilçesinde 2 otomobil çarpıştı. Kazada 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı. Ankara'nın hamlesi soykırımcı İsrail'i yalnızlaştırıyor. İsrail basını Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki artan gücüne işaret etti. Türkiye'nin bölgedeki askeri ve diplomatik ağırlığıyla İsrail'in emellerini engellediği ifade edildi. Amerikan haber sitesi Axios'un ABD ve İran arasında çıkmaza giren müzakerelerin yeniden başlayacağını öne sürmesinin ardından ABD Başkanı Donald Trump Beyaz Saray'da basın toplantısı düzenledi. Oval ofiste gazetecilerin sorularını yanıtladı. Yetkililerimiz arabulucularla

0: Görüştü dedi. Trump, İran savaşını yakında kazanacağız ve benzin fiyatları dibe vuracak ifadesini kullandı. ABD'li bir yetkili de Trump'ın İran'ın nükleer programına ilişkin somut adımlar atması karşılığında dondurulan İran varlıklarını serbest bırakmaya ve yaptırımları hafifletmeye istekli olduğunu bildirdi. Haberleri dinlediniz.
1: Denizlerimizde hava durumu.
0: Batı Karadeniz, Marmara, Ege ve Akdeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, doğusu 4 ila 6, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5. Öğle saatlerinden sonra yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, batısı yer yer 3 metre, görüş iyi, yağış anında orta olacak. Marmara'da hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7. Sabah saatlerinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş iyi, yağış anında orta olacak. Ege'de hava parçalı ve çok bulutlu, kuzey sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7. Sabah saatlerinde kuzey 4 ila 6. Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 5 ila 7. Güneyinin kıyı kesimleri 3 ila 5. Yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre, görüş iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan öğle saatlerinden sonra Antalya Körfezi güneybatıdan 3 ila 5. Sabah saatlerinde Antalya Körfezi 4 ila 6, yer yer 7. Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan sabah saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5. Günün ilk saatlerinde 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, yer yer 3 metre, görüş iyi, yağış anında orta olacak. Van Gölü'nde hava parçalı ve az bulutlu, rüzgar batı ve güneybatı zamanla kuzeybatıdan 3 ila 5, zaman zaman 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 25 ila 70 santimetre, görüş iyi olacak.

0: sabahın hayrı.
1: Sabahın Hayrı programının muhterem dinleyicileri, programımıza hoş geldiniz. Gününüz güzel, hayırlı ve bereketli, yolunuz ve zihniniz açık olsun. Allah hayatımızın her anında haramlardan uzaklaşmamıza yardım etsin. Bizleri ona ihlas ile iman eden, salih ameller işleyen, hakkı ve sabrı tavsiye eden, onu en güzel şekilde ve çokça zikreden, ona en güzel şekilde çokça şükreden kullarından eylesin. Bizleri doğruluktan, dürüstlükten, İslam'dan, Kur'an'dan, haktan ve adaletten ve Resulullah Efendimizin sünnet-i seniyyesinden ayırmasın. Yapımda Ayşe Özyılmaz, teknik yapımda Gülsen Kızıler ve programı hazırlayıp sunan bendeniz Yalçın Çetinkaya, hepinize güzel ve hayırlı bir gün diliyoruz. Efendim, bu sabahki misafirimiz Üsküdar Üniversitesi Psikoloji Bölümü Öğretim Üyesi Sayın Profesör Doktor Tayfun Doğan. Tayfun Hocam, hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
1: Hocam, sizinle umudu konuşmak istiyorum bu sabah.
2: Evet.
1: Umut çok önemli, bir besleyici özelliğe sahip insan, evet, ruhu için. Bir şeyden umudu kestiğiniz zaman onunla bütün bağınız sanki kopuyor, beklentileriniz kayboluyor. Böyle tehlikeli bir taraf var.
2: Evet.
1: Bu demektir ki umudu kaybetmemek gerekiyor. Umudun bir iyileştirici gücü olduğunu söyleyebilir miyiz?
2: Evet.
1: Sizin ifadenizle.
2: Evet. Umut önemli bir konu. Umuda ihtiyacımız var çünkü umutsuzluk çok kötü gerçekten. Hani biz bugün ruh sağlığı sorunlarına baktığımızda, özellikle mesela depresyona, bu konuda çalışan bir bilim insanı diyor ki depresyondaki hastaların %78'inde umutsuzluk söz konusudur diyor. Dolayısıyla depresyon bir umutsuzluk hastalığıdır diyor mesela. Yine umutsuzluğu belki şöyle tanımlayabiliriz. Kişiyi hayata bağlayan, inandığı her ne varsa onlara ilişkin inancını kaybetmesi meselesidir umutsuzluk. Bu da taşınması çok ağır bir yük hepimiz için, umutsuzluğu taşımak. Dolayısıyla da umuda ihtiyacımız var diyebiliriz.
1: İnancını kaybetmek beraberinde güveni kaybetmeyi de getiriyor sanki.
2: Yani onu kastediyoruz. Evet, tam olarak. Yani sizi hayata bağlayan her ne varsa, bu Allah'a olan inancınız, ailenize, devletinize, milletinize, arkadaşınıza, bunlara olan inancınızı kaybetmeniz demektir. Güvencinizi, güveninizi kaybetmeniz demektir. Ve umutsuzluğu hocam biz şeye benzetiyoruz. Biraz madendeki kanarya kuşuna benzetiyoruz. İlginç. Madenlerde eskiden kanarya kuşları asarlarmış duvara, böyle kafesin içerisinde. Çünkü kanarya kuşu bir grizu patlaması olacaksa, gaz sıkışması olursa madende, insandan daha önce fark ediyormuş ve çırpınmaya başlıyor. Bayılıyor ya da işte panik halinde çırpınıyor, ses çıkarıyor. Madenciler bunu gördüğü anda çok kısa bir süre oluyor önlerinde. O sırada çıktı şeyden, madenden, yoksa birazdan çok büyük bir patlama olacak anlamına geliyor. Umutsuzluk da aynı madendeki kanarya kuşu gibi. Onun ötmeye başladığını gördük mü biz, arkasından depresyon gelecek, belki intihar gelecek. Yani bir uyarıcı aslında bizim için. O yüzden de umuda ihtiyacımız var. Tabii ki psikoloji alanında çok uzun yıllar umutsuzluk doğrudan çalışılmış. Ama nasıl umutlu olunacağı üzerine pek çalışmamışlar. Son yıllarda özellikle pozitif psikoloji yaklaşımıyla umut kavramı üzerine çalışmaya başladık. Ve umut içinde bulunduğumuz koşullardan ziyade bir tutumla alakalıdır. Aslında zihinsel, mental bir beceridir. Ve biz biliyorsunuz bir şey psikolojide beceri olarak nitelendirirsek öğrenilebilir, öğretilebilir, geliştirilebilir, artırılabilir anlamına geliyor. Dolayısıyla umut üzerinde şu anda önemli çalışmalar yapılıyor. Yani binlerce yapıldı. Hala da yapılmaya devam ediyor. Hani belki dinleyicilerimiz için şu tanımı verirsek güzel olur. Umut nedir tanımını? Umut, aktif umut özellikle. Çünkü iki tür umudumuz var bizim. Pasif umut, yarın yürüyüş yapmak istiyorum, yağmur yağmamasını umuyorum. Bu pasif umut.

0: Aktif umut ise bizim süreci etkin olarak dahil olabildiğimiz umut. Yani geleceğim bugünden daha iyi olacak ve ben bunu gerçekleştirebilecek güce sahibim diye düşünmektir. Ben bir şey yapabilirim. Etki alanımızdaki konularla ilgili olması gerekiyor aktif umudun. Bir de ilgi alanlarımız var biliyorsunuz.
1: Evet.
0: O biraz pasif umut oluyor. Anladım. Ama etki alanımdaki konularla ilgili umudum aktif umut olarak nitelendiriliyor.
1: Hocam şimdi bu etki alanı içindeki umut kaybetmekle kazanmakla çok bağlantılı. Hatta evet. Şey demiştiniz konuşmanızın başında, yani inanmak, güvenmek. Evet. İnanmak insanın aynı zamanda birine inanmanın yanında bir şeyi kazanacağına inanmakla da belki bağlantılandırılabilir. Şöyle bir şey aklıma geldi. Modern zamanlar kazan kaybet ikilemi üzerine kurulu. Bir şeye başlıyorsun, kazanmak ve kaybetmek. Halbuki insan kaybedebilir de, çok normal bir şey bu. Hele hele nüfusun arttığı bir dönemde yaşıyoruz. Herkes aynı hedefe odaklanabilir ve kaybedebilirsiniz. Evet. Bu kaybetmeler sık yaşanıyor ve bu demektir ki umutsuzluğun sebeplerinden biri de bu tür kaybetmelere dayanıyor. Tabii. Ne dersiniz? İzah edilebilir mi bu?
0: Doğru. Umut hani bir inanç dediniz. Aslında umut sadece bir duygu değil. Evet, bir duygu ama bunun yanında bir düşünce biçimi,
1: aktif umuttan bahsediyoruz
0: inanç,
1: hocam.
0: Evet, bir karakter gücü ve belki umutsuzluğun önemli nedenlerinden biri sosyal kıyaslamadır mesela. Başkalarıyla evet. Kıyaslayıp evet. Kendimizi umutsuzluğa düşebiliriz. Bir de umut çok önemli ama başarıyı garanti etmez mesela. Büyük ihtimalle kazanırız ama yani... Umutlu oldu hocam, umut önemlidir dediniz, ben umutlandım kazanamadım diye düşünebilir insanlar. Umut başarıyı garanti etmez ama yine de kaybetmiş olmuyoruz. Çünkü olmadı ifadesi emek yüklü, değer yüklü bir ifade. Yani ben umut ettim, çalıştım, çabaladım, elimden gelen her şeyi yaptım ama olmadı. Bu emek yüklü, değer yüklü bir ifade. Bu olmadığı alıp duvarımıza asabiliriz aslında yani. Hmm. Çünkü ikinci kez yola çıktığımızda bu sefer sıfırdan başlamış olmayacağız.
1: Doğru.
0: O hedefe yönelik. Doğru. İlk seferde olmayabilir. Doğru. İkinci ya da üçüncü sefer çıktığımda sıfırdan başlamış olmayacağım. Bir sürü şey öğrenmiş olacağım. Tabii. Yoldaki tümsekleri, inişleri, tabii. Çıkışları. Dolayısıyla şunu söyleyebiliriz. Yani umut eden kaybedebilir. Umutsuz ise zaten kaybetmiştir. Çünkü yola çıkmayacaktır umutsuz
1: evet.
0: Kişi.
1: Hocam bir müzik arası verelim müsaadenizle.
0: Tabii ki.
1: Devam edelim. Antonio Vivaldi'nin Mevsimler Konçerto dizininden Yaz Konçertosu dinliyoruz. Stuttgart Oda Orkestrası seslendiriyor. Buyurunuz.

0: Tayfun hocam, kaybetmenin kazançlı bir tarafı var aslına bakarsanız.
1: Evet.
0: Yani kaybetmek yerine aslında kazandığımızın farkına varamamak gibi bir şeyi oturtsak nasıl olur?
1: Evet, yani mutlak kaybetme yok aslında. Dediğimiz gibi bir sürü şey öğrenmiş oluyoruz o yolculukta. Hani hedefe ulaşma yolculuğunda. Nelson Mandela'nın çok güzel bir sözü var bu anlamda. Ben hiç kaybetmem diyor. Ya kazanırım ya öğrenirim. Biz gerçekten bir sürü şey öğreniyoruz kaybettiğimizi düşündüğümüz durumlarda aslında. Çünkü hiçbirimiz ilk kez yolculuğa çıkarken o yolları bilmiyoruz. Ama
0: Evet,
1: ikinci,
0: tabii.
1: üçüncü kez o yola çıktığımızda kazanma ihtimalimiz de artıyor. Deneyim sahibi
0: Evet,
1: oluyoruz. O
0: evet.
1: yüzden kesin mutlak bir kaybetmeden bahsedemeyiz
0: Tabii
1: aslında.
0: yolu bilmeme korkuları,
1: Evet.
0: endişesi de ikinci, üçüncü ortadan kalkıyor.
1: Evet.
0: Bir de Tayfun hocam, galiba korku da umudu törpüleyen ya da yok eden şeylerden bir
1: Evet,
0: tanesi.
1: korku belki kaygı daha da doğru olur. Yani bizim diğer canlılardan farklı olarak geleceği düşünme, hayal etme yetimiz çok güçlü. Ve bu zihinsel gücümüz iki şeye neden oluyor işte. Ya kaygıya neden oluyor, gelecekle ilgili korktuğumuz bir şeyler varsa, kötü olacağını düşündüğümüz bir şeyler varsa, kaygıya neden oluyor ki kaygı mental enerjinin israfıdır aslında, yani kötüye kullanımıdır. Çünkü kaygı hiçbir sorunu çözmüyor. Bugünümüzü mahvediyor, hani yarının sorununu çözmüyor. O yüzden hep şey deriz, yarının derdi yarına kalsın, hani bugününki yeter zaten, bugünün
0: Evet,
1: derdi kendine
0: evet.
1: yeter diye. Umut ise bu geleceğe ilişkin düşüncelerimizin olumlu kullanımı aslında, yani zihinsel gücümüzün olumlu kullanımı.

0: anımı diye söyleyebiliriz.
1: Evet.
0: İkisi de aslında bizi korumaya yönelik. Kaygının da tabii ki bir amacı var ve hep şunu söylüyoruz.
1: Elbette.
0: Psikolojide korku, kaygı, öfke, stres, olumsuz olarak nitelendirdiğimiz her ne varsa bunların azı faydalıdır.
1: Aynen, aynen.
0: Az
1: doğru.
0: Kaygı faydalıdır çünkü tedbir almama yardımcı
1: Kesinlikle,
0: olur.
1: kesinlikle.
0: Ama çok kaygı hem bugünü kaybetmeme neden olur, anı yaşamamın önüne geçer, gelecekte yaşamış olurum. Çok üzülme geçmişte yaşamama neden olur, mesela yine anı kaybederim. Geçmişle ilgili de yine dersimizi alıp mesela defteri kapatmamız gerekiyor. Çünkü çamurda debelenerek temizlenemeyiz. Sürekli
1: Tabii.
0: geçmişte yaşamak çamurda debelenmektir aslında. Sürekli gelecekte yaşamak da olmayan bir borcu ödemeye benziyor. Yani borç yok, bankaya gidiyorsunuz, diyorsunuz ki ben borcum var, ödemek istiyorum. Borcunuz yok diyorlar. Olsun, ben yine de ödemek istiyorum. Geçmişle çok uğraştığımızda da hocam şeye benziyor. Ödemesi bitmiş borcu ödemeye benziyor.
1: Evet,
0: yine
1: evet,
0: bankaya
1: doğru.
0: gidiyorsunuz. Borç ödeyeceğim diyorsunuz.
1: Güzel,
0: Ödenmiş
1: güzel.
0: Bu diyor. Olsun, ben yine de ödemek istiyorum. O zaman
1: Güzel
0: bugüne
1: benzetme.
0: Para kalmıyor.
1: Hocam, kaygı ya da korku, ikisini eşleştirelim bir an. İnsanın kabiliyetlerinin de önüne geçiyor. Mesela kabiliyetlerimiz çoğu kez korku ve kaygının arkasına gizleniyor.
0: Evet.
1: Ya da perdeliyor onu. Dolayısıyla bizdeki kabiliyeti ortaya çıkarmamıza mani oluyor. Acaba ben bu işi başarabilir miyim? Acaba ben güzel hikaye yazabilir miyim? Deniyorum sanki olmuyor. Ya da iyi enstrüman çalabilir miyim? Şunu iyi yapabilir miyim gibi kaygılar ve endişeler kabiliyetlerimizin gerçekten önüne geçiyor, perdeliyor ve belki de bu bizi umutsuzluğa kadar götürüyor.
0: Evet. Kendimizden şüphe duymamıza neden oluyor. Hani dedik ki umutsuzluk, inandığınız her şeye karşı inancınızı kaybetmenizdir. Kendimize de inancımızı kaybedebiliriz. Kendimizden umudu kesmek diyoruz
1: evet.
0: buna. Bu da birazcık şey oluyor. Hani öğrenilmiş çaresizlik dediğimiz bir kavram var. Umutla çok ilişkili. Yani bir şeyleri deneyip olmadığını görünce kesin bir kanıya ulaşma. Ben yapamıyorum, bu konuda yeteneksizim, beceriksizim gibi bir kanıya ulaşma. Bu umutsuzluğa neden
1: Evet,
0: oluyor.
1: evet.
0: Kendimizden umudu kesmeye neden oluyor.
1: Benden adam olmaz diye bir sık sık tekrarlanan.
0: Ya da ülkemizle ilgili
1: evet,
0: çok söylerler.
1: Evet,
0: buradan
1: ben,
0: bir şey olmaz falan.
1: Evet,
0: umutsuzluktur bunlar evet. aslında.
1: Halbuki ayet-i kerime var. Yani Allah'ın rahmetinden umudu kesmeyin.
0: Evet.
1: Ayeti bize aslında umudu sürekli kılmamızı da öğretiyor ve tavsiye ediyor sanki. Ne dersiniz?
0: Doğru, çünkü tam tersi olsaydı mesela, o zaman şey, yani bir günah işledik, yanlış yaptık, insanın doğası gereği yaptığımız şeyleri şöyle düşünmemiz gerekirdi. Tamam, ben bir günah işledim ya da hata yaptım, artık bunun dönüşü yok. Ama gördüğünüz gibi böyle değil. Son nefese kadar eğer pişmanlık
1: Evet.
0: duyuyorsanız affedilme ihtimaliniz var. Bu da işte insanı umutlu kılıyor aslında.
1: Ve şu, bu umudu kaybetmemek, yani aktif veya pasif, insanın ruh sağlığını direkt etkileyen bir unsur olsa gerek.
0: Şöyle hocam, psikolojik iyi oluşu ya da mutluluğu en çok etkileyen 2-3 karakter gücünden birisidir. Mesela bir tanesi şükran duymadır. Yani sahip olduklarımızın kıymetini bilme, takdir etme. Bir diğeri de umutlu olmaktır. Yani umutlu olmak mutluluğumuzu artırıyor ve bunun biyolojik bir gerekçesi de var. Şimdi biz herhangi bir şeyin peşine düştüğümüzde, bu ne olabilir? İşte istediğimiz herhangi bir şey olabilir. Bunun peşine düştüğümüzde dopamin salgılıyor beynimiz, vücudumuz. Dopamin ödül hormonu veya ödül kimyasalı olarak ifade edilir ama aslında istek ve arzu kimyasalıdır. Yani umutlu olduğumuzda salgılanır. O da iyi hissetmemize ve mutlu olmamıza yardımcı olur.
1: Hocam, çok teşekkür ediyorum. Çok istifade ettiğimi
0: yani
1: söylemeliyim. Allah razı olsun. Umudumuzu hiçbir zaman kaybetmemeyi dileyerek noktalayalım.
0: Teşekkür ederim.
1: Ben teşekkür ederim hocam. Sağ olun. Efendim, Profesör Doktor Tayfun Doğan hocamızla yapmış olduğumuz bu sabahki Sabahın Hayır programının sonuna gelmiş bulunuyoruz. Hepinize güzel, hayırlı ve bereketli bir gün diliyoruz. Allah'a emanet olunuz.
2: Sabahın Hayrı.

0: Günaydın Türkiye.
1: Merhaba, Günaydın Türkiye programına hoş geldiniz. Eğitimden sanata, tarımdan gıdaya, çevrecilikten ormancılığa kadar yaşamın her başlığını konuştuğumuz Günaydın Türkiye'de bu hafta emekli tekvando ustası 9. Dan Güney Kore asıllı Türk vatandaşı Seyfullah Kim Doman'ın sağlıklı olmak için nasıl beslenmek gerekiyor sorusu hakkındaki düşüncelerini dinleyeceğiz. Günaydın Türkiye'de prodüktör Dorukhan Yılmaz, ses kayıtta Haldun Göktaş, teknik yapımda Ahmet Kurt ve speakeriniz ben Giray Çavdar. Günaydın Türkiye başlıyor.

Sağlıklı olmak deyince çoğumuzun aklına hemen diyetler, yasaklar ve uzun beslenme listeleri geliyor. Oysa sağlıklı beslenmek, sofradan sevdiğimiz her şeyi kaldırmak değil, bedenimize ne verdiğimizi biraz daha önemsemek demek. Gün içinde aceleyle yediğimiz bir öğünün, farkında olmadan alışkanlığa dönüşen bir atıştırmanın hayatımızı nasıl etkilediğini çoğu zaman düşünmüyoruz. Bedenimiz bize yıllarca sessizce hizmet eden en değerli emanetimiz.

Refik Aktan ve Zeki Oğuz'dan alınmış, Muzaffer Sarı Sözen'in notayı alıp derlediği Erzincan Kemaliye yöresinden Kızardı Kayalar, Al Geydi Dağlar türküsünü Bircan Pulukçuoğlu'nun sesinden dinledik. Şimdi Ardahan Hanak yöresine ait Tekin Büyükkaya'dan alınmış Yücel Paşmakçı'nın notayı alıp derlediği Bu Dağlar Kömürdendir türküsünü Nursaç Doğan Işık'ın sesinden dinliyoruz.

0: 1995, 1997, 1999, 2001 yılı Türk Milli Takımı Avrupa Şampiyonu, emekli Tekvando Milli Takım Teknik Direktörü, 9. Dan Güney Kore asıllı Türk vatandaşı Seyfullah Kimduman konuğumuz. Hoş geldiniz. Öncelikle nasılsınız?
1: İyiyim, hoş bulduk. Teşekkür ederim.
0: Bugün de sağlıklı beslenmeyi konuşmak istedik kendisiyle. Özellikle sağlıklı olmak için nasıl beslenmek gerekiyor? Siz hayatınız boyunca dengeli beslenmeye ne kadar önem verdiniz?
1: Evet, Türkiye insanları görünce yağlı yemeği bayağı tüketiyor. Ben yağlı yemeği pek tercih etmiyorum. Genellikle sebze,

0: ve balık. Tabii ki ara sıra somon balığı yiyorum. Ama gerçekten Kore'nin pirinç, benim alışkanları pirinç var ya, yemek, pilav yani.
1: Evet.
0: Yağsız pilavı biz yiyoruz. Yağlı pilav değil. Ondan sonra eşinin yapılan semse yemekleri masada öyle oluyor. O çok güzel oluyor. Herhangi bir öyle yağlı içinde girmediği için hiçbir zaman rahatsız olmuyor, şişman da olmuyor. Ondan dolayı tercih etmek isterim sizin de.
1: Evet, özellikle hayvansal proteini büyük oranda deniz ürünlerinden karşılıyorsunuz,
0: evet,
1: o zaman.
0: Evet.
1: Kırmızı etten ziyade.
0: Kırmızı etten ziyade balık. En sevilen balık, somon balık da öyle.
1: Evet.
0: Çok güzel oluyor.
1: Baktığımız zaman da dünyada en uzun yaşayanlar hep ada ülkelerinde yaşayanlar. Dünyada da yine,
0: evet,
1: Yunan takım adalarında, Japon,
0: evet,
1: adalarında yaşayan insanların yaşam süresi oldukça uzun. Tabii hareketle birlikte sağlıklı beslenmenin de önemi çok çok önemli.
0: Kesinlikle.
1: Ve zeytin
0: yağları. Ben de yağlılar. Adadan doğduğu için adanın ne olduğunu kimseden daha iyi biliyorum. Çünkü küçükken hep balık yakalamaya gidiyordu adaya. Adana giderek ben de balık yakalama konusunda inanılmaz bir teknik öğrendiği için bir torba getiriyoruz. Annem babam çok seviyordu.
1: Ne kadar güzel. Ve
0: evet,
1: tabii hem bunu yaparken de spor yapmış kadar,
0: evet,
1: hareket harcanıyor balık tutmak gerçekten. Ve tabii deniz ürünlerindeki protein omega miktarı açısından da baktığımız zaman çok çok önemli hayvansal proteinler açısından
0: tabii
1: deniz
0: ki
1: ürünleri.
0: Evet.
1: Kırmızı ette çünkü çok fazla kolesterol de olabiliyor.
0: Evet.
1: Daha dikkatli tüketmek gerekiyor.
0: Kesinlikle.
1: Deniz ürünlerinde biraz daha bu durum sağlıklı.
0: Evet. Bizim Türk insanları et çok seviyor gibi geliyor.
1: Evet.
0: Hayvansal etleri. O sağlıklı pasra kakı olmaz. Yani az yiyeceksin.
1: Kesinlikle.
0: Kesinlikle.
1: Aşırı doymadan, dozajında.
0: Çoğu insanlara bakıyor, göbekleri çıkmış. Galiba onları etleri çok pasra yediği için öyle çıkıyor. Durup dururken çıkmaz. Benim göbeğim yok bende.
1: Hem sağlıklı beslenme hem hareket olunca oluşmuyor.
0: Evet, evet.
1: Bir de tabii çok fazla karbonhidrat tüketimi de olabiliyor insanlarda.
0: Kesinlikle.
1: Makarna, ekmek,
0: evet,
1: daha çok unlu ürünler diyelim.
0: Evet.
1: Onlar da ne yazık ki kiloyu artırır. Hamur işleri ne yazık ki.
0: Çok, evet, doğru söylüyorsun.
1: Bu açıdan da önemliydi. Başka nelere dikkat ediyorsunuz? Örneğin zeytinyağı tüketir misiniz? O da çok önerilir ama evet, dünyanın her yerinde de olmayabiliyor. Tabii oranın sağlıklı yağları varsa belki onlardan da tüketmek.
0: Zeytinyağı tabii ki mucize bir yağ diyor ya dünyada. Zeytinyağı biz kahvaltıda bir zeytinyağı ile birlikte öyle çıktığı için zeytinyağı özellikle zeytinyağı yemek değil, zeytinyağı yiyerken zaten yağ da geliyor bize. Seviyorum, evet, ben. Yani mucize yağ diyor ya dünyada, evet, zeytin.
1: Tabii bütün dünyanın da yöresel, yerel yemekleri de var sağlıklı olan. Hı. Zeytinyağı biraz da Akdeniz kuşağının,
0: evet,
1: ürünüyken çok farklı yerlere gittiğimizde orada da farklı çeşitte sağlıklı yağlarla karşılaşabiliyoruz. Bunu da aktarmış olduk. Son olarak söylemek istedikleriniz var mı dinleyenlerimize? Sağlıklı beslenme konusunda bir uyarınız, tavsiyeniz.
0: Evet. Üç öğün kesinlikle zamanında yiyeceksin. Üç öğün. Tabii ki benim kendi Kore asıllı Türkiye vatandaşı olarak Türkiye vatandaşları tavsiye etmek isteyen pasra yağlı yemekten uzak durun. Semsenleri tercih edin. O zaman sizin de sağlıklı yaşam, uzun yaşam yaşayabilirim. Öyle inanıyorum, öyle düşünüyorum.
1: Son olarak Sayın Hocam, Uzak Doğu'da hangi yağ kullanılıyor merak ettik. Burada çünkü zeytinyağı sağlıklı olan, orada genelde sağlıklı yağ olarak hangisi tercih ediliyor?
0: Oradaki bizim Kore'de zamanında zeytinyağı denen yoktu. Normalde fasulye yağıydı. Fasulye ile yapılan yağ. Ben Türkiye'ye gelerek zeytinyağı öğrendi ve yedi. Tabii ki onun çok güzel zeytinyağı. Dünyada herkesi tercih ediyor zeytinyağının. Kore'de öyle normal yağ derken mesela hayvansal yağıydı genellikle. Ama ben Türkiye'ye gelerek o kadar Kore'deki o alışkanlarını tamamen bıraktım. Türk yemekliğe ben kendi arışıdı sağlık için. Şimdi de kendinin sağlık olarak, sağlıkçı olarak düşünüyorum. Hatta bu öyle giderse en az 100 yaşında kadar yaşayacağını inanıyorum. Kendi öyle, öyle içinden öyle geliyor. Evet. Yani ben uydurum değil.
1: İstersek de olur. Evet. Bunun için de evet. Sağlıklı bir yaşam gerekiyor. Tabii kafaya da koymak gerekiyor. Evet. Çok teşekkür ediyoruz.
0: Ben teşekkür ediyorum.
1: Ötürü.
0: Sağ olun. Sağ olun. Var olun.
1: Sağlıkla mutlu günler dileriz biz.
0: Size de sağlıkça kalın.
1: Bu programımızda 1995, 1997, 1999, 2001 yılları Türk Milli Takımı Avrupa Şampiyonu, emekli Tekvando Milli Takım Teknik Direktörü, 9. Dan Güney Kore asıllı Türk vatandaşı Seyfullah Kimdoman konuğumuz oldu. Kendisine çok teşekkür ediyoruz.

Çocukken önümüze konan sebzeleri beğenmez, sofradan kalkmak için türlü bahaneler bulurduk. Sonra büyüdük, hayatın telaşına kapıldık ve bazen sağlıklı bir öğünün yerine birkaç dakikada tükettiğimiz hazır yiyecekleri koyduk. Oysa dengeli beslenmek yalnızca bugünümüz için değil, yıllar sonra nasıl bir hayat yaşayacağımız için de yaptığımız bir yatırım. Bazen bir tabak sıcak yemek, mevsiminde yenmiş bir meyve ya da gün içinde yeterince su içmek bile kendimize verdiğimiz değerin küçük bir göstergesi.

Neşet Ertaş'tan alınmış, Naci Düzel'in notaya aldığı, Turan Engin'in derlediği, Kırşehir yöresinden Bağışla Sevdiğim Hakkı Seversen türküsünü Gülşen Kutlu'nun sesinden dinledik. Şimdi Rumeli yöresine ait Osman Pehlivan'dan alınan, Muzaffer Sarı Sözen'in notaya alıp derlediği Sarı Zeybek Şu Dağlara Yaslanır türküsünü Osman Kalay'ın sesinden dinliyoruz.

Dengeli beslenmek, kusursuz olmak değil, her gün biraz daha doğru seçimler yapmaya çalışmak, bedenimizi dinlemek ve ona iyi davranmak demek. Çünkü hayatın en güzel sofralarında sevdiklerimizle oturabilmek için önce o sofraya kadar sağlıklı yürüyebilmek gerekiyor.

Mustafa Karaosmanoğlu'nun kaynağı olduğu Hamdi Özbay'ın notayı alıp derlediği Muğla yöresinden Kerimoğlu türküsünü Selcan Kökçen Şahin'in sesinden dinledik. Şimdi Kütahya yöresine ait Hisarlı Ahmet'ten alınmış Yücel Paşmakçı'nın notayı alıp derlediği Feracem'in ucu sırma türküsünü Cengiz Özkan'ın sesinden dinliyoruz.

Programın sonuna geldik. Bizler prodüktör Dorukhan Yılmaz, ses kayıtta Haldun Göktaş, teknik yapımda Ahmet Kurt ve spikerimiz ben Giray Çavdar. Size son bir türküyle veda ediyoruz. Rumeli Selanik yöresinden Fatma Çil'den alınmış, Yücel Paşmakçı'nın notaya alıp derlediği Bir Fırtına Tuttu Bizi Derya'ya Kardı türküsünü Mehmet Erenler'in sesinden dinliyoruz. Hoşça kalın.

0: Reklamlar.
1: Vakıfbank şubelerimizden yazar kasa post cihaz siparişi veren üye işyeri müşterilerimize cihaz satış bedeli hediye. Detaylı bilgi Vakıfbank şubelerinde.
2: Vakıfbank daima seninle.
3: Anadolu Sigorta'dan yeni kasko poliçesi yaptıranlar Opet'e giriyor, kazançlı çıkıyor. Siz de 31 Ekim'e kadar Anadolu Sigorta'dan 2016 model ve üzeri hususi otomobiliniz için kasko poliçesi yaptırın. Değeri 1500 TL'ye varan Opet yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi opet.com.tr ve anadolusigorta.com.tr'de.

0: Ritmi hissediyor musunuz? Bu Türkiye'nin üreten gücünün ritmi. Otomotivden perakendeye, enerjiden üretime, Kotser'le birlikte ilerleyenlerin ritmi. Türkiye'nin en büyük 100 şirketinden 51'i bugün satın alma ve tedarik zinciri yönetiminde Kotser'i tercih ediyor. Siz de Kotser'le tanışın, işinizi ileriye taşıyın.
1: Dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.

0: Eminim, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Aytemiz'in mobil uygulaması Aytemiz Vay şaşırtmaya devam ediyor. Aytemiz Vay ile aracınızdan inmeden akaryakıtınızı alın, indirimi anında yakalayın. Uygulamayı hemen indirin, Aytemiz Vay'ın indirimli akaryakıt dünyasını siz de keşfedin. Aytemiz Vay.
2: Ben mühendis usabiyalı olacağım.
3: Ben dijital arkeolog.
4: Ben iklim mühendisi olacağım.
5: Çocukların yarın ne seçeceği belli olmasa da yarınlarının güvencesi belli. Bugünden BES. Çocuğunuza BES başlatın. 20.000 TL'ye varan...

0: Ana Haber Bülteni.
1: Günaydın sayın dinleyiciler. Spikeriniz ben Hakan Yılmaz. 7.30 Ana Haber Bülteni ile sizinleyiz. Önce özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine toplantısının ardından gündemi değerlendirdi. Toplantıda fon soruşturmasının kapsamlı bir şekilde ele alındığını ifade etti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın fon piyasalarındaki usulsüzlüklere yönelik soruşturması kapsamında yeni operasyon yapıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abbas'ın vize engeli sebebiyle Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na katılamayıp katil Netanyahu'nun hitap edebilmesine tepki gösterdi. Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı merhum Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma derinleşiyor. Moskova-Kiev hattında tansiyon yüksek, karşılıklı saldırılar sürüyor. Dinleyeceğiniz haberlerden özetler sunduk, şimdi ayrıntılara geçiyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından gündemi değerlendirdi. Erdoğan, toplantıda fon soruşturmasının kapsamlı bir şekilde ele alındığını ifade etti. Her kim milletin hakkına, hukukuna, malına, mülküne el uzatırsa, karşısında bizi bulur, devleti bulur dedi. Piyasa bozucu eylemlere giriştiği tespit edilenler, hukuk önünde hesap verecektir diyen Erdoğan, yarın konuyla ilgili ekonomi kurmaylarıyla bir araya geleceğini de ifade etti.
2: İster piyasa manipülasyonuyla, ister borsa oyunlarıyla, ister belediyelerde yaşandığı gibi apaçık yolsuzluk yaparak olsun. Her kim milletin hakkına, hukukuna, malına, mülküne el uzatırsa karşısında bizi bulur, devleti bulur. Kimse bizi milyarlarca liralık yolsuzlukları savunmak için meydan meydan, şehir şehir dolaşanlarla mukayese etmesin. Biz onlara benzemeyiz. Bizim kırmızı çizgimiz aziz milletimizdir. Türkiye'nin finansal sistemi güçlüdür. Yaşanan sorun fon piyasasının sınırlı bir bölümünde meydana gelmiştir. Finansal sistemimize sirayet etmiş herhangi bir risk mevzubahis değildir. Türk sermaye piyasası dayanıklıdır. Temelleri sağlamdır. Bu sınamanın üstesinden rahatça gelecek kapasiteye de hamdolsun ziyadesiyle sahiptir. Kapatılan fonların tasfiye süreciyle ilgili çalışmalar titizlikle yürütülüyor. Gerek fonlar, gerek hisse senetleri üzerinden haksız kazanç elde edenler hakkında gerekli soruşturmalar yapılıyor. Fonlar vasıtasıyla piyasa bozucu eylemlere giriştiği tespit edilenler hukuk önünde bunun hesabını verecektir.
1: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, kabine toplantısında sermaye piyasalarında yaşanan son gelişmelerin kapsamlı şekilde değerlendirildiğini belirtti. Bakan Çiftçi, İçişleri Bakanlığı olarak Türkiye'nin huzuru ve güvenliği için gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceğiz dedi. Milletimizin helal kazancına, alın terine ve birikimine uzanan kirli elleri mutlaka kırarız ifadelerini kullandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü

0: fon soruşturması sürüyor. Soruşturma kapsamında Destek Factoring AŞ ile Özata Denizcilik Şirketleri'nin yönetim kurullarında görev yapanların da olduğu 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden 9'u gözaltına alındı, birini yakalama çalışmaları ise sürüyor. Şüphelilerin soruşturma konusu fon ve sermaye piyasası işlemleriyle bağlantıları, şirketler üzerinden gerçekleştirilen para ve mal varlığı hareketleri inceleniyor. Yaptıkları işlemlerin soruşturma kapsamındaki diğer şüphelilerle irtibatları araştırılıyor. Soruşturma kapsamında Mali Suçları Araştırma Kurulu aracılığıyla 2,5 milyar liralık işlem teşebbüsü durduruldu. Tutarı yaklaşık 750 milyon lira olan birçok hesaba el konuldu. Soruşturmada 45 firma ve 19 fon için tedbir kararı kaldırıldı. Sermaye Piyasası Kurulu ise başsavcılığa yazı göndererek firma ve fonlar üzerindeki kaldırılan tedbir kararlarının yeniden değerlendirilmesini istedi. Başsavcılık, MASAK'a daha önce gönderdiği müzekkerede şirketlerin yöneticilerine ilişkin mali verilerin temin edilmesini talep etmişti. Öte yandan geçtiğimiz günlerde fon soruşturması kapsamında 12 kişi gözaltına alınmıştı. Emniyetteki ifade işlemleri biten 12 şüpheli sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılardan 6'sı için tutuklama, diğer 6'sı içinse adli kontrol talep edildi. Şüpheliler mahkemeye sevk edildi. Bu arada yapılan mali incelemelerde kamuoyunda Balıkçı İsmet olarak bilinen İsmet Öğüt adına 1 Temmuz'la 16 Eylül 2026 arasında 3 milyar 92 milyon 75 bin 513 liralık fon çıkışı tespit edildi. Paranın kaynağı, aktarıldığı hesaplar ve nihai yararlanıcıları araştırılıyor. Fon soruşturma süreci devam ederken bir yandan yeni açıklamalar da geliyor. Sermaye Piyasası Kurulu, Tera, Pusula, Pardus ve Hedef Portföy şirketlerinde yer alan 37 yönetici hakkında suç duyurusunda bulundu. Adı geçen yöneticiler için 2 yıl boyunca işlem yasağı getirdi. Bu kişilerden 24'ünün sahip olduğu tüm sermaye piyasası lisansları da iptal edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mahmut Abbas'ın vize engeli sebebiyle Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na katılamayıp katil Netanyahu'nun hitap edebilmesine tepki gösterdi. Bölgemizde terör estirenlerin hukuk önünde hesap verene kadar hakkı haykırmaya devam edeceklerini belirtti. Bugün geçmişe kıyasla daha güçlü bir Türkiye Cumhuriyeti var dedi.
1: Kelimeleri buram buram kan kokan savaş suçluları yalanlarını sıralamak için Birleşmiş Milletler kürsüsünde kendilerine yer bulurken Sayın Abbas'ın orada olamaması insanlık adına utanç verici bir durumdur. Bu adaletsizliğin vicdanları kanattığını bir kez daha belirtmek istiyorum. Tabii biz o gün orada sadece milletimiz adına değil, aynı zamanda Filistinli mazlumlar, Lübnanlı masumlar adına da konuştuk. Bundan geri adım atmayacağız. İnsanlığa karşı suç işleyenler, 74 bin Gazze'li kardeşimizin kanını dökenler, Lübnan'dan Suriye'ye bölgemizde terör estirenler, hukuk önünde hesap verene kadar duruşumuzu asla bozmayacak, hakkı aykırmaya, hakikatleri söylemeye cesaretle devam edeceğiz. Bugün geçmişe kıyasla daha güçlü bir Türkiye Cumhuriyeti var. Bugün geçmişe kıyasla istikbaline daha umutla bakan, etrafına güven aşılayan, dostlarının güven duyduğu bir Türkiye Cumhuriyeti var.
0: Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, Portekiz temasları kapsamında Lizbon Merkez Camii'ni ziyaret ederek burada yaşayan Müslümanlarla bir araya geldi. Kurtulmuş, Avrupa'daki Müslüman topluluklar arasındaki dayanışmanın artırılması gerektiğini belirtti. Birliktelik ve kardeşliğin daim dayanışmanın güçlü olması temennisinde bulundu. Değerlerimize ve bizi bir arada tutan manevi bağlarımıza hep birlikte sahip çıkmaya devam edeceğiz dedi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşik Arap Emirlikleri'nde Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed El Nahyan'la görüştü. Görüşmede iki ülke ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı. Fidan, ziyaretin son derece verimli geçtiğini belirtti. Dışişleri Bakanı Fidan, Türkiye olarak bölgesel dayanışmayı güçlendirmeye ve bölgemizin huzur ve refahı için diplomatik temaslarımızı sürdürmeye devam edeceğiz ifadelerini de kullandı. Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı merhum Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma derinleşiyor. Fethullahçı silahlı terör örgütü faaliyetleri kapsamında tasarlayarak kasten adam öldürme suçuna iştirak ettikleri ve maddi gerçeğin ortaya çıkmasını engellemek adına muhtelif suçlar işledikleri tespit edilen 47 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Ankara merkezli 16 şehirde 45 adreste arama ve el koyma işlemleri icra edildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın açıklamasında şüpheli şahıslardan 10'unun cezaevinde olduğu tespit edilmiş olup 33 şüpheli şahıs 25 Eylül'de gözaltına alınmıştır ifadesi yer aldı. Daha sonra mezkur suçları işledikleri tespit edilen 5 şüpheli daha gözaltına alındı. Gözaltına alınan ve sulh ceza hakimliğine sevk edilen toplam 38 kişiden 36'sı tutuklandı. İkisi hakkında adli kontrol kararı verildi. Başsavcılık açıklamada soruşturma çok yönlü ve titizlikle sürdürülmektedir değerlendirmesinde bulundu. Mali Suçları Araştırma Kurulu'nun entegre mali istihbarat sistemine sızarak FETÖ adına siyasal ve askeri casusluk yapanlara yönelik operasyonda gözaltına alınan 6 şüphelinin savcılıktaki ifade işlemleri tamamlandı. Şüphelilerden 3'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken 3 zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturma kapsamında 3 eski MASAK başkanı da ifade verdi. İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasında 88. duruşma görüldü. Savunma yapan tutuksuz sanık Kaan Ketenci, ticari hayatını kaybetme korkusuyla muvazalı sözleşmeye imza attığını söyledi. İhale görevlisi Mehmet Recep Taşçı ise ihale öncesi işi alacak firmaların belli olduğunu ifade etti. Ankara'nın hamleleri soykırımcı İsrail'i yalnızlaştırıyor. İsrail basını Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki hamleleri nedeniyle endişeli. Türkiye'nin Libya ile imzaladığı deniz yetki alanları mutabakatı ve bölgede giderek artan askeri ve diplomatik ağırlığı İsrail'de endişe yarattı. Jerusalem Post gazetesi bu durumun İsrail'in stratejik projelerini engellediğini yazdı, Tel Aviv'i izole ettiğini belirtti. İsrail basını 2019 yılında imzalanan Türkiye-Libya anlaşmasının etkilerine değindi. Türkiye kıyılarından Libya kıyılarına uzanan koridorun Türkiye'ye sağladığı avantajlar anlatıldı. Gazete, Türkiye'nin Libya'ya sağladığı askeri desteğin karşılığında Libya sahasında enerji kaynakları arama hakları elde ettiğini de yazdı. Haberde Türkiye'ye bölgede askeri altyapı tesis etme imkanı tanıdığına işaret edildi. Mevcut durumun Türkiye'ye kendi sınırlarının çok ötesinde sivil deniz ticareti dahil olmak üzere hem askeri hem de sivil faaliyetleri aksatma imkanı sağladığı iddia edildi. Washington-Tahran hattında arabulucular adeta mekik dokuyor. ABD Başkanı Trump, Amerikalı yetkililerin arabulucularla bir araya geldiğini belirtti. Savaşı çok yakında kazanacağız ve her şey sona erecek dedi. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı da Katarlı arabulucularla görüştüğünü açıkladı. Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması için Tahran'ın koşullarının yerine getirilmesi gerektiğini savundu. İran'ın sunduğu 7 günlük ateşkes planına işaret eden Arakçı, Amerikalılar bir anlaşma veya barışçıl bir çözüm aradıklarını iddia ediyorsa biz o çözümü sunduk dedi. ABD'nin nihai yanıtının bugün Katar aracılığıyla iletilmesini umduklarını kaydetti. Amerikan Axios'un haberinde ise nükleer programda adım atması karşılığında İran'a yönelik yaptırımların hafifletilebileceği öne sürüldü. Dondurulan İran fonlarının serbest bırakılabileceği iddia edildi. Trump sosyal medya hesabından bu iddiayı yalanladı. Moskova-Kiev hattında tansiyon yüksek. Rusya Devlet Başkanı Putin ordudaki personel sayısını artıran kararnameyi imzaladı. Rus ordusundaki asker sayısı 15.500 artarak 1.550.000'i aştı. Personel sayısı da 2.441.000'i buldu. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ise Kuzey Kore'nin Rusya'ya 11 asker daha konuşlandırmaya hazırlandığını iddia etti. Rus topraklarında hali hazırda 8.000'den fazla Kuzey Kore askerinin olduğunu savundu. Sahada karşılıklı saldırılar da sürüyor. Rus ordusu Ukrayna'nın Dnipro kentini insansız hava aracıyla hedef aldı. Saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti, 19 kişi yaralandı. Kiev'deki Ukrayna Bilimler Akademisi'ne ait bir bina da vuruldu. Bina alevler içinde kaldı. Bir kişinin hayatını kaybettiği saldırıda 4 kişi de yaralandı. Ukrayna ordusu ise Donetsk bölgesinde karşı saldırıları sürdürdüğünü duyurdu. 176 kilometre karelik alanda kontrolün yeniden sağlandığı açıklandı. Dinlediğiniz haberlerden özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısının ardından gündemi değerlendirdi. Toplantıda fon soruşturmasının kapsamlı bir şekilde ele alındığını ifade etti.

0: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın fon piyasalarındaki usulsüzlüklere yönelik soruşturması kapsamında yeni operasyon yapıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abbas'ın vize engeli sebebiyle Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na katılamayıp katil Netanyahu'nun hitap edebilmesine tepki gösterdi. Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı merhum Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma derinleşiyor. Moskova-Kiev hattında tansiyon yüksek, karşılıklı saldırılar sürüyor. Spor. A milli futbol takımı Uluslar A Ligi 1. gruptaki 2. maçında İtalya'ya farklı kaybetti. Ay Yıldızlılar Bursa'daki mücadeleden 4-1 mağlup ayrıldı. Milli takımımız gruptaki 3. maçında Cuma günü 21.45'te Belçika'ya konuk olacak. Trabzonspor'dan Ruslan Malinovski'nin tedavi sürecine ilişkin açıklama geldi. Bordo Mavili kulüpten yapılan açıklamada Ukraynalı oyuncunun sol dizinden ameliyat edildiği belirtildi. Hakan Çalhanoğlu'nun sezon sonu bitecek olan sözleşmesini yenilemek isteyen Inter'in Türk futbolcuya teklif edeceği yeni kontratın detayları ortaya çıktı. Yetkililerin milli futbolcudan maaşında indirim isteyeceği iddia edildi. FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler'e UEFA'dan görev geldi. Meler, Çekya ile İngiltere arasında yarın oynanacak UEFA Uluslar A Ligi 3. grup müsabakasını yönetecek. Euroleague'de çift maç haftasında iki temsilcimiz Fenerbahçe Tarfin ve Anadolu Efes sahne alacak. Sarı lacivertliler saat 20.45'te Bayern Münih ile karşılaşacak. Anadolu Efes ise saat 20'de Real Madrid'i konuk edecek.
1: Hava durumu.
0: Yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu. Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz'de Hatay kıyıları, Erzincan ve Ardahan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının iç ve batı kesimlerde artması bekleniyor. Bazı il merkezlerinde beklenen günün en yüksek sıcaklığı ise şöyle: Ankara ve Samsun 20, İstanbul 23, Afyonkarahisar, Trabzon ve Bolu 21, İzmir ve Erzurum 26, Adana 31, Antalya ve Malatya 28, Kahramanmaraş 29, Gaziantep 27, Van 24 ve Diyarbakır 33 derece.
2: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Boş Car Service yol durumunu sunar.
1: Yol durumu.
0: Çeşmeli Kız Kalesi otoyol yapım çalışmaları kapsamında devam eden üst yapı çalışmaları nedeniyle trafik kontrollü olarak sağlanıyor. Ankara-Niğde otoyolu üst yapı çalışması nedeniyle Kırşehir bağlantı yolu Ankara-Niğde istikameti sağ şerit kapatılarak trafik kontrollü olarak diğer şeritten veriliyor.
2: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Boş Car Service yol durumunu sundu.
0: Sayın dinleyiciler, TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bültenini dinlediniz.
3: Reklamlar.
4: Kadın girişimciler, girişiminizi geleceğe taşımaya hazır mısınız? Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması başladı. Yarışma ile kategori birincilerini uluslararası fuarlarla buluşturuyor, girişimcilerin kitle fonlamasından yararlanmasını sağlıyoruz. Çünkü biliyoruz, geleceğimizi dönüştüren her hikaye desteklenen bir girişimle başlar. Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması için başvurular devam ediyor. Detaylı bilgi ve başvuru için halkbank.com.tr.
5: Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi ve

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Bu ses değişimin habercisi. Eski model Beko yazar kasaposunuzu yenileyin, işinize hız katacak. Beko X30TR yazar kasaposa 2000 TL indirimle sadece 7999 TL'ye sahip olun. Arçelik, Beko mağazaları ve web sitelerinde indirimden hemen faydalanın.
2: Denize çek gönder, denize çek gönder.
3: Denize çek gönderle faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde.

0: birlikte anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
1: Ritmi hissediyor musunuz? Bu Türkiye'nin üreten gücünün ritmi. Otomotivden perakendeye, enerjiden üretime, Kotser'le birlikte ilerleyenlerin ritmi. Türkiye'nin en büyük 100 şirketinden 51'i bugün satın alma ve tedarik zinciri yönetiminde Kotser'i tercih ediyor. Siz de Kotser'le tanışın, işinizi ileriye taşıyın.
2: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
3: Dünya Göz bilgilendiriyor. SGK kapsamında göz sağlığınızı güvence altına alın. Rutin göz muayenelerinizi ihmal etmeyin. 444-4-469.
4: Evet sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.

0: avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. İstikbale gelin. Fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
1: Castrol Edge pistlerde test edildi. 7 kritik faktörde veriyle geliştirildi. Castrol Edge motorun gerçek performansını ortaya çıkarır. Audi'nin tercihi Castrol.
2: 21-30 Eylül tarihleri arasında seçili TCL televizyonlarda garanti alışveriş kredisiyle peşin fiyatına 9 taksit vatanda. Ayrıntılı bilgi vatan mağazalarında.
3: Ritmi hissediyor musunuz? Bu Türkiye'nin üreten gücünün ritmi. Otomotivden perakendeye, enerjiden üretime, Kotser'le birlikte ilerleyenlerin ritmi. Türkiye'nin en büyük 100 şirketinden 51'i bugün satın alma ve tedarik zinciri yönetiminde Kotser'i tercih ediyor. Siz de Kotser'le tanışın, işinizi ileriye taşıyın.
4: Of of of, bu makarna aşmış.
5: Kreması süt aşmış, kreması süt aşmış.
6: Vodafone akıllı fiber sistemiyle evinizin her köşesinde akıllı fiber dönemi başlıyor. Siz de gelin yapay zeka destekli Wi-Fi 7 modem ve 1000 megabit'e varan hızla Vodafone fiberin keyfini çıkarın.
7: Reklamlar. Güvenli yolculuk.
8: Merhaba, ben yol güvenlik uzmanı Ahmet Özgün. Ülkemizde 67 binden fazla taksi bulunmakta. Her gün taksiler sayesinde yüz binlerce kişi ulaşımını sağlıyor. Genellikle taksilere binilirken herhangi bir tehlike oluşmamakta. Yolcular kapıyı açmadan önce yaklaşan trafiği rahatlıkla kontrol eder ve taksiye genellikle yolun kenarından, kaldırımdan biniş yapılır. Ancak taksiden iniş aynı şekilde güvenli değildir ve ciddiye alınması gereken bir tehlikedir. Yolcular yol tıkanması gibi durumlarda aniden taksiden inme kararı alabilir. Yolcular tabii ki istedikleri zaman taksiden inebilir. Ancak taksiden çıkış mutlaka güvenli olmalıdır. Sıklıkla karşılaştığımız bir kaza türü ansızın yolun ortasında açılan bir taksi kapısı ve bu kapıya çarpan motosiklet, skuter veya bisiklet sürücüsüdür. Taksi yolcuları bu konuda hassas davranmalı ve güvenli iniş yapmalıdır. Yolcular asla taksi yolun ortasındayken kapıyı açmamalıdır. Araçtan inme kararı sürücüye bildirildikten sonra sürücünün yolun kenarına müsait bir yere yanaşması beklenmelidir. Yolcular kapıyı açmadan önce arkadan gelen trafiği mutlaka kontrol etmelidir. Bunu yapmanın en basit yöntemi sürücüye kapıyı açmadan önce trafiğin güvenli olup olmadığını sormaktır. Sürücü arkadan gelen araçları aynasından rahatlıkla görebildiği için yolcuyu yönlendirebilir. Yolcular arka kapıyı sadece sürücüden onay aldıktan sonra açmalıdır. Güvenli yolculuklar.
7: Güvenli yolculuk.

0: Gündem.
1: Merhaba, günaydın sayın dinleyiciler. Gündemden selamlar. Bugün 29 Eylül Salı, yurttan ve dünyadan son gelişmelerle her zaman olduğu gibi saat 9.40'a kadar birlikte olacağız. Programı bugün Veli Yıldız hazırladı. Teknik yapımda Engin Erkan, mikrofonda ben Ceyhan Buran. Sağlıklı, huzurlu, mutlu bir gün geçirmenizi temennisiyle diyelim ve gündemden başlıklara bakalım. Kabine dün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında toplandı. Kabine toplantısının ardından millete seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, her kim milletin hakkına, hukukuna, malına, mülküne el uzatırsa karşısında bizi bulur, devleti bulur dedi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'la savaşın yakında sona ereceğini ve savaşı kazanacaklarını savunarak hemen ardından da enerji fiyatlarının hızla düşeceğini ifade etti. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'la Almanya Dışişleri Bakanı Vadeful, Ukrayna Savaşı'nın başlamasından bu yana ilk kez yüz yüze görüştük. New York'taki Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kapsamında gerçekleşen görüşmede Ukrayna Savaşı, ikili ilişkiler ve Karadeniz'de tahıl sevkiyatı ele alındı. Çin, Amerika Birleşik Devletleri ile tarife indirimleri, kömür ithalatı ve yapay zeka konularında anlaştıklarını duyurdu. Türkiye geneli hava durumu.
2: Zaman geçiyor.
3: Siz kahvaltı sofrasında günü yaşamaya başlarken...
2: Zaman geçiyor.
3: Siz trafiğin içinde işinize yetişmeye çabalarken...
2: Zaman geçiyor.
3: Dünya kendi etrafında dönerken...
2: Olup bitenleri...
3: Geçip gidenleri...
2: Yaşanmışlıkları, yaşanacakları...
3: Üzüntüleri...
2: Sevinçleri...
3: Hayatı dinleyin. Radyodan.
2: Gündem.
3: Hayatın içinde sizinle.
1: Efendim, günlük gazetelerden öne çıkan başlıkları aktaracağız. Hürriyet'le başlıyoruz turumuza. Çok kötü sürmanşet Hürriyet'te. Dünya Kupası'nda olduğu gibi UEFA Uluslar A Ligi'nde de çok kötü gidiyoruz. Bursa'da ikinci maçında İtalya'yı ağırlayan millilerimiz ilk düdük itibarıyla oyun kuramadı, koordine olamadı, pas yapamadı. Yarım saat olmadan da 3 gol yedi. Maç 4-1 sona erdi. Milletin malını yedirmeyiz manşeti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ister piyasa manipülasyonu, ister borsa oyunları, isterse belediyelerdeki gibi yolsuzlukla olsun, her kim milletin hakkına, hukukuna, malına, mülküne el uzatırsa karşısında bizi bulur, devletimizi bulur, kimse bizi başkalarıyla karıştırmasın dedi. Erdoğan başkanlığında dün toplanan kabinenin en önemli gündemi fon depremi oldu. Toplantıdan sonra açıklama yapan Erdoğan, sorumlulardan hesap sorulacaklarını söyledi. Kimse bizi milyarlarca liralık yolsuzlukları savunmak için meydan meydan, şehir şehir dolaşanlarla mukayese etmesin. Biz onlara benzemeyiz dedi. Biz ne hak yeriz ne de vatandaşın hakkının yenilmesine göz yumarız. Söz konusu insanımızın huzuru, 86 milyonun ekonomik güvenliği ve kalkınması ise burada en küçük tereddüt göstermeyiz. Adalet Bakanı Güllek'le Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek de kabine toplantısında fon depremiyle ilgili detaylı sunum yaptı. Süreç Komisyonu yetkileri paylaştı. Terörsüz Türkiye Takip Değerlendirme Kurulu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında ikinci toplantısını yaptı. Adalet İçişleri ve Milli Savunma Bakanları

ile MİT Başkanı, Cumhurbaşkanlığı ve Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterinin katıldığı toplantıda kurul bünyesinde oluşturulan 4 alt komisyonun görev ve yetki alanları karara bağlandı. Hassasiyet ve eşgüdümde çalışmaların sürdürüldüğü vurgulandı. Ankara kaygısı rota değiştirdi. Atina ve Paris, Ankara ile gerilim yaşamamak için Doğu Akdeniz'de denizaltı elektrik kablosu projesinin rotasını değiştirdi. Fransız Meridiam şirketi ile ortak yürütülen projede yeni güzergah, Türkiye'nin bir süre önce ilan ettiği Fethiye-Kaş Deniz Parkı sınırları dışına kaydırılacak. Aşırı sağ eğilimli Estia gazetesi bu hamleyi geri adım olarak nitelendirerek Atina yönetimine sert tepki gösterdi. Göktaş'a 88 gün sonra tahliye. İstanbul'da Ölü Deniz isimli gösterisinde kullandığı ifadeler nedeniyle 12 yıla kadar hapsi istenen Deniz Göktaş, 88 gün sonra çıktığı ilk duruşmada 1 yıl 7 ay 5 gün hapis cezasına çarptırılarak tahliye edildi. Göktaş suçu ve suçluyu övmek suçundan da beraat etti. Milliyet gazetesiyle devam ediyoruz. Millet kırmızı çizgimiz manşeti Milliyet'te. Cumhurbaşkanı kabine sonrası fon soruşturması ile ilgili önemli açıklamalar yaptı. Bizim kırmızı çizgimiz milletimizdir diyen Erdoğan, her kim milletin malına, hukukuna el uzatırsa karşısında bizi bulur ifadesini paylaştık. Burunlarından fitil fitil getirilmeli. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, yaşanan fon krizine ilişkin bu insanların tamamı 3-5 kuruş biriktirdikleri helal paralarından kazanç elde etmek için borsaya yatırım yapmışlar. Bunların paraları üzerinde kim spekülasyon yaptı, kim haksız kazanç sağladıysa burunlarından fitil fitil getirilmelidir. Hepsinden hesap sorulmalıdır dedi. Atina'ya rota değiştirdi. Kıbrıs'ı Yunanistan üzerinden Avrupa elektrik sistemine bağlaması planlanan projede Türkiye faktörü devreye girdi. Atina projenin rotasını değiştiriyor. Hürmüz'ün adını Trump yaptı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump sosyal medya platformundan Körfez bölgesinin haritasını paylaşarak daire içine almış Hürmüz Boğazı alanını Trump Boğazı olarak nitelendirdi. Trump Hürmüz Boğazı'nın gemi trafiğine açılması için İran'ın yaptığı 7 günlük ateşkes teklifini reddetmesinin ardından bu hafta İran'la daha fazla görüşme gerçekleştirilmesini beklediğini belirtti. Türkiye Gazetesi ile devam ediyoruz. Erdoğan'dan Özel'e gönderme, aramızdaki fark işte bu. Biz hak yiyeni savunmayız manşeti. Kimse bizi milyarlarca liralık yolsuzluklara arka çıkanlarla mukayese etmesin. Biz onlara benzemeyiz. Milletin hakkına el uzatanlar hesap verecek dedi. İsrail'de 7 Ekim kumpasına isyan, Gazze kasabı gerçekleri gizlemek ve kendi halkını öldürmekle suçlanıyor. İsrail halkı sonunda gerçeği gördü. Binlerce protestocu Netanyahu'nun 7 Ekim saldırısından önce istihbarat aldığını ancak gizlediğini savundu. Eylemcilerse Gazze kasabının emriyle helikopterlerin Yahudileri öldürüp Hamas yaptı diyerek soykırıma bahane ürettiğini dile getirdi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, New York'tan sonra diplomasi trafiğine Birleşik Arap Emirlikleri'nde devam etti. El Nahyan'la Abu Dhabi'de bir araya gelen Fidan, bölgemizin karşı karşıya olduğu tehlikeleri konuştuk, verimli bir ziyaretti, temasları arttırmada mutabık kaldık dedi. Yeni Şafak'a geçtik. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan fon konusunda net mesaj, ne hak yeriz ne hak yediririz. Cumhurbaşkanı Erdoğan fon soruşturmasının masaya yatırıldığı kabine toplantısının ardından önemli mesajlar verdi. İster piyasa manipülasyonu, ister belediyelerde yolsuzluk yaparak milletin malına mülküne el uzatanların karşılarında kendilerini ve devleti bulacağını söyleyen Erdoğan, bizim kırmızı çizgimiz aziz milletimizdir, biz ne hak yeriz ne de vatandaşın hakkının yenilmesine göz yumarız dedi. Sabah gazetesine geçtik. Milletin hakkına el uzatan karşısında bizi bulur manşeti yine Sabah gazetesinde. Gökvatan Hürkuş'a kavuştu. Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün, TUSAŞ'taki törende 2028 sonuna kadar 55 Hürjet Hürkuş 2'nin tamamının envantere kazandırmayı planlıyoruz dedi. Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Rafet Dalkıran da uçağın pilotaj eğitiminde önemli görevler üstleneceğini vurguladı. Akşamla devam ediyoruz. Milletin hakkına el uzatan karşısında bizi bulur manşeti yine akşamda. Başkan Erdoğan fon soruşturması ile ilgili net mesajlar verdi. Her kim milletin hakkına mülküne el uzatırsa karşısında bizi bulur. Kimse bizi başkalarıyla karıştırmasın dedi. Rusya ile ilk diyalog Almanya'dan. Almanya Dışişleri Bakanı Vadeful Ukrayna Savaşı'nın başlangıcından bu yana ilk kez Rus mevkidaşı Lavrov'la bir araya geldi. Vadeful'un partisi CDU New York'taki görüşmeye Almanya Rusya karşısında tek başına hareket etmemeli diye tepki gösterdi. İngiltere'de bombacı

0: muamması. İngiltere'deki Fairford hava üssüne bombalı saldırı hazırlığı yapan 5 kişi yakalandı. ABD Başkanı Trump harika iş çıkardık dedi. Londra İran'ı suçladı ancak zanlılar İngiliz çıktı. Efendim son olarak Ekonomi Gazetesi'ne geçiyoruz. Borsada kayıp 4 trilyona ulaştı manşeti Ekonomi'de. Borsa İstanbul'da yatırım fonu krizinin etkisiyle sert satışlar sürerken 28 Ağustos'tan bu yana bazı hisselerde kayıp %90'a ulaştı. Dünkü işlemlerde 613 hissenin %558'inde kayıp yaşandı. %75'inde ise değer kaybı %50'yi aştı. Pozitif fiyatlanan hisse sayısı 50'de kaldı. Kayıp endekslerin tamamının yayılırken tasfiyeye alınan fon portföyündeki bazı hisselerde taban serileri dün de devam etti. Beyaz eşyada iç satışlar canlandı. Beyaz eşya sektöründe zorlu koşullar sürerken Ağustos ayı iç satışlarında %8 oranında artış kaydedildi. Ocak-Ağustos 2026 döneminde geçen yıla göre üretim %13, ihracat ise %18 geriledi. İç satışlardaki düşüş %4 ile daha sınırlı kalırken toplam satış hacmi %13 azalarak 17,45 milyon adete geriledi. Üretici çiğ sütte zarar ediyor. TÜSEDAT Başkanı Müslüm Doğru, Ağustos ayı itibariyle litre başına çiğ süt alım fiyatının üretim maliyetlerinin 4,2 liranın altında kaldığını söyledi. Çiğ süt üreticisinin artan girdi fiyatları karşısında ciddi bir maliyet baskısı altında olduğunu belirten Doğru, USK'ye ve tavsiye fiyatını güncellemesi çağrısında bulundu. Efendim günlük gazetelerden öne çıkan başlıkları aktarmaya çalıştık. Kısa bir reklam arası, reklamların ardından yorumcu konuklarımızla birlikte gündemi değerlendirmeye başlayacağız.
1: Reklamlar. Kadın girişimciler, girişiminizi geleceğe taşımaya hazır mısınız? Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması başladı. Yarışma ile kategori birincilerini uluslararası fuarlarla buluşturuyor, girişimcilerin kitle fonlamasından yararlanmasını sağlıyoruz. Çünkü biliyoruz, geleceğimizi dönüştüren her hikaye desteklenen bir girişimle başlar. Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması için başvurular devam ediyor. Detaylı bilgi ve başvuru için halkbank.com.tr.
2: Anadolu Sigorta'dan yeni kasko poliçesi yaptıranlar Opet'e giriyor, kazançlı çıkıyor. Siz de 31 Ekim'e kadar Anadolu Sigorta'dan 2016 model ve üzeri hususi otomobiliniz için kasko poliçesi yaptırın. Değeri 1500 TL'ye varan Opet yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi opet.com.tr ve anadolusigorta.com.tr'de.
3: Sensat.com. Sen de aracını satmak istiyorsan sensat.com'a tıkla.
4: Hayır, Esat burada. Tabii ki ben satarım. Kim satacaktı? Doktordan temiz, memurdan boyasız, avukattan cezasız, hepsini ben satarım.
3: Sen Esat'ı dinleme. Aracını satmak istiyorsan Türkiye'nin yepyeni ilan platformu sensat.com'a uğra. Satmak istiyorsan sensat.com.
5: Sensat.com. Aytemiz'in mobil uygulaması Aytemiz Vay şaşırtmaya devam ediyor. Aytemiz Vay ile aracınızdan inmeden akaryakıtınızı alın, indirimi anında yakalayın. Uygulamayı hemen indirin, Aytemiz Vay'ın indirimli akaryakıt dünyasını siz de keşfedin. Aytemiz Vay.
6: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
7: Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam netle uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.

0: marka araca bakım ve onarım Boş Kar Servis noktalarında. Randevu için hemen boşkarservis.com.tr'yi ziyaret edin.
1: Reklamlar.

0: Ukrayna Savaşı'nın başlamasından bu yana ilk kez yüz yüze görüştü. Tabi bu görüşmede New York'taki Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kapsamında gerçekleşen ziyarette şekillendi. Ukrayna Savaşı, ikili ilişkiler ve Karadeniz'de tahıl sevkiyatı meseleleri ele alındı. Şimdi tabi Avrupa'da ciddi bir Rus kaygısı var. Şimdi Ukrayna Savaşı'nın başladığı andan itibaren Rusya'nın özellikle Doğu Avrupa'da işgal alanını genişletebileceğine ilişkin yorumlar var, değerlendirmeler var. Hatta bunun ötesinde bilhassa Doğu Avrupalı ülkelerin teyakkuz halinde olduğunu söyleyebiliriz. Tabii Avrupa'nın, kıta Avrupa'sının ve İngiltere'nin aksine Almanya, geçtiğimiz dönemleri anımsayacağız bilhassa Şansölye Merkel dönemini hatırladığımızda aslında Rusya ile ilişkileri belirli bir seviyede tutma gayreti içerisinde olan bir Almanya yönetimi anlayışı vardı. Doğrudan kendisini Rusya'nın karşısına konumlandırmaktan kaçan bir Alman dış siyaset anlayışı vardı. Makul bir anlayış olarak tarif ediliyordu. Ama tabii Merkel sonrası Almanya'daki bu liderlik krizi, daha sonra Almanya'nın bir şekilde tamamen Rusya'nın karşısına çıkarılması, bilhassa Amerika Birleşik Devletleri'nin burada çok önemli etkisi olduğu da bazı uzmanlar tarafından değerlendiriliyor. Şimdi Sayın Kambolat, özellikle şu hususu merak ediyorum. Savaşın başından bu yana Rus ve Alman heyetleri Dışişleri Bakanları seviyesinde diyelim ilk kez bir araya geliyor. Acaba Almanya yine eski o mutedil Rus yaklaşımına, anlayışına dönme gayreti içerisinde bir diyalog kanalı oluşturmaya mı çalışıyor?
1: Evet, güzel bir soru. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti'ni de ilgilendiren bir noktaya değindiğiniz aslında. Şu anda gördüğümüz kadarıyla aslında Amerika ile Rusya Federasyonu arasındaki gerginliği Amerika, Avrupa ile Rusya Federasyonu arasında bir gerginliğe doğru dönüştürmüş durumda. Yalnız bunu kısa bir dönemde yapmadı. Bu uzun bir dönemli bir strateji olarak karşımıza çıktı ve şu anda görünen bu gerginlikten ve kısmi savaş ortamından sadece Rusya Federasyonu ve Ukrayna değil, Doğu Avrupa ve Batı Avrupa'da zarar görmeye başladı net olarak. Çünkü tarihe de baktığımız zaman Rusya Federasyonu zaten uzayda değil. Rusya Federasyonu'nun Avrupa kısmı, yani Uralların batı kısmı, bütün Avrupa topraklarına yakın bir coğrafya. Yani Avrupa'nın hemen hemen yarısı Rusya Federasyonu. Irken de yaşayış olarak da zaten iç içe ve Rusça'da çok ağır bir şekilde, yüksek bir şekilde Almanca'nın da etkisini görüyoruz. Yani tarımda, sanatta, muhasebe, matematik dilinde, felsefede Almanca'nın Rusça üzerinde ve Rus kültürü üzerinde ciddi etkileri bulunuyor. Tarihte de yani evet, iki Almanlar, Ruslar savaşmışlar ama zaten savaşı komşularla yaparsınız. Uzaydan birileri gelmez. Savaşlar da aynı zamanda bir kültür alışverişidir. Bu komşuluk ilişkileri aynı zamanda da ticarette de kendini gösteriyor. Örneğin bizim Deli Petro, bildiğimiz Büyük Petro, Danimarka'ya gitmiş. Orada tersanelerde çalışmış. Aydınlanmayı özellikle Danimarka'dan ve Almanya'dan gelerek yansıtmış. Kopenhag'daki kanal sistemini St. Petersburg'u sıfırdan kurarak kanallar şehri haline getirmiş. Büyük bir etkileşim içerisinde olduğunu görmekteyiz. Çarlık Rusyası döneminden itibaren, Sovyetler Birliği döneminde de ve Bu Ukrayna Savaşı'ndan önce sadece Almanya'nın Rusya Federasyonu

0: yılında otomotiv satışı, araç satışı 1 milyon adetin üstündeydi yıllık. Şimdi bu yaptırımlarla kesilince Rusya Federasyonu çökmedi. Rusya Federasyonu özellikle Çin'in pazarı haline geldi. Yani Rusya'ya gidenler görür, tekstilden otomotive kadar. Yani şu anda Batı'nın ambargosu nedeniyle şu anda Çin dünya zaten otomotiv piyasasının %40'ını kontrol etmeye başladı. 200 civarı marka yarattı. İşte Türkiye'de bile görüyorsunuz Çin otomotivleri giderek artıyor ve giderek de bu durum güçleniyor. Aynı şekilde Amerika Birleşik Devletleri dolar dışında bir para biriminin de güçlü bir şekilde dünyada dolaşımlı ve rezerv para olmasını da arzu etmiyor. Burada da en büyük kendisine rakip euro olarak, avro olarak göründüğü için euronun da avronun da zayıflatılması üzerine bir stratejinin de yürütüldüğünü görmekteyiz. Almanya bir sanayi ülkesidir, kimya ülkesidir, mühendislik ülkesidir ve bu ülke ucuz enerji üzerinden kaliteli bir mühendislik ve işçilik üzerinden dünyaya ihraç eden bir devdi. Halen de devdir. Ama bu devi yoran nokta ne oldu? İşte bu savaş sonrası süren kesintisiz ve ucuz doğal gazın kesildiğini Rusya Federasyonu'ndan ve özellikle Amerika'dan LNG sıvılaştırılmış gaz alımıyla iki katı pahalıya doğal gaz alan bir Almanya'ya dönüştü. Elektrik enerjisini de genelde nükleer enerjiden alıyordu ucuza. O da kesildi. Böylece giderek Almanya'da Alman halkının özellikle orta sınıfın hayat kalitesinin giderek düştüğü bir Almanya'ya doğru gittik. AfD'nin de yükselmesinin ada noktası bu. Orada gördüğümüz kadarıyla Yeşiller Partisi, Sosyal Demokrat Parti, bunlar da Amerikan solculuğu dediğimiz kimlik siyaseti üzerinden bir siyasete doğru evrildiler. Yani işte cinsiyetsizlik, veganlık, şudur budur gibi böyle kendilerini oyalayan şeyler. Bunlar da kitlelere bir çözüm getiremedi ve bir yozlaşmaya doğru gittiğini görüyoruz Almanya'da siyasetin. Bu da dediğimiz gibi AfD'nin önlenemez bir yükselişini getirdi. Bu önlenemez yükseliş de kanaatimce Vadepo'nun Lavrov'la görüşmesini de sağladı. Bir şey çıkacak mı? Ben sanmıyorum. Çünkü zaten Lavrov'un da açıklamaları bu yönde. Yani sevilmeyen, kişiliksiz bir kimse olarak nitelendiriyor Vatopoulos'u, çok aşağı alıyor aslında. Çünkü Lavrov da şunu biliyor, yani Almanya'nın çözüm üretebilecek şu anda bir kapasitesi, iradesi yok. Tabii. Yani tamamen Amerika'nın elinde. Amerika belirliyor. Ancak çok güçlü bir hükümet gelirse bence Rusya Federasyonu Almanya ile oturup bir çözüm arayışına girebilir. Bunun dışında ben bir çözüm arayışına girebileceklerini düşünmüyorum.
1: Şimdi aşırı sağın yükselişinden bahsettiniz Almanya'da. Şimdi bu aşırı sağın diyelim ki tüm Almanya genelinde bir şekilde iktidarı tesis edebilecek bir oluşum haline geldiğini farz edelim. Şimdi bu nasıl bir oluşum olacak ki Rusya ile ilişkileri, Amerika Birleşik Devletleri ile ilişkileri konusunda bir fikir sahibi olalım?
0: Evet, son 10 yıldır Rusya Federasyonu'nun sadece Almanya'da değil, bütün Avrupa'da, örneğin Fransa'da Le

0: Ben harekette dahil olmak üzere Yunanistan'da aşırı sağ desteklediğini herkes biliyor ve farkında. Bunu neden destekliyor Rusya Federasyonu? Aşırı sağ destekleyerek bütün Avrupa'da aslında merkezi parçalamak ve Avrupa Birliği'ni atomize etmek arzusu içerisinde olduğunu görmekteyiz.
1: Bu gayret kimin dediniz?
0: Moskova'nın. Moskova'nın. Ayrıca
1: sanki Amerika Birleşik Devletleri de
0: şu anda yani Trump hükümeti için Trump hükümeti de aşırı sağın yükselişini gördü. Onun için onlarla bir işbirliği linklerini geliştirdiğini onların da görmekteyiz. Yani aşırı sağda İşte dediğim gibi nasıl gelişti? Aslında kitleler sola yönelmedi. Solun bu yozlaşmasından dolayı Amerikan solu deniyor. Bu kitlelerin aşırı sağda, radikal sağda bir çözüm aradıklarını görmekteyiz. Onun için bu yükselişin bir süre daha devam edeceğini görmemiz gerekiyor. Ama Avrupa'da eski Avrupa değil. Burada büyük bir göçmen nüfus var. Hı hı. Bu göçmen kökenli nüfus ve göçmen kökenli nüfus da artık Avrupa'nın işçileri, kara işçileri değil. Buradan çok güçlü aydın insanlar çıkmaya başladı, siyasetçiler çıkmaya başladı. Bunu en son Berlin'de de gördük. Berlin'de seçimi kazanan Linke, sol parti, eski Doğu Alman Komünist Partisi'nden dönüşümle geldi, kendisini yenileyerek geldi ve şu anda göçmen kökenli nüfusun ciddi bir şekilde Sosyal Demokrat Parti'den sol partiye doğru yöneldiğini görmekteyiz. Yani dengeler aslında aşırı sol ve aşırı sağ üzerinden gitmeye başladığında görmemiz gerekiyor.
1: Peki şunu özellikle merak ediyorum. Yani Avrupalı aşırı sağ iktidarların Ruslarla kuracağı ilişki nasıl bir ilişki olur? Yani bunu
0: bunu açıklıyorlar. Zaten yani kendi programlarında net bir şekilde açıklıyorlar. Rusya Federasyonu'na diyorlar gerilim Almanya'ya zarar veriyor. Avrupa'ya zarar veriyor. Biz daha dengeli, eskisi gibi daha dengeli bir ilişki ağına dönmemiz gerekiyor. Yani biz tekrar oradan enerji alalım, ucuz enerji alalım, ihracatımızı yapalım. Siyasi olarak da gerilimi azaltalım şeklinde bir görüş var. Aslında örneğin AfD'nin enerji politikasında da baktığımız zaman çok değişik noktaları var. Örneğin ana düşman olarak rüzgar türbinlerini görüyorlar. Yani nükleer enerji değil, çünkü Yeşiller nükleer enerjiye karşıydı. Bunlar rüzgar türbinlerine takmışlar. Çünkü rüzgar türbinlerinin Alman kamuoyu rüzgar türbinlerinin böceklerin, kuşların yollarını değiştirdiğini ve havaya zarar verdiğini düşünüyorlar. Çok ses çıkarttığını düşünüyorlar. Bunun için rüzgar türbinlerine karşılar. AfD de karşı onun için. Yani AfD'nin böyle değişik ve net bir söylemlerinin olduğunu görüyoruz.
1: Şimdi söylemlerle AfD liderlerinin kendi hayatları ve tutum davranışları arasında da çok büyük zıtlıklar var.
0: Zıtlıklar var. Ne dediğinizi de ben anladım. Fakat programlarında çok netler. Örneğin işte cinsiyetsizliğe de karşılar. Aile birliğini savunuyorlar. Evet, kendi içlerinde olmayabilir. Ama programlarında net bir şekilde kürtaja karşılar. Çok çocuk yapılsın, buna da destek arttırılsın şeklinde net söylemlerin olduğunu görüyoruz.
1: Peki.
0: Yani aslında şunu da söylemek gerekiyor. Amerika'da da biz bunu görüyoruz. Cumhuriyetçilerle demokratlar arasında artık demokratlar da demokrat değil. Yani demokratların da ana savundukları finansla dijital.

0: dijital sektör ve insanın artık gereksiz olduğu üzerine bir söylem olduğunu görüyoruz. Cumhuriyetçiler ise tekrar sanayi Amerika'ya gelsin, Amerikan sanayisi canlansın, çocuklarımız iş bulsun şeklinde bir söylemin olduğunu görmemiz gerekiyor.
1: Peki Sayın Kambolat, efendim devam edeceğiz. Kısa bir reklam aramız var değerli dinleyiciler. Reklamların ardından yeniden birlikteyiz.
2: Reklamlar.
3: Vakıfbank'tan gardırobunu yenilemek isteyenlere müjde. Giyim alışverişlerinizde Vakıfbank bireysel kredi kartlarıyla avantajlar daima sizinle. Vakıfbank World kartları ile 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında giyim, ayakkabı ve aksesuar sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 3000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL, toplam 500 TL World puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
4: Vakıfbank daima seninle.
5: Aytemiz'in mobil uygulaması Aytemiz Vay şaşırtmaya devam ediyor. Aytemiz Vay ile aracınızdan inmeden akaryakıtınızı alın, indirimi anında yakalayın. Uygulamayı hemen indirin, Aytemiz Vay'ın indirimli akaryakıt dünyasını siz de keşfedin. Aytemiz Vay.
6: Logo yazılımla işinizi bulutta yönetin. Yapay zeka destekli raporlama ve kullanıcı dostu arayüzüyle yeni Logo Cloud'u keşfedin. Logo.com.tr'ye gelin, ücretsiz deneyin.
7: Tablet deyince vatan.
8: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
9: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
10: Yoğun tempo, sosyal hayat, lezzetli yiyecekler, hepsi tamam. Peki ya karaciğer sağlığı? New Life 4 HEPA içerisinde bulunan kolin, karaciğer fonksiyonlarının korunmasına yardımcı olur. New Life 4 HEPA, eczanelerde.
11: Yol uzun, yük ağır. Castrol Vecton, sistem pro teknolojisiyle %45'e kadar daha uzun, faydalı yağ ömrü sağlar. Zorlu şartlarda yolların gerçek kahramanlarının yol arkadaşı Castrol Vecton. Detaylar için Castrol.com.tr'yi ziyaret edin.
12: Bir gün orada, bir gün burada. Ne anlıyorsunuz acaba gezmekten? Sanki bir şey kazanıyorsunuz.
13: Kazanıyoruz Zengin Bey. 450 liraya varan bonus kazanıyoruz. Çünkü şimdi 30 Eylül'e kadar bonus üyesi Total Enerji istasyonlarından farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 defa 1500 lira ve üzeri akaryakıt ya da otogaz harcamasına 400 lira, mobilyada QR'lı ödemeye ekstra 50 lira, toplam 450 liraya varan bonus. İlk harcamadan önce bonus flash'ten kampanyaya katılın. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr ve Total Enerji istasyonları.com.tr'de.
2: Reklamlar.

0: Türkiye Radyoları birinci programı Radyo 1'de, gündem programı Ankara Radyosu stüdyolarından canlı olarak devam ediyor.
1: Evet, devam ediyoruz efendim. Ankara Politikalar Merkezi'nden Hasan Kanbolat'la birlikte. Sayın Kanbolat, bir başka başlığımız Amerika Birleşik Devletleri Danimarka ilişkileri ve orada da temel husus Grönland meselesiydi. Hatırlayacağız, Amerika Birleşik Devletleri Grönland'ı satın almak istemişti. Tabii sert tepki gösterildi Avrupa tarafından Amerika Birleşik Devletleri'ne, ama Amerika Birleşik Devletleri'ne tabii istediğini almış gibi görünüyor Grönland meselesi konusunda. Askeri kapasitesini bu alanda arttıracak Amerika Birleşik Devletleri. Tabii sadece Grönland savunma amaçlı değil, önemli zengin maden yataklarına da sahip. Bu da tabii iştah kabartıcı bir husus. Şimdi Çin'in bu anlamda bir

0: beklentisi vardı Danimarka'dan, Grönland'dan. Rusların kuzeydeki denizi bir güzergah olarak kullanması, artık burada Amerika Birleşik Devletleri'nin daha büyük bir varlığının oluşur, Ruslar için büyük bir tehdit diyebiliriz. Sizce Amerika Birleşik Devletleri neyi amaçlıyordu, neyi elde etti Hasan Kanmalat?
1: Evet, Grönland yaklaşık 60 bin nüfusu var, 57 bin nüfus. Ama 2 milyon kilometre kare, yani Türkiye Cumhuriyeti'nin yaklaşık 3 katı büyüklüğünde. %80'i buzlarla kaplı. İhracatında %90'ı balıkçılıkla meşgul. Danimarka'nın bir özerk bölgesi ve balıkçılıkla olduğu için de Danimarka'nın özerk bölgesi olmasına rağmen Avrupa Birliği'nde dışında tutulan bir bölge. Amerika Birleşik Devletleri ile evet önemli bir yeni bir güvenlik anlaşması imzalandı. Aslında 1951'de imzalanan anlaşmanın genişletilmiş hali oldu. Bu anlaşma sonucunda da Amerika Birleşik Devletleri'nin uzay üssü bulunuyor Grönland'da, Pitifuk'ta. Bu uzay üssüne ek olarak iki tane yeni askeri üs açması bekleniliyor. Bu çerçevede biraz önce sizin de dediğiniz gibi askeri bir önemi var. Deniz yolları üzerinde önemli madenler var. Platinden nadir elementleri, altın, çinko, demire kadar. Grönland'ın önemi Amerika için bu küresel ısınmadan sonra Rusya Federasyonu, Grönland ve Kanada'nın kuzey toprakları artık buradaki madenlerin çıkarımına elverişli hale geldiğini görmekteyiz. Bu süreçte çok hızlı bir şekilde devam ediyor. Bundan dolayı da Amerika Birleşik Devletleri'nin giderek iştahını kabartan bir yer haline gelmiş durumda. Tabii bizim için de Türkiye Cumhuriyeti için de Grönland çok önemli bir nokta aslında. Niye Grönland'da niye ilgimiz var denirse, buradaki nüfus, yani 60 binlik nüfus aslında Sibirya'daki Altay Türklüğü'nün devamı olduğunu görmekteyiz. Bir İnuitler, evet, Altay Türklüğü'nün bir parçası. Özellikle de Kırgızlara yakın bir Türk dili konuşuyorlar. Bundan dolayı da Türk Devletleri Teşkilatı'na gözlemci statüsünde alınması gerekir aslında. 30 Ekim 2026'da Ankara'da 13. zirvesi olacak. Buraya bir gözlemci statüsü artık bence Grönland için düşünülmesi lazım. Başkonsolosluğumuzun burada açılması gerekiyor, bir bayrak göstermek için. Türksoy Ankara'da bulunan, burada üyelik gerekiyor. Ayrıca bence öğrenci değişimini de düşünmemiz gerekiyor. Oraya hem öğrenci gönderme hem de yurt dışı Türkler ve akraba topluluklara burslu öğrenci ve iş adamlarının da buraya gitmesi için teşvik gerekiyor. Yani buraya attığımız bir damla bile çok etkili olacak. Çünkü az bir nüfus ama güçlü bir etki şeklinde bence bu programa başlanması gerekiyor. Lübnan Türklüğü de 10 yıl önce yoktu. Fakat buradaki Türk köyler keşfedildi, ilişkiler kuruldu, dernekler açıldı. Artık Lübnan'daki Türk kökenliler Türkiye'ye geliyorlar, burslu ile öğrenci olarak bir ilişki ağının kurulduğunu görüyoruz. Grönland'da aynı şekilde Grönland Türklüğü ile Türkiye arasında bir ilişki ağının bundan sonra başlatılması iki taraf açısından da önemli olduğunu düşünüyorum.
0: Türkiye Amerika Birleşik Devletleri Çin ilişkilerine kısaca bir bakalım. Tabii. Aslında bu bahsettiğimiz olguların tamamının temel gerekçesi Amerika Birleşik Devletleri ile Çin rekabeti, ama biz bugün kısa tutacağız, vaktimiz biraz sınırlı. Şimdi önemli bir görüşme vardı, ekonomi ve ticaret müzakereleri üzerinde ve her iki ülke bazı konularda anlaştıklarını

0: ifade ettiler. İşte tarife indirimleri, kömür ithalatı ve yapay zeka konularında. Şimdi bu varılan anlaşmayı nasıl değerlendirirsiniz? Aslında uzunca bir süredir bu ikili görüşmeler belki başkanlar seviyesinde değildi ama çeşitli heyetler seviyesinde uzunca bir süredir gerçekleşiyordu. Nasıl bir sonuç ortaya koyar bilhassa bu yapay zeka meselesinde?
1: Evet, bu tarife indirimleri ticaret ateşkesi 10 Ocak 2027'ye kadar uzatılması kararlaştırıldı. Tarife indirimleri 30 milyar dolarlık bir mal kapsamı içerisinde. Bu sizin de ifade ettiğiniz gibi yapay zeka öne çıkarılıyor. Tabii yapay zekanın kontrol dışına çıkma durumu var deniyor. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde de en son bir toplantı olmuştu geçen hafta bu konuda ilgili. Ama şu yorumlar da var. Acaba yapay zeka gerçekten kontrol dışına mı çıkıyor, yoksa Amerikalı şirketler kazanç elde edemediği için yapay zeka olayından bu olayı abartıyorlar mı şeklinde görüşler de bulunuyor. Ama sonuç olarak giderek kamuoyuna yapay zekanın kontrol dışına çıktığı üzerine her gün haberler düşüyor ve bu konuda da kamuoyunun hazırlandığını da görmekteyiz. Çin'le ilişkilerde de şimdi bir uzlaşmaya doğru gidildiğini görmekteyiz aslında bu tarife indirimleriyle birlikte. Tabii tarım bir istisna tutuldu. Kömür anlaşmasıyla kömür alınacağı ifade edildi. Ama bu bahar ayları nereye kadar devam eder, onu hep birlikte göreceğiz.
0: Peki devam ediyoruz değerli dinleyicilerimiz. Şimdi hemen Tahran'a bağlanıyoruz. Amerika Birleşik Devletleri İran arasındaki gerilimi konuşacağız. Harnay Kaç, merhaba, günaydın.
2: Merhaba efendim, günaydın.
0: Şimdi Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasındaki son durumu merak ediyoruz. ABD tarafından açıklamalar var. Seçime kadar savaşın sona ereceği ve enerji fiyatlarının nihai olarak düşüreceği konusunda. Bu konuda İran tarafından bir açıklama var mı? Şimdi her ne kadar İran tarafı görüşme olmadığını ifade etse de Amerika Birleşik Devletleri farklı alanlarda görüşmeler olduğunu, görüşmelerin sürdüğünü ve daha fazla olacağını ifade etti. Nedir son durum?
2: Evet, yani Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında aslında çıkmaza giren gibi gözüken müzakereler tekrardan başlayacak mı derken özellikle Katar'ın katkısıyla Amerika Birleşik Devletleri temsilcisi Witkoff ve İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ile ayrı ayrı görüşmeler gerçekleştirildi. İran tarafı dün dedi ki işte böyle bir görüşme yok. Abbas Arakçı'nın programı buna müsait değil. Ancak bu sabah İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı açıklama yaptı. Dedi ki biz Amerika Birleşik Devletleri ile Katar üzerinden görüşmeyi sağladık ve oraya biz 7 maddelik bir teklif göndermiştik. Bu teklifimiz şu anda Amerika Birleşik Devletleri'nin yetkililerinin elinde, onların cevabını bekliyoruz dedi. İşin doğrusu bu bağlamda bu. İran'da bu 7 maddelik, yani işte bütün cephelerde savaşın sona erdirilmesi, mal varlıklarının verilmesi, ambargoların hafifletilmesi veya kaldırılması noktasındaki taleplerini de diretiyor. Bu talepler yerine gelirse biz de işte Hürmüz Boğazı'nı açacağız ve dolayısıyla dünya ve İran, Amerika, bölge ülkeleri rahat bir nefes alacak şeklindeki ifadelerini dillendirdi. Ama öte taraftan tabii ne olur ne olmaz meselesi karşısında da Amerika Birleşik Devletleri karşısında askeri hazırlıklar devam ediyor. Dün özellikle İran lideri Müşteba Hameney 500 bin kişilik bir kontenjanın gönüllü fedailer için açıldığını, bunun 100 dakika içerisinde dolduğunu ifade etti. Yine Amerika Birleşik Devletleri'ne ait bir insansız deniz aracı İran tarafından yakalandı. Tekrar

0: onun görüntüleri paylaşıldı. Yine hani çatışma yok gibi gözükse de NBC bir açıklama yaptı. Dedi ki 14 Eylül'de Amerika Birleşik Devletleri'nin gemisine saldırı gerçekleştirildi İran tarafından. 8 kişi yaralandı. Kimisi diyor bu yaralanan ölmüş ama yaralı olarak ifade edildi. Dolayısıyla biz de bu şekilde hani şu an için söylüyoruz. Yani hem masada hem sahada aslında bu mücadele devam ediyor. Ama netice itibariyle Abbas Araç'ın ifadesiyle biz dedi Amerika Birleşik Devletleri'nden şu anda 7 maddelik taleplerimizin cevabını bekliyoruz. Biz de bekliyoruz bakalım ne olacak.
1: Peki. Arnakat, çok teşekkür ediyoruz aktardıkların ve değerlendirmelerin için. Yeniden birlikte oluruz diyelim. Efendim, TRT İran temsilcisi Arnakat bizimle birlikteydi. Amerika Birleşik Devletleri İran arasındaki gerilimde son durumu konuştuk. Kısa bir reklam aramız var, devam edeceğiz.
2: Reklamlar. Vakıfbank şubelerimizden yazar kasa post cihaz siparişi veren üye işyeri müşterilerimize cihaz satış bedeli hediye. Detaylı bilgi Vakıfbank şubelerinde. Vakıfbank.

0: Skodalıların dilinde mutlu şarkılar. Çünkü Skoda'da satış sonrası başlayan onlarca ayrıcalık var. İyi ki bende Skoda var.
1: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469.
2: Evet sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.

0: biz. Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.

0: Doy Farm pratik piliç lezzetleri şimdi raflarda. Hemen hazırla, afiyetle ye.
1: Anadolu Sigorta'dan yeni kasko poliçesi yaptıranlar Opet'e giriyor, kazançlı çıkıyor. Siz de 31 Ekim'e kadar Anadolu Sigorta'dan 2016 model ve üzeri hususi otomobiliniz için kasko poliçesi yaptırın. Değeri 1500 TL'ye varan Opet yakıt puan kazın. Detaylı bilgi opet.com.tr ve anadolusigorta.com.tr'de.
2: Reklamlar. TRT Radyo 1'de gündem devam ediyor.
3: Evet, devam ediyoruz efendim. Bu bölümde Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Mustafa Yetim konuğumuz. Sayın Yetim, günaydın, hoş geldiniz. Alo, beni duyabiliyor musunuz acaba Sayın Yetim?
4: Duyuyorum, sesim geliyor mu Ceyhan?
3: Evet, evet, şimdi sesinizi alabildik.
4: Günaydın, iyi programlar.
3: Çok teşekkür ederiz. Efendim, şimdi Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşik Arap Emirlikleri'nde evet. Ve orada önemli temaslarda bulundu. Sayın Fidan'ın açıklamaları da bu.

0: ziyaretin bölgesel sahiplenme ve bölgesel güvenlik bağlamında gerçekleştiği hususundaydı. Şimdi tabii biz Mekke Anlaşması'nı uzunca bir süre konuştuk, tartıştık. Evet. Şimdi bu anlaşmanın genişleme ihtimalleri üzerinden ve bölgesel güvenlik anlayışının yeniden tesis edilmesi gerektiği hususunda tabii önemli değerlendirmeleriniz de olmuştu. Şimdi Sayın Bakan'ın Birleşik Arap Emirlikleri ziyaretinde özellikle dikkat çeken husus neydi? Bu görüşmenin temel sebebine gereklilik neydi? İsterseniz bununla başlayalım.
1: Şimdi tabii öncesinde bir de sanırım Netanyahu'nun bir ziyareti var Birleşik Arap Emirlikleri'ne. Sonrasında da Birleşik Arap Emirlikler'den Suudi Arabistan'a bir ziyaret gerçekleşmesi ihtimal. Dolayısıyla Türkiye, Suudi Arabistan, İsrail, Baye bu tür bir kompozisyonda düşündüğümüzde bölgesel hattaki bütün çatışma alanlarını doğrudan ya da dolaylı etkileyen bir düzlem görüyoruz açıkçası Ceyhan Bey. Yani Yemen'de biliyorsunuz Suudi Arabistan'la Husiler arasında süre giden bir çatışma var ve bu çatışmanın Mekke Anlaşması'nı tespit edip etmediği soruları etrafında dönen bir süreç söz konusu. Diğer taraftan İsrail'in Lübnan, Suriye hattında işgal girişimleri, saldırı girişimleri var. İran'a yönelik biliyorsunuz zaten gerilimler had safhada. Ve Birleşik Arap Emirlikleri tabii ki İsrail'le de ilişkileri olumlu olan körfez aktörlerinden bir tanesi. Ve Türkiye ile İsrail arasındaki gerginliğin, işte siyasi çatışmanın zirve noktasını yaşadığımız zamanlar söz konusu. Dolayısıyla İsrail'de bir de bir seçim durumu var. Orada radikalleşen zaten radikal ve bunu daha da zirve noktasına taşıyan bir Netanyahu hükümeti. Tüm bu açılardan baktığımızda tabii ki Mekke Savunma Anlaşması'nın ve onun bölgesel yansımaları muhtemeldir ki bütün aktörlerce değerlendiriliyor. Bu da Birleşik Arap Emirlikleri bu anlamda önemli bir merkez. Hem Körfez'de İran'la geçmişte temasları yoğun olan, hem de işte bahsettiğimiz gibi İsrail'le, hem küresel anlamda alternatif faktörlerle ilişkileri güçlü olan, enerji, ticaret, turizm, böyle bu şekilde ve sadece bunlarla da sınırlı değil. Bazı alanlarda işte sert güç unsurlarıyla da varlığını sürdürmeye çalışan bir aktör, sınırlı da olsa. Ama etkin bir aktör ve Suudi Arabistan'la da bir süredir Yemen konusunda gerginlikler yaşayan ve Yemen sahasını terk etmek durumunda kalan, Yemen'de de hatta İsrail'le ortak bir çalışma alanı olduğuna yönelik argümanlar söz konusuydu. Başta Sokotra Adası olmak üzere. Dolayısıyla böyle bir farklı bir aktörden bahsediyoruz. Ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde tabii şunu da unutmamak lazım, federal bir yönetim, yani eyalet sistemine dayalı bir yönetim. Dubai'nin, işte Abu Dhabi'nin farklı farklı hassasiyetleri var. Orada farklı farklı aileler, farklı farklı krallığa, işte emirle entegre olmuş güçlü aile yapıları var. Dolayısıyla tüm bu açılardan baktığımızda Birleşik Arap Emirlikleri'nin hem içi, mesela bir emirlik İran'la daha diyaloğa açık, diğeri İsrail'le daha diyaloğa açık. Dolayısıyla tüm bu bölgesel ve yerel faktörleri birleştirecek, uzlaştıracak bir dış politika anlayışı geliştirmeye çalıştığını söyleyebiliriz. Tabii bu unutulmaması gereken bir diğer nokta, İbrahim Anlaşmalarını öncülük eden bir aktör. Dolayısıyla hani Mekke Savunma Anlaşması'nın ne olduğu konusunda, nelere hizmet edeceği konusunda, ne tür katkıları olacağı konusunda muhtemelen aklında fazlasıyla soru işareti barındıran da bir aktör. Yani çünkü Suudi Arabistan'la çekişmedi, İsrail'le temasları söz konusu. Yani İsrail mi temel tehdit, İran mı temel tehdit, bu savunma anlaşması kime yönelik gibi bazı soru işaretlerini de aklında barındı. Bu tür soru işaretlerini gidermek için Cumhurbaşkanımız da dahil olmak üzere Dışişleri Bakanımız, muhtemel ziyarette de bunlar gündeme gelmiştir. Sürekli olarak bunun isimli

0: vererek hatta İsrail'e ya da İran'a herhangi bir ülkeye karşı olmadığını vurguluyorlar ve her ülkeye açık olduğunu. Tabii burada şöyle bir şey var. Yani ülke ismi vermek tabii ki şimdi mesela NATO'da temel tehdit SSCB'ydi bir dönemler. Belki Mekke Savunma Anlaşması için onun pratikte kökleşmesi ve güçlenmesi için şu anlık isim vermek mümkün olmayabilir ama Orta Doğu'da istikrarsızlığı yaratan işte devletlerin çözülmesini, ne bileyim ben ulusal sınırların bozulmasını, merkezi sistemlerin çökmesine yol açan, işgal süreçlerini başlatan, uluslararası hukuka uymayan aktörler belli. Yani bu anlamda istikrarsızlık oluşturan aktörler ve faktörler belli açıkçası. Dolayısıyla yani hani isim verilmese de şu andaki istikrarsızlık kaynaklarının en başına İsrail geliyor. Sonrasında İran'ın temel bazı faaliyetleri geliyor. İşte Husiler mesela, Husilerin Mekke savunma anlaşmasına bir risk oluşturup oluşturmadığı da tartışılan bir konu ki Dışişleri Bakanımız da hani Birleşmiş Milletler zirvesinde yaptığı konuşmalarda bunun mesajını verdi. Buradan çıkarılacak sonuç yani hani Mekke savunma anlaşmasının muhtemelen genel sekreterin belirlenmesiyle birlikte amaçlarının, hedeflerinin işte tamamen mekanizmalarının netleşmesiyle bölgedeki böyle işte aklında soru işaretleri taşıyan Birleşik Arap Emirlikleri bu konuda körfez içerisinde oldukça hassas aktörlerden bir tanesi. Çünkü mesela Katar için öyle bir sorunsal yok. Yani Katar zaten Türkiye ile ittifakını gerçekleştirmiş. Hani İran'la İran işgalinde net duruşunu sergilemiş Amerika ile ilişkilerine rağmen. Eminim Umman'da böyle bir soru işareti yok. Çünkü Umman'da keza İran'la daha işte olumlu ilişkiler. Suudi Arabistan hem İsrail'in işgaline karşı çıkıyor hem İran'ın işte Husiler. Bu ama Birleşik Arap Emirlikleri'nde tabii ki bu hani kırılgan aynı zamanda kendi gücünü de oluşturan diyelim. Yani
1: Sayın Yetim, şunu net olarak sorayım. Şimdi Birleşik Arap Emirlikleri'nin siz de aslında girişte ifade ettiniz nasıl ilişkileri olduğunu biliyoruz bu ülkenin. Yani evet. Bölge ülkelerinin aksi istikamette işte angajmanlara giren, işte ilişkiler kuran bir ülke olarak görüyoruz. Şimdi bugün Avrupalı birçok ülke, İngiltere, Fransa gibi ülkeler bile bölge ülkelerinin tepkisini çektiği için İsrail'e karşı söylemlerini daha sert bir düzleme çekebiliyorken bugün bu bölge içerisinde, bu coğrafya içerisinde sadece Birleşik Arap Emirlikleri İsrail'le böyle bir ilişki üzerinden politika üretiyor ve yani bunu düşünmüyor mu acaba? Yani nasıl bir algı oluştuğuna ve nasıl bir yalnızlıkla günün sonunda belki bir olasılık kalacağı konusunda sizce?
0: Bu çok yoğun bir şekilde tartışılıyor Cem Bey. Yani bu arada yani biz tabii o bölgede yaptığımız ziyaretlerde de işte temaslarda da ne bileyim yorumlardan da tartışmalardan da anladığımız ki yoğun bir şekilde tartışılıyor bu arada. Hatta bir dönem Suudi Arabistan'la çok yoğun gerilim yaşadılar. Yani tırnak içinde işte İsrail'in Truvatı gibi isimlendirmeler dahi yapıldı bazı Suudi yorumcular tarafından Birleşik Arap Emirlikleri'ne. Ama işte yani hani bir şekilde İbrahim anlaşmalarını başlatan o dönem Trump'ın baskısıyla deyin, F-35 alma niyetiyle deyin, işte Suudi Arabistan'la kavgasının motivasyonuyla deyin, bir şekilde İsrail'le ilişkileri normalleştirme ve güçlendirmeyi, hatta bunu bazıları açısından ittifak durumuna dönüşüm. Böyle bir gerçeklik var. Yani şu anda Körfez'e baktığımızda İsrail'in en yoğun teması bulunduğu ülke Birleşik Arap Emirlikleri. Yani aslında baktığınızda artık Körfez'de İsrail bir aktör konumuna dönüyor. Yani işgal girişiminden ziyade İran'a yönelik işte Amerika ile işgal girişiminden ziyade Körfez'de Suudi Arabistan, Türkiye'nin hani mesela kendi etkinlik alanı var. İsrail'in de bu şekilde Birleşik Arap Emirlikleri üzerinden bir aktörlük peşinde, derdinde olduğunu görüyoruz ve Ve şöyle bir yorum söz konusu olabiliyor.

0: Yani Bayern'in işte bazı yorumcularından veya işte önde giden figürlerinden işte bize Suudi Arabistan saldırıyor, İran saldırıyor, İsrail ile işte güvenlik ilişkileri geliştirmek anormal bir durum mu? Yani buradaki İsrail'e mesela işte İsrail ile ilişkilerin geliştirilmesinin iç kamuoyunda veya bölgesel izolasyonda veya işte farklı yerlerde işgalci bir rejimle hatta barbar bir rejimle birlikte hareket etmenin çok da abartılacak bir şey olmadığı konusunda onun sağlayacağı güvenlik veya farklı alanlardaki avantajları dikkate alarak peki, kendilerince bir rasyonalite yaptıklarını söyleyebiliriz. Ama bu çok doğru değil. Ama diğer taraftan Bayer ile Türkiye arasındaki ilişkilerin de çok ekonomik anlamda ve siyasi anlamda olumlu olduğunu da altını çizelim. Bu açıdan yapılan ziyareti ve Mekke Savunma Anlaşması'na desteklerin önemli olduğunu söyleyelim
1: peki,
0: Ceyhan Bey.
1: Peki. Sayın Yetim efendim çok teşekkür ediyoruz değerli katkılarınız için. Görüşmek dileğiyle diyelim.
0: Sağ olun, iyi çalışmalar, teşekkürler.
1: Doçent Doktor Mustafa Yetim bizimle birlikteydi efendim. Devam ediyoruz. Yorumcu konuğumuz Hasan Kambolat'la. Sayın Kambolat, Sayın Fidan'ın Birleşik Arap Emirlikleri ziyareti dedik. Birleşik Arap Emirlikleri'ni biraz Sayın Hocamız da aslında tarif etti.
2: Evet.
1: Zaten uzunca bir süredir nasıl ilişkileri olduğunu ve nerelerde neler yaptığını bildiğimiz bir aktör Birleşik Arap Emirlikleri. Bu ziyareti nasıl değerlendirirsiniz?
2: Evet hocamız güzel bir çerçeveyi çizdi aslında. Ben de buna ek olarak şunu söylemek isterim. Birleşik Arap Emirlikleri iki Konya kadar bir toprak parçası, 38 bin kilometre kare ama 11 milyon da nüfus var. Tabii topraklarının %70'ine yakını çöllerden ibaret ve hocamızın da ifade ettiği gibi İsrail'le çok yakın bir ilişki ağı bulunuyor. Aslında bizde ilişkileri de 2023 sonrası düzeldi. Türkiye ile stratejik ortaklık yapıldı. Yüksek düzeyli stratejik konsey ilk toplantısında 16 Temmuz 2023'te yaptığını görüyoruz. Körfez ülkeleri içerisinde de Türkiye'ye en fazla yatırım yapan ülke Birleşik Arap Emirlikleri. Bunun yanında da ticari ilişkilerimiz de son derece iyi. 2025 yılında dış ticaret hacmimiz yaklaşık 20 milyar dolar oldu. 19 milyar dolar 346 milyon TL şeklinde. Neden Sayın Fidan Birleşmiş Milletler'den hemen Birleşik Arap Emirlikleri'ne gitti şeklinde bir soru yöneltilebilir. Bunun altında tabii Netanyahu'nun yaklaşan yeni bölge planları ifade ediliyor. Çünkü İsrail'de de bir seçim var 27 Ekim'de. Netanyahu'nun yeniden bir atağa geçmesi de bekleniyor. Ki Suudi Savunma Bakanı ile Birleşik Arap'la Arap Emirlikleri Başkan Yardımcısı'nda Riyad'da görüşmesi de bekleniyor. Yani aslında Körfez'de yeniden bir sıcaklaşma olduğunu görüyoruz. Netanyahu'yla Birleşik Arap Emirlikleri Emri Muhammed Bin Zayed arasında da Sayın Fidan'ın ziyaretinden 24 saat önce çok gizli bir toplantının olduğunu da biliyoruz. Yaklaşan bir şey var, bir sıcaklık olduğunu görmekteyiz. Bu sıcaklığı da Türkiye'de yönetmeye çalışıyor.
1: Peki Sayın Kambolat efendim çok teşekkür ediyoruz.
2: Ben teşekkür ederim
1: katkılarınız için. Efendim Ankara Politikalar Merkezi'nden Hasan Kambolat bugün yorumcu konuğumuzdu. Tabii dış politik gelişmelere ilişkin konuştuk. Geniş bir tur attık diyebiliriz. Neredeyse 180 derece hatta 360 dereceyi bir şekilde tamamladık diyebiliriz. Rusya-Almanya ilişkileriyle başladık. Uzunca bir aradan sonra Rusya-Ukrayna Savaşı başladığından bu yana Rus ve Alman Dışişleri Bakanları bir araya gelmemişti. Bu önemli bir görüşme olarak tarif edildi ama Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un açıklamalarına eğer bakılırsa Almanya'da Rusya ile ilişkileri yeniden iyi bir şekilde tesis edebilecek bir siyasi refleksin olmadığını, olamayacağını, en azından mevcut durumda bunu gözlediklerini ifade etmişlerdi. ABD-Çin ilişkilerine baktık. Yine Sayın Dışişleri Bakanı Sayın Fidan'ın da Birleşik Arap Emirlikleri ziyaretini son bölümde konuştuk efendim. Şimdi dış politik gelişmeleri tamamladık. 9 haberlerine gidiyoruz. 9 haberlerinin hemen ardından iç siyasi gündemle yeniden birlikteyiz.
3: Saat 9.
4: Haberler.
3: Günaydın sayın dinleyiciler. Spikeriniz ben Hakan Yılmaz. Haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan, fonlar vasıtasıyla piyasa bozucu eylemlere girişenlerin hukuk önünde hesap vereceğini söyledi. Gerekli soruşturmaların yürütüldüğünü belirten Cumhurbaşkanı, "Her kim milletin malına, mülküne el uzatırsa karşısında bizi bulur," dedi. Erdoğan, Türkiye'nin finansal sisteminin güçlü olduğunu, herhangi bir risk bulunmadığını da vurguladı. Cumhurbaşkanı bugün konuyla ilgili ekonomi kurmaylarıyla bir araya geleceğini ifade etti. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten fon soruşturması sürecine dair yeni bir açıklama geldi. Şimşek, piyasa bozucu işlemlere karışanlara yönelik hukuki sürecin devam ettiğini belirtti. Bu faaliyetlerle ilgisi bulunmayan kişi ve şirketlere yönelik herhangi bir işlem yapılmayacaktır, dedi. Sermaye Piyasası Kurulu da tasfiye kapsamındaki ödemelere dair tarih ayrımını netleştirdi. Türk askeri havacılık tarihinde yeni bir dönem başladı. Yerli ve milli temel eğitim uçağı Hürkuş 2, Türk Hava Kuvvetleri envanterine girdi. Gökvatan'ın yeni muhafızlarını yetiştirecek Hürkuş'un ilk iki uçağı törenle teslim edildi. Gözler 2028'e kadar tamamlanacak 55 uçaklık filoya çevrildi. Teknofest Güneydoğu 30 Eylül'de yarın başlıyor. Kadimşehir Şanlıurfa 5 gün sürecek dev organizasyona hazır. Etkinlik öncesi kentteki otellerde doluluk %100'e ulaştı. Şehirdeki hareketlilik de arttı. Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı merhum Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma derinleşiyor. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında 36 kişi tutuklandı, 2 kişi adli kontrolle serbest bırakıldı. Kırıkkale'nin Yahşi Han Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk operasyonunda adliyeye sevk edilen şüphelilerden 15'i tutuklandı. 21 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İngiltere'de üs operasyonuna dair polis açıklama yaptı. Terör eylemi şüphesiyle gözaltına alınanların tamamının Londra'da yaşayan İngiliz vatandaşları olduğu belirtildi. Polis, gözaltına alınanların kefaletle serbest bırakıldığını ifade etti. Şüpheli kişilerin İran'la bağlantılı olduğu iddialarına da İran'ın Londra Büyükelçiliği cevap verdi. İddiaları kesin bir dille reddetti. Washington-Tahran hattında arabulucular adeta mekik dokuyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Amerikalı yetkililerin arabulucularla bir araya geldiğini belirtti. "Savaşı çok yakında kazanacağız ve her şey sona erecek," dedi. Katarlı arabulucularla görüştüklerini duyuran İran'dansa, "Amerikalılar barışçıl çözüm aradıklarını iddia ediyorsa biz o çözümü sunduk," açıklaması geldi. İran savaşı Avrupa'da akaryakıt fiyatlarını rekor seviyelere taşıdı. İngiltere'de dizelin litresi tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı. Avrupa ülkeleri milyarlarca avroluk destek paketlerini devreye alıyor. Ancak geçici önlemlere rağmen yüksek fiyatların haneler ve şirketler üzerindeki baskısı sürüyor. Rusya-Ukrayna savaşında karşılıklı saldırılar sürerken Rusya Devlet Başkanı Putin'den dikkati çeken açıklama geldi. Putin, ordudaki asker sayısını 15.500 artırarak 1.550.000'e çıkaran kararnameyi imzaladı. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ise Rusya'ya 10.000 Kuzey Kore askerinin daha gönderileceğini öne sürdü.
4: Spor.
3: A-Milli futbol takımı Uluslar A Ligi 1. gruptaki 2. maçında İtalya'ya farklı kaybetti. Ay Yıldızlılar Bursa'daki mücadeleden 4-1 mağlup ayrıldı. Milli takımımız gruptaki 3. maçında Cuma günü saat 21.45'te Belçika'ya konuk olacak. Euroleague'de çift maç haftasında iki temsilcimiz Fenerbahçe Tarfin ve Anadolu Efes sahne alacak. Sarı lacivertliler saat 20.45'te Bayern Münih ile karşılaşacak. Anadolu Efes'te saat 20'de Real Madrid'i konuk edecek. Sayın dinleyiciler, haberleri dinlediniz.

0: Reklamlar.
1: Vakıfbank'tan gardırobunu yenilemek isteyenlere müjde. Giyim alışverişlerinizde Vakıfbank bireysel kredi kartlarıyla avantajlar daima sizinle. Vakıfbank World Kartları ile 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında giyim, ayakkabı ve aksesuar sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 3000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL, toplam 500 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
2: Ben Münce Uzay Biyoloğu olacağım.
3: Ben Dijital Arkeolog.
4: Ben iklim mühendisi olacağım.
5: Çocukların yarın ne seçeceği belli olmasa da yarınlarının güvencesi belli. Bugünden BES. Çocuğunuza BES başlatın. 20.000 TL'ye varan bonus kazanma fırsatından yararlanın. 8 Ekim'e kadar dijital kanallardan aylık minimum 2.000 TL katkı payıyla başlatılan 18 yaş altı sözleşmeleri için geçerli. Detaylar Garanti BBVA Emeklilik.com.tr'de. Garanti BBVA
6: Emeklilik. Güney Avrupa'nızı Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla planlayın. İstanbul çıkışlı Atina, Roma, Barcelona ve seçili şehirlere gidiş dönüş biletinizi 9 Ekim'e kadar alın. 1 Kasım 2026, 28 Şubat 2027 tarihleri arasında 119 dolardan başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
7: Sıradaki şarkı hep içinden geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.
8: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
9: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın. 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
10: Bu ses değişimin habercisi. Eski model Beko yazar kasa posunuzu yenileyin, işinize hız katacak. Beko X 30TR yazar kasa posa 2000 TL indirimle sadece 7999 TL'ye sahip olun. Arçelik, Beko mağazaları ve web sitelerinde indirimden hemen faydalanın.

0: denize çek gönderle faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
1: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: İşinizin başında siz, risklerin karşısında işte Kobi Sigortası. Anadolu Sigorta'nın sektörünüze özel paketler sunan işte Kobi Sigortası'na iş cepten kolayca ulaşabilir, zengin teminat seçenekleriyle risklere karşı önleminizi alabilirsiniz.

0: Doy Farm pratik piliç lezzetleri şimdi raflarda. Hemen hazırla, afiyetle ye.
1: Reklamlar.
2: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Türkiye Radyoları 1. programı Radyo 1'de, gündem programı Ankara Radyosu stüdyolarından canlı olarak devam ediyor.
1: Efendim saatler 9.11 dakika geçiyor. İç siyasi gündemle yeniden birlikteyiz. Bu bölümde gazeteci Ercan Gürses konuğumuz. Ercan Gürses, günaydın, hoş geldiniz.
2: Günaydın Ceyhan Bey, iyi yayınlar, hoş bulduk.
1: Çok teşekkür ederiz. Kabine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında dün Beştepe'de toplandı. Tabii 17 Eylül'den bu yana gündemde olan fon konusunun etraflıca değerlendirildiği ifade edildi. Yine terörsüz Türkiye meselesine ilişkinde önemli gelişmeler var. Milli Dayanışma ve Bütünleşme Koordinasyon Kurulu toplanmıştı. Bunun da ayrıntılarını merak ediyoruz. Okullar için ek önlem alınacak dedi Sayın Cumhurbaşkanı. Özellikle okul ikliminin inşasını ve güçlendirilmesini istişare ettik ifadelerini kullandı. Konu başlıklarımız bunlar. Ercan Gürses, ayrıntılara bakalım. Bu bilhassa fon meselesini biraz anlamaya da ihtiyacımız var. Efendim nedir bu fon meselesi?
2: Şimdi fon krizi ön plana çıktı. Nedir bu fon meselesi? Ceyhan Bey, şöyle söyleyelim. Şimdi sermaye piyasasında bazı fonlar var. Hisse senetlerinden oluşuyor ve portföy şirketleri tarafından, bankalar üzerinden pazarlanıyor. Ve yatırımcılar da özellikle Türk sanayine yatırım yapmak açısından ya da varlıklarının böyle üretim anlamında değer kazanması anlamında tercih edebiliyorlar. Şimdi bunlar reel anlamda düşünceler. Ama bir yandan da bir manipülasyon boyutu işin olduğunu çok net bir şekilde gördük. Bu olayda olduğu gibi. Bazı fonların değerinin çok üzerinde, tabiri yerindeyse şişirilerek halka arz edildiği süreç içerisinde değerinin 10 katı, 20 katı, zaman zaman 100 katı haline getirilerek küçük yatırımcının zarar etmesine neden olanlar ortaya çıkartıldı. Böyle bir durum ortaya çıkartıldı. Ve bu işin çok ciddi anlamda şu an itibariyle telaffuz etmek belki çok kolay olmayabilir. Daha henüz net boyutu ortaya çıkmadı ama 450-455 bin kişinin olduğu ve birkaç milyar dolarlık bir maliyeti söz konusu olabilecek şekilde manipülasyon yapıldı. Öne sürülüyor. Bununla ilgili olarak tabii ki Adalet Bakanlığı ve Hazine Bakanlığı'nın çok ciddi anlamda bir faaliyeti söz konusu. Burada tabii Sayın Cumhurbaşkanı'nın söylemiş olduğu sözler önemli. İster piyasa manipülasyonu olsun, ister borsa oyunu olsun, ister belediye yolsuzluğu olsun ki bu milletin malına el uzatırsa karşısında bizi bulur. Hak yiyenleri savunamayız, bu işin sonuna kadar gideceğiz diyor Cumhurbaşkanı. Nitekim de bu işle ilgili spekülasyon konusu olan ve aynı zamanda iddialara konu olan kişilerin de görevden el çektirilmeleri, hangi makamda olursa olsun, AK Parti'nin biliyorsunuz genel başkan yardımcısı eski bakan Fatma Betül Sayan Kaya'nın soruşturmanın selameti açısından görevlerinden affını istediğini ve MYK, MKYK üyelerinin bitirildiğini biliyoruz. Bununla birlikte tabii ki şöyle bir ince çizgi de var Ceyhan Bey, onu da söyleyelim. Elbette burada manipülasyon yapan, suçu olanlarla ilgili olarak sonuna kadar bir işlem yapılacak. Şu anda hali hazırda gözaltılar var, tutuklamalar var, mal varlığına el konulanlar var, hali hazırda müsaade edilenler var malları. Bunlarla ilgili süreç devam edecek, yargı sürecine gidecek bu iş. Ama bir yandan da sermaye piyasalarının dayanıklı temelleri olduğu yönünde Cumhurbaşkanı'nın vurgusundan yola çıkarak bunlara zarar vermemek için herkesin çok dikkatli değerlendirme yapması gerekiyor. Çünkü güven ortamının sarsılmasının da çok ciddi bir maliyeti olur. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin 2 trilyon dolara yakın ekonomik büyüklüğü var. Elbette belli sayıda fonda yapıldığı belirtilen bir manipülasyon, spekülasyon söz konusu, bunu söylememiz lazım. Ama burada yapılan manipülasyonun bütün sermaye piyasasına mal edilmemesi de gerekiyor. Bu arada tabii ki ben açıkçası o kararlılığı da gördüm. Yani devletin bu işte dahli olanların üzerine sonuna kadar gidebileceği yönünde Adalet Bakanlığı'nın çok ciddi çalışmaları var. Bugün de Sayın Cumhurbaşkanı'nın başkanlığında ekonomi paydaşlarının bir toplantısı yapılacak. Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilk aldığı karara göre fonların tasfiye edilmesini elbette devlet üstlendi. Bu devletin maliyeti üstlendiği anlamına gelmiyor. Yanlış anlaşılmasın. Burada özel

0: özellikle mallarına el konulanlar, hesaplarına bloke konulanlardan, bu işte dahli olanlardan bir anda elde edilen oradaki gelir ve el konulan arabalar, daireler, villalar, yatlar, bunlardan elde edilebilecek ileride gelir ve aynı zamanda bu fonların takas banktaki repo, ters repo ve aynı zamanda işte varlıkları olan tahviller, hazine tahvillerinin de paraya çevrilerek en kısa zamanda hak sahiplerinin en azından ne kadarsa o kadarlık kısmına denk gelecek şekilde ödenmesi gibi bir durum söz konusu. Hükümetteki eğilim daha küçük yatırımcıların öncelikle paralarının ödenmesi yönünde. Sermaye Piyasası Kurulu'yla hükümet arasında bu konuda elbette görüşmeler yapılıyor. Nasıl bir formülasyon bulunacak? İlk formül şu, yani elde edilecek ilk tasfiye gelirlerinden herkese payları oranında, yani hisseleri oranında bir pay ödenmesi. Ve bu konuda bugün nasıl bir değişiklik yapılacak ya da nasıl bir yaklaşım benimsenecek, onu zannediyorum gün içerisinde öğrenmiş olacağız Ceyhan
1: Peki,
0: Bey.
1: Peki Ercan Gürses, bu fon sahipleri bu süreç başlamadan önce şimdi astronomik karlardan bahsediliyor elbette, malumunuz. Şimdi bu işler başlamadan önce, bu operasyon başlamadan önce bu karıyla birlikte fondan ayrılanlar varsa eğer, onlara ilişkin bir soruşturma var mı, yürütülecek mi?
0: Tabii esasen onlara ilişkin soruşturma. Yani işin özü açıkçası onlara dönük olarak. Manipülasyonu yapanlar ve çok kritik zaman içerisinde kat kat, onlarca kat sermayesini oraya koymuş oldukları parayı katlayıp ve sürecin çok kilit bir noktasında ayrılanlar. Nitekim Ceyhan Bey, son 3 aya dönük bu konuda çok ciddi anlamda inceleme yapılıyor. Bir yanda da şunu söylememiz lazım. Zaten Sermaye Piyasası Kurulu'nun ve bu konudaki uzman ekiplerin yapacağı incelemede bence şu anda bile bir tablo ortaya çıkmış durumda. Yani bu süreçten yararlananlar, bu süreçle ilgili bilgi sahibi olanlar ve manipülasyon yapıp paralarını katlayıp bu işin içerisinden çıkanlar hepsi belli diye düşünüyorum. Ve bunların da zaten gün içerisinde sürekli olarak biliyorsunuz gözaltılar ve soruşturmaya dahil edilmesiyle ilgili bir süreç yaşanıyor. Onlara bu bedelin ödetilmesi için şu an itibariyle çok yoğun bir faaliyetin olduğunu söyleyelim. Elbette çok alışık olunmayan bir alan. Bu konuda Amerika Birleşik Devletleri'nde 2008 yılında bir Madoff skandalı ortaya çıkmıştı. Ve bununla ilgili olarak da orada bazı yasal düzenlemeler, idari düzenlemeler yapıldı. Böylelikle bu işe sebep olanların elde ettikleri gelirlere el konularak bunların mağdurlara dağıtılması sağlandı. Ama bu tasfiyenin bile çok kısa sürmediğini insanların bilmesi gerekiyor. Yani bayağı bir çalışma yapılması da şart. Bunu da vurgulamak gerekiyor.
1: Şimdi şu da ihtimal dahilinde mi Ercan Gürses? Hani kamu boyutuyla varsa ihmal ya da işbirliği, işte düzenleyici, denetleyici kurumlar bağlamında SPK ya da BDDK'da ya da MASAK'ta. Şimdi bununla ilgili de bir işlem ya da bir soruşturma görebilir miyiz önümüzdeki süreçte?
0: %100 görürüz. Ondan eminim Ceyhan Bey. Çünkü birkaç boyutu var işin. Manipülasyon yapanlar, bu işte nüfuz kullananlar ve bu işin içerisine dahil olanlar, bir yandan da sizin dediğiniz gibi sorumluluğu olanlar ama bu sorumluluklarını yerine getirmedikleri için bu işte dahil olduğu düşünenler. Şimdi Sermaye Piyasası Kurulu içerisinde bu işte sorumlu olanlar var mı? Yine aynı şekilde bazı uyarılar yapıldı ve bunlar dikkate alınmadı mı? Bu konu çok ciddi tartışma konusu. Birkaç gün önce ortaya çıkmıştı bazı uluslararası kuruluşların bu konuda Türkiye'ye yapmış olduğu, daha doğrusu sermaye piyasalarına yapmış olduğu bazı uyarıların olduğu, manipülasyon olduğuna dair. Nitekim Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in de Kasım 2025'te yaptığı manipülasyon şüphesi olan kurumlarla ilgili olarak değerlendirmesi. Şimdi bunlarla ilgili zamanında harekete geçilmedi mi? Sermaye Piyasası Kurulu ve BDDK bu alanda ön plana çıkıyor. Elbette teknik bir incelemenin yapılması lazım. Ama Ceyhan Bey, gördüğümüz kadarıyla, şu anda gördüğümüz kadarıyla, yani bakın bazı şirketlerin, bazı fonların, burada isim vermeyeyim, bazı portföy şirketleri, mesela Türkiye'nin en büyük şirketlerinin değerini geçen fonlar olduğu, oysa bunların mütevazı elektrik üretim şirketleri ya da

0: başka faaliyetlerde bulunan orta seviye şirketler olduğu belirtiliyor. Yani ne kadar şiştiğini anlatmak için söylüyorum. Tüpraş'ın, Petkim'in değerine yaklaşan ve onu geçen şirketler olduğu belirtiliyor ki şişirilen değerlerle birlikte. Sonradan işte manipülatörler paralarını alıp içeriği boşalttıkları zaman hiçbir şey kalmıyor ve burada yatırım yapan, 1 milyonun altında yatırım yapan, işte arabasını satıp işte ileride başka bir yatırım yapmayı düşünen tırnak içerisinde mütevazı yatırımcının da yatırımlarının kat kat azalması gibi bir durum ortaya çıkıyor. Çünkü onlar tabiri yerindeyse trene sonradan bindirilmek zorunda. Trene sonradan biniyorlar ve bu işin içerisinde şimdi diyebilirsiniz ki bazı insanlar da burada tamahkarlık yapmış. Ama bir yandan da şunu vurgulamak gerekiyor. Elbette milyonlarca lirasıyla birlikte bu işin nereye gideceğini bilerek yatırım yapanlar var. Onlarca milyon lirasıyla yatırım yapanlar, sözüm ona yatırım yapanlar, manipülasyonu bilerek yapanlar var. Bir yandan da çok mütevazı yatırımcı banka aracılığıyla bunları alanlar var. Bunları iyi ayırmak ve sorumlu olanları da iyi tespit etmek gerekiyor. Belli ki bazı uyarılar dikkate alınmamış. Bu manipülasyon işi hemen bu ay değil, çok aylarca önce tespit edilmiş. Dün Dilek Güngör Sabah gazetesinde çok önemli bir yazı yazdı. 1,5 sene önce uluslararası kuruluşların bazılarının da manipülasyon yönünde bazı portföy şirketlerine dönük uyarıları oldu ve bunların yeterince belki incelenmediği yönünde bir iddia söz konusu. Ben bunlara da bakılacağı kanaatindeyim.
1: Peki bir diğer başlığımızla devam edelim. Ercan Gürses, Terörsüz Türkiye hususuna ilişkin Milli Dayanışma ve Bütünleşme Koordinasyon Kurumu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Başkanlığında toplandı. Şimdi görüşülen konular, tartışılan konular mevcut durumda ne? Şimdi alt komisyonlar da var. Alt komisyonlar da hiç şüphesiz görevlerini yerine getiriyorlar, icra ediyorlar ama bugün Terörsüz Türkiye hususunda geldiğimiz nokta tam olarak ne?
0: Şöyle, meclisteki yasal ve idari düzenlemelerin ardından mecliste bir komisyon oluşturulması, ardından da Cumhurbaşkanlığında bir komisyon oluşturulması, alt komisyonların oluşturulması şu anlama geliyor. Şimdi Ceyhan Bey, süreçle ilgili olarak Irak'ta, Suriye'de, İran kanadında, Avrupa kanadına bazı adımların atıldığını, atılmakta olduğunu, atılmasını beklediğimizi hatırlatalım. Yani örgütün silahları sahada tamamen bıraktığını ve bunun tespit edilmesini bekliyoruz. Ekim ayında bekleniyordu ilk başta. Bir miktar gecikme olacak anladığım kadarıyla. Kasım Milli Güvenlik Kurulu'na yetişmesi yönünde bir beklenti ya da en azından öyle bir hesap söz konusu. Olur mu olmaz mı bunu sahada göreceğiz. Hı hı. Bir yandan da Cumhurbaşkanlığında sizin söylediğiniz gibi bir kurul var. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Başkanlığında. Şimdi bunların amacı şu. Meclisle birlikte senkronize bu kurullar faaliyet gösterirken şayet fesih gerçekleşirse ondan sonrası için malum çerçeve yasa devreye girdiğinde 6 aylık süreç başladığında bazı aksaklıklar ve eksikliklerle ilgili olarak idari bazı düzenlemeler yapılması gerekiyor mu? Yani örgütün eski mensupları topluma entegre olurken yasal ve idari bazı ek düzenlemeler söz konusu olacak mı? Bunlara bakıyorlar. Yani bu entegrasyon konusunda eksiklikler söz konusu olabilir. Dönüşlerle ilgili bazı tartışmalar söz konusu olabilir. Sahada silah bırakmayla ilgili olarak yaşanan bazı sorunlar ve gecikmeler, bazı kesintiler, belki bazı provokasyonlar, bakın bunlar olabilir. Çünkü geçtiğimiz hafta Sayın Cumhurbaşkanı New York'ta çok önemli bir görüşme yaptı Irak Başbakanı Zeydi ile. Bu görüşmenin bir kısmı bizi çok yakından ilgilendiriyor Türk Terörsüz Türkiye projesi anlamında. Çünkü Irak Başbakanı şunun teminatını verdi. Dedi ki Sincar'daki YBŞ diyorlar onlar, Ezidi grupların olduğu ama bizim bildiğimiz kadarıyla PKK'nın da varlığının olduğu bir grup. Onların tamamen tasfiye edilmesi, silahlarının da Irak hükümeti tarafından teslim alınması ve bununla senkronize olarak Türkiye'nin de Başika'daki üssü yavaş yavaş boşaltarak Irak Başbakanı'nın elini de bir anlamda güçlendirmesi, yani diğer silahlı gruplara da bunun sirayet etmesi. Elbette bu 30 Eylül'e kadar gerçekleşecekti, yani yarına kadar, ama belli ki bu süre içinde gerçekleşmeyecek. Bir miktar gecikme var Ceyhan Bey, onu söyleyelim. Gelecek yıl Haziran ayına kadar süre uzatıldı. Türkiye bu süreyi takip edecek ama bu süre içerisinde de tabii ki verilen sözler tutulacak mı, tutulmayacak mı? Buna da bakılacak. Suriye'de

0: zaten biliyorsunuz entegrasyon süreci devam ediyor. Bazı ağır silahlar, özellikle ağır makinalı tüfekler, uçak savarlar Suriye devletine teslim ediliyor. Ama bizim aldığımız bilgiler tamamlanmadı. Sahada bu gelişmeler yaşanırken bir yandan da sizin dediğiniz gibi meclisteki o kurullar bu süreci takip ediyorlar. Milli Güvenlik Kurulu da var. Milli Güvenlik Kurulu'nun yapısından bir parça da var. Genel Sekreteri de var. Bu arada MİT Başkanı İbrahim Kalın da var. Yani şundan dolayı söylüyorum. Sahada bu işi yakından takip eden Dışişleri Bakanı, MİT Başkanı, işte askeri yetkililer, milli hepsinin burada olduğunu ve bu kurulunda sahadaki gelişmeleri takip ettiğini söylememiz lazım. Bir miktar evet, bir miktar zorluklar var. Ama ben o zorlukların yavaş yavaş, kademe kademe aşılacağını, süreçle ilgili olarak kesin takvim vermenin çok kolay olmadığını ama bunun takip edildiğini söylemek istiyorum.
1: Şimdi okullar içinde ek önlem alınacağını ifade etti Sayın Cumhurbaşkanı. Güvenli okul ikliminin inşasını ve güçlendirilmesini istişare ettik dedi. İşte geçtiğimiz yıl elin bir hadise yaşanmıştı. Yine bu yıl eğitim öğretim yılının başladığı günlerde Manisa Turgutlu'da yine silahlı bir öğrencinin okulda bazı öğrencilere ateş açmasıyla yeniden bu korkumuz tabi tekrar etti. Şimdi bu önlemler yeterli mi? Bunun üzerine ne yapılabilir? Bunlar elbette konuşuldu, tartışıldı. Bu konuda bir ayrıntı var mı Ercan Gülses?
0: Tabi yani okullarda bir güvenlik mekanizması oluşturuluyor. Yani keşke buna gerek kalmasaydı Ceyhan Bey ama sizin dediğiniz gibi yani geçtiğimiz yıl Maraş'ta yaşanan ve bu yıl içerisinde de Manisa Turgutlu'da yaşanan ve geçtiğimiz günlerde Diyarbakır'da bir şeyin eşiğinden döndük biliyorsunuz. Bir sıkıntının eşiğinden döndük. Bir hadise yaşandı. Maalesef üst üste yaşanıyor. Ve bunlarla ilgili alınacak tedbirler mutlaka güvenlik tedbirleri alırsınız. Dersiniz ki bir güvenlik görevlisi dikelim buraya ya da başka tedbirler de alalım okulun içerisinde. Ama bunların temel çözümü bambaşka bir yerde biliyorsunuz. Bu çocuklar bir şeyden özeniyorlar işte bir... Silaha özenenler var, bazı bilgisayar oyunlarından evet, yola çıkarak evet. Burada böyle açıkçası söylemek gerekirse silahla birlikte orada başka bir hayatın temsilcisi gibi davranmaları, o çocuklara adeta bir katliam yapabilecek senaryolar ortaya çıkarmaları, ben bunların kaynağında önlenmesinin çok daha mühim olduğu kanaatindeyim. Özellikle ekranlarda çocukların neye ulaştıkları, neye eriştikleri konusunda veliler üzerinde bir açıkçası velilerin daha önce eğitilmesi gerekiyor. Onlar üzerinde bir program uygulanması lazım. Yoksa dediğimiz gibi polisiye tedbirler, güvenlik tedbirleri bunları alırız. Bunlar bir miktar etkili olur ama bir yandan da gerçekten herkes tedirginlik içerisinde yaşamaya devam eder. Eskiden bu tarz olaylar yoktu biliyorsunuz. Maalesef bu tarz olaylarla da tanıştık ama haksızlık da etmeyelim. Sadece Türkiye'de değil yani dünyanın birçok yerinde, Avrupa ülkelerinde, Amerika Birleşik Devletleri'nde ben bunu böyle oluyor, her yerde oluyor, bizde de olsun anlamında değil elbette ama bunların önlenmesi için gerçekten şu anda Milli Eğitim Bakanlığı da en üst düzeyde kabinede Sayın Cumhurbaşkanı da bu konudaki çabayı ifade ediyor. Güvenli okul projesi işin bir başka parçası. Yani dolayısıyla iş çocuklarımıza bizim nasıl açıkçası onlarla nasıl ilgilendiğimizde bitiyor. Onları ekranlardan ya da şeyden tabletlerden uzak tutmak çok kolay olmayacağına göre en azından onun kontrolünün sağlanması yönünde bir çabamız söz konusu olmalı. Çünkü iş bambaşka bir yere gidebiliyor. Bunu da görmüş durumdayız. Evet.
1: Ercan Gürses çok teşekkür ediyoruz aktardıklarınız ve değerlendirmeleriniz için. Yeniden birlikte oluruz diyelim. Kolaylıklar diliyoruz.
0: İyi yayınlar diliyorum Ceyhan Bey.
1: Efendim gazeteci Ercan Gürses bizimle birlikteydi değerli dinleyicilerimiz. İç siyasi gündeme baktık. Daha ziyade dün kabine toplantısı vardı. Kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları vardı. O başlıklar üzerinden de gündemi değerlendirmeye çalıştık. Kısa bir ara devam edeceğiz.
2: Ekonomi.
3: Arz, talep, para, döviz, borsa, yatırım, emek, sermaye, kar.
2: Politika.
3: Oy, sandık, seçmen, vekil, meclis, koltuk, muhalefet, iktidar.
2: Spor.
3: Ahlak, karar, azim, çalışma, ter, yarış, barış.
2: Yaşam.
3: Kadın, erkek, doğum, genç, yaşlı, kargaşa, sevinç, hüzün, aşk, güven, gündem.
2: Dünyanın haberi gündemde.
1: Evet, devam ediyoruz. Bu bölümde Habertürk Televizyonu Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel konuğumuz. Hüseyin Öztel, günaydın, hoş geldiniz.
4: Günaydın Ceyhan Bey, herkese iyi sabahlar.
1: Çok teşekkür ederiz. Şimdi yurtta hava nasıl olacak bu hafta? Merak ediyoruz. Şimdi sıcaklıklarda da belirgin bir düşüşü hissettik bilhassa bu hafta. Peki bu böyle devam edecek mi? Mevsim normalleri diyebileceğimiz bu sıcaklıkta mıyız? Yoksa havalar önümüzdeki periyotta biraz daha sıcaklıklar yükselecek mi?
4: Bugünlerde kuvvetli yağmurlu bir serin ve yağışlı havanın etkisindeyiz Ceyhan Bey. Şu anda biz konuşurken önemli olan yağışları aktarayım ben. İstanbul çevresinde yağıyor. Özellikle Avrupa yakasında Başakşehir Arnavutköy arasında biraz kuvvetli yağabilir. Bursa'da neredeyse 1,5 gündür yağıyor. Mudanya, Bursa merkez arasında yine caddelerde gölleşme ve su baskınları yaşanabilir. Sakarya'da ki yağış miktarı aşırı seviyeye geldi. 100 milimetreyi çoktan aştı. 180 milimetreye kadar yaklaştı hatta. Yani Kandıra, Körfez, Gölcük, Adapazarı merkez, Sapanca gibi yerlerde bugünün akşam saatleri olurken yağış hala devam ediyor olacak tahminlerimize göre. Bu alanlarda sürücüler de dikkat etmeli. Yağışlarla birlikte yollardaki maalesef kaza sayıları da artabiliyor ya da arıza sayıları. Özellikle Ankara-Bolu arasında yağış azalıyor ama işte Sakarya ve az önce saydığım yerlerde kuvvetli yağacak. Trakya'da da bugün biraz yağmur var. Sonunda gelecek saatlerde Çanakkale çevresinde de bulutlar artıyor. İstanbul'daki yağmur bu akşama kadar sürebilir. Tahminen bir 4-5 saat daha aralıklı olarak bazı ilçelerde kesse de 4-5 saat daha yağış bekliyoruz. Son zamanlardaki en bereketli diyebileceğimiz dönem. Özellikle büyük barajlar bu yağmurlardan çok fazla etkilendi ve olumlu yönde kendini iyileştirdi diyebiliriz barajlarımız. Ama işte taşıdığı riskler de var. Bir de başkent Ankara'nın henüz yağmayan bu havasının özellikle bir saat 2-3, 14-15 olduktan sonra tekrar yağmasını bekliyoruz. Ankara'da da öğleden sonra dışarıya çıkacaklar. Bu yanında bir şemsiye bulundursa iyi olur. Ayrıca Sinop, Bafra, Samsun çevresinde de yağmur gelecek bu akşam. İnebolu ve etrafında da Ayancık ve çevresi Sinop'un batısında da yine yağış bekliyoruz bugün. Aslında Güneydoğu Anadolu hariç çoğu bölgemizde yağmurlu bir salı günü geçireceğiz. Akdeniz kıyılarında da bugün güneş yüzünü gösteriyor. Çarşamba günü de yağışlar sürüyor. Ceyhan Bey, bu hafta önemli onu konu. Epey bir sulak geçiyor. Hava sıcaklıkları tabii mevsim normallerinin 2-3 derece kadar aşağısına düşüyor. Ama çok da aşırı da bir soğuk yok. Yani 17 dereceye 18 dereceye düşüyoruz Ankara'da. 21 derece 20 derece İstanbul'da. Kıyı Ege'de İzmir çevresi 27-28 derece, hala sıcak bir hava var. İzmir'de bu akşam ve yarın öğlen biraz yağabilir. 29 Eylül, 30 Eylül yani bu iki gün. Ancak yağışlar çok ısrarcı değil. Asıl yağmurun büyük kısmı Marmara'da ve Karadeniz'de diyebilirim. Böyle bir yağışlı, gök gürültülü yağışlı zaman zaman dönemden sonra hafta sonuna uzanıyoruz. Hafta sonu hava biraz ısınıyor. Ankara tekrar 19 dereceleri güneşli bir havada çıkıyor. Ve İstanbul 20-22 derecelere hafta sonu yükseliyor. Ancak cumartesi günü açık hava planınız varsa özellikle Marmara'da yine hava tahminlerini yakından takip etmenizi öneririm bu cumartesi 3 Ekim'de. Çünkü sürpriz bazı alanlarda İstanbul ve Kocaeli bu alanlarda yağmur görülebilir. Ayrıca Güneydoğu Anadolu'da uzun süredir yağmayan çoğu kentte Ekim yağmurlu başlıyor. 1 Ekim, 2 Ekim yani Perşembe ve Cuma yağmur bekliyoruz. Diyarbakır, Gaziantep çevresi, Şanlıurfa dolaylarında. Bunu da söyleyelim. 3 Ekim Cumartesi gününde Güneydoğu Anadolu'da yağmur ihtimali yüksek. Çok kurak geçmişti o bölgede de. En sonunda biraz yağmurla tanışacağız. Uzun vadeli tahminler ise yani 10 gün veya üzerindeki döneminde bizi ne bekliyor diye bakınca başkent Ankara'nın hava sıcaklıklarını böyle 17-18 derecelerde en çok seyredeceğini tahmin ediyoruz. Fakat güneşli bir dönem de yaklaşıyor. Yani 4 Ekim'den, 3 Ekim'den itibaren, bu cumartesi pazardan itibaren yağmuru tekrar özleyeceğimiz bir 10 gün geçirme ihtimalimiz var. Özellikle Anadolu.

0: Anadolu'da ne iç Anadolu'da. Bunu yakından takip ediyoruz biz de. Çok da yağmayacak yani gelecek Ekim'in ilk 10 günü. İstanbul için de bu geçerli. Bugünler bereketli ve yağmurlu bir başlangıç oldu sonbahara. Ancak böyle sürmeyecek gibi duruyor. Özellikle cumartesiden sonra başlayan periyot epey bir güneşli ay ortasında geçirtebilir bize. Bu sırada da sıcaklıklarımız biraz artar. Güneşli bir sonbahar olacak. Sadece şu 2-3 gün daha yağmur var diye özetleyebiliriz Ceyhan Bey.
1: Hüseyin Özel, çok teşekkür ediyoruz değerli katkılarınız için. Yeniden birlikte oluruz diyelim. Efendim. Sağ olun.
0: İyi yayınlar.
1: Efendim, Habertürk Televizyonu Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel bizimle birlikteydi. Yurtta hava nasıl olacak? Mevsim normallerinin öyle çok da yüksek bir fark olmadığını ifade etti. Mevsim normallerinde sıcaklık bağlamında bir iki derecelik düşüklük olduğunu söyledi Hüseyin Öztel. Yağışlar konusunda da şu anda iyi bir konumdayız ama tabii gün gelecek ne getirir onu bilemiyoruz. Tasarruf konusunu bir kez daha altını çizmemizde fayda olduğunu düşünüyorum. Efendim, bu konuyla da bugünlük gündemin sonuna gelmiş olduk. Programı bugün Veli Yıldız hazırladı. Teknik yapımda Engin Erkan vardı. Mikrofonda ben Ceyhan Buran. Yarın aynı saatte gündemde buluşmak ümidiyle diyelim. Görüşünceye dek mutlu kalın efendim.

0: sporun unutulmayanları.
1: Efsanelerin izindeki program sporun unutulmayanlarına hoş geldiniz. Türk takımını Avrupa kupalarında yarı finale taşıyan ilk teknik direktör Adnan Süvari. 1926 yılında Aydın'da doğan Süvari futbola İzmir'de başladı. 10 yıl boyunca Göztepe'nin formasını giydi. Teknik direktörlük kariyerine ise 1959'da Karşıyaka'da adım attı. 1960'da yardımcı antrenör olduğu Göztepe'nin bir yıl sonra başına geçti. Burada önemli başarılara imza atan Adnan Süvari, İzmir ekibini 1968-69 sezonunda UEFA Fuar Şehirleri Kupası'nda yarı finale, 1969-70 sezonunda ise UEFA Kupa Galipleri Kupası'nda çeyrek finale taşıdı. Böylece bir Türk kulübüne Avrupa Kupalarında yarı final oynatan ilk teknik direktör olarak tarihe geçti. Süvari yönetimindeki Göztepe, iki Türkiye Kupası ve bir Cumhurbaşkanlığı Kupası kazandı. Süvari ayrıca 1966-68 yılları arasında Göztepe'deki görevini sürdürürken A Milli Futbol Takımımızın teknik direktörlüğünü üstlendi. 1966 tarihinde millilerimiz Sovyetler Birliği karşısında tarihindeki ilk galibiyetini elde etti. 1991 yılında hayatını kaybeden Adnan Süvari'nin adı Süper Lig'in 2026-27 sezonuna verildi. Programı hazırlayan Ali Yıldırım, teknik yönetmen Mahmut Dağistan, mikrofonda ben Tolga Avcı. Hoşça kalın, sporla kalın.
0: Sporun unutulmayanları.
2: Reklamlar.

0: marka araca bakım ve onarım Boş Kar Servis noktalarında. Randevu için hemen boşkarservis.com.tr'yi ziyaret edin.
1: Kadın girişimciler, girişiminizi geleceğe taşıyın.

0: Hazır mısınız? Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması başladı. Yarışma ile kategori birincilerini uluslararası fuarlarla buluşturuyor, girişimcilerin kitle fonlamasından yararlanmasını sağlıyoruz. Çünkü biliyoruz, geleceğimizi dönüştüren her hikaye desteklenen bir girişimle başlar. Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması için başvurular devam ediyor. Detaylı bilgi ve başvuru için halkbank.com.tr.
1: Yoğun tempo, sosyal hayat, lezzetli yiyecekler. Hepsi tamam. Peki ya karaciğer sağlığı? New Life 4 HEPA içerisinde bulunan kolin, karaciğer fonksiyonlarının korunmasına yardımcı olur. New Life 4 HEPA, eczanelerde.
2: Yol uzun, yük ağır. Castrol Vecton, Sistem Pro teknolojisiyle %45'e kadar daha uzun, faydalı yağ ömrü sağlar. Zorlu şartlarda yolların gerçek kahramanlarının yol arkadaşı Castrol Vecton. Detaylar için Castrol.com.tr'yi ziyaret edin.
3: Pilot Garaj çekilişle her ay iki araba hediye ediyor.
4: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
5: 24-30 Eylül tarihleri arasında seçili Grundig televizyonlarda garanti alışveriş kredisiyle peşin fiyatına 9 taksit vatanda. Ayrıntılı bilgi vatan mağazalarında.
6: Logo yazılımın en yeni, en çevik ERP'si Logo Edge ile tanışın. Buluta entegre hibrit yapıyla esnek çalışın. Yapay zeka desteğiyle istediğiniz rapora anında ulaşın. Detaylar logo.com.tr'de.
7: Reklamlar.
8: Arkası yarın. Yapım Ankara Radyosu.

Sevgimi toprağa gömdüm. 4. bölüm. Yazan Zerrin Tığlıoğlu. Yöneten Ejder Akışık. Yapımcı Metin Öztekin. Efektör Ömer Atilla Ulaş. Bu bölümde oynayan sanatçılar: anlatan Olcay Poyraz, Ahmet Erdal Küçükkömürcü, Fatma Özlem Ersönmez, Ebe Hanım Ümit Sergen, Bir Kadın Ayşe Akınsal, Bir Ses Bülent Türkmen.

Ahmet Fatma ile yatalak babası ve yaşlı annesine bakması için imam nikahı ile evlendikten sonra İstanbul'a çalışmaya gider. Okuma yazma bilmeyen Fatma, ona değiştirilerek okunan Ahmet'in mektuplarında ne yazdığını merak eder ve ilkokula giden Gülnaz'dan sabırla okuma yazma öğrendikten sonra bir gece gizlice okuduğu mektuplardan dehşete düşer. İstanbul'da kendine yeni bir hayat kuran Ahmet, eskiden beri göz koyduğu Gülperi ile evlenmek üzeredir. Sevgiyle bağlandığı Ahmet ve ailesi tarafından aldatıldığını anlayan Fatma, ne yapacağını bilmez bir haldeyken köyün ebesi onu kardeşinin yeni doğan bebeğine bakması için İstanbul'a gönderir. Fatma çalışkanlığı ve dürüstlüğüyle kendini kabul ettirir. Birkaç yıl sonra ailenin başka bir yere atanması nedeniyle bu kez aynı apartmanda kapıcı olarak çalışmaya başlar. İstanbul'da düzenli bir iş sahibi olamayan Ahmet ise birikmiş parası olduğunu öğrendiği Fatma'nın peşine düşmüştür.

0: Neler oluyor orada ya?
1: Yok bir şey Fahri Bey.
0: Kim yumrukluyor kapıyı gecenin bu saatinde?
1: Köyden gelmiş. Uyuyakalmışım. Duyuramayınca. Gir içeri Allah'ın cezası, dikilip durma kapıda. Rezil ettin beni.
0: Yavaş gel kız.
1: Hadi ne söyleyeceksen söyle, sonra da...
2: Sonra da... Bak sen... Senin dilin pek uzamış ha?
1: Ne diyeceksen de çabuk ol.
2: Bunca yıldan sonra ne biçim karşılama kız bu böyle? Evinde pek güzelmiş. Durumun iyi anlaşılan ha?
1: Niyetin ne senin?
2: Bir şey ikram etmeyecek misin? Ne biçim hesabisin sen? Oh, divanda pek rahatmış. Oh. Dikilip durma karşımda. Bir yere gidecek değilim. Kalmaya geldim.
1: Kalmaya mı?
2: Kalmaya geldim. Seni özledim kız.
1: Utanmıyorsun değil mi? Şimdiye kadar aklın neredeydi? Ne arayıp ne sordum bunca yıl. Şimdi de karşıma geçmiş, seni özledim diyor.
2: Hızın ettin ama. Bırak dırdırı. İçecek bir şey yok mu bu evde?
1: Zıkkım iç.
2: Bir şey mi dedin sen?
1: Hı? Yo, ne diyeceğim? Karın biliyor mu burada olduğunu?
2: Nereden bilecek ki? Eve uğradığım yok aylardır.
1: Niye?
2: Niye olacak? Mahkemeye verdim boşanmak için. Bunca senedir bir an aklımdan çıkmadın. Sen benim ilk göz ağrımsın. Hatanın neresinden dönülse kar. Yani uzun lafın kısası, karımı bıraktım, sağa geldim.
1: Yalanlarına beni kandıracağını mı sandın yine?
2: Nesi yalan bunun? İşte karşındayım. Sana döndüm diyorum. Anlamıyor musun kız? Hadi gel yanıma. Gel kız.
1: Uzak dur benden.
2: Gel kız bunca yıl sonra. Ana. Kız titriyor senin her yanın.
1: Uzak dur dedim. Bırak kolumu.
2: Kızım ettin ama. Gel kız. Gel kız. Gel dedim sana.

0: Ne yapacağım şimdi? Gideceği yok bunun. Dün gece... Söyledikleri doğru mu acaba?
1: Fatma!
0: Uyandın mı?
1: Aylardır böyle güzel uyumamışım.
0: Dün gece olanları unut. Ben şimdi işe gidiyorum. Dönünce de seni burada görmek istemiyor.
1: Dün geceyi nasıl unuturum kız? Öyle sen işini gör. Ben biraz daha yatayım. Gelirken taze ekmek getir. Seninle şöyle güzel bir kahvaltı yapalım ha.
0: Benim işim gücüm var. Akşamdan önce gelemem. Sen ortalarda görünme ha.
1: Sen de fazla gecikme kız.
0: Allah'ım sen bana yardım et. Ne dinledi? Ne yapmak istiyor?
1: Bu salağı kandırmak ne kadar kolay oldu. Besbelli unutmamış beni. Baştan biraz gönlünü yapmalı. Sonrası kolay. Oğlum Ahmet, iyi kapı buldun kendine.

0: Günlerdir apartmandakilere ne diyeceğim diye sızlanıp duruyorsun. Niye bu kadar dertleniyorsun anlamadım.
1: Bunca sene kendime eğri bir söz söyletmedim. Bundan sonra da söyletmeye niyetim yok.
0: Sen sıkma canım. İstemezlerse gideriz.
1: Gider miyiz? Nereye?
0: Nereye olursa. İki gönül bir olunca samanlık seyran olur. Seni buldum ya artık. Bırakmaya hiç niyetim yok.
1: Bir inanabilsem sana.
0: Kız hala mı inanamıyorsun yoksa?
1: Bana yaptıklarını unutamıyor.
0: Yani unut gitsin. Hepsi geçmişte kaldı. Şimdi biz ne yapacağımıza karar verelim. Hemen yarın kendimize uygun bir ev aramaya başlayacağım.
1: Ama ne ya?
0: Şşş, tamam, konu kapandı. Madem beni istemiyorlar, ben de seni alır giderim. Bu eşyalar neyin, senin mi?
1: Ha, benim.
0: Sen bunları yavaş yavaş toplamaya başla hadi.
1: Bütün paramı bu eve verirsek biz ne yiyip ne içeceğiz?

0: yapacağız?
1: Ya sana bir iyilik yapayım dedim. Bunca yıl yememişsin, içmemişsin, 3-5 kuruş para biriktirmişsin. Bu ev çok ucuz kız.
0: Hay ben de isterim ev sahibi olmayı da. Dediğim gibi sonra ne yaparız?
1: Lafı uzatma. İkide bir çalışmadığımı da kafama kakma.
0: Canım parlama birden. Hı. Diyeceğim. Ben de ayrıldım işimden.
1: Sen beni çileden mi çıkaracaksın? Bundan sonra ben çalışacağım, sen evinde oturacaksın.
0: İyi peki. Hı. Git yarın konuş adamla.
1: Şöyle yola gel kız. Bundan sonra çalışmak yok. Bunca sene çalıştığın yeter artık. Artık evinde oturup keyfine bakacaksın. Evimizde kira olmayacağına göre benim kazancımla rahat rahat geçiniriz.
0: İnşallah. Hı.

0: kocun aydın Fatma, tapuyu aldım. Bu evin sahibi artık sensin. Hayırlı olsun. Al bakayım şu tapuyu, hadi. İyi sakla ha.
1: İçim içime sığmıyor. Sen haklıymışsın. İnsanın kendi evinin olması çok güzel.
0: Ev işini hallettik. Şimdi sıra geldi bir iş bulmaya. Elde avuçta olanı buraya yatırdık. Senin kıyıda köşede kaldı mı 3-5 kuruşum?
1: Nereden olacak? Hepsini saydım avcuna.
0: Canım şöyle altın, bilezik, küpe filan. Yanlış anlama. Bir iş bulayım, sana daha iyilerini alırım. Hele şu günleri geçirelim yeter.
1: Benim nereden altın bileziğim olacak? Ha bir şu kulağımda gördüğün küpelerim var. Onu da Ebe Hanım'ın kardeşi vermişti.
0: Bakayım şuna. İyi. Sen ver onu bana bakayım.
1: Hayır. Küpelerimi veremem.
0: Yo satmayacağım. Rehin vereceğim. Param olur olmaz geri alırım. Hadi çıkar şunları kulağından hadi.
1: Vermesem.
0: Ya satmayacağım dedim ya. Birkaç gün rehin kalacak.
1: Bak bak Ahmet. Bu küpeler benim için çok değerli. Şimdi veriyorum işini görsün. Ama en kısa zamanda geri isterim.
0: Ya hadi dedim hadi çıkar şunları kulağından hadi.

0: Of, yine gecikti. Kaç gündür gece yarıları içkili geliyor. Parayı nereden buluyor? Hala küpelerimi geri getirecek. Çok değişti son günlerde. Aman yok yok yok. Kuruntu yapıyorum. İş bulamadı da yazık, ona üzülüyor. Aman Allah'ım, kapıyı yıkacak, geliyorum, geliyorum.
1: Açsın Allah'ın kapı.
0: Geç.
1: Hangi cehennemdeydin? Hı? Nerelerdeydin?
0: Yine içmişsin.
1: Uzun etme. Bana yiyecek bir şeyler hazırla.
0: Tamam tamam. Geç geç, şöyle otur, şimdi hazırlarım ben.
1: Hadi acele et.
0: Ben ne yapacağım? Eve bir lokma ekmek getirdiği yok. İçki içecek parayı nereden buluyor acaba?
1: Nerede kaldın?
0: Ah, buyur buyur. Ah.
1: Ya sen bana yemek mi diyorsun ha? Yok mu şöyle doğru düzgün bir şeyler?
0: Yok. Hadi. Beş paramız kalmadı. Yarın bunları da bulamayacağız.
1: Durmadan söyleniyorsun. İş arıyoruz dedik ya sana.
0: Ben de diyorum ki.
1: Ne diyorsun?
0: Sen iş buluncaya kadar ben çalışsam. Apartmandan Aysel Hanım geldi bugün çocuğuna bakmam için.
1: Aylık ne kadarmış?
0: Bilmem, konuşmadım. Sana sormadan kabul etmek istemedim.
1: Soracak ne var ki? Sen git yarın başla. Aylığını da konuş. Öyle 3-5 kuruş sıkıştırmasınlar eline. Baştan ya pazarlığını.
0: Ne pazarlığı yapacakmışım? Onlar neyse uygun olan verirler.
1: Yo, safsın sen. Saf, saf. Neyse. Yarın git, kabul ettiğini söyle. Ailenin bir kısmını da peşin al ha.
0: Almaya çalışırım.
1: Yarın akşam da doğru dürüst bir sofra hazırla.
0: Hani çalışmayacaktım? Elimde avucumda ne var ne yok hepsini aldı. Bunun iş bulup çalışmaya da niyeti yok. Benim kazandığımı içkiye yatıracak. Of, nedir bu başıma gelenler?

0: Buyurun.
1: Özür dilerim, rahatsız ettim. Fatma'yı aramıştım ben. Kapıcınız Fatma'yı. Yerinde başkası oturuyor.
0: Siz nesi oluyorsunuz?
1: Ben onun köyünde ebeyim. Oradan tanıyorum.
0: O ayrıldı buradan.
1: Ayrıldı mı? Ne zaman?
0: 6-7 ay oluyor.
1: Neden peki?
0: Bilmiyorum. Bana söylediklerine göre köyünden bir adam gelmiş. Kocası olduğunu söylüyorlar ama bilmem artık. Neyse, almış kadını gitmişler.
1: Korktuğum başıma geldi. Rahat bırakmaz kızı.
0: Benden duymuş olmayın ama başına bir işler de gelmiş.
2: Ne diyorsunuz? Ne işleri?

0: Türkçemizi geçmişten geleceğe taşıyanlara bin selam olsun. Kaşgarlı Mahmut'tan Yunus Emre'ye, Hoca Ahmet Yesevi'den Karacaoğlan'a, Karamanoğlu Mehmet Bey'den Aşık Veysel'e. Coşkun bir ırmak gibi çağlayan bu zengin kültür mirasını korumak ve yaşatmak hepimizin görevidir. Dilimiz geçmişimiz, dilimiz bugünümüz, dilimiz geleceğimizdir.
1: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
2: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
3: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
4: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
3: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
5: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

Radyo 1. Saat 10. Haberler. İyi günler sayın dinleyiciler. Spikeriniz ben Hakan Yılmaz. Haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan, fonlar vasıtasıyla piyasa bozucu eylemlere girişenlerin hukuk önünde hesap vereceğini söyledi. Gerekli soruşturmaların yürütüldüğünü belirten Cumhurbaşkanı, her kim milletin malına, mülküne el uzatırsa karşısında bizi bulur dedi. Erdoğan, Türkiye'nin finansal sisteminin güçlü olduğunu, herhangi bir risk bulunmadığını da vurguladı. Cumhurbaşkanı bugün konuyla ilgili ekonomi kurmaylarıyla bir araya geleceğini ifade etti. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten fon soruşturması sürecine dair yeni bir açıklama geldi. Şimşek, piyasa bozucu işlemlere karışanlara yönelik hukuki sürecin devam ettiğini belirtti. Bu faaliyetlerle ilgisi bulunmayan kişi ve şirketlere yönelik herhangi bir işlem yapılmayacaktır dedi. Sermaye Piyasası Kurulu da tasfiye kapsamındaki ödemelere dair tarih ayrımını netleştirdi. Türk askeri havacılık tarihinde yeni bir dönem başladı. Yerli ve milli temel eğitim uçağı Hürkuş 2, Türk Hava Kuvvetleri envanterine girdi. Gökvatan'ın yeni muhafızlarını yetiştirecek Hürkuş'un ilk iki uçağı törenle teslim edildi. Gözler 2028'e kadar tamamlanacak 55 uçaklık filoya çevrildi.

0: Teknofest Güneydoğu 30 Eylül'de yarın başlıyor. Kadimşehir Şanlıurfa 5 gün sürecek dev organizasyona hazır. Etkinlik öncesi kentteki otellerde doluluk %100'e ulaştı. Şehirdeki hareketlilik de arttı. Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı merhum Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma derinleştiriliyor. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında 36 kişi tutuklandı, 2 kişi adli kontrolle serbest bırakıldı. Kırıkkale'nin Yahşihan Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk operasyonunda adliyeye sevk edilen şüphelilerden 15'i tutuklandı. 21 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen resmi belgede sahtecilik ve mobbing suçları ile ilgili olarak Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun da aralarında olduğu 7 kişi gözaltına alındı. İstanbul'da yasa dışı bahis soruşturması kapsamında 12 ilde düzenlenen operasyonlarda 30 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilere ait 505 banka hesabıyla 82 kripto varlık cüzdanına bloke konuldu. İstanbul'da DH silahlı terör örgütü operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin zekat, fitre, kurban parası adı altında örgüte para topladıkları iddia edildi. Washington-Tahran hattında arabulucular adeta mekik dokuyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Amerikalı yetkililerin arabulucularla bir araya geldiğini belirtti. Savaşı çok yakında kazanacağız ve her şey sona erecek dedi. Katarlı arabulucularla görüştüklerini duyuran İran'dansa, Amerikalılar barışçıl çözüm aradıklarını iddia ediyorsa biz o çözümü sunduk açıklaması geldi. İran savaşı Avrupa'da akaryakıt fiyatlarını rekor seviyelere taşıdı. İngiltere'de dizelin litresi tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı. Avrupa ülkeleri milyarlarca avroluk destek paketlerini devreye alıyor. Ancak geçici önlemlere rağmen yüksek fiyatların haneler ve şirketler üzerindeki baskısı sürüyor. Rusya-Ukrayna savaşında karşılıklı saldırılar sürerken Rusya Devlet Başkanı Putin'den dikkati çeken hamle geldi. Putin, ordudaki asker sayısını 15.500 artırarak 1.550.000'e çıkaran kararnameyi imzaladı. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ise Rusya'ya 10.000 Kuzey Kore askerinin daha gönderileceğini öne sürdü. Spor. A Milli Futbol Takımı Uluslar A Ligi 1. gruptaki 2. maçında İtalya'ya farklı kaybetti. Ay Yıldızlılar Bursa'daki mücadeleden 4-1 mağlup ayrıldı. Milli takımımız gruptaki 3. maçında Cuma günü saat 21.45'te Belçika'ya konuk olacak. Euroleague'de çift maç haftasında iki temsilcimiz Fenerbahçe Tarfin ve Anadolu Efes sahne alacak. Sarı lacivertliler 20.45'te Bayern Münih'le karşılaşacak. Anadolu Efes ise saat 20'de Real Madrid'i konuk edecek. Sayın dinleyiciler, haberleri dinlediniz.
1: Reklamlar.
2: Vakıfbank'tan gardırobunu yenilemek isteyenlere müjde. Giyim alışverişlerinizde Vakıfbank bireysel kredi kartlarıyla avantajlar daima sizinle. Vakıfbank World Kartları ile 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında giyim, ayakkabı ve aksesuar sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 3000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL, toplam 500 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
3: Allianz aileme hoş geldiniz. Buradaki her şey aileniz ve korumak istedikleriniz için. Yeni doğan bebeğe, onun nasıl büyüteceğini bilmeyene, çocuğunun sağlığını düşünene, evdeki TV'yi oyuncak gibi görene, daha konuşamayan bebeğin üniversitesine, sevdiğiniz herkese, korumak istediğiniz her şeye, sigorta ve emekliliğe dair ihtiyacınız olan her şey çok düşünülmüş ayrıcalıklarla Allianz ailemde. Detaylar ve koşullar için Allianz.com.tr.

Üreten Kadınlar Yarışması başladı. Yarışma ile kategori birincilerini uluslararası fuarlarla buluşturuyor, girişimcilerin kitle fonlamasından yararlanmasını sağlıyoruz. Çünkü biliyoruz, geleceğimizi dönüştüren her hikaye desteklenen bir girişimle başlar. Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması için başvurular devam ediyor. Detaylı bilgi ve başvuru

Bölge gündemine hoş geldiniz. Ben Rıza Okur, TRT Antalya Radyosu'nda yeniden beraberiz sayın dinleyiciler. Bugünkü programı Hayrettin Deniz ve Neslihan Pakel hazırladı. Teknik yönetimde Ersel Hüner var. Program süresince Antalya, Isparta ve Burdur gündeminin öne çıkan haberlerini, sıcak gelişmeleri, güncel hava ve yol durumuyla para piyasalarına ilişkin bilgileri de gazeteler aracılığıyla sizlerle paylaşacağız. Ayrıca her salı olduğu gibi ilerleyen dakikalarda spor yorumcusu Ahmet Karaben'le bölgemizin spor gündemini değerlendirme fırsatımız da olacak. Evet, gündemimiz yoğun. Saat 11'e kadar sürdüreceğimiz birlikteliğimizde bölge gazetelerine yansıyan haber başlıklarını aktaralım şimdi sizlere. İlk sayfa. İlk sayfaya Akdeniz'de yeni yüzyılla başlayalım sayın dinleyiciler. Ücretsiz halk plajları ödül getirdi diyor haberde birinci sayfada. Antalya'da Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı 12 adet ücretsiz halk plajı hizmet veriyor. Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı Londra'da düzenlenen TTG Travel Industry Awards 2026'ya ücretsiz halk plajları projesiyle başvurarak ödül almaya hak kazandı. TGA'nın ödül başvurusunda Türkiye'nin farklı ihtiyaçlara sahip ziyaretçilerin turizm faaliyetlerine eşit biçimde katılımını destekleyen uygulamaları yer aldı. Tabii önemli bir ödül bu. Ücretsiz halk plajları çok önemli bir hizmet. Ama bütün Türkiye'de acaba kıyılarda genel durum bu mu? Ücretsiz halk plajları çok mu yaygın? Bunlara bir bakmaya ihtiyacımız var. Kıyılar halkın kullanımında mı? Ne oluyor? Plastik kaplamalı bir durumla mı karşı karşıyayız? Sadece böyle bir değerlendirme yapalım. Meclis üyesinden bağış çıkış haberini görüyoruz büyük puntolarla. Antalya Ticaret ve Sanayi Odası 28. Grup Kırtasiye Fotoğraf ve Tercümanlık Hizmetleri Meslek Komitesi Meclis Üyesi Halil Öztürk son meclis toplantısında bir öneride bulunmuş. Öztürk, Dilek ve Temenniler bölümünde yaptığı konuşmada 28. Grup Meslek Komitesi için ayrılan 200 bin lira ödeneği kullanmadıklarını söyledi. Öztürk, ödeneğin 7 Eylül 2026'da Aksu Karagözlü, Karaöz'de

ismi. 7 yıl 9 ay 10 gün hapis cezasına çarptırılmışlar. Tabii cezaların niteliği tartışılır. Umarız hepsini yatarlar deyip trafikteki bu magandalıklara da bir örnek vermiş olalım bu haberle. Antalya Körfez'e bakalım şimdi. Turizmciler zirvede. Vergi rekortmenleri açıklandı. Antalya defterdarlığı 2025 yılı gelir ve kurumlar vergisi rekortmenlerini açıkladı. Gelir vergisinde Alanyalı turizmci Uğur Sipahioğlu 3. olurken yine turizm sektörünün güçlü aktörlerinden Cömertoğlu ailesi ilk 10'a 4 isimle girdi. Kurumlar vergisinde ise zirvenin sahibi Fraport Tav Antalya Terminal İşletmeciliği oldu denilmiş haberde. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden can suyu düzenlemesi yapmasını bekliyorlar. Esnafın sesini duyun. Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Adlıhan Dere, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni esnafın sorunlarına çözmeye davet etti. Emeklilik prim gününün 7200'e düşürülmesini ve esnafa düşük faizli kredi verilmesini talep eden Dere, haksız rekabete karşı düzenleme yapılmasını da istedi deniliyor. Tarihi rezalet başlıklı bir haber var. Yivli Minare Külliyesi'ne ziyaret eden vatandaşlar, tarihi alanın bu şekilde bakımsız görünmesinin üzücü olduğunu söyledi. Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından 2018'de başlatılan kazı ve restorasyon çalışmalarının ardından yeniden kapılarını açan tarihi Yivli Minare Külliyesi, bugünlerde çevre kirliliği ile gündemde alanda biriken çöpler vatandaşların ve çevre esnafın tepkisini çekiyor denilmiş ve o çöplere ilişkin de fotoğraflar. Tabii içlerinde genel olarak sigara izmaritleri, sigara paketleri, işte içilen su şişelerinin atıkları gibi saçma unsurlar söz konusu. Şimdi tamam, bir taraftan şikayet ediyoruz buralar kirli diye. Ama kirleten kim diye de bakmaya ihtiyaç var galiba. Biraz aynayı kendimize tutmamız gerekiyor. Akdeniz gerçeğe geçelim şimdi. Emekli yürüyecek diye bir haber görüyoruz. Tüm Emekliler Sendikası Antalya Şubesi artan ekonomik zorluklar, yoksulluk sınırı altındaki maaşlar ve hak gasplarına karşı yarın alanlarda olacaklarını duyurmuş. Emeklilerin sıkıntısı oldukça büyük ve her noktada bu seslerini duyurmaya çalışıyorlar. İçinde bulundukları zorluklara atıf yapan sözler duyuyoruz. ATSO'da üyelere telefonlu anket. Antalya Ticaret ve Sanayi Odası'nda başkan, yönetim, meclis üyeleri ve komitelerin belirleneceği seçimlere kısa bir süre kala üyeye telefonlu anket yapıldı. Anketi adaylardan hangisinin yaptırdığı bilinmezken üyeye iki soruluk bir anket yöneltilmiş. Ankette iki soru yöneltilmişti. Fon soruşturmasında tedbir kararları kaldırılmış. Fon soruşturması kapsamında daha önce mal varlıklarına tedbir konulan 42 kişinin tedbir kararları kaldırıldı. Listede Antalya Merkezi CV Enerji'nin sahibi Tarzan Tarık Sarvan da varmış. Akdeniz manşete geçtik. Antalya %11,8 geriledi. İngiliz turistin Türkiye tercihinde düşüş. İngiltere'den yurt dışına yapılan hava seyahatleri 2026'nın ilk 7 ayında %0,5 artarken Türkiye bu hareketlilikten beklenen payı alamadı. Antalya, Dalaman ve Bodrum gibi önemli turizm merkezlerinde düşüş oranları çift haneye ulaştı. Alanya'ya 9 ayda 8 kruvaziyer geldi. Alanya'da kruvaziyer turizmde 2026'nın ilk 9 aylık bilançosu belli oldu. Alanya limanına yılın Ocak-Eylül döneminde 8 kruvaziyer gemisi yanaşırken ilçeye 10.476 turist geldi denilmiş. Ve 4.000 yıllık enerji başlıklı bir haber var. Bir bakalım bu habere. Türkiye'nin toryum hazinesi, Eskişehir'deki toryum ve nadir toprak elementleri ruhsat sahasında 2.650.000 metrekarelik alan için alınan acele kamulaştırma kararı toryumdan enerji üretimini bir kez daha gündeme taşıdı. Profesör Doktor Sultan Soy, Türkiye'nin 540.000 tonluk toryum kaynağının yaklaşık 4.000 yıl yeterli olabileceğini hesapladı. Ve ARGE çalışmaları da söz konusu bu haberde. O ARGE çalışmalarını çok kısa süre içerisinde gelişkin bir biçimde tamamlamak durumundayız. Maden var, onu nasıl kullanacağız? Bunu da hayata geçirmeye ihtiyacımız var. KOTAN'a engelsiz kent plaketi. Türkiye Sakatlar Derneği, Antalya Şubesi ve Aktif Engelliler Spor Kulübü yönetimi
Ziyaret ettikleri Konyaaltı Belediye Başkanı

Bakanı erişilebilirlik ve engelsiz kent çalışmaları için bir teşekkür plaketi verdi deniliyor. Yani çalışmalar çok önemli ama bütün kentin ve bütün Konyaaltı'nın, öyle diyelim Konyaaltı özelinde, kaldırımlardan tutun apartmanların girişi, asansörlere ulaşım, merdivenler, merdivenlerin genişliği, bütün bunları içine alan bir biçimde tabii kamu kurumlarının durumu, her şekilde engellilerin çok rahat bir biçimde aşabileceği düzeyde, gezebileceği, geçebileceği düzeyde olması gerekiyor ki bunları da artırarak uygulamaya ihtiyacımız var. Antalya Ekspres'e geçelim. Madalyaları topladılar. 57 yıl sonra düzenlenen Yağlı Güreş Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda Antalya Büyükşehir Belediyesi 21 güreşçiyle mücadele etti. Antalyalı pehlivanlar 12 madalya kazandı deniliyor. Antalya'ya beceri haritası önerisi. Antkiat Başkanı Yavaş, işsizlik ve nitelikli eleman sorununa karşı Antalya için beceri haritası oluşturulmasını önerdi. Nitelikli iş gücü vurgusu, eğitim iş dünyası eşleşmesi gibi alt başlıklar da var haberde. Antalya lidere geçelim şimdi. Kırmızı beyazlılar zirveye odaklandı. Antalya Spor'da hedef üst sıralar. TFF 1. Lig'de son 2 haftada aldığı galibiyetlerle 12 puana ulaşan Antalya Spor, milli arayı yoğun tempolu çalışmayla değerlendiriyor. Basın sözcüsü Ali Topuz, Bolu Spor ve Kayseri Spor maçlarından alınacak puanlarla üst sıralara yükselişin süreceğini söyledi. Umarız öyle olur. Kaş'ta kaçak yapıya neşter, iskele yıkıldı, yapılara 10 gün süre verildi. Lider gazetenin daha önce gündeme getirdiği Kaş'taki kaçak iskele için yıkım işlemi başladı. Antalya Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, Kaş Belediyesi ve Sahil Güvenlik Ekipleri bölgede çalışma başlattı. Kaçak binaların yıkımı içinse yapı sahibine 10 gün ek süre verildi deniliyor. Fotoğraflarla aktarılan bir haber. Ne güzel Türkiye değil mi? Kaçak bina yapın, kaçak iskele yapın. Sonra yıkımlara direnin falan, ama burada gerekli işlem yapılıyor, fotoğraflarla ortaya konulmuş. Adrasan'da 2100 yıllık sofra heyecanı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Antalya Adrasan'daki yaklaşık 2100 yıllık gemi batığında yürütülen kazılarda binlerce seramik eserin gün yüzüne çıkarıldığını bildirdi. Ersoy, antik dünyanın en lüks sofra takımlarını bu batıkta bulduk dedi. Demokrat'a geçtik. Çocuklarımızın yanı başındaki tehlike ortadan kaldırılsın. Isparta'da öğrencilerin güvenliği için okul önlerinde polis ekipleri görev yaparken okul çevrelerinde bulunan metruk binalar da ciddi bir güvenlik riski olarak karşımıza çıkıyor. Özellikle son günlerde Türkiye'nin farklı illerinde okullarda yaşanan olayların ardından çocuklarımızın güvenliği için okul çevresindeki tüm risklerin de bir an önce ortadan kaldırılması gerekiyor. Şimdi acele kamulaştırma kararları çıkarılıyor. Birçok yenilik getirildi. Kanunlarda zorlayıcı hükümler var. Bunların da tarihi bir özelliği yoksa bir an önce yıkılmaları ya da onarılmaları gerekiyor. Sahipleri tarafından onarılmıyorsa da devletin istimlak etmesi gerekiyor. Yıkıp gereğini yerine getirmesi lazım. Tabii burada çok çeşitli tehlikeler de söz konusu olabilir çocuklarımız için, o kentte yaşayanlar için. 17 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı. Isparta'da kasten yaralama suçundan 17 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalanmış. Isparta İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişilerin yakalanması için de çeşitli operasyonlar düzenlemiş. Başlıklarına bakacağımız son gazete Burdur'un Gücü sayın dinleyiciler. Burdur'da modifiye araç ve drift pisti açılmış. Burdur Belediyesi Sultandere Hizmet Kampüsü içerisinde yapımı tamamlanan modifiye araç ve drift pist düzenlenen etkinlikle hizmete açılmış. Otomobil ve motor sporlarına ilgi duyan vatandaşların kullanımına sunulmak üzere hazırlanan bu pistin açılışı gerçekleştirilip Burdur Belediyesi Sultandere Hizmet Kampüsü'nde düzenlenen açılış ve bir etkinlik söz konusuymuş. Dolayısıyla trafikte çeşitli numaralar yapmaya hiç gerek yok. Böyle pistler var. Burdur'da var, Antalya'da var. Bunlar kullanılabilir. Hem kendinizi hem başkalarını riske atmanın hiçbir anlamı yok. Gerekli güvenlik önlemleri de alınmış durumda. Ne güzel bir hizmet. Dolayısıyla bu buraları değerlendirebilir. Böyle trafikte çeşitli cambazlıklar yapanlara buradan da duyurmuş olalım. MAKÜ Green Metric 2026 dünyada 161, Türkiye'de 19.

9 basamak yükseldi deniliyor. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi sürdürülebilirlik alanındaki istikrarlı performansını uluslararası düzeyde tescillemiş. Burdur'daki okullarda ders süresi 30 dakikaya düşebilecek diye bir haber var. Tabi burada ikili eğitimdeki ders saati süreleri kastediliyor. Buna dönük de bir düzenleme olabilir diye de habere rastlıyoruz. İşte biz böylece ilk sayfa köşemizi bitirdik sayın dinleyiciler.

0: Hava durumu.
1: Şimdi hava durumuna bir göz atacağız. Antalya Meteoroloji Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezi'nden Tuğba Akçan telefon attığımızda. Tuğba Hanım merhaba diyelim ve dinleyelim sizi.
2: Merhaba.

0: yaptığımız son değerlendirmelere göre bölgemizde bugün akşama kadar havanın açık az bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yer yer çok bulutlu, mevzi sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışla geçeceğini tahmin ediyoruz. Hava sıcaklıkları 1 ila 3 derece artacak. Rüzgar kuzey ve batı. Öğleden sonra Antalya civarları güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvetli. Muğla'nın sahil kesimlerinde yer yer kuvvetlice esecek. Merkezlerimizde beklediğimiz günün en yüksek hava sıcaklıkları ise şöyle. Antalya 30, Muğla 24, Isparta 22, Burdur 23 derece. Denizlerde rüzgar kuzey yönlerden 3 ila 5. Öğleden sonra Antalya körfezi güney yönlerden 2 ila 4 kuvvetinde. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre civarı. Hava az bulutlu, açık. Böyle saatlerinden itibaren yer yer çok bulutlu. Demre Anamur arası mevzi sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Görüş iyi, yağış anında orta olacak. Aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. İyi yayınlar dilerim.
1: Teşekkür ediyoruz.
2: Karayollarında durum.
1: Güzel Bağ Gündoğmuş yolunun 28-55. Seydi Kemer Söğüt yolunun 4-49. Denizli İl Sınırı Çağdır Söğüt yolunun 18-24. Uluborlu Senirkent Yalvaç yolunun 38-61. Antalya Isparta yolunun 34-36. Antalya Alanya yolunun 0-2. Burdur Isparta yolunun 3-7. Ve Elmalı Finike Devlet yolunun 26-47. Kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları devam etmekte. Belirtilen yollarda sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekmekte. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen diğer yollarla ilgili daha geniş bilgi için Karayolları Genel Müdürlüğü'nün internet adresine, Alo 159 Bölgesel Ücretsiz Yol Danışma Hattı'na ve Karayolları Genel Müdürlüğü Yol Danışma Biriminin 0312 449 91 99 numaralı iletişim hattına başvurulabileceğini de ekleyip herkese iyi yolculuklar dileyelim.
2: Bölgemizden haberler.
1: Bölgemizden haberlere Antalya ile başlayalım. Mustafa Karabıyık bizi bekliyor. Mustafa.
3: Günaydın Rıza Okur. Antalya'da son 24 saatin öne çıkan gelişmelerini hemen aktaralım. Antalya defterdarlığı 2025 vergilendirme dönemine ait gelir ve kurumlar vergisi rekortmenlerini açıkladı. Kurumlar vergisi listesinin zirvesinde 2 milyar 220 milyon liralık tahakkukla Fraportav Antalya Terminal İşletmeciliği yer aldı. Listede ikinci sırayı Polen Turizm Yatırımları AŞ, dördüncü sırayı Sezer İnşaat, beşinci sırayı ise Karamancı Turistik Tesisler AŞ aldı. Gelir vergisi kategorisinde ise

0: oyunu 80 milyon 635 bin lira ile Uğur Sipahioğlu gerçekleştirdi. Ayrıca listede Can Ertuğrul ailesinden 4 isim de üst sıralarda yer buldu. Antalya Valisi Hulusi Şahin başkanlığında toplanan Kaş Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyeti bölgenin altyapı ve yatırım projelerini masaya yatırdı. Çalışma ofisinde gerçekleştirilen toplantıda Batı Antalya'nın tarım ve gıda sektöründeki üretim gücünü artıracak adımlar ele alınarak istihdam kapasitesini geliştirecek çalışmalar değerlendirildi. Kaş'tan bir haberimiz daha var. Kaş'ta kaçak olduğu tespit edilen iskelenin yıkımına başlandı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, Kaş Belediyesi ve Sahil Güvenlik Ekiplerinin koordinasyonunda yürütülen çalışmalarda bölgedeki kaçak binalar içinde işlem başlatıldı. Ekipler yapı içerisindeki eşyaların tahliye edilmesi amacıyla mülk sahibine 10 günlük ek süre tanıdı. Sürenin sonunda kaçak yapıların yıkımı tamamlanacak. Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Adnan Dere, yeni yasama yılı öncesinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden esnaf için somut adımlar atılmasını talep etti. Bağkur'da 9 bin olan prim gün sayısının 7200 güne indirilmesini talep eden Dere, uygun finansman desteği, zincir marketlere karşı adil rekabet koşulları ve yemek sipariş platformlarındaki kesintilerde şeffaflık sağlanması gerektiğini vurguladı. Dere, küçük esnafın artan maliyetler ve haksız rekabet karşısında korunmasının şehir ekonomisinin sosyal dokusu için hayati önem taşıdığını belirtti. Antalya'da jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonlarda uyuşturucu, hırsızlık ve kaçakçılığa da son 24 saatte geçit verilmedi. Manavgat'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir şüphelinin valizinde 6540 sentetik hap ele geçirilirken şüpheli tutuklandı. Korkut elinde ise jasad dedektifleri çalınan küçükbaş ve büyükbaş hayvanları kısa sürede bularak sahiplerine teslim etti. Olayla ilgili yakalanan iki şüpheliden biri tutuklandı. Alanya ve döşeme altında gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonlarında ise yüzlerce paket kaçak sigara, kıyılmış tütün ve elektronik sigara ele geçirilerek adli tahkikat başlatıldı. Ve son olarak spor, Trendyol Süper Ligi'ye verilen milli arada hazırlıklarını sürdüren Alanya Spor, Esenler Erok Spor ile oynadığı hazırlık maçından 1-1 beraberlikle ayrıldı. Turuncu Yeşillerin karşılaşmadaki tek golü 24. dakikada Kıvanç'tan geldi. Bu arada Süper Lig'de milli ara 6 Ekim'de sona erecek, heyecan 9'unda başlayacak. Alanya Spor 7. hafta mücadelesinde Erzurum Spor'u konuk edecek. Maç 10 Ekim Cumartesi günü saat 16'da oynanacak. Antalya'dan aktaracaklarımız bugünlük bu kadar. Rıza Okur, yarın yeni haberlerimizi paylaşmak dileğiyle iyi yayınlar diliyoruz.
1: Biz de hemen Burdur'a geçelim. Gülsüm Çetin'e dönelim. Gülsüm Hanım, dinleyelim sizi.
2: Merhaba Rıza Bey. Evet, Burdur'da günün öne çıkan gelişmelerini aktaralım hemen. Üniversiteden bir haberle başlayalım. Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Yaşlılık Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi yeni dönem araştırmalarında iklim değişikliğinin yaşlı bireyler üzerindeki etkilerine odaklanacaklar. Merkez Müdürü Profesör Doktor Deniz Say Şahin, çevresel değişimlerin yaşlılar üzerindeki etkilerinin saha çalışmalarıyla incelendiğini belirtti. Merkez ekipleri yıl boyunca yaşlı bireyleri yaşadıkları yerlerde ziyaret ederek günlük yaşam koşullarını, ihtiyaçlarını ve karşılaştıkları sorunları takip edecekler. Evet, Burdur Belediyesi spor kız voleybol takımı için seçme düzenleyecek. 2008, 2009, 2010, 11 ve 12 doğumlu sporcuların katılabileceği seçmeler 3 Ekim Cumartesi günü saat 14'te Gazi Atatürk Stadı'nda gerçekleştirilecek. Kulüp genç sporcuları voleybol ailemize katılmaya ne dersiniz çağrısıyla seçmelere davet etti. Ayrıntılı bilgi için de bir numara bırakmışlar. 546-895-09-00 numaralı telefondan da iletişim kurulabilecek. Evet, Ercan Akafen Lisesi'nde mezunlar buluşması gerçekleştirildi. Bu programda okulun banisi Ercan Akın, mezun öğrencilerin farklı alanlarda önemli görevler üstlenmesinin kendisi için gurur ve mutluluk kaynağı olduğunu söyledi. Okul müdürü Ercan Yılmaz Ercan ise etkinlikle mezunlarla yeniden bir araya gelerek okul ailesi arasındaki bağları güçlendirmeyi amaçladıklarını ifade etti. Her yıl düzenledikleri mezunlar buluşmasına önümüzdeki yıllarda da devam edeceklerini söyledi. Evet, emeklilerden tarih ve kültür gezisi vardı. Tüm Emekliler Derneği Burdur Şubesi üyelerini doğa, tarih, medeniyet, kültür temalı günübirlik gezide buluşturdu. Burdur ve Denizli'yi kapsayan gezide Mürseller Kültür Evi,

0: Ziya Antik Kenti, Keloğlan Mağarası ve Uçarı Göleti ziyaret edildi. Dernek kültür gezilerinin belirli aralıklarla devam edeceğini de açıkladı. Evet, itfaiyeciler haftası nedeniyle belediye başkanı Ali Orkun Ercengiz'e ziyaret gerçekleştirdi itfaiyeciler. Burdur Belediyesi İtfaiye Müdürü Mehmet Ali Ballak ve itfaiye personeli Ali Orkun Ercengiz'i makamında ziyaret ettiler. Ziyarette itfaiye ekiplerinin yangın, trafik kazası, afet ve acil durumlarda yürüttüğü çalışmalar konuşuldu. Başkan Ercengiz, itfaiye personelinin fedakarlık ve özveriyle görev yaptığını belirterek tüm itfaiye çalışanlarının haftasını kutladı. Evet, son olarak spor diyelim. Bucak'ta düzenlenen 3. Profesyonel Trap Atış Yarışması ödül töreniyle tamamlandı. Bucak Belediye Başkanı Hülya Gümüş dereceye giren sporculara ödüllerini takdim etti. Ayrıca Başkan Gümüş yarışmaya katılan sporcuları tebrik ederek organizasyonda emeği bulunanlara da teşekkür etti. Evet, bu haberle noktaladık Burdur gündemimizi. Yarın yeni haberlere aktarmak üzere iyi yayınlar diliyorum.
1: Son olarak Isparta'ya yönelelim. Fatih Kaplan bizi bekliyor. Fatih.
2: Rıza Okur, bölge gündemine dair yansıyan önemli gelişmeler Isparta'da bugün şu şekilde. İlk haberimiz, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri il merkezi ve ilçelerde, okul çevrelerinde, vatandaşların yoğun bulunduğu alanlarda denetimlerini gerçekleştiriyor ve deyim yerinde ise kuş uçurtmuyorlar. Öğrenci servisleri, internet kafelerde, oyun salonlarıyla, metruk binalarla, park ve bahçeler kontrol edildiği uygulamalarda çocukların güvenliğini sağlamak amacıyla da sürdürüleceği kaydedildi ve son bir haftada 140 binden fazla kişinin GBT sorgulamasının da yapıldığı kaydedildi. Isparta'ya uluslararası bir ödül geldi. Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta Belediyesi ve Kültür ve Turizm Müdürlüğü işbirliğiyle düzenlenen Uluslararası Shakespeare Festivali'nin kurucusu Doktor Öğretim Üyesi İlker Özçelik Uluslararası Akademisyen Ödülüne layık görüldü. Törenin Türkiye'deki ilk olduğu ve Türkiye'nin ilk Shakespeare Festivali olma özelliğini de taşıyan organizasyon uluslararası bir kültür sanat etkinliğine dönüşmesi de camiada sevinçle karşılandı. Bir diğer haberimiz, Denizkent açısından büyük bir yatırım devam ediyor. Devlet Su İşleri 18. Bölge Müdürü Osman Erkan, Isparta'da yapımı devam eden Denizkent sulaması modernizasyon sahasında inşaat çalışmalarını yerinde inceledi. Yaklaşık olarak projenin devreye alınmasıyla birlikte 74 bin dekarlık tarım arazisi suya kavuşmuş olacak. Yalvaç ilçesindeyiz. İlçeye bağlı Kuyucak köyünde geçtiğimiz yıllarda devlet desteğiyle modernize edilen üzüm bağlarında hasat başladı. Üretim yaklaşık 600 dekardan devlet desteğiyle 2500 dekara ulaştı. Yaklaşık 170 çiftçinin yılda 2500 ton üzüm ürettiği köyde bağcılığın gelişmesiyle birlikte istihdam arttı ve hatta tersine göç de başladı. Bir diğer haberimiz, Isparta'nın ve ülkemizin önemli kayak merkezlerinden biri olan Davras Kayak Merkezi yavaş yavaş sezona hazırlanırken bu hafta sonu 3-4 Ekim tarihinde önemli bir organizasyona daha ev sahipliği yapacak. Enduro Downhill, yani yokuş aşağı bisiklet yarışlarına ev sahipliği yapacak. 2 gün sürecek organizasyonda sporcular zorlu parkurda müdahale ederken 4 Ekim'de ise Downhill, yani yokuş aşağı yarışlarının ardından dereceye girenlere madalyaları verilecek. Ve son olarak Isparta Valisi Abdullah Er'in Bulgaristan'da düzenlenen Doğum Sendromlu Dünya Şampiyonası'nda 5 altın madalya kazanan milli sporcu Adem Baş ve ailesini Isparta Valiliğinde ağırlandı. Er'in Adem Baş'ın başarısından dolayı tebrik ederken ailesine ve antrenörlerine ise emekleri için teşekkür etti. Rıza Okur bu haberle birlikte benim bölge gündemine dair aktarabileceğim başlıklar bugünlük bu kadar. Yarın yeni gelişmeleri dinleyicilerimize aktarabilmek dileğiyle söz Antalya Merkez Stüdyolarımızda.

0: Spor.
1: Evet, bölgemizin spor gündemine şöyle bir bakacağız. Her hafta olduğu gibi spor yorumcusu Ahmet Karaben bizimle birlikte. Ahmet Karaben, merhaba.
2: Merhabalar Rıza Bey, iyi yayınlar diliyorum.
1: Teşekkür ediyorum. Tabii biz şimdi bölgemizdeki takımlar ne durumda diye size soracağız ama milli takımdan başlayacağız. Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu gözaltına alındı, böyle bir haber. Güne böyle başlıyoruz. Vahim sonuçlar milli takımımız için de. Seyirci hiç memnun değil, ülkemiz hiç memnun değil. Montella'nın istifası isteniyor. Onun da istifa etmeye niyeti yok gibi galiba. Ben şimdi sözü sana bırakayım. Önce bunlarla ilgili ne söyleyeceksin bize? Ondan sonrasında da bölgemizin takımlarına şöyle bir bakalım.
2: Rıza Bey, tabii çok haklısınız. Dünkü mücadeleden sonra yoğun bir protesto vardı seyirciler tarafından. Hem bazı oyuncularımıza karşı hem de teknik direktör Sayın Montella'ya karşı. İsterseniz dünkü mücadeleden biraz bahsedelim. Takımımız UEFA A Ligi 1. gruptaki 2. maçında Bursa'da dün İtalya ile karşı karşıya geldi. Tabii ki beklentimiz bu karşılaşmada puan ve puanlar almaktı. Bilindiği üzere ilk karşılaşmada istediğimiz sonuçta ayrılamadık. Fransa önünde 1-0 mağlup olmuştu Kocaeli Stadyumunda. Taraftarların beklentisi de bu karşılaşmadan şüphesiz 3 puandı. Fakat özellikle yapılan bireysel hatalar neticesinde millilerimizin gerçekten hayal kırıklığı yaşattığını da net bir şekilde söyleyebiliriz. Özellikle 3. bölgede çoğalamama sıkıntısı Dünya Şampiyonası'ndan, Avrupa müsabakalarından bu yana devam etmekte millilerimizden yana. Ne yazık ki Sayın Montella da buna karşı şu an itibariyle bir önlem almadığını da net bir şekilde gözlemliyoruz. Grubumuzda da -4 avarajda şu an itibariyle son sıradayız. Muhakkak ki bundan sonraki mücadelelerin değeri 2 kat daha fazla attığını da net bir şekilde söylemekte fayda var. Grubun 3. maçında 2 Ekim Cuma günü Belçika ile karşı karşıya geleceğiz ki bu karşılaşmanın önemi bir hayli fazla. Dünkü oynanan mücadelede de çünkü Fransa Belçika'yı 88. dakikada Olise ile bulmuş olduğu golle 1-0 mağlup etti. Şu an itibariyle tek çıkar yolumuz belki de grupta bir aşama üste gitme anlamında Cuma günü oynanacak mücadelede alacak olduğumuz sonuç ve mücadele. Şu an itibariyle sizin de biraz önce bahsettiğiniz gibi millilerimizde çok istenilen randıman yok. En önemlisi almış olduğumuz skorların dışında ışık vadeden görüntünün olmaması gerçekten üzüntü verici. Ama toparlanabiliriz. Bu kaliteye sahibiz. Jenerasyon olarak gerçekten altın jenerasyon dediğimiz bir grubumuz var. Oyuncu profilimiz var. Eminim buradan da kalkmasını bilen A milli futbol takımımız olacaktır. Bununla birlikte tabii ki sizin de bahsettiğiniz gibi biraz önce MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ile alakalı şu an itibariyle bir gözaltı söz konusu. Bunlarla tabii ki gündem yoğun. Biraz daha bu konular sizin de takdir edersiniz ki belirlendikten sonra daha fazla yorum yapma şansımız da olacaktır şüphesiz. Bununla birlikte bölgemizdeki gelişmelerle devam edelim istiyorum izninizle Rıza Bey. Oynanan önemli karşılaşmalar vardı temsilcilerimiz adına. İkinci ligde özellikle Serik Spor'un bir üst lige tekrardan çıkabilme açısından kurulan bir kadro planlaması vardı. Bu haftada ligin 4. haftasında Fethiye Spor'la karşı karşıya geldi. Ne yazık ki istenilen oyun ve performans sahada yoktu temsilcimiz adına. 13. dakikada kalesinde görmüş olduğu golle birlikte sahadan 1-0'lık skorla mağlubiyetle ayrıldı. Uzatma dakikalarında da yoğun itiraz sonucu Serkan Yıldız takımını 10 kişi bıraktı. Cüneyt Piçer ve öğrencileri de bu skorla ilk mağlubiyetini almış oldu ligde. Şu an itibariyle bakıldığında 5 puanla 8. sırada yer alıyor Serik Spor. Ligin 5. haftasında yine zorlu bir mücadeleye çıkacak. Cumartesi günü deplasmanda 1461 Trabzon'la karşı karşıya gelecek. Bölgemizdeki diğer takımlarımızdan bir tanesi olan 2. ligdeki temsilcilerimizden Isparta Spor ise ligin 4. haftasında deplasmanda Çorlu Spor'la karşı karşıya geldi. 3-1'lik skorla galibiyetle ayrıldı sahadan ve sezonun da ilk galibiyetini almış oldu. Şu an itibariyle bakıldığında 4 puanla 12. sırada yer alıyor. Geçen sezondan çok uzak bir performans çizdiğini de söyleyebilirim. Ne kadar bu hafta bir galibiyet de alsa geçtiğimiz sezonun çok uzak bir görüntüsü hem oyun olarak hem de almış olduğu skorlar olarak lige başlangıcında. Ligin 5. haftasında temsilcimiz cumartesi günü saat 19'da Hatay Spor'u ağırlayacak. Tabii kağıt üstünde de bakıldığında şu an itibariyle maçın favorisi Isparta Spor 32 futbol kulübü olarak gözükmekte. 3. ligde oynanan mücadeleler vardı. Başta Kepez Spor olmak üzere Ligin 4. haftasında deplasmanda Denizli İdman Yurdu ile karşı karşıya geldi. Her iki takım da kontrollü futbol oynamayı tercih etti bu mücadelede ve karşılaşma 0-0'lık skorla berabere sonuçlandı. Cihat Güler'le çıkmış olduğu ikinci resmi mücadeleydi bu. İlk karşılaşmada geçtiğimiz hafta Söke Spor'la 1-1 berabere kalmıştı 10 kişi kalmasına rağmen. Bu mücadelede de ne yazık ki galibiyette tanışamadı ve 5. haftaya da ne yazık ki 3 puan özlemiyle girmiş oldu. Şu an itibariyle 16. sırada buluyor Kepespor 2 puanla. Ligin 5. haftasında ise İzmir temsilcisi Karşıyaka'yla cumartesi günü saat 15'te karşı karşıya gelecek. Bununla birlikte tabii 3. ligdeki diğer temsilcilerimizden Alanya 1221'de önemli bir müsabakaya çıktı. Etimesgut Spor'la bir çıkış yakalamak istiyordum. Geçtiğimiz hafta içerisinde bir teknik direktör değişikliği oldu. Daha önce Antalya'da da birçok kulüpte yer alan Bulut Feyzullar takımın başına yeni teknik direktör oldu. Benim de eski takım arkadaşım. Ama ne yazık ki bu karşılaşmada o da istenilen randumanda oyun ve futbolu sahaya yansıtamadı. Ve netice olarak bakıldığında 3-0'lık skorla da Alanya 1221 Futbol Kulübü mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Şu an itibariyle grubunda puansız şekilde son sırada yer alıyor. Ligin 5. haftasında ise deplasmanda cumartesi günü saat 19'da yine bir başka İzmir temsilcisi olan Altay'la karşı karşıya geleceğiz. Bölgemizdeki takımlarımızdan bir tanesi olan 1221 Alanya Futbol Kulübü. Bununla birlikte Kadınlar Süper Ligi'nde oynanan mücadeleler vardı. Temsilcimiz 1207 Antalya Spor Kadın Futbol Takımımız deplasmanda Bakırköy Kadın Futbol Kulübü ile karşı karşıya geldi. Geçtiğimiz hafta ağır bir mağlubiyet almıştı 4-1'lik skorla. Bunu unutturabilmek açısından önemli bir karşılaşmaydı. Nitekim ilk yarıda bulmuş olduğu gollerle birlikte sahadan 2-0'lık skorla galibiyette ayrıldı. Puanını 8'e çıkardı temsilcimiz. Şu an itibariyle 9. sırada yer almakta. Ligin 6. haftasında ise Galatasaray ile karşı karşıya gelecek 1207 Antalya Spor. Bu mücadele 17 Ekim Cumartesi günü saat 17'de oynanacak. Spor severlere de bunun bilgisini verelim. Bununla birlikte diğer branşlarla devam edelim istiyorum. Hafta sonu önemli organizasyonlar vardı. Başta güreşle başlayalım. Çorum'un Sungurlu ilçesinde bu yıl 15.si düzenlenen yağlı güreş organizasyonu vardı ki 36'sı baş pehlivan olmak üzere toplamda da 750 pehlivan er meydanında kol bağladı. Finalin adı Ali Gürbüz ve Mehmet Yeşil Yeşil oldu. Rakibini mağlup etmeyi başaran Mehmet Yeşil Yeşil altın madalyayı kazanarak baş pehlivanlık ünvanını da kazandı. Bu anlamda kendisini kutluyorum. Son olarak ise masa tenisindeki başarımızı da bitirerek sözü tekrardan size bırakmak istiyorum. Türkiye Masa Tenisi Federasyonu tarafından Afyon Karahisar'da düzenlenen organizasyon vardı. Antalya Spor Kulübü sporcuları da önemli derece elde ederek Türkiye Şampiyonası vizesi almayı hak ettiler. Ferdi müsabakalarda ise Antalya Sporlu Asiye Yüce Çalışkan 8. Raziye Kirişli 16. olarak Ferdi Türkiye Şampiyonası'na katılma hakkı kazandılar. Hem Antalya Spor Kulübü'nü hem de bireysel anlamda bu başarıyı elde eden tüm sporcularımızı kutluyorum. Son olarak bu bilgileri de sizlerle paylaştıktan sonra sözü tekrardan size bırakıyorum Rıza Bey.
1: Teşekkür edelim. Kolaylıklar dileyelim. Ve biz de sağ olun. Ve sayın dinleyiciler artık bölge gündeminin sonuna geldik bir müzikle. Veda edeceğiz size. Sonrasında da

0: Hayatın içinden de kaldığımız yerden devam edeceğiz saat 13'e kadar.
1: Karadeniz'in dilediği yöne sürükleniyoruz. Senden başka kimsemiz yok Rabbim. Bütün cihanda zorda kalan kulun kim varsa hepimize yardım et Rabbim.
2: Lan delik var, su alıyoruz.
3: Taşacak bu deniz yeni sezonuyla Cuma günü TRT 1'de.

Evet, hayatın içindendeki birlikteliğimizi de yine TRT Antalya Radyosu stüdyolarından başlattık. Saat 13'e kadar sürdüreceğiz sayın dinleyiciler. Müziklerimizin dışında neler var programımız içerisinde şöyle bir bakalım. Kısa süre sonra Bilişim Dünyası köşemizde. Yapımcımız Hayrettin Deniz'in Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Bilişim Teknolojileri Meslek Yüksekokulu Müdürü Doçent Doktor Ebru Yılmaz İnce ile yaptığı söyleşiyi sunacağız size. Güncel köşemizde COP31'i konu edindik. COP31 kapsamında sağlık alanında yürütülen hazırlıkları Antalya İl Sağlık Müdürü Profesör Doktor Behzat Özkan'la konuşacağız. Stüdyomuzda olacak kendisi. Tarım Dünyası köşemizde de örtü altı sebze yetiştiriciliğinde verim ve kaliteyi etkileyen bitkilerde görülen virüs hastalıklarını konuşacağız. Kiminle? Ziraat Mühendisi Naime Doğan'la. Ve kısaca böyle bugünkü konu başlıklarımız. Şimdi başlarken önce Berkay'ı Deliler'de dinleyelim. Sonra Özgün Aşık'la bizimle olacak.

Saat 11'i 9 dakika geçiyor sayın dinleyiciler. Hayatın içindendeyiz. Gökhan Tepe'yi dinleyerek sürdürelim yayınımızı. Seninle her yere.

0: Son zamanlarda kendimi sürekli yorgun, mutsuz ve stresli hissediyorum. Bunu kimseyle paylaşamıyorum.
1: Sağlıklı Hayat Merkezi'nde psikologlarımız size ücretsiz destek olmak için hazır. Sizi Sağlıklı Hayat Merkezlerimize bekliyoruz. Sağlıklı Hayat Merkezi'nde hayat var.
2: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
3: Kelebekler, Yaşna'dan dinliyoruz.

Sayın dinleyiciler, şimdiki sanatçımız Mustafa Ceceli olacak. Sonrasında da yapımcımız Hayrettin Deniz'in Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Bilişim Teknolojileri Meslek Yüksekokulu Müdürü Doçent Doktor Ebru Yılmaz İnce ile yapmış olduğu söyleşiyi sunacağız size.

0: Bilişim Dünyası.
1: Kıymetli dinleyiciler, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi'ndeyiz bu bölümde. Isparta Bilişim Teknolojileri Meslek Yüksekokulu Müdürü Doçent Doktor Ebru Yılmaz İnce ile beraberiz. Bilişim teknolojilerindeki hızlı değişimi, okulun yeni nesil programlarını, öğrencilerin uygulamalı eğitim imkanlarını ve yapay zekanın geleceğini konuşacağız. Efendim hoş geldiniz.
2: Merhabalar, hoş buldum.
1: Önce okuldan başlayalım hocam. Bilişim Teknolojileri Meslek Yüksekokulu hangi ihtiyaçtan doğdu? Nasıl bir öğrenci yetiştirmeyi hedefliyoruz burada?
2: Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi olarak uygulamalı eğitime ve sektöre yönelik eğitime önem vermekteyiz. Bu anlamda bilişim teknolojileri de şu an günümüzün ve geleceğin teknolojilerine hazırlık aşamasıyla alakalı çok ihtiyaç duyulan bir yere sahip. Bu anlamda biz öğrencilerimize güzel programlar önermek istedik ve bilişim teknolojileri alanındaki 5 farklı programı kurduk. Şu an 5 programla devam etmekteyiz.
1: Hangi programlar bunlar ve sanıyorum 2 yıllık okullardan bahsediyoruz değil mi hocam?
2: 2 yıllık ön lisans programları bunlar. Yapay zeka operatörlüğü, bulut bilişim, yine oyun geliştirme ve programlama, büyük veri analistliği ve imalat yürütme sistemleri olmak üzere 5 tane programımız yer almakta şu an.
1: Yeni bir döneme girildi. Öğrenciler YKS maratonu ardından tercihlerini yaptılar.
2: Evet.
1: Okulda ders zili de çaldı. Nasıl bir ilgi var peki?
2: Şu an doluluk oranımız %100. Tüm öğrencilerimiz derslere katılımlara başladı. Eğitim öğretimimiz de başladı. Uygulamalı eğitimlerimizle beraber şu an laboratuvarlarımızla, donanımlarımızla devam etmekteler derslerimize.
1: Söylediğiniz gibi yapay zekadan büyük veriye, oyun geliştirmeden bulut bilişimine kadar oldukça geniş bir yelpazede programlar var. Bu bölümleri belirlerken peki hangi ihtiyaçları dikkate aldınız? Özellikle sektörün talepleri burada ne kadar etkili oldu hocam?
2: Yani sektörün ve ülkenin ihtiyaçları göz önünde bulunduruldu. Zaten şu an yapay zeka her alanda geçerli. Tüm alanlarda kullanıma açık. Büyük veri analistliği şirketlerin verilerinin artmasıyla beraber şu an ön plana çıkmaya başladı. Bulut bilişim kullanımı yaygınlaşmaya başladı. Çünkü şirketler şu an kendi verilerini artık kendi depolama alanlarından ziyade bulut bilişimde kullanmaya başladılar. Oyun teknolojileri, oyun geliştirme zaten sadece eğlence amaçlı değil.

0: Sektörde çok büyük finansmanı olan şirketler olmaya başladığı için oyun teknolojilerinde de önem arz etmekte şu an. İmalat yürütme sistemlerimizde fabrika otomasyonlarında operatör yetiştirmeye, ara eleman yetiştirmeye yönelik oluşturuldu. Bu şekilde gerçekten sektöre ihtiyaç duyduğu 5 tane programla devam etmekteyiz.
1: 2 yıl eğitim süreli ön lisans bölümlerinden bahsediyoruz. Çoğu zaman öğrencilerin son yıllarda özellikle daha çok tercih ettikleri alanlar olduğunu görüyoruz. İş dünyasında da ara eleman konusunda ciddi bir talep var, değil mi hocam?
0: Ara eleman ihtiyacı ön planda. Çünkü oradaki operasyonları gerçekleştirecek kişilere de ihtiyaç çok fazla. Bu ara eleman ihtiyacını yönetmek adına ön lisans programlarımızın doluluk oranı çok yüksek olduğunu da görmekteyiz. Hatta kurumlardan, sektörden de bu alanda ihtiyaçlar çok fazla. Isparta Uygulama Bilimler Üniversitesi'nde ön lisansımız 3 artı 1 şeklinde ilerliyor. 3 dönem öğrencilerimiz 3 dönem ders gördükten sonra bir dönem sektörde oluyorlar. Yani işletmelere gidiyorlar ve biz işletmelere öğrenci gönderdiğimizde hiç zorluk yaşamıyoruz. İllaki bir ihtiyaç oluyor. Yapay zeka operatörü isteyecekler bizden ki bilgisayar programcılığında da o şekildeydi. Şu andan itibaren bu özelleşen alanlara da ilgi çok fazla sektörün. Ve işletmede mesleki eğitim yapan öğrencilerimiz sonrasında iş teklifini de alıyorlar orada. Yani 3 artı 1'de öğrenciyken artık aranan eleman oldukları için iş teklifi de almış oluyorlar ve çalıştıkları yerde işe başlayan öğrencilerimiz çokça oldu.
1: Evet, iş yerlerinde staj görüyorlar son dönemlerinde. Dolayısıyla birçoğu sizin de belirttiğiniz gibi diplomasını almadan meslek sahibi
0: Meslek sahibi oluyorlar.
1: oluyorlar. Peki bu son dönemin haricinde okuldaki teorik eğitimlerle beraber gerçekleştirebilecekleri çalışmalar neler? Buradaki laboratuvar imkanları hakkında da biraz bilgi almak isteriz.
0: Laboratuvarlarımız yeterli seviyede var. Öğrencilerimiz zaten derslerin çoğunluğu proje tabanlı eğitim olarak geçiyor. Öğrencilerimize biz genellikle teorik bilgi verdikten sonra uygulama da yaptırtıyoruz. İllaki bir proje yapmanız, birkaç projeyle mezun olmanız gerekiyor diyoruz. Hatta çoğu derse, ikinci sınıf derslerin çoğunda uygulama yapıyorlar, proje gerçekleştiriyorlar. Böylece CV'lerini aslında projelerle ön plana çıkartıyorlar. Yani işletmede mesleki eğitime gittiklerinde de şu şu şu projeleri tamamladım, okuldaki bu etkinlikleri, bu projeleri gerçekleştirdim diye yapıyorlar öğrencilerimiz. Bu anlamda gerçek problemlere çözüm oluşturabilecek projeler verdik öğrencilerimize genel anlamda. Bunlar da öğrencilerimizin arz talep kısmında sektörün istediği öğrenciler olmalarını sağladı.
1: Hocam biraz önce yapay zekanın da altını çizdiniz. Tabii bilişim alanında artık birçok şeyi değiştiren bir konu bu. Şu anda da gündemde olduğu için belki şu sohbetin konusu değil ama yine bu konudaki fikirlerinizi de merak ediyorum. Yapay zekanın geleceği çünkü dünyada çok tartışılan bir konu. Son olarak da bir yapay zeka şirketinde çalışan araştırmacılardan Jacob Coxon görevinden ayrıldı ve yapay zekanın kontrolsüz gelişiminin insanlık açısından ciddi riskler taşıdığını söyledi. Siz acaba bu konunun uzmanlarından biri olarak neler düşünüyorsunuz bu konuda?
0: Şimdi yapay zeka etik kullanılmazsa, sahte veriler üretilirse ve bunlara insanlar inanırsa, kişisel verileri açıkta kalırsa kişilerin gerçekten ciddi tehditler oluşturabilir. Burada korkmak yerine doğru anlamak ve bu teknolojiyle barışık yaşamak gerekiyor. Bunu öğrenmek gerekiyor yapay zeka ile alakalı kısmı. Yani biz bunu kullanmıyoruz diye soyutlamak imkansız. Bunun eğitimi doğru alıp doğru şekilde etik ve güvenlik önlemleri alarak yapay zekayı kullanmamız gerektiğini düşünüyorum. Bir araçtır yapay zeka aslında. Gelişiyor olması, sistemlerin birbirine bağlı olması bazı noktalarda korkutuyor olsa da teknoloji yeterlikle daha önce bilgi okur yazarlığı vardı. Şu anda da yapay zekanın okur yazarlığının artması gerekiyor ki kendimizi bununla nasıl mücadele edeceğimizi bilmemiz lazım. Bir de şirketlerin hepsi yapay zeka kullanmaya başladı. Bu alandaki eğitimler, bilinçli olmamız, doğru öğrenmemiz çok önemli. Öğrenmemiz ve yapay zeka ile alakalı insanı destekleyen bir araç olarak görmemiz, bilgi öğrendikçe, yapay zeka öğrendikçe korkularımız azalacağı ve bu şekilde artık daha anlamlı hale geleceğini söyleyebiliriz.
1: Peki şu anda Isparta'da Bilişim Teknolojileri Meslek Yüksekokulu'nda

0: Yapay zeka ile ilgili nasıl bir müfredata tabi tutulacak öğrenciler? Bu konuyu hangi açılarıyla öğrenecekler?
1: Şimdi yapay zeka operatörlüğünde yapay zekayı önce veriyi öğrenme, veriyi yapay zekayı nasıl işleyeceğinizi öğrenecekleri derslerden başlıyor. Sonrasında veriyi işlemeye yönelik ve sonrasında karar destek sistemleriyle cevap vereceği bir sisteme şöyle cevap verilmesi gerektiği karar verme mekanizmalarıyla alakalı işte makine öğrenmesi, veri analizi gibi bir sürü dersler alacak öğrencilerimiz. Ama yapay zeka ile alakalı bizim diğer programlarımızda dersler oluşturuldu. Nasıl ki daha önce enformatik işte temel Word, Excel, PowerPoint anlatılması gibi dersler varken sonrasında biz şu an Isparta Uygulama Bilimler Üniversitesi genel müfredatında üniversite ortak seçmelerinde yapay zekanın araçlarını öğrenmeye yönelik dersler açtık. Yani bu anlamda tüm öğrencilerimizin bilinçlendirmesi lazım, tüm programlarımızın bilinçlendirmesine yönelik dersleri de şu an açmış bulunuyoruz.
0: Kısacası burada gençler bilişim alanındaki tüm branşlarda yetkin bir biçimde 2 yıl boyunca ön lisans programında eğitimlerini görüyorlar.
1: Evet.
0: Özellikle son dönemdeki staj imkanı da birçoğunun mezun olmadan önce iş bulmasına olanak sağlıyor.
1: Bir iş yerinde o yazılımları kullanabilir olacaklar ve yazılımları geliştirecekler. O alanda da yetkin olacaklar. Tecrübesi olacak. Yani mezun olmadan ben şurada çalıştırabileceğim diyecekler. Şu an bir paradoks var ya işte işverene gidiyor. Daha önce bir yerde çalıştın mı? Deneyim kazanmadıysan almayız vesaire diyor. Şu an öğrenciyken aslında o deneyimi kazandırmış oluyoruz öğrencilerimize. Bu çok büyük bir avantaj öğrencilerimiz için.
0: Artık öğrenciler tercihlerini yaptı. Kontenjanlar sonuna kadar doldu.
1: Evet.
0: Şu anda mezuna bırakan öğrenciler belki lise son sınıftaki öğrenciler bizleri dinliyor olabilir. Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Bilişim Teknolojileri Meslek Yüksekokulu ile ilgili olabilir eklemek istedikleriniz ya da sohbetimizin sonunda dinleyicilerimize iletmek istediğiniz sözleriniz varsa onları da almak isterim.
1: Yani bir bölümü tercih ederken sadece adına bakmamak lazım. O bölümü tercih ettiğinizde o uygulama alanını, imkanlarını da araştırmak gerekiyor. Sektörle bağlantısını araştırmak.

0: Programın nerede iş bulabileceği yönünde çalışmalar yapıyoruz ama yine kendileri de sektörde şurası için şu kalifiye insanlar vardır, gereklidir ya da işte şu ders içeriklerini almış olması gereklidir gibi kısımları dikkat etmeleri gerektiğini düşünüyorum. Bir de kendilerini sürekli geliştirmeleri lazım. Yani öğrencilerimiz, ben bilişimciler için şunu söyleyebilirim. Bilişimde algoritmik düşünce çok önemli. Matematiklerin çok iyi olması lazım. Matematiksel, algoritmik bilişsel zekaları çok yüksek olması lazım öğrencilerimizin. Buna yönelik aslında zaman zaman çalışmaları yapmaları gerekiyor. Bir de yabancı dillerinin çok iyi olması lazım. İngilizcelerin çok iyi olması lazım. Bilişimin dili İngilizce. O yüzden bu öğrencilerimizin önden programları tercih ederken bazı altyapıları donanımlarla, İngilizce ve matematik donanımıyla gelirlerse burada alacakları eğitim zaten onların iş bulmalarını sağlayacak. Yine lisedeyken bile proje üretebilirler. Yani Teknofest yarışmaları var, başka TÜBİTAK yarışmaları var. Bu projelerle gelirlerse zaten burada biraz daha üste çıkıyorlar, hemen uyum sağlıyorlar. İngilizceleri iyi olursa Erasmus imkanımız var. Ön lisans vererek Isparta Uygulama Bilimler Üniversitesi'nde ön lisanslar için özel bir kontenjan açıyoruz. Ve bizim öğrencilerimizden şu an Erasmus'ta bir dönem yurt dışına gidip orada ders AKTS alıp burada saydırdığımız kişiler oldu. Ve gerçekten öğrencilerimize ön lisanslara yönelik güzel bir çalışma gerçekleştirdik. Bu anlamda öğrencilerimize katkı sağlıyor. Yani İngilizcelerle gelirlerse onları ya ders almaya ders dönemlerinde gönderebiliriz ya da işletmede mesleki eğitimi yurt dışındaki bir şirkette de yapabilirler. Biz bunu da kabul ediyoruz. Yani şirkette zaten şöyle, bilişim sektöründe uzaktan bağlanmayla da yani uzaktan iletişimle de birçok şirket çalışmakta, home office çalışmaktalar. O yüzden biz yurt dışına da gönderebiliriz. Yurt dışından bir şirketle de işletmede mesleki eğitim yapabilirler. Yeter ki onlar istekli gelsin, araştırıp gelsin. Biz de onları doğru yönlendirmeyle geleceğe hazırlayalım.
1: Hayal etmek çok kolay, basit belki ama dediğiniz gibi o hayallere ulaşmak için sahip olmamız gereken donanımlar noktasında kendimizi de geliştirmeliyiz. Gençler kendileri için burada onlar için hazırlanan imkanların sayenizde farkında oldular bu söyleşi sayesinde. Ben bir kez daha teşekkür ediyorum hocam. TRT Antalya Radyosu'nda dinleyicilerimizle ve bizimle buluştuğunuz için.
0: Ben de çok teşekkür ediyorum bizi davet ettiğiniz için.
1: Evet sevgili dinleyiciler. Bizler ben Hayrettin Deniz, teknik yönetimde Özgür Gül'le beraber bugün Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi'ndeydik. Isparta Bilişim Teknolojileri Meslek Yüksekokulu Müdürü Doçent Doktor Ebru Yılmaz İnce bizlerleydi. Kendisiyle bilişim teknolojilerindeki hızlı değişimi, okulun yeni nesil programlarını ve öğrencilerin uygulamalı eğitim imkanlarını konuştuk.

Korkuyorum Harun Kolçak'tan dinledik. TRT Antalya Radyosu stüdyolarındayız. Hayatın içindendeyiz. Ayla Çelik şimdi bizimle olacak. Bağdat.

boşver, bakmadım bugün. Ne gazete okudum ne de bir haber, derdi yasakladım bugün. Kaç öpücük olmuş inanamazsın aşk.

0: Böyle bir şey var mı? Benzinlik adam yıkılır mı ya? Yapmayın ya.
1: Abi bak. Sen insan değilsin biliyor musun? Sen insan suretinde bir hayvansın.
0: Abi bak mevzuyu bilmiyorsun. Bir konuşma ya.
2: 11.56'yı gösteriyor saat sayın dinleyiciler. Şimdi yüz yüzeyken konuşuruz bizimle. Sandal.

Şimdi Sezen Aksu'yu dinleyeceğiz. Sonrasında da COP31 kapsamındaki sağlık alanında yürütülen çalışmalar, Antalya il genelinde ne oluyor? Bütün bunları Antalya İl Sağlık Müdürü Profesör Doktor Behzat Özkan'la konuşacağız.

0: Güncel.
1: Evet sayın dinleyiciler, az önce duyurmuştuk. Stüdyomuzda Antalya İl Sağlık Müdürü Profesör Doktor Behzat Özkan var. Hocam hoş geldiniz.
2: Çok teşekkür ederim, hoş bulduk.
1: Şimdi hem sizinle Antalya'daki sağlık yatırımlarını, sağlık için yapılan uygulamaları, planlamalarınız ne? Onları bir konuşacağız da. Şimdi önümüzde bir COP31 var. 9-20 Kasım tarihleri arasında. On binlerce kişi gelecek.
2: Evet.
1: Deyim yerindeyse.
2: Evet, 100.000 üzerinde.
1: Evet. Ve oteller bu iş Full. İçin dolu. Büyük bir organizasyon gerçekleşecek. Evet. Şimdi tabii işin bir de olası sağlık sorunları var.
2: Evet.
1: Şimdi zaten Antalya kalabalık bir kent. Sağlık birimlerinde çok büyük bir doluluk söz konusu. Sağlık ekipleri her noktada her an müdahaleye hazır halde bekliyor ama şimdi önümüzdeki böylesine bir süreçte Sağlık Bakanlığı ve sizin teşkilatınız nasıl hazırlandı onu bir duyalım.
2: Bir kere ilk cümle olarak söyleyeyim. Tüm yönleriyle biz hazırız ve hazırlanmak için de maksimum kapasitede çalışıyoruz şu anda. Tabii 9 Kasım, 20 Kasım tarihleri arasında yaklaşık 100.000 kişiyi aşkın yönetici, üst düzey yöneticiler Antalya'mızda bulunacaklar. Yaklaşık bir haftayı aşkın bir süre oluyor bu. Bu sürede tabii tüm sağlık sorunları hem acil hem ayaktan sağlık hizmetlerini deruhte edebilecek mahallinde ve lüzum halinde hastanelerimizi, hazır duruma yakın hastanelerimizi hem ulaşım açısından hem karşılama bakımından hem ağırlamak bakımından hazırlamış durumdayız şu anda. Mahallinde 6 tane revirimizi kuracağız.
1: COP31
2: alanında mahallinde kuracağız. Uluslararası üyeler de geldiler, ziyaret ettiler. Şehir hastanemizi baştan sona karşılayabilir olması bakımından denetlediler. O bakımdan da yeterli buldular. Biz de tabii o yönde tüm yönleriyle şehir hastanemizi de hazırlamış durumdayız. Lüzum halinde Ekim ayının 15'ine biz Aksu Devlet Hastanemizin de acil servisini ayaktan tedavi hizmetlerini karşılamak bakımından da hazırlıyor olmuş olacağız.
1: Peki hocam Aksu Devlet Hastanesi'ne ek yatırımlar yapıldı mı?
2: Tabii ki tümüyle biz Aksu Devlet Hastanesi'nin geçici kabulünü yaptık. Şu anda malzemelerin yerleştirilmesi yapılıyor. Bunlardan ihalelerin çoğunu tamamlamış bulunuyoruz. Belirlediğimiz tarihe de aşağı yukarı onu tamamlamış olacağız. Zaten personeli hazır çünkü merkezde bulunan Atatürk Devlet Hastanesi'nin depremden dolayı kapatılması ve oradaki personelin aşağı yukarı 300 yatakta orası da personel de diğer hastanelerde Aksu'ya devredilmek üzere Aksu Devlet Hastanesi diğer hastaneler onları misafir ediyorduk. Şimdi yavaş yavaş da bölümlere göre hocaları da hekimleri de yardım sağlık personellerini de yavaş yavaş hastanemize devredeceğiz. Yani bu bakımdan gerek mekansal gerek personel bakımından bir sıkıntımız olmayacağını düşünüyorum.
1: Peki hocam şimdi hazır Atatürk Devlet Hastanesi'ni zikrettiniz. Orası kapatıldı depreme dayanıksız olduğu için.
2: Yani
1: onun
2: kesinlikle.
1: Altını özenle çizelim. Daha önce

0: birlikte olduğunuzda da belirtmiştiniz zaten.
1: Yani geç aslında kalınmıştı ve orası
0: ne olur ne olmaz.
1: Ya tabii ne olur ne olmaz durumda. Tabii, o köy deprem yıkım kararı var. Daha fazla orada hizmet idam ettirmek uygun olmazdı.
0: Evet, zaten biraz da eskimişti.
1: Eskimişti. Tabii 1960 yılında yapılmış, 96 yılında yapılmış bir bölümleri var. Yani gerçekten oraya yeni bir hastane yapılması gerekiyordu. Şimdi tabii o hastanenin o süreci tamamladık ve şimdi 300 yataklı aynı yerde ikinci düzey bir hastane proje planlarını yaptık. Evet. Ve şu anda yıkım aşamasına, yani taşındıktan sonra hemen yıkım ihalesini yapıp hemen Dünya Bankası finansmanı da bulundu. Yakında Sağlık Bakanlığımız ihale aşamalarını da tamamlayacaktır. Önümüzdeki yılda büyük ihtimalle başlarında hastanenin yapımına başlanır diye
0: düşünüyorum. Çünkü şehir içinde de yani siz bu işin içinden gelen birisiniz. Bir tıp birimine ihtiyaç var. Çünkü şehrin etrafında yapılanlara ulaşmak da bazen problem yaratabiliyor. Günlük rutini de aksatabiliyor.
1: Kuşkusuz Antalya'mız tabii çok büyük bir metropol, bir kent ve coğrafik olarak da dağınık yerleşim gösteren bir ilimiz. İki ilçe arasında en uzak 657 kilometre bir mesafe var. Dolayısıyla sağlığın merkezde önemli sağlık hizmetlerinin sürdürülmesi yanında bu sağlık hizmetlerinin, spesifik sağlık hizmetlerinin aslında bir miktarda desentralize edilmesi gerekiyor. Yani Alanya tarafına ve Manavgat tarafına, öte taraftan Demre, Kaş tarafına doğru. Orada da spesifik sağlık hizmetlerinin en azından merkezdeki basıncı azaltacak düzeyde yatırımları da ona göre planlıyoruz.
0: Çünkü o merkezdeki hastaneler, eğitim araştırma örneğin şehir hastanesi gerçekten çok yoğunluk alıyor.
1: Üstüne. Kuşkusuz Rıza Bey, hakikaten Atatürk Devlet Hastanesi acil servisi merkezdeki acil hizmetinin yaklaşık %19'unu karşılıyordu. Acil hizmeti. Dolayısıyla bu hastanenin kapatılması yani ya da yani mecburen kapattık. Kapatılmasının yükünü aslında Antalya Eğitim Araştırma Hastanesi ve Şehir Hastanesi karşılıyor. Dolayısıyla merkezde olması bakımından

0: yani 200 dedim sana 24 bin acil sağlık hizmetlerinde toplam 24 bin muayene yapılmış. Günlük acil muayene sayısı yaklaşık 13 bin olarak gerçekleştirilmiş bizim 17 tane kamu hastanemiz var.
1: 17
0: Yani
1: hastane.
0: 17 kamu hastanemiz var. Tabii bunun kar eksiliğinde merkez oluşturuyor tabii. Tabii merkez hastaneler çok daha büyük yük alıyor. 27 tane özel hastanemiz var. 2 tane üniversite hastanemiz var. Ve toplam 46 sağlık tesis üzerinden yürütüyoruz burada şey, ama merkezde dinamo rolünü üstlenen hastane 3 hastane. Yani üniversiteyi bir kenara bırakırsak, yani Antalya Eğitim Araştırma Şehir Hastanesi ve Kepez Devlet Hastanesi. Periferde ise Alanya ve Manavgat. Şimdi oradaki yatırımlarımız devam ediyor. Ve dolayısıyla oradaki yatırımlarımız bir iki yıl içerisinde sonlanacağından, o zaman merkezdeki yük biraz daha azalacaktır. Merkezde aynı zamanda Aksu'nun açılıyor olması orada merkezdeki yükü bir miktar azaltacak.
1: Tam ben
0: Aynı
1: oraya
0: zamanda
1: gelecektim.
0: Atatürk'te bittikten sonra şey yapacak. Toplam hocam bizim Rıza Bey 8500 yatak kapasitemiz var. Bunun 4650'si kamuda, 2468'i özel, 1391 üniversite hastanesinde bulunuyor. Şimdi şu an 4650 olan kamu yatak sayımız önümüzdeki günlerde açılması planlanan 300 yataklı Aksu ve 150 yataklı Konyaaltı. Yılbaşına kadar inşallah bu iki hastanemizin Antalyalıların hizmetine sunacağız. Yine Alanya Payalılar'da %50'si tamamlanan 200 yataklı bir ikinci düzey bir hastanemiz ve yine Manavgat Devlet Hastanesi'nde 300 yataklı bir hastanemizin geçen hafta ikmal ihalesi yapıldı bir hafta önce. Şimdi yer teslimi yapılıyor ve hızlıca o da 2 yıl içerisinde tamamlanacaktır diye düşünüyoruz. Dolayısıyla ayrıca proje aşamasında olan Atatürk Devlet Hastanesi dedik 300 yataklı, Alanya Onkoloji Hastanesi 250 yataklı, Korkuteli Göğüs Hastalıkları FTR 45 yataklı, Akseki 35 ve Selik Devlet Hastanesi de şimdi yıkım kararı var. Orayı da hızlıca Aksu'yu açtıktan sonra orada da bir takım değişiklikler yapacağız. 300 yataklı ve Amatem, Çamatem olmak üzere birlikte yatak kapasitemiz 6400'ü aşacak.
1: Ne güzel.
0: Yani
1: Yoğun bakım da buna göre
0: tabii
1: aşacak
0: yoğun, şimdi
1: galiba.
0: efendim yoğun bakım şöyle, bizim şu anda 705 yoğun bakımımız var. 191 de palyatif bakımımız var. 190 palyatif bakım. Yani esasen Antalya'daki sorun şu acilde bekleyen, yoğun bakım için bekleyen vakaları gün geçtikçe eritiyoruz. Yani bu acilde bekleyen yoğun bakım hastasının yoğun bakım hastasının da servise ya da palyatife. Palyatif bakım birim olan. Artık bu hastalara artık yapacak bir şey yok ama bakılması gerekiyor. Bu kanalı açık tutmak için biz Antalya İl Sağlık Müdürlüğü olarak her sabah bir ödevimiz var. Bana tüm hastanelerin acildeki yoğun bakım için bekleyen hastaların listesi gelir. O listelere göre bu hastalar niçin acilde bekliyorlar? Hangi yoğun bakım için bekliyor? Hangi hastanede bir yoğun bakım mümkün? Oraya onun transferini sağlamak için hem yoğun bakım hocalarımız hem acilden sorumlu başhekimler yardımcılarımız çalışırlar ve ona göre bu basıncı azaltmaya çalışıyoruz. Burada şunu vurgulamam lazım. Üniversite hastanemiz tabii 1000 yatağın üzerinde hızlıca yapılıyor. Tabii bu üniversite hastanesi bittikten sonra yaklaşık 400-500 yatağa yakın bir yoğun bakım ilave olacak. Yani bundan yaklaşık 1-2 yıl içeride sonraki dönemde artık Antalya'nın yoğun bakım ihtiyacı olmayacağı kanaatindeyim.
1: İnşallah.
0: Hızlıca güzel günler o anlamda bizi bekliyor.
1: Evet, ama tekrar edelim hastalığı insanlarımıza. Yoğun bakımları bir kenara bırakarak şimdi konuşuyoruz, özellikle acil servisler için. Böyle işte dizim ağrıdı, başım döndü, hafif hafif şeylerle ilgili. Ben gündüz işten çok izin alamıyorum. Akşam ben acil servise gideyim gibi uygulamaları bir kenara bıraksınlar en azından. Gerçekten acile ihtiyaç duyan hastaların burada bulunmasında büyük fayda var. Hem doktorlarımız açısından hem hastalarımız açısından. Bunu özellikle rica etmek gerekiyor galiba insanlarımızdan.
0: Rıza Bey çok güzel vurgu yaptınız. Ben bir daha vurgulamak isterim. Bizim hastanelerimizin hakikaten ayaktan sağlık hizmetlerinin 2026 yılının ilk 7 ayında toplam yani yaklaşık 7 milyon poliklinik muayenesi gerçekleştirmiş. 7 milyon kişi bizim hastanelerimizden hizmet almış. Günlük muayene sayısı yaklaşık 50 bin olmuş. Yani 50 bin kişi muayene oluyor. Sadece muayene için geliyor. Şimdi tabii Sağlık Bakanlığı'nın özellikle Profesör Doktor Sayın Kemal Memişoğlu'nun

0: Bakanımızın özellikle birinci basamağı güçlendirmeye yönelik sağlıklı Türkiye yüzyılı
1: Ona da değineceğiz az
0: içerisinde
1: sonra.
0: birinci basamağı güçlendirme politikası aslında çok yerinde bir karar ve bu üçüncü basamaktaki gereksiz yüklenmeyi ağır mağarası baskısını da ortadan kaldıracaktır. Gün geçtikçe bunun azaldığını görüyoruz. Biz 2 yıl önce göreve başladığımız zaman bu 25 bin kişi muayene almak için 15 günden sonra muayene almak için uğraşıyordu. Şu anda artık bu 8 binlere indi. Yani şimdi artık
1: Tam ben de onu soracaktım
0: mağarası
1: size.
0: kapasitesini de böylelikle bir yandan halkımız bilinçleniyor. Muayene, randevu alarak hastaneye gitme şeyini öğreniyor. O davranışı içselleştiriyor. Yani rastgele hastaneye gitmiyor. Ama öte yandan da biz de birinci basamaktaki yatırımlarımıza çok ağırlık verdik. Yani bu bakımdan biraz sonra soracaksınız birinci basamak sağlık hizmetlerini orada arz edeyim. Ama sonuç itibariyle sağlık okuryazarlığı çok önemli bir unsur. Her yani ufak bir şey olan acile başvurduğu zaman gerçek acil hizmeti almak isteyen vatandaşlarımızın da hizmet almasını biraz geciktiriyor doğrusu.
1: Kesinlikle. Yani çok vahim bir durum söz konusu olabiliyor bazen. İnsanın canı çok sıkılıyor yolu oraya düştüğünde. Gerçekten acile ihtiyacı olan hasta geri planda kalabiliyor. Hem sağlık
0: Çok doğru.
1: çalışanları büyük baskı altında kalıp böyle sinir bozucu durumlar da ortaya çıkabiliyor. Onun için böyle efendice gerçekten ihtiyacı olanın orayı kullanmasında büyük fayda var. Şimdi gelelim aile hekimlerine. O
0: Evet.
1: birinci basamak. Şimdi ne durumda? Geldiğiniz zaman göreve başladığınızda bazı şeyler anlatmıştınız
0: Evet,
1: burada.
0: evet.
1: Ne kadar başarılı oldunuz?
0: Güzel,
1: Şu
0: en
1: andaki
0: başarılı.
1: durum ne?
0: İyi çalıştığımız yerden sordunuz dersimize. Burada iyi çalıştık. Biz geldiğimiz zaman Rıza Bey, bizde bir aile hekimi başına düşen nüfus oranı yaklaşık 3000'de birdi. Yani 3000 kişiye bir aile hekimi düşünüyordu. Biz yaklaşık buna 500 ilave yaparak şu anda aile hekimi başına düşen nüfus 1/2556. Şu anda 500'e yakın bir
1: İyileştirme oranı.
0: iyileştirme sağlamış bulundayız. Aile hekimi başına nüfusun bakanlığımızın hedefi yılbaşına kadar bunu 2500 olmasını hedefliyor bakanlığımız şu anda. Daha sonra 6 aylık hedeflerle biz yatırımlarımızı yapıyoruz. 27 aile hekimliği birimi açılması gerekiyor. Bu birimleri gerek bakanlığımız bize bütçe veriyor, gidip satın alabiliyoruz. Yani rayiç bedel üzerinden satın alabiliyoruz. Ya da belediyelerimize ya da parklar, çevre şehirciliğe bağlı parklar eğer 2,5 dönüm üzerindeyse onun üzerinde o zaman onların üzerinde aile sağlığı merkezi yapma yetkisi de bize verdiler. Ayrıca mevcut bağışlar yoluyla da yapıp teslim ediyoruz. Şu anda bizim 24 tane bitmek üzere olan yapım aşamasında, proje aşamasında aile sağlığı merkezlerimiz var. Dolayısıyla bunlar tamamlandığı zaman biz 1/2500'ün de
1: Altına
0: üzerine
1: inecek.
0: altına ineceğiz. Yani 1/2000'lere kadar çıkacağız hızlıca. Her ay geçmiyor ki aile sağlığı merkezimizi açmayacağız. Açmamış olan bugün itibariyle biz tabii bu elimizdeki hazır bulunanlara hizmete sunarsak zaten biz hızlıca Sağlık Bakanlığı'nın gösterdiği hedefin üzerine Antalya'da çıkmış olacağız. Bu
1: Şimdi
0: bakımdan hayırseverlerimize de Antalya'daki hayırseverlere de sonsuz teşekkürlerimi buradan ifade
1: evet,
0: etmek
1: orada
0: isterim.
1: bir
0: Antalya'da
1: yoğunluk da
0: çok
1: var. Büyük bir
0: hayırsever var.
1: istekle yapıyorlar
0: Tabii
1: onu.
0: biz de onları sıraya çokmaya çalışıyoruz. Bu arada Sağlıkla Hayat Merkezlerinden soracak mısın? Onlarla ilgili bilgi vermek istiyorum. Efendim,
1: Değinelim. Hazır ona.
0: Sağlıkla Hayat Merkezleri, yani aile hekimleri de burada var ama esas aile hekimleri bireylerin antenatal dönemden yani anne karnından başlayıp yani yaşlılığın sonuna kadar bir süreci kesit kesit aile hekimleri inceliyorlar ve onlarla ilgililer. Onlarla ilgili kategorize ediyorlar ve ona göre hizmet sunuyorlar. Ama sağlıklı hayat merkezlerimiz bizim. Yani ilimizde özellikle bir adet vereyim. 9 adet sağlıklı hayat merkezimiz var. Kepez'de 2 adet, Muratpaşa, Konyaaltı, Döşemealtı, Alanya, Manavgat, Serik ve Finike'de sağlıklı hayat merkezlerimiz var. Hedefimiz 27 tane sağlıklı hayat merkezi kurmak. Peki bunun içinde ne var? Bedava psikoloğumuz var. Bedava sosyal çalışmacı var, diyetisyen var, çocuk gelişmeci var, fizyoterapist var. Bunlar bedava danışmanlık hizmeti veriyorlar burada. Bunlardan farklı, ketem faaliyetleri var burada. Meme kanseri tarama, Şimdi geçenlerde Elmalı'da açtık bir tane. Yazı hareketimi açtık orada.
1: Evet.
0: Yine bağımlılık danışma merkezi var. Sigara bırakma poliklinikleri ve bağımlılık yapıcı maddelere karşı mücadele faaliyetleri burada yürütüyorlar.
1: Tabii şimdi burada hocam sözünüzü kesiyorum ama hastanelerin yükünü de azaltıyor bunlar. Şimdi ben en son döşeme altındaki yere gitmiştim. Hı-hı. Hiç de fena bir yer değil. Gayet güzel.
0: Kapsamlı.
1: Çok da sakin.
0: Şimdi kemer de açacağız bir tane.
1: Evet,
0: Tam
1: evet.
0: Da kapsamlı bir
1: Aynen.
0: yer. Ayrıca gebe, çocuk ve ergen yaşlı sağlığı faaliyetleri
1: Hı-hı.
0: de burada. Biz onları da
1: Hı-hı.
0: yürütüyoruz bu oradan.
1: Hı-hı.
0: Şu ana kadar 2004 yılında 2201 bin kişi,
1: Hı-hı.
0: 2026 yılında ise 225 bin kişi buralara başvurmuş. Dolayısıyla gittikçe bak bir artış var. Burayı vatandaşlarımızın, bu birimlerimizi, bu testlerimizi daha fazla ziyaret etmelerini, daha fazla randevu almalarını istiyoruz. Çünkü burada meme kanseri tarama yapıyoruz. Yani 40-69 yaş arasında %46,7 oranında bize meme kanseri tarama oranımız. Türkiye ortalamasının biraz üzerindeyiz yani bize başvuru ama yetmez. Daha fazla kişi buralara başvursun istiyoruz. Yine kolorektal kanser tarama oranımız 50-70 arasında. 60 %62,6 Türkiye ortalamasının gene üzerindeyiz ama yetmez.
1: Bunların hepsi ücretsiz yapılıyor
0: Ücretsiz
1: zaten. Evet,
0: gidiyorsunuz, müracaat ediyorsunuz, yaptıracak ve yine servis kanser tarama oranımız 30 ile 65 arasında yapıyoruz. O da %73,2 Türkiye ortalamasının üzerindeyiz. Bizim 2 adet mobil tarama tırımız var bu meme kanseri için. 12 adet mamografi cihazımızla tarama yürütüyor. Taramanın bir tanesi Kepez Belediyesi'ne ait. Bir tanesi de İl Sağlık Müdürlüğümüze ait. Yani gezici olarak tarama yapıyor. Bu merkezlerimiz hakikaten çok önemli. Bizim İl Sağlık Müdürlüğümüzün daha ekonomik kullanalım diye son kadını da Sağlıklı Hayat Merkezi yaptık. Biz aşağıda kendi idari binamızda sıkıştık ama yeter ki vatandaşlarımız hizmet alsın
1: O
0: diye.
1: idari binanın da değişmesi ya da yenilenmesi
0: Evet,
1: gündemde
0: ondan
1: mi
0: da
1: hocam?
0: kısaca bahsedeyim size
1: Buyurun.
0: efendim. Yani Sağlık Müdürlüğü binamız hakikaten Antalya'da gecikmiş bir yatırım diye düşünüyoruz ama şu anda Sağlık Bakanlığı 2026-27 yatırımına yeni Sağlık Müdürlüğü binamızın yatırımını planlamasını almış bulunuyor. Yani bunu kabul ettirdik. Yerimiz de hazır. Şimdi onun proje işlerini arkadaşlar çalışıyorlar. İnşallah şu anda biz Sağlık Müdürlüğü olarak 5 ayrı yerde
1: Hizmet
0: hizmet
1: veriyorsunuz.
0: veriyor. Bu bizim için çok zor oluyor. Yani
1: Vatandaşa da zor.
0: vatandaşa da zor, bize de zor
1: Evet.
0: ama inşallah bunun bu yeni bizim biliyorsunuz yeni bir
1: Hı
0: sözleşme imzaladık. 2-2,5 yıl daha
1: hı.
0: burada Antalya'mızın hizmetinde olacağız. Eğer Allah nasip ederse tabii. O süre içerisinde de bu işleri inşallah yoluna koymuş olacağız diye düşünüyorum ben. Bu sıkıntıdan da Antalyalılarımızı
1: Evet.
0: kurtarmış
1: Şimdi
0: olacağız.
1: tabii bir böyle zaman hızla ilerliyor. Biz de size elimizden geldiğince uzun bir süre tanımak istiyoruz. Şimdi az önce
0: Şerefi abi
1: bu sağlıklı yaşam merkezlerinden söz ederken orada ücretsiz psikolog da var
0: oldum.
1: demiştiniz. Çeşitli danışmanlıklar da veriliyor. Şimdi mesela psikiyatri servisleri hastanelerde tabii bu sizin işiniz değil sonuç itibariyle. Sağlık Bakanlığı'nın yeni bir düzenleme yapması da gerekiyor. Vatandaşla konuşma süresi ya da onlarla ilgilenme süresi çok sınırlı. Bunların da artırılması gerekiyor tabii. Ve şimdi bir yüksek güvenlikli psikiyatri hastanesi
0: Çok güzel.
1: durumu da
0: Çok
1: var.
0: iyi söylediniz. Çok güzel.
1: Şimdi biraz bunlara değinelim hocam.
0: Çok
1: Çünkü
0: güzel.
1: mesela dişle ilgili problem yaşanıyor sosyal medyada sürekli.
0: Evet.
1: Bunlar var ama şu psikiyatri konusu da mutlaka ve mutlaka bu çağda artık biraz farklı bir biçimde ele alınması gerekiyor galiba.
0: Hocam yani hakikaten Antalya'mızda biz 2 yıl önce göreve başladığımız zaman makro plandan bir restorasyon dönemi, bir tırmanma dönemi ve zirve dönemi diye 3 döneme ayırmıştık bu şeyi. Bu özellikle hemen eskiden yapılamayan ya da geciken şeyleri bir düzeltme yoluna, hal yoluna koyduktan sonra hemen önümüze bakmaya başladık. Ve dedik ki ne eksiğimiz var makro planda. Ve burada işte en önemli şey yüksek güvenlikli psikiyatri hastanesi. Bu amatem
1: Tabii,
0: binalar
1: tabii,
0: şey
1: tabii.
0: olması. Çünkü bu yoktu şeydi. Bunun Sayın Valimizin de büyük destekleriyle beraber Sayın Bakanımıza da arz ettik. Biz burada bir sunu yapmıştık. Bendeniz orada. Orada konuşmanın sonunda valimiz de çok büyük destek verdi ve artık 2026-27 yatırımına biz yüksek güvenlikli psikiyatri hastanemizi, 100 yataklı psikiyatri hastanemizi almış bulunuyoruz. Bu Antalya'mız için büyük bir müjdedir aslında. Çünkü yıllardır olmayan bir şey. Yani
1: Evet.
0: şöyle düşünün, burada bir vaka ya Manisa'ya bir olay olduğu zaman ya da Adana'ya gidecek ya da işte efendim başka ile gidecek, Elazığ'a gidecek vesaire.
1: Zor bir durum.
0: Çok zor bir durum ve aile içinde büyük bir sıkıntı.
1: Maddi manevi.
0: Maddi manevi bir sıkıntı ve sonuçta bu süregen bir şey bu. Evet. Bugün gidiyorsun, yarın 3 ay sonra bir daha gidecek belki. Gelecek, evet. Yatacak tekrar.
1: Yani, öyle bir iş zaten.
0: Öyle bir iş bu. Yani evet. Bir anda tedavisini verdiniz de bitti değil. Bu süreç onun için bunu da yerini de tespit ettik. Bakanlığımızın ekspert kurulu geldi. Büyük ihtimalle Aksu Devlet Hastanemizin arkasında orman bölgeye ait bir alan bulduk. 60 dönüm bir arazi var. Oraya bunu inşa edeceğiz inşallah. Bu da bizim için önemli. Şeye gelince o ikinci sorunuza. Yani tabii ki üçüncü basamakta bir meharesi yükü var. Dolayısıyla hekimlere çok fazla kişi, biraz sağlık okuryazarlığını da tabii insanların yani gereksiz, yani tabii ki ihtiyaç durumunda insanlar tabii. Hastaneyi, hekimini elbette seçecekler. Buna kimse şey koyamaz. Bu temel insan hakkıdır. Ancak gereksiz başvurular gerçek ihtiyacı olanların da biraz şeyini, zamanını almış oluyor. Onun için birinci basamağı güçlendirmek Sağlık Bakanlığımızın temel politikası. Birinci basamağı güçlendirdiğiniz zaman aile hekimi başına düşen popülasyon 2000 lira, 1500 lira indiği zaman aile hekimi zaten o hastanın randevusunu kendisi alacak. Yani taramasının randevusunu kendi alacak, muayene için randevuyu kendisi alacak, reçetesini kendi tanzim ediyor, zaten edecek, raporunu kendi tanzim edecek. Dolayısıyla üçüncü basamağın yaptığı işler %50 azalacak hocam. Onun için dolayısıyla böyle olunca, dolayısıyla bu şey olmayacak, bugün çektiğimiz sıkıntıları aslında geçmişte çok daha büyüğünü çekiyorduk, şimdi daha azını çekiyoruz. Ama 2-3 yıl sonra bunun çok daha azı olacak, belki de tamamen ortadan kaldırmış olacağız. İşte bu dediğimiz yatak sayısının artması, hekim sayısının, hastanelerin desentralize edilerek ihtiyaca göre planlanması aslında bunun bir çözümü de olmuş olacak. Biraz sabır diyorum. İnşallah bu da olacak. Elbette bazı hasta vardır. Yarım saat zaman ayırman gerekiyor. Bazı hasta vardır. 5 dakikada işini çözersiniz.
1: Bazısına 1 saat gerekiyor.
0: Bazısına 1 saat gerekiyor. Tabii. Yani özellikle psikiyatrik hastalar ya da kronik komplikasyonu olan vakalar. Komorbid hastalıkları olanlar vakalara. Onlara daha fazla zaman ayırmak. Ama bunun için de dediğim gibi bir insanın memnuniyet derecesini nereye kadarsa soru sorma bakımından oraya kadar hekim hasta birlikte olmalıdır. Esasen sorunun cevabı bu.
1: Evet,
0: ama
1: evet.
0: Bu dünyanın hiçbir yerinde böyle bir sağlık hizmeti böyle yok. Bunu karşılayan bir sigorta şeyi de yok. Çünkü hekim bir hastaya tüm zamanını harcayamaz. Ama elbette onun ihtiyacı kadar, sorununu çözene kadar bir zaman ayırmalıdır. Şu anda bu aşamaya doğru hızlıca ilerliyoruz inşallah.
1: Evet, işte o başta işte performans kriteri, işte 5 dakikada bir hastanın kontrolü için doktor 5 dakikada bir hastanın sorununu nasıl anlasın da nasıl çözsün?
0: Tam şey değil, evet. Kronik yani yeni başlayan evet. Hastalara aslında daha fazla zaman ayrılıyor. O yani ben de poliklinik yapıyorum zaman zaman. Yani evet. Bize gelen diyelim kronik bir hasta, hipotiroidizm ya tiroid hastası, biz biliyoruz bunun ne olduğunu, hemen neye bakacağımızı, neye şey yapacağımızı biliyoruz. Ondan sonra tetkilerini istiyoruz. Hemen otomatikman gidiyor. Ama yeni bir hasta geldiyse, evet. ilk defa geldi, onu öyküyü alıp, onun için o 5 dakikadan fazla sürüyordu. Bazen 10 dakika sürüyor, bazen 15 dakika sürüyor. Dolayısıyla bu bir dengelemeyi hekim arkadaşlarımız yapıyor ama dediğiniz gibi biz ideali yakalamak üzere gerek kesinlikle. Mekan gerek personel hareketlerimizi ona göre planlıyoruz.
1: Bir de bazen ben de hastaneleri kullanan bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak böyle küçük bir ricam olur, olabiliyorsa eğer. Örneğin bir doktora gitti hasta. Tetkik istedi doktor. Hı hı. Tetkikler yapıldı. Sonra tetkiklerle bana gel dedi hı hı. doktor. Şimdi o bana gel dediği anda nasıl ben randevu alıyorsam, bana bir numara, saat veriliyorsa, o tetkikler içinde benim doktora girmem için bir numara verilmesi gerekiyor, sıra numarası gibi. Orada böyle bir karışıklık oluyor. Hastalarda bir memnuniyetsizlik, sıra kaybı gibi. Çünkü bunun da bir önüne geçilse çok hoş olacakmış
0: hocam,
1: gibi duruyor.
0: Biz yani bu evet. oradaki hekim arkadaşlarımız ve klinik içi
1: evet.
0: yani öğleden sonra diye sabah tetkik istenir, evet. öğleden sonra gelir. Öğleden sonra tetkik içinde evet. randevu sistemi var. Zaten onu da şey yapıyorlar yani tetkik için. Randevu onu sekreter ayarlıyor. Hekim sekreteri o, çünkü nihayetinde bir devam eden bir süreç bu. Yani evet. hastanın daha muayenesi bitmemiş.
1: Tabii.
0: Yani bunu komple değerlendirmek lazım. Dolayısıyla öğleden sonra o karışıklığı tabii klinik kendi hiyerarşik yapılanması içerisinde çözüyor. Olmasa başhekimi çözüyor ama öğleden sonra da zaten o tetkik geldiği zaman bazen de adam diyor benim arabam kalkıyor, ben erken geleceğim. Ona da yine sekreteryanın hekim sekreterya ilişkide bunun, çünkü birebir yazılmış kuralı yok. Adam diyor ben gideceğim. Kapıyı uzatıyor kapının.
1: Evet.
0: Ben talimi bakar mısın? Evet. O arada içeride hasta var. Evet. İşte onun için onu da orada tabii %100 iyilik hali çok zor burada. Çünkü unexpected, beklenmeyen durumlarla da karşı karşıya kalıyoruz ama genel olarak o Büyük resimde çok şey yapmadığımız, yani çözüme ulaştırmaya çalıştığımız alanlardan biri. Çok evet. Çalışıyoruz o alanda.
1: Evet. Çünkü o memnuniyetsizliği anlık gidermeye ihtiyaç var. Hatta bir hanımefendi şöyle demişti, ben tam benim sıram geldiğinde Ocak'ta yemeğim var.
0: Hadi bakalım.
1: Şimdi böyle bir cümle kuruyor. İlk defa duydum böyle bir şeyi. Ben de buyurun dedim, yemeğiniz yanmasın. Şimdi ne diyelim?
0: Hiçbir
1: Şimdi...
0: şey diyemezsiniz. Yani evet. Mecburen burada işte oradaki empati duygusu, sağlık çalışanının empati duygusu ve oradaki sırada bekleyenlerin empati duyguları, benim başıma gelseydi ne olurdu düşüncesiyle siz davranmışsınız. Artık yani o konuda yani bunun yazılı kuralları yok açıkçası.
1: Evet. Şimdi artık bölümümüzün de sonuna geldik. Böyle şimdi benim sormayı ihmal ettiğim, sizin değinmek istediğiniz bütün bu çalışmalar içerisinde bir konu var mı hocam?
0: Efendim şöyle, Antalya'mızda çok Antalya sağlığı için çalışan bir sağlık müdürlüğü ve ekibi var. Ve bizler onlar için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Bir yandan mekansal iyileştirmeler yaparken, yani yatak sayılarının artırılması, gerekli yerlerde sağlık yatırımlarının yapılması ve ona yönelik bakanlıkla eşgüdüm halinde çalışması yanında. Öte yandan personel hareketlerini de bölgelerin ihtiyaçlarına göre planlama çalışıyoruz bu süreçte. Yani şunu arz edeyim. Yani biz şimdi Kaş'ta neye ihtiyaç varsa onu öncelikliyoruz ve hekim arkadaşlarımızı oraya yönlendirmeye çalışıyoruz. Onun cazibesini artırmaya çalışıyoruz. Demre'de kardiyovasküler anjiyo yapılmıyorsa oraya Kaş'tan gelen bir göğüs ağrısı olan bir vatandaş orada anjiyo merkezi kurarak onu orada sağlığını, hastalığını tedavi etmeye ya da teşhisini koymaya yönlendiriyoruz ki merkezdeki basınç azalmış olsun. Bütün bunları bir yandan çalışırken öte yandan mevcut hastanelerimizde eksik olan bazı birimlerimiz var. Mesela el cerrahisi, mikro cerrahi eksikliğimiz var. Onların da hoca düzeyinde ve uzman doktor düzeyinde karşılanabilmesi için Türkiye çapında yaptığımız çalışmalar var. Eğitim klinikleri kuruyoruz oralardan. Hocalar transfer ediyoruz dışarıdaki yerle gelmek isteyenler varsa. Oradan bir el cerrahisi kliniği kurarak, orada pediatri kardiyovasküler cerrahi kliniği kurarak, pediatri kardiyoloji hoca sayısını artırarak yıl dışına sevkle giden vakaları da böyle bir spesifik sağlık hizmetlerinin kurarak, geliştirerek Antalya'mızın bu anlamda da gücünü artırmak istiyoruz. Yani bir ilden yılda ne kadar hasta il dışına gidiyor ve niçin gidiyor? Sorusunu kendimize soruyoruz. Bunun için de bunun altını doldurmaya yönelik çalışmalar yapıyoruz. Bu şimdi ödevimiz bunlar. Bu. Evet. Yani 9 yıl uğraşıp bir tüp bebek yapan bir annenin kalp hastalığı olan bir çocuğunu biz buradan Konya'ya ya da başka ile sevk etmemeliyiz. Biz burada bunu Antalya ilimizde çözmeliyiz. Bunun
1: kesinlikle.
0: Için, ya bunu çoğaltabilirsiniz bunun örnekleri. Bu açıdan ödevimizi iyi çalışıyoruz.
1: Evet, Sayın Behzat Özkan çok teşekkür ediyoruz bizimle birlikte olduğunuz. Her zaman bekleriz.
0: Sayın Rıza Okur çok teşekkür ediyorum. Çok büyük mutluluk duydum. İnşallah belli aralıklarla bu toplantılara davet ederseniz çok memnun olacağız.
1: Sağ olun. Şimdi Cem Karaca'yı dinleyelim. Evet. Islak ıslak.
0: Çok severim. Çok teşekkür ederim.
1: Sağ olun.

0: Tarım Gündemi.
1: Tarım Gündemi köşemizde konuğumuz ziraat mühendisi Naime Doğan. Hoş geldiniz efendim.
2: Hoş bulduk.
1: Bugün tabii sizinle sebze yetiştiriciliğinde, örtü altı sebze yetiştiriciliğinde ki bitkilerde görülen virüs hastalıkları. Şimdi bunu virüs hastalıkları dediğimizde hangilerinden bahsediyoruz? Önce bunu bir duyalım sizden.
2: Yoğun olarak bizim örtü altı üretim alanlarında karşılaştığımız tütün mozaik virüsüdür, lekeli dolgunluk virüsüdür. Bunun yanında 2019 yılında ilk defa Antalya'da Demre ilçemizde karşımıza çıkan kahverengi buruşukluk virüsüdür. En yoğun karşılaştığımız virüs hastalıkları bunlar.
1: Evet, peki bunlarla şimdi tabii mücadele nasıl yapılıyor? Mücadeleden önce üretici nelerden şüphelenmeli? O şüphelenme aşamasından sonra ilaç kullanmadan bunlar halledilebiliyor mu? Bunları da anlatın lütfen.
2: Öyle kısaca önce biz neyle mücadele ediyoruz? Neyle karşı karşıyayız? Çünkü bu virüs gözle görünemeyecek kadar küçük, hatta ışık mikroskobuyla bile zor görünebilen bir canlı. Yaşamak için mutlaka bir canlıya ihtiyaç duyuyor. Canlı bulduğu zaman faaliyetine geçiyor. Canlı yoksa kristal bir yapıda, doğada zaten var. O yüzden bunun semptomlarına bakıyoruz. Bitki üzerindeki nasıl ortaya çıktığına baktığımız zaman virüs olduğunu algılayabiliyoruz. En belirgin özellikleri mozaikleşmedir. Yapraklar normal renginden açık koyu olabilir, sarıya doğru gidebilir. Bitkide en belirgin özelliği bodurluktur, rozetleşme deriz, boğmaları araları kısalır. Yani deformasyona uğrar yapraklar, kıvrılır, ipliksileşir, büzüşebilir ya da yer yer dökülebilir. Yaprak ayalarına baktığımız zaman nekrotik lekeler, nekrozlar görürüz. Siyaha doğru döner bu renkler. Bu tarz görselleri biz gördüğümüz zaman virüsle karşı karşıya olduğumuzu anlıyoruz.
1: Evet, şimdi tabii nasıl kurtulunabilir bu virüsten ya da ürünün etkilenmesini nasıl önleyebiliriz?
2: Mücadele yöntemimiz daha çok virüs gözle göremediğimiz için daha çok kültürel mücadeleye bizim önlem vermemiz gerekiyor. Yapabileceğimiz en önemli şey bulaşmayı engellemek. Evet. Sarıya dikim aşamasında fidelerin sağlıksız gördüğümüz ya da hastalık belirtisi gördüğümüz fideleri uzaklaştırmakla başlayacağız. Onun yanında işlem yaparken, dikim esnasında, sera içerisinde kullanacağımız alet ekipmanların hijyeni, elimizin hijyeni çok önemli. Yani dikimin ilk aşamasında başlıyor aslında. Dikimin öncesinde de sera içerisinin dezenfekte edilmesi, yabancı otların yok edilmesi, çünkü yabancı otlarla da bulaşma söz konusu. Sere çevresinin temizliği bunun yanında çok önemli. Dediğim gibi dikim öncesindeki kültürel önlemler çok önemli virüslerle mücadelede.
1: Evet, sanki Sayın Doğan, bir de ilerleyen zaman diliminde diyelim ki fideler dikildi, her şey uygun. Şimdi siz az önce temizlikten özellikle üstüne basa basa söz ettiniz. Seraya giriş çıkışta da dikkatli olmak gerekiyor galiba.
2: Evet, dikimimizi yaptık. Dikimimizi yaptık. Bütün işlemleri, temizliğimize, hijyenimize dikkat ettik. Sera içerisinde yoğun bir işlem oluyor. Özellikle dikim aşamasından sonra koltuk almasıdır, sulamasıdır, bir sürü işlem için giriş çıkış yapıyoruz. Giriş çıkışlarımız çok önemli. Bizim sera açıklıklarımız bunun yanında çok önemli. Vektör böceklerle de bizim virüs girişi, vektör böceklerin emisi esnasında da bitkiye virüs girişi söz konusu olduğu için sera açıklıklarımızı tüllerle kapatmamız gerekiyor. Bunun yanında sezon boyunca güveleme yapmak zorundayız. Çünkü yoğun bir üretim sezonuyla karşı karşıyayız. Aşırı güveleme de bu virüs vektörlerinin giriş yapması için uygun ortamı sağladığı için dengeli bir güveleme yapmamız gerekiyor. Ayrıca bitki sera içerisine virüslerin ya da vektör böceklerin tercih ettiği ürünler var. Fasulye, marul gibi ilk etapta onları tercih ediyor. Emzi yapmak ya da beslenmek daha tercih ettikleri için bu ürünleri. Bu nedenle karışık ekimden kaçınmak gerekiyor. Ana bitkimiz domates, biber, patlıcan neyse onun dışındaki bitkileri dikmememiz gerekiyor. Virüsten korunmak için.
1: Evet. Şimdi bunlar asıl önemli. Peki her ilaç rahatlıkla bulunabiliyor mu kimyasal bir mücadele gerektiğinde?
2: Şöyle biz bakanlığımızın da en çok vurguladığı ve üzerine düştüğü konulardan bir tanesi biyolojik mücadele. Çünkü kimyasal evet uyguluyoruz, uygulamak zorunda kalıyoruz. Çünkü yoğun bir zararlı perdesi var diyeyim, aralığı var. Mücadele içinde yoğun bir ilaç kullanıldığı zaman pestisitlerle karşıya
1: Evet.
2: kalıyoruz.
1: Evet.
2: Ürünümüzde de bunlarla karşılaşıyoruz. Dolayısıyla insan sağlığını da tehlikeye atmış oluyoruz. Bunlardan korunmak için biz her zaman biyolojik mücadeleyi tavsiye ediyoruz. Öncelikle zararlılar için faydalı böcekler var. Bu böceklerin saraya salımını şeklinde bizim projemiz de var devam ettiğimiz. Bunu tavsiye ediyoruz ama popülasyonun yoğun olduğu zaman bu kimyasal demiyoruz hiçbir zaman. İhtiyaç duyulduğu zaman kimyasal da uygulanması gerektiğini söylüyoruz.
1: Ve
2: Ama
1: gerektiği
2: en sağlıklı
1: kadar.
2: olan
1: Evet.
2: gerektiği kadar.
1: Fazlası değil. Evet.
2: Bunun yanında atladığım bir nokta var. Bu
1: Buyurun.
2: Sebzelerle, virüs vektörleriyle özellikle savaşımda üreticilerimizin tavsiye ettiğimiz ürünlerden bir tanesi sarı mavi yapışkan tuzak. Özellikle dikimle beraber seraya uygulanıp hem vektör böceklerinin popülasyonunu gözlemleyebildiğimiz hem de zararlının ergin zararlı

0: yapışkanların mücadelesinde önemli rol oynayan sarı mavi yapışkan tuzaklarımız var. Sarılar beyaz sinek için, mavi de trips için kullandığımız. Bunlar da çok önemli virüslerle mücadelede.
1: Evet. Dolayısıyla üreticinin çok dikkatli olması gerekiyor. Dikim aşamasının öncesinde başlıyor her şey. Seranın hazırlanması, toprağın hazırlanması, tül kullanılması. Yani serayı da çok düzgün bir biçimde dizayn etmek gerekiyor. Sizin anlatımlarınızdan bunu çıkarttık ortaya. Temizlik birinci derecede önemli. Seraya giriş çıkışlara çok dikkat etmek gerekiyor ki bunlara dönük yönetmelikler de vardır galiba, değil mi? Bir sera nasıl hazırlanmalı diye.
0: Şöyle söyleyeyim, bizim bakanlığımızın tabii ki seralar için bir standardı var. Ama bu üretim yoğun olarak yapılan bir sezon olduğu için zorunluluk değil, ihtiyaç yani bu yapılanlar. Sadece üretim sezonu boyunca değil, üretimin bittiği aşamada da bu hijyen söz konusu. Hijyene devam etmemiz lazım başından sonuna kadar.
1: Evet.
0: Yani üretim sezonumuz bitti, bir sera sıkları kaldı. Yani bunlar buna mümkün değil. Yani sera içerisinde temizlenmesi gerekiyor. Üretim bittikten sonra titizlikle bu sera atıkların temizlenip virüslü ya da enfekteli bitkiler varsa imha edilmesi gerekiyor.
1: Evet, sonuç itibariyle de eğer üreticimiz herhangi bir şekilde danışma ihtiyacı hissedecek olursa zaten Tarım İl Müdürlüklerinden de ya da onun bağlantılı unsurlarından da rahatlıkla yardım alabilir galiba.
0: İlçe müdürlüklerimiz her
1: Evet.
0: zaman sahada, vatandaş, üreticilerimiz her zaman ulaşabilir durumdayız.
1: Evet.
0: İhtiyaç duydukları her zaman bir telefon kadar yakınız
1: Peki.
0: diyebilirim.
1: Sayın Doğan, çok teşekkür ediyoruz bizimle birlikte olduğunuz. Sağ olun efendim.
0: Ben teşekkür ederim. İyi günler.

0: Çevremde kanser vakaları duyuyorum. Acaba benim de tarama yaptırmam gerekiyor mu diye düşünüyorum. Ama nereden başlayacağımı bilmiyorum.
1: Sağlıklı Hayat Merkezi'nde ücretsiz kanser taramaları ve danışmanlık hizmetleriyle sağlığınızı korumanıza destek oluyoruz. Sizi Sağlıklı Hayat Merkezlerimize bekliyoruz. Sağlıklı Hayat Merkezi'nde hayat var.
2: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
3: Programımızın sonunda Tuğkan'ı dinleyeceğiz. Sümbül.

Hayatın içindeni bitirdik sayın dinleyiciler. Hayrettin Deniz ve Neslihan Pakel hazırlamışlardı programı. Ersel Hüner teknik yönetimdeydi. Ben Rıza Okur sundum. Yeniden buluşuncaya kadar. Hoşça kalın.

0: Ana Haber Bülteni.
1: İyi günler sayın dinleyiciler. Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. Ben Biroğlu Reçber. Önce özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan ekonomi kurmaylarıyla bir araya gelecek. Son günlerde sermaye piyasalarında yaşanan gelişmeler gündemde olacak. Fon soruşturmasında tutuklu sayısı 56'ya yükseldi. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu gözaltına alındı. Yerli cep telefonu Malatya'da üretilecek. ABD Başkanı Trump, İran konusunda yetkililerin arabulucularla görüştüğünü söyledi. Avrupa akaryakıt krizini frenleyemiyor. Dinleyeceğiniz haberlerden özetler sunduk, şimdi ayrıntılara geçiyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de ekonomi kurmaylarıyla bir araya gelecek. Son günlerde sermaye piyasalarında yaşanan gelişmeler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'deki toplantıda ele alınacak. Bazı bakanların yanı sıra ilgili kurumların yöneticilerinin de katılacağı toplantıda sermaye piyasalarındaki işleyişin sağlıklı hale getirilmesi için atılacak adımlar değerlendirilecek. Erdoğan daha sonra AK Parti Genel Merkezi'ne geçerek genişletilmiş il başkanları toplantısına katılacak. Toplantının saat 16'da başlaması bekleniyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısının ardından gündemi değerlendirdi. Erdoğan toplantıda fon soruşturmasının kapsamlı bir şekilde ele alındığını ifade etti. Her kim milletin hakkına, hukukuna, malına, mülküne el uzatırsa karşısında bizi bulur, devleti bulur dedi. Cumhurbaşkanı piyasa bozucu eylemlere giriştiği tespit edilenler hukuk önünde hesap verecektir dedi.
2: İster piyasa manipülasyonuyla, İster borsa oyunlarıyla, ister belediyelerde yaşandığı gibi apaçık yolsuzluk yaparak olsun. Her kim milletin hakkına, hukukuna, malına, mülküne el uzatırsa karşısında bizi bulur, devleti bulur. Kimse bizi milyarlarca liralık yolsuzlukları savunmak için meydan meydan, şehir şehir dolaşanlarla mukayese etmesin. Biz onlara benzemeyiz. Bizim kırmızı çizgimiz aziz milletimizdir. Türkiye'nin finansal sistemi güçlüdür. Yaşanan sorun fon piyasasının sınırlı bir bölümünde meydana geldi.

0: etmiştir. Finansal sistemimize sirayet etmiş herhangi bir risk mevzu bahis değildir. Türk sermaye piyasası dayanıklıdır. Temelleri sağlamdır. Bu sınamanın üstesinden rahatça gelecek kapasiteye de hamdolsun ziyadesiyle sahiptir. Kapatılan fonların tasfiye süreciyle ilgili çalışmalar titizlikle yürütülüyor. Gerek fonlar, gerek hisse senetleri üzerinden haksız kazanç elde edenler hakkında gerekli soruşturmalar yapılıyor. Fonlar vasıtasıyla piyasa bozucu eylemlere giriştiği tespit edilenler hukuk önünde bunun hesabını verecektir.
1: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın sermaye piyasası kanununa muhalefet suçu kapsamında yürüttüğü fon soruşturması sürüyor. Son olarak gözaltına alınan 12 şüpheli adliyeye sevk edilmişti. Savcılıktaki işlemlerin ardından hakim karşısına çıkan 5 şüpheli tutuklandı. Fon soruşturmasındaki tutuklu sayısı böylece 56'ya yükseldi. Hakemler dosyası soruşturması açıldı. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu ve 6 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin yazışmaları ve bilirkişi raporları dosyaya girdi. Zanlıların bazı hakemlere görev vermedikleri, mobbing ve resmi belgede sahtecilik yaptıkları öne sürülüyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek de operasyona ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Sahadaki rekabetin adil, hakemlik süreçlerinin tarafsız ve şeffaf yürütülmesinin futbola duyulan güvenin temeli olduğuna dikkati çekti. Gürlek, hakem klasmanlarının oluşturulması, görevlendirme, puanlama ve atama süreçleriyle kural sınavlarına müdahale edildiğine ilişkin iddiaların incelendiğini belirtti. Dünya enerji krizinin derinleşmesiyle alternatif arayışını sürdürüyor. Enerjide yerli üretimi artırmanın yolları masaya yatırılıyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar da Filios'ta bu konuya ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Türkiye, petrol ve doğalgazda dışarıdaki operasyonuyla ve Türkiye içerisindeki üretimiyle kendi kendine yeten bir ülke olacak dedi. Bayraktar, 350 bin varil olan enerji üretiminin 2028'de 600 bin varile ulaşmasının hedeflendiğini belirtti. Sözü Ekim ayı sonunda Karadeniz'deki görevine uğurlanacak olan Osman Gazi Yüzer Üretim Platformu'na getirdi. Bayraktar, platformun 20 yıl boyunca aynı noktada üretime devam edeceğini belirtti. Bayraktar'ın gündeminde devreye alınacak yeni Yüzer Üretim Platformu da vardı. Üretimimizi 4 katına çıkaracağız. Onun ismi şu anda belli değil. İmalatı şu anda devam ediyor. Hedefimiz onu 2027 sonu gibi yurt dışından Türkiye'ye getirmek ve 2028'de de üretimde onu devreye almak dedi. Türk Telekom ve Aselsan'ın birlikte geliştireceği yerli cep telefonu için geri sayım sürüyor. Türk Telekom CEO'su Ebu Bekir Şahin, Türkiye'nin yerli ve milli cep telefonu projesinde gelinen son noktayı paylaştı. Türk mühendislerin üzerinde çalıştığı telefon Anadolu'dan çıkacak, Malatya'da üretilecek dedi. Pil ve kameranın rekabetçi olacak şekilde tasarlandığını belirten Şahin, yerli cep telefonunun 2027'nin ilk yarısında satışa çıkarılmasını hedeflediklerini de belirtti. Yasa dışı bahisle mücadele aralıksız sürüyor. İstanbul merkezli soruşturmada 12 ilde 30 şüpheli için gözaltı kararı verildi. Aramalarda çok sayıda dijital veriye el konuldu. Şüphelilere ait 505 banka hesabıyla 82 kripto varlık cüzdanına bloke konuldu. Fethullahçı terör örgütüne yönelik İstanbul merkezli 6 ilde operasyon düzenlendi. Gizli tanıktan elde edilen dijital materyalde adı geçen şüphelilerin kimlik ve adresleri belirlendi. Şüphelilerin örgüt mensuplarıyla irtibatlı oldukları ve örgüt içinde sorumlu düzeyde faaliyet yürüttükleri tespit edildi. Bankasya hesap hareketleriyle ankesörlü telefonlardan ardışık aramalara ilişkin kayıtları da saptandı. Ekipler İstanbul, İzmir, Kocaeli, Gaziantep, Kayseri ve Kırıkkale'de belirledikleri adreslere düzenledikleri eş zamanlı operasyonda 20 şüpheliyi gözaltına aldı. Aramalarda birçok örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirilirken şüpheliler işlemleri için emniyete götürüldü. DEAŞ silahlı terör örgütüne iki ayrı soruşturma kapsamında operasyon düzenlendi. İstanbul'daki operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin zekat, fitre, kurban parası adı altında örgüte

para topladıkları belirtildi. Şüphelilerin ev adreslerinde bulunan dijital verilere ve paralara el konuldu. Gaziantep merkezli DEAŞ operasyonlarında gözaltına alınan 5 şüpheli ise tutuklandı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin okul güvenliğine yönelik valilere verdiği talimatın ardından emniyet birimleri harekete geçti. Ruhsatlı silah sahiplerine kısa mesajla "Silahlarınızı kilitli yerlerde muhafaza edin" mesajı gönderildi. Amaç silahların özellikle çocukların ve yetkisiz kişilerin eline geçmesini önlemek. İçişleri Bakanlığı'nın konuya ilişkin yürüttüğü çalışmalar sadece kısa mesajla sınırlı kalmadı. Eskişehir, Bursa, Afyonkarahisar ve Erzurum'da yeni ruhsat ve yenileme müracaatı yapanlara silahın muhafazası konusunda resmi yazılı tebligat yapılmaya başlandı. 4 ildeki uygulamanın Türkiye geneline yaygınlaştırılacağı belirtildi. ABD ve İran arasında müzakere sağlanacak mı? Dünya bu sorunun yanıtını arıyor. Amerikan haber sitesi Axios'un ABD ve İran arasında çıkmaza giren müzakerelerin yeniden başlayacağını öne sürmesinin ardından ABD Başkanı Donald Trump Beyaz Saray'da basın toplantısı düzenledi. Oval Ofis'te gazetecilerin sorularını yanıtladı. "Yetkililerimiz arabulucularla görüştü" dedi. Yetkililer Trump'ın İran'ın nükleer programına ilişkin somut adımlar atması karşılığında Tahran'a uygulanan yaptırımları hafifletmeye ve dondurulan İran fonlarını serbest bırakmaya istekli olduğunu belirtti. Hürmüz Boğazı'nı yeniden ulaşıma açmayı hedefleyen müzakerelerin yeniden başlamasının beklendiği kaydedildi. Birleşik Arap Emirlikleri de gerilimi düşürme ve Hürmüz Boğazı'nda seyri sefer serbestisi çağrısında bulundu. İran merkezli haber ajansı ISNA'da benzer bir iddiada bulundu. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için New York'ta bulunan Arakçı'nın ara bulucularla görüşeceğini yazdı. Amerikan NBC News ise 2 hafta önce Hürmüz Boğazı'nda yükselen tansiyona ilişkin İran'ın 14 Eylül'de düzenlediği saldırıda ABD'ye ait bir gemiyi seyir füzesiyle vurduğunu iddia etti. Gemideki 8 askerin yaralandığını öne sürdü. İran savaşı Avrupa'da akaryakıt fiyatlarını rekor seviyelere taşıdı. İngiltere'de dizelin litresi tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı. Avrupa ülkeleri milyarlarca avroluk destek paketlerini devreye alıyor. Ancak geçici önlemlere rağmen yüksek fiyatların haneler ve şirketler üzerindeki baskısı sürüyor. Moskova-Kiev hattında tansiyon yüksek. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ordudaki personel sayısını artıran kararnameyi imzaladı. Kararname ile Rus ordusundaki asker sayısı 15.500 artarak 1.550.000'e aştı. Personel sayısı da 2.441.000'e çıktı. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski ise Kuzey Kore'nin Rusya'ya 10.000 asker daha konuşlandırmaya hazırlandığını iddia etti. Rus topraklarında hali hazırda 8.000'den fazla Kuzey Kore askerinin olduğunu savundu. Bir açıklama da İngiltere'den geldi. İngiltere Dışişleri Bakanı Ed Miliband, "Rusya'nın tehditlerine her nerede olursa olsun her zaman karşı duracağız" dedi. Sahada karşılıklı saldırılar da sürüyor. Rus ordusu Ukrayna'nın Dnipro kentini insansız hava aracıyla hedef aldı. Saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti, 19 kişi yaralandı. Kiev'deki Ukrayna Bilimler Akademisi'ne ait bir bina da vuruldu. Bina alevler içinde kaldı. Bir kişinin hayatını kaybettiği saldırıda 4 kişi de yaralandı. Dinlediğiniz haberlerden özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan ekonomi kurmaylarıyla bir araya gelecek. Son günlerde sermaye piyasalarında yaşanan gelişmeler gündemde olacak. Fon soruşturmasında tutuklu sayısı 56'ya yükseldi. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu gözaltına alındı. Yerli cep telefonu Malatya'da üretilecek. ABD Başkanı Trump İran konusunda yetkililerin arabulucularla görüştüğünü söyledi. Avrupa akaryakıt krizini frenleyemiyor. A Milli Futbol Takımı Uluslar A Ligi 1. gruptaki 2. maçında İtalya'ya farklı kaybetti. Ay Yıldızlar Bursa'daki mücadeleden 4-1 mağlup ayrıldı. Milli takımımız gruptaki 3. maçında Cuma günü saat 21.45'te Belçika'ya konuk olacak. Trabzonspor'dan Ruslan Malinovski'nin tedavi sürecine ilişkin açıklama geldi. Bordo Mavili kulüpten yapılan açıklamada Ukraynalı oyuncunun sol dizinden ameliyat edildiği belirtildi. Hakan Çalhanoğlu'nun sezon sonu bitecek

0: Yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Kuzey Ege, İç Anadolu'nun kuzeyi, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları ve Doğu Anadolu'nun doğusu, Akdeniz'in Toroslar mevki ile Artvin çevreleri ve Hatay'ın kıyı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığı yurt genelinde azalacak. İç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin altında, doğu bölgelerde mevsim normalleri civarında seyredecek. Bazı il merkezlerinde günün en yüksek sıcaklığı ise şöyle: Ankara ve Samsun 20, İstanbul 23, İzmir ve Erzurum 26, Afyonkarahisar, Trabzon ve Bolu 21, Adana 31, Antalya ve Malatya 28, Kahramanmaraş 29, Gaziantep 27, Van 24, Diyarbakır 33 derece.
1: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sunar.
2: Yol durumu.
0: Edirne-İstanbul yolunun 45-57. kilometreleri arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanıyor. Antalya-Alanya yolunun 62-64. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor.
1: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sundu.
0: TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bültenini dinlediniz.
3: Reklamlar.
4: Kadın girişimciler, girişiminizi geleceğe taşımaya hazır mısınız? Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması başladı. Yarışma ile kategori birincilerini uluslararası fuarlarla buluşturuyor, girişimcilerin kitle fonlamasından yararlanması

0: Detaylı bilgi ve başvuru için halkbank.com.tr.
1: Güney Avrupa tatilinizi Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla planlayın. İstanbul çıkışlı Atina, Roma, Barcelona ve seçili şehirlere gidiş dönüş biletinizi 9 Ekim'e kadar alın. 1 Kasım 2026-28 Şubat 2027 tarihleri arasında 119 dolardan başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
2: Daha bebek bezi masrafını düşünürken üniversitesinde düşünmeyi baba olunca anlarsın. Allianz'la olunca çocuğunla büyüyen besin 1 yaşına kadar altın hediyesi ve her doğum gününde %5 Allianz katkısıyla rahatlarsın. Sen de çocuğunla büyüyen bese bugünden başla, çocuğunu da büyüt, birikimlerini de. Allianz ailemle. Bugünden yarına Allianz seninle. Detaylar ve koşullar için Allianz.com.tr.
3: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
4: Vodafone akıllı fiber sistemiyle evinizin her köşesinde fiber keyfini çok seveceksiniz. Siz de hemen Vodafone Fiber'e gelin. 30 gün boyunca deneyin. Memnun kalmazsanız paranız iade.
5: Reklamlar.

0: anne,
1: baba,
0: çocuk, bazen bir bebek, belki evde bir dede, anneanne, babaanne, sen,
1: ben,
0: biz,
2: hepimiz bir aileyiz.
0: Hepimizin hikayesinin başladığı yerdeyiz. Ailece.

0: TRT Radyo 1'den, Ankara Radyosu'ndan merhaba sevgili dinleyenler. Ailece başladı. Saat 13.18 ve 29 Eylül Salı bugün. Programımız Ayhan Demiray ve Müge Tüzün Gerçek hazırladı. Arif Keleş teknik yönetmenimiz. Mikrofonda ben Feyza Aktaş Kanarya sizinle birlikteyiz. Saat 13.50'ye dek burada olacağız. Size sesleneceğiz sevgili dinleyenler. Geçen aylarda konuşmuştuk Hacettepe Üniversitesi bünyesinde kurulan Çocuk Üniversitesi'nden. O zaman daha program başlamamıştı. Program hazırlıkları vardı. Büyük bir heyecanla bekliyorlardı ilk öğrencilerini. Ağustos ayında gerçekleşti bu program ve Çocuk Üniversitesi'nden ilk mezunlar da böylece verilmiş oldu. Birçok çalışma yaptılar. Merak ettikleri soruların peşinden özgürce gitti çocuklar. Hayal güçlerini bilgiyle buluşturdular. Öğrenmenin heyecanını üniversite ortamında yaşadılar. Neler olmuş, nasıl ilerlemiş programda? Acaba beklenen verim elde edilebilmiş mi? Çocukların ilgisi nasıl olmuş? Biz de bu konuların hepsini Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı, Çocuk Üniversitesi Proje Koordinatörü Profesör Doktor Şefika Şule Erçetin'le konuşacağız. Aynı zamanda programımızın ikinci kısmında öğrencilerin de görüşlerini alacağız. Mihri Kaya, Uras Kaya ve Deniz Su Büyük de bizimle birlikte olacak programımızın ikinci kısmında. Şefika Hocam hoş geldiniz yayınımıza.
1: Feyza Hanımcığım ne kadar güzel yeniden buluştuk. Gerçekten büyük bir heyecan, büyük bir onur. Biz davet ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Çocuk Üniversitemizin sesi oldunuz, soluğu oldunuz ve o güzel nefesinizle bize de moral oldunuz. Teşekkür ediyorum.
0: Biz de çok teşekkür ediyoruz bu yoğun program içerisinde bize de vakit ayırdığınız için. Şimdi programdan bahsetmiştik biz geçtiğimiz haftalarda, aylarda. Ama yine şöyle bir bakalım, Çocuk Üniversitesi'nde neler vardı? Hangi alanlarda çocuklar gelişim sağlayacaklardı?
1: Hemen küçük bir hatırlatma yapalım isterseniz. Bizim amacımız çocuklara bir merak bahçesi, sorularına cevap arayacakları, heyecan dolu, eğlenerek öğrenmeye, öğrenerek araştırmaya, öğrenerek bilimsel atölyelere katılmaya istekli olacakları müthiş bir ortam yaratmaktı. Bu kapsamda biz

0: 10-21 Ağustos tarihleri arasında yaklaşık 10 günlük muhteşem bir program gerçekleştirdik. 12 alan, 17 ders ve 70'in üstünde bilim atölyesi yaptık. İnanın her biri hem çok heyecanlıydı hem çok verimliydi. Hem de hepimiz için ve tabii ki çocuklar için de inanılmaz öğretici ve eğlendiriciydi. Program sabahleyin 8.30'da başlıyordu. Sonra işte birlikte kahvaltı, derslere, atölyelere dağılım, öğle yemeği, sonra yine ikindide minik bir ikindi ikramıyla gün bu şekilde devam ediyordu. Ama o günün içinde işte tarihten, fizikten, biyolojiden, müzikten, matematikten, Türkçeden, kişisel gelişim anlamındaki çalışmalardan ve coğrafyadan, bu robotik kodlamadan tutun, çok geniş bir yelpazede sevgili çocuklarımız bir sürü etkinliğin içinde bir fiil oldular, projeler ürettiler.
1: Evet.
0: Ve dönemin sonunda o projelerin heyecanla, coşkuyla sergi olarak paylaştılar. Üniversitemizin senato ve yönetim kurulunu ziyaret ettiler. Kıymetli rektörümüz çok sık çocuklarımızı bu etkinlikler sırasında ziyaret etti. Hiç yalnız bırakmadı. Aynı zamanda üniversite yönetim kurulunda, senatoda, bir üniversite hangi kurullarla ve nasıl yönetilir anlamında bizlerle bir arada oldular. Üniversitemizin dekanları, senato temsilcileri hepimizi birlikte gördüler ve onlar da o kurulların bir parçası oldular.
1: Nasıldı çocukların olması bir kampüste, koskoca Hacettepe Üniversitesi'nin işte Beytepe kampüsünde çocuk sesleri yankılanıyor. Tabii belli bir yaşın üzerindeki gençler zaten cıvıl cıvıl geliyorlar. Onlar ayrı, yeni gelenler var, birinci sınıfa başlayan var. Onlar için de büyük heyecan tabii ki, ama şimdi çocuğun olması bambaşka bir şey bence üniversite ortamında.
0: Evet, şöyle çok şirin laboratuvarlarda beyaz önlüklerin içinde deney yapma çabaları, o deneylerdeki heyecanları, yine mesela bir oryantrik etkinliğinde haritalarda kampüsümüzün yeşil alanlarında yer ve bir kısım şeyler bulma çabaları, yine tarih anlamında küçük kum havuzlarında tarihe ilişkin kalıntılar bulmaları ve tarihi bunlar üstünden dinlemeleri bizim için de çok müthiş heyecanlıydı. Çünkü çocukların o çok saf, o müthiş enerjileri sadece orada bulunan öğretim elemanlarına değil, aynı zamanda üniversitemizin havasına da bambaşka bir renk kattı. O yüzden gerçekten bizim için de müthişti. Ve bunu sürdüreceğiz tabii ki.
1: Evet. Çocuklar neler söylediler? Şimdi onlar okullarında okuyorlar. İlkokula gidiyorlar. Ortaokula gidenler var. Bir anda kendilerini böyle büyük bir kampüsün içerisinde buluyorlar. Çünkü kendimi düşünüyorum. Liseye gelene kadar hiçbir üniversite kampüsü görmemiştim. Lise sonunda şöyle bir işte gezi yapıldı. Birkaç üniversitenin kampüsünü gördük. Sonrasında kazandık. Kazandığımızda sudan çıkmış balığa döndük zaten. Aa, burası nasıl bir ortammış, böyle biz burada kayboluruz gibi, kendimizi kaybederiz gibi, böyle birkaç hafta bayağı bir yoğun alışma sürecimiz geçti. Şimdi yeni kazananlar da bilirler, özellikle büyük kampüsleri kazananlar. Şimdi çocuklar ne yaptılar mesela, böyle bir büyük ortama girdiler, oranın havasını böyle kokladılar, sonrası için güzel bir onlara aslında hedef verdi mi bu güzel organizasyon?
0: Evet, sanıyorum bunu başardık. Hemen şunu söyleyeyim, velileri onu almaya geldiğinde birçok çocuğumuz biraz daha uzun kalmak için
1: Aa, öyle mi? Evet, daha da durayım dediler
0: evet,
1: yani.
0: Evet. geri gitmek istemediler. Matematik derslerini, fizik, kimya derslerini, tarih derslerini, değerlere eğitimiyle ilgili dersleri, çalışmaları okulda daha farklı gözle göreceklerini anlattılar, söylediler. Ya müthişmiş, çok farklıymış. Matematik dersine artık daha başka gözle bakacağız dediler. Velilere kampüsün içinde yer tarif ettiler. Gerçek laboratuvarlarda hocalarıyla birlikte deneyi yaptılar. Tabii onlar için müthiş bir heyecan. Ama bizim gözlemlediğimiz 10 günün sonunda hakikaten Hacettepe Çocuk Üniversitesi'nin öğrencileri olmayı ve bir kampüste neler yapılabileceğine ilişkin genel bir kavramsal harita oluşturmayı başardılar. Velilerine gururla laboratuvarlarının yerlerini tarif ederken,
1: evet,
0: kazı yaptıkları mekanları gösterirken ya da başka yerlerle ilgili bilgi verirken, emin olun gözlerinde, sözlerinde o güveni ve heyecanı biz gördük, buna tanıklık ettik.
1: Özgüven değil mi? Özgüven, evet, gelişimi açısından son derece önemli bir etkinlik olmuş. Çünkü artık arkadaşlarına da anlatabilirler bunu, ben bir üniversite ortamında eğitim aldım diye. Mesela bu yansımıştır şu anki hayatlarına. Başka neler olmuştur hocam sizce?
0: Şöyle mesela işte sanal dünya, sanal laboratuvarlarda, yani gerçek laboratuvarlarda yapılan deneylerin çalışmaların dışında bilgisayar laboratuvarında yürütülen derslerde çeşitli deneyleri sanal ortamda gerçekleşecek bilimsel süreçleri ekran üzerinden aynı zamanda gözlemleme şansları oldu. Mesela biyolojide canlılar dünyası laboratuvar ortamında gözlem, inceleme çalışmalarıyla çocuklara tanıtıldı. İHA tasarımı ve simülasyon, insansava araçlarının çalışma prensipleri anlatıldı. Ve öğrenciler bilgisayarın başında aslında tasarım ve uçuş deneyleri yaptılar. Robotik kodlama, robotlarla yazı yazıyoruz diye bir etkinliğimizde temel kodlama mantığını, robotlara verdikleri komutlarla harf ve şekiller oluşturmayı başardılar. Yine tarihsel olay, kavramlar, öğrencilerin yaşlarına uygun etkinliklerle onlara sunuldu. Örneğin killerin üstüne Göktürk alfabesiyle isimlerini yazdılar.
1: Evet.
0: Velilerine o killerden armağanlar götürdüler. Yine resim dersinde, atölyede duygu ve düşüncelerini renk ve çizgilerle ifade ettiler. O kadar güzel şeyler yaptılar ki, örneğin müzikte bu iki dersi, çalışmayı, atölyeyi birleştirdik. Evde atık diyebileceğimiz türdeki malzemelerle müzik aletleri yaptılar. Onları çaldılar. Bakın ben bile anlatırken çok heyecanlanıyorum.
1: Evet.
0: Yine coğrafyada, rektörlük tören alanımızda etkinlikler düzenledik. Harita, yön bilgisi, pusula kullanma, belirlenen noktaları belirleme, bulma, böylece coğrafya bilgisi açık havada oyun içinde pekiştirildi. Yine değerler eğitiminde saygı, sorumluluk, arkadaşlık, dostluk. Bu arada vurgulamam gerekir, yeni arkadaşlar edindiler.
1: Tabii sosyalleşme anlamında,
0: evet,
1: da çok önemli.
0: Müthişti. Gruplarda birbirlerine saygı, sevgi göstererek, birbirleriyle iyi ilişkiler kurarak projeler yapmayı, oyun oynamayı, bunu başardılar. Zaten tabii ki çocuklarımızın bir kısım yeterlilikleri, yetenekleri söz konusuydu. Ama yazın böylesi bir ortamda, bakın ne söyledi bazı çocuklarımız. Şimdi ne yapacaktım? Evde boş boş oturuyor olacaktım. Ya da elimde tablet,
1: Tabii.
0: Belki de bir sürü şeyi karıştırıyor olacaktım. Ama artık yeni arkadaşlarım var. Ama başka türlü proje yapmayı öğrendim. Yine bu Lego Spike dediğimiz proje tasarımları yaptılar. Legolarla modeller kurdular. 3D yazıcıda kurdukları modellerin çıktısını aldılar ve nasıl çıktı alınıyor onu gördüler. Yine fizik deneylerini hem normal Türkçe olarak hem de o deneyleri İngilizce oyunlarla dinlediler. Olağanüstü heyecanlıydı. Yine 3D tarama, 3D

0: tasarım. Ay o kadar güzel şeyler tasarladılar ki anlatamam. Onların çıktılarını aldık ve sergiledik. İnanamayacağınız güzellikte robotlar, hayvanlar, canlılar, çok güzel tasarımları vardı. Yine devre proje tasarımı söz konusuydu. Elektrik devreleriyle işte nasıl harekete geçirilebilir, ne yapılabilir, bir robot nasıl herhangi bir hizmet ya da komut verildiğinde bunu başarabilir. Onu öğrendiler ve yaptılar gerçekten. Kazılar yaptılar. İşte tıpkı bir arkeolog gibi çalıştılar. Geçmişin ayak izlerini o kazılardan çıkan buluntularla anlattı tarih öğretmenimiz.
1: Aslında meslek tanıtımı gibi de olmuş
0: aynı
1: bir nevi.
0: zamanda,
1: Hangi mesleği seçmeliyim diye böyle akıllarında belli bir aslında şemada oluşmuş olabilir. Belki dediğiniz gibi böyle bir robotik kodlama ile ilgili, bir yapay zeka ile ilgili bir şeye ilgi duyacaklar ya da arkeolojiye ilgi duyacaklar. Müzik, sanat, bunlara ilgi duyanlar olabilir. Matematiği aslında derinlemesine inceledikleri için genelde çocuklar matematikten korkuyor ve birçoğu da matematiği sevmiyorum diye bir set çekebiliyor ama aslında çok da iyi bilmedikleri için veya birazcık gözleri korktukları için galiba işin içerisine girince aslında matematik de öcü değilmiş gibi bir düşünce de oluşmuş
0: Bu
1: olabilir.
0: tepkilerle, bu sevinçle matematik derslerinden ayrıldıklarını biliyoruz. Ayrıca çok farklı bir kısım etkinlikler söz konusu oldu matematik dersinde. Örneğin kriptoloji. İsimlerini şifrelemeyi öğrendiler. Aa, bundan sonra bilgisayarımı şöyle şifreleyeceğim diye büyük bir heyecanla hemen evlerinde velilere anlattılar bunları. Bu renkli boncuklarla aslında kodlamanın ya da programcılığın çok temel esaslarını oyun içinde öğrendiler ve yaptılar. Şu bizim için çok önemliydi. Birlikte heyecanla bir oyun coşkusuyla öğrenme hevesleri ve bunu sürdürülebilir olması, sanırım bunu başardık. Çünkü devamı yok mu, devamını istiyoruz diye
1: Niye bitti
0: inanılmaz.
1: dediler.
0: Evet.
1: Kaç kişiydiler bu arada hocam?
0: 42 kişiydiler.
1: 42
0: 42 öğrencimizi seçtik ama yaklaşık bir çok kısa süre bir ilanımız olmuştu. 300-400 kişilik bir başvuru söz konusuydu. O başvuruların içinden 42 öğrencimizi seçtik ve 42 öğrencimiz üniversitemizin öğrencisi oldu. Katılım belgelerini verdik. Bilmiyoruz tabii ilerleyen zamanda nereyi seçerler, ne yaparlar. Ama Hacettepe Üniversitesi'ne geldiklerinde artık Hacettepe Çocuk Üniversitesi öğrencisi olduklarına dair bir belgeye
1: belgeleri var ellerinde.
0: sahipler. Tabii bu burada bitmiş değil. Belki hani onu da biraz konuşmakta yarar
1: Buyurun.
0: görüyorum. Zaten bizim diğer birçok hani çok takdirle, çok beğeniyle izlediğimiz kamp ya da benzeri diğer programlardan Hacettepe Çocuk Üniversitesi'nin en büyük farkı olan sürdüreceğimiz, yani gerçekten onlar bizim çocuk üniversitemizin öğrencileri olduğunu hissettirecekleri, gerek uzaktan gerek yüz yüze bir sürü çalışmayı devam ettireceğiz. Bu önümüzdeki haftalar içinde online programlarımızı başlatıyoruz. İşte okullarda derslerine, çalışmalarına sadece destek olmak anlamında değil, bir nefes, bir soluk anlamında bir kısım etkinlikleri içeren hem uzaktan hem yüz yüze programlarımız olacak. Velilerimizle görüşmelerimiz olacak ve bu görüşmelerde gerçekten süreç sırasında gözlemlediğimiz çocuklarımızın çok üstün, çok özel, çok muhteşem yetenekleriyle ilgili onlarla konuşmak, onları bilgilendirmekten mutluluk duyacağız. Yani biz

0: olabildiğince uzun bir süre çocuklarımıza bağımızı üniversite olarak sürdürmek niyetindeyiz. Müthiş etkinlikler planlıyoruz. Ben her zaman söylüyorum, lütfen bizi izlemeye devam edin.
1: Ne güzel. İnternette mi yayınlıyorsunuz bunları? Sosyal medya hesabından mı görebilirler?
0: Web sitemizde izleyebilirler.
1: Web sitesinden.
0: Evet.
1: Yine Çocuk Üniversitesi olarak mı girecekler, yoksa Hacettepe Üniversitesi'nin web sitesinden mi?
0: Hayır, Çocuk Üniversitesi, Hacettepe Çocuk Üniversitesi olarak girebilirler.
1: Evet, oradan girecekler.
0: Twitter hesabımız var.
1: Hı hı.
0: Oradan izleyebilirler. Yepyeni etkinliklerle bir arada olacağız.
1: Ne güzel, ne güzel.
0: Hem var olan öğrencilerimizi bırakmıyoruz.
1: Hı-hı.
0: Hem de yeni öğrencilerimize hem kapılarımızı hem gönlümüzü açıyoruz ve bekliyoruz. Tabii.
1: Şahane. Hocam, sohbetimize devam edeceğiz. Hatta şimdi öğrenci arkadaşlarımızı da alacağız. Onlar neler anlatacak kim bilir, onu da çok merakla bekliyoruz. Ama şimdi bir müzik arası verelim. Sonrasında hem bizim o cıvıl cıvıl öğrencilerimiz heyecanla bekliyorlar. Onları içeriye alalım, onları dinleyelim. Hem de bu arada biz de biraz soluklanmış olalım.
0: Evet.
1: Ailece devam ediyor.

seviyor, özlüyor, değer veriyor, bazen üzüyor, bazen de içinden çıkılması zor zamanlar yaratıyoruz. Gerçek sevgi var ya Ser'de, sımsıkı bir sarılmayla hemen geçiyor tüm kırgınlıklar. Tam olup tamamlanarak devam ediyoruz yine kaldığımız yerden. Çünkü biz bir aileyiz.

0: TRT Radyo 1'de Ailece devam ediyor sevgili dinleyenler. Hacettepe Üniversitesi Çocuk Üniversitesi'nden bahsediyoruz. Profesör Doktor Şefik Aşoğlu Erçetin'le konuştuk. Şimdi Çocuk Üniversitesi'nin öğrencileri stüdyomuzda. Mihri Kaya, Uras Kaya ve Deniz Su Büyük bizimle birlikteler. Hoş geldiniz yayınımıza çocuklar.
1: Hoş bulduk.
0: Evet, Mihri ile başlayalım o zaman. Mihri'nin çünkü aynı zamanda Çocuk Üniversitesi'nin sitesinde bir emeği de var. Oradaki çizimlerde de yine Mihri'nin etkisini görebiliyoruz. Mihri'cim hoş geldin tekrar. Seni tanıyalım. Acaba sen kaç yaşındasın? Neler yapıyorsun? Bir senden dinleyelim.
1: Teşekkür ederim. Ben 9 yaşındayım. Hı hı. 4. sınıfa gidiyorum.
0: Evet.
1: Hacettepe Çocuk Üniversitesi'nde çok eğlenceli geçti.
0: Evet.
1: En sevdiğim ders tarihti. Çünkü orada killerden dinozor fosili yaptık ve kumları kazdık. Dinozor fosilleri bulduk.
0: Aa, ne güzel. Sen daha öncesinde hiç böyle bir şey yaşamış mıydın? Hiç dinozor fosili görmüş müydün? Tarihi bu kadar derinden hissetmiş miydin?
1: Evet.
0: Burada mı oldu ilk defa? Öncesinde de görmüş müydün yoksa?
1: Burada oldu.
0: Burada oldu. Ne güzel. Tarih güzelmiş yani. Aslında sıkıcı değilmiş, eğlenceliymiş.
1: Evet.
0: Evet. Başka neler yaptın?
1: Bir de tarih dersinde kendi Göktürk isimlerimizi yazdık.
0: Ah, ne güzel. Senin ismini böyle o Göktürk tabletine yazarken çok mu farklı bizim dilimizden o harfler, bizim yazdığımız yazıdan sence?
1: Evet, çok farklı.
0: Bayağı farklı değil mi? Ne zormuş değil mi o dönem yazı yazmak?
1: Evet, çok zormuş.
0: Şimdi böyle çocuklar hemen yazı yazınca ay elim ağrıdı kolum ağrıdı diyorlar ya, hele ki o dönemde yaşasanız neler olacaktı kim bilir.
1: Evet.
0: Başka neler var aklında kalan?
1: Matematik dersinde kriptoloji ve topoloji öğrendik.
0: Aa, ne güzel. Onlar neymiş mesela? Kriptoloji neymiş?
1: Kriptoloji
0: neydi acaba? Kriptoloji böyle şifrelemekle mi ilgili acaba birazcık?
1: Evet.
0: Evet, ne kadar güzel. Şimdi heyecanla bekliyor yanında Uras Kaya. Hemen ona da soralım. Uras'cığım seni de tanıyalım. Ben şöyle mikrofonu biraz yaklaştırayım.
2: Merhaba, benim adım Uras. 8 yaşındayım. 4. sınıfa gidiyorum. Çocuk Üniversitesi çok eğlenceliydi. Orada etkinliklerde sadece ders değil, molalar da veriyorduk ve oyunlar da oynuyorduk.
0: Aa, ne oynadınız mesela en eğlenceli?
2: Bilişim dersinde sanal dünya kurduk ve VR gözlük taktık.
0: Ay şahane. Demek ki sen o gözlükleri çok sevdin.
2: Evet.
0: Böyle sanal dünyada gezinmek, o gözlükle başka dünyalara girmek, demek ki Uraz'ın da ilgisini o çekmiş. Şimdi Deniz Su Büyük de bizimle birlikte. Ona da soralım hemen. Deniz Su, hoş geldin.
3: Merhaba, hoş bulduk.
0: Merhaba.
3: Ben Deniz Su, 11 yaşındayım. Hı hı. 6. sınıfa gidiyorum. 2 haftalığına Çocuk Üniversitesi'ne öğrenci olarak misafir oldum. Hem sosyalleşmek adına hem yeni arkadaşlar edinmek adına çok eğlenceli, çok güzel bir kurstu. Yani sadece spor değil, eğlence amaçlı yapılan bir kurstu. Ve yani birden çok arkadaşlar edindik, ders dışında oyunlarda oynadık. Tabii yani okulda olan dersler bize daha eğlenceli bir şekilde yansıtıldı. Yani okul

0: okulda bu tür konular işlenmiyor.
1: Evet.
0: Ama orada çok değişik konular işledik. Çok eğlenceliydi.
1: Mesela hangi ders? Ben aslında çok sıkılıyordum da burada çok eğlenceli geçti dersin.
0: Ya ben de Uras gibi aslında VR gözlükte çok eğlendim. Hmm. Ama onun dışında diğer dersler, özellikle orienteering çok güzeldi. Hacettepe Ormanı'nın içinde zımbaları arayıp haritalarımıza bastık. Aha. Ve ona göre birincilik, ikincilik olarak değerlendirdik.
1: Ne kadar güzel. Peki ileride sen de Hacettepe Üniversitesi'nde okumak ister misin? Beğendin mi kampüsü?
0: Ya evet, ben zaten şu an oradayım.
1: Aa, zaten sen oradasın. Evet. Zaten bildiğin bir yer yani.
0: Evet.
1: Var mı hedeflerin, ben şu mesleği yapmak istiyorum gibi? Daha çok erken tabii de yine de merak ettim. Acaba
0: yani,
1: var mı?
0: Ben hep veteriner istedim. Hala da onu istiyorum.
1: Ay ne güzel. Harika, şahane. Hadi inşallah öyle güzel bir mesleğe sen de sahip olursun. Belki zaten o kampüs içerisinde de bambaşka bir yerde de olabilirsin tabii ki. Bir şey mi söyleyecekler acaba? Evet.
2: Evet, Mihri, tamamlamak ister misin?
1: Hemen dinleyelim. Kısa vaktimiz kaldı. Var mı Mihri'cim söyleyeceğim bir şey? Mihri bayağı notlarıyla gelmiş sevgili dinleyenler. Defterine yazmış böyle konuşacakları. Bayağı hazırlıklı, o yüzden hazırlığı boşa gitmesin diye hemen onun biraz daha söyleyecekleri varmış. Hemen sözü ona uzatalım. Evet.
2: Evet.
1: Bakıyor, bayağı satır takip ediyor.
2: Çok tatlı.
1: Evet. Aslında Mihri'cim hepsini çok okumak zorunda değilsin. Sen biliyorsun neyi çok sevdiğini, böyle hangi dersin çok güzel olduğunu. Sen mesela tarihten bahsettin, kriptolojiden bahsettin. Başka var mı? Mesela müzikle ilgili bir şeyi sevdin mi? Sporla ilgili bir şeyi sevdin mi? Sen kendin söyleyebilirsin. Evet.
3: Müzik dersinde kendi müzik aletlerimizi yaptık ve aha, müzik aletlerini öğrendik.
1: Ne güzel. Mesela hangi müzik aletini çok sevdin sen?
3: Piyano.
1: Piyanoyu çok sevdin. Belki de ha, çalıyor zaten.
2: Tabii. Aynı zamanda devlet sanatçısı.
1: Ay ne güzel, ne güzel. Pırıl pırıl gençler, pırıl pırıl çocuklar. Ama süremizin sonuna geldik. Çok teşekkür ediyorum ben hepinize. Çok tatlıydınız. Umarım
2: biz teşekkür ediyoruz.
1: Gerçekten üniversiteden mezun olduğunuz günleri hep birlikte görürüz.
2: İnşallah.
1: Bu ülkemizin aydınlık yüzlerinin. Hocam size de çok teşekkür ediyoruz.
2: Ben teşekkür ediyorum. Bir kez daha söylüyorum. Gerçekten Hacettepe Çocuk Üniversitesi'nin sesi, nefesi oldunuz. Bizi anlatmamıza izin verdiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Sevgiler sunuyorum. Sağ olun.
1: Bizden de sevgiler hocam. Sağ olun. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı, Çocuk Üniversitesi Proje Koordinatörü Profesör Doktor Şefika Şule Erçetin bizimle birlikteydi ve öğrenciler Mihri Kaya, Uras Kaya ve Deniz Su Büyük de yine programımızın ikinci kısmında programımıza dahil oldu. Sevgili dinleyenler, Aileceyi Ayhan Demiray ve Müge Tüz'ün gerçek hazırladı. Arif Kereç teknik yönetmenimizdi. Mikrofonda ben Feyza Aktaş Kanarya. Yarın 13 ana haber bülteninin ardından TRT Radyo 1'de buluşmak üzere. Hoşçakalın.

0: anne,
1: baba,
0: çocuk, bazen bir bebek, belki evde bir dede, anneanne, babaanne, sen,
1: ben,
0: biz,
2: hepimiz bir aileyiz.
0: Hepimizin hikayesinin başladığı yerdeyiz. Ailece.

0: Hukuk ve Hayat başlıyor.
1: Kıymetli dinleyicilerimiz, Hukuk ve Hayat programımıza hoş geldiniz. Yapımcımız Tuğçe Bilgin, teknik yönetmenimiz Kazım İncetaş, ben Profesör Doktor Murat Topuz. Bugün ön ödemeli konut satış sözleşmesinde sözleşmeden cayma, konut teslimi ve sözleşmeden dönme kavramları üzerinde duracağız. Şimdi bu bölümümüzün hukuki terimini dinliyoruz.
0: Ön ödemeli konut satışı. Maketten, projeden veya topraktan satış olarak da bilinen ön ödemeli konut satışı, tüketicinin konut amaçlı bir taşınmazın satış bedelini önceden peşin veya taksitle ödemeyi, satıcının da bedelin tamamen veya kısmen ödenmesinden sonra taşınmazı tüketiciye devir veya teslim etmeyi üstlendiği sözleşmedir. Hukuk ve Hayat devam ediyor.
1: Değerli dinleyicilerimiz, az önce de belirttiğimiz üzere bugünkü konumuz ön ödemeli konut satış sözleşmesinde, yani halk arasında yerleşmiş adıyla topraktan daire alımına ilişkin sözleşmelerde sözleşmeden cayabilir miyiz, sözleşmeden dönebilir miyiz, bunun üzerinde duracağız. Şimdi ön ödemeli konut satış sözleşmesi bir defa yapı ruhsatı almış müteahhitten anca yapılabilir. Ya tapuda yapılacak ya noterde yapılacak. Ödemeler ancak bundan sonra ifa edilecek. Diyelim ki biz müteahhitle böyle bir sözleşme yaptık ve daha sonra da pişman olduk. Bu sözleşmeden cayabilir miyim? Evet, tüketici yasasının 43. maddesine göre tüketici sözleşmeyi yaptıktan 14 gün içinde ön ödemeli konut satış sözleşmesinden cayabilir. Gerekçe gösterme zorunluluğumuz yok. Müteahhite herhangi bir ceza ödememize gerek yoktur. Cayma hakkını kullanacaksak bunu müteahhite bildirmemiz yeterlidir. Yani ona göndermiş olmamız yeterlidir. İlle de 14 gün içerisinde onun öğrenmesine gerek yok. Önemli olan 14 gün içerisinde benim cayma bildirimimi karşı tarafa göndermiş olmam. Örneğin 10. günde ben iadeli taahhütlü bir mektupla caydığımı müteahhite bildiriyorum ama sözleşmeyi kurduktan 17. gün eline ulaşıyor. Önemli değil. Önemli olan bizim postaya verdiğimiz tarihtir. Satıcı cayma hakkı konusunda da tüketicinin bilgilendirildiğini ispat etmek zorundadır. Yani müteahhit vatandaşa o sözleşmeyi yaparken, topraktan daire satarken 14 gün içerisinde istersen hiçbir gerekçe göstermeden, cezai şart ödemeden sözleşmeden cayabilirsin diye bilgi de vermesi gerekir. Evet, tabii bazen yeterince bütçemiz olmadığı için biz bankalardan kredi çekmek suretiyle bu topraktan daire alımını gerçekleştiririz. Evet, taşınmazın kısmen ya da tamamen bağlı krediyle alınması durumunda. Bağlı kredi ne demek? Müteahhit bir bankayla anlaşmalıdır. Krediyi gider o bankadan çekersiniz ve banka parayı doğrudan doğruya müteahhitin hesabına aktarır. Şimdi tabii ki böyle bir durumda biz sözleşmeden cayıyor isek bunu bankaya da bildirmek gerekir. Fevkalade önemli bir husustur. Zaten bu tür kredi sözleşmeleri ancak cayma süresi bittikten sonra yürürlüğe girer. Yani siz krediyi çekmiş olsanız bile müteahhitin hesabına ancak sözleşme kurulduktan 14 gün sonra geçer. Bunu unutmamak gerekir. Çünkü her an tüketici sözleşmeden cayabilir ve caydığında da bankanın müteahhitten parayı, krediyi geri alması gerekir. Onun için banka genelde hemen parayı müteahhitin hesabına geçmez. Tabii böyle bir cayma durumunda da banka tüketiciden herhangi bir faiz, komisyon ya da benzeri gibi bir masraf talep edemez. Satıcının aldığı bedeli ve tüketici borç altına sokan her türlü belgeyi hemen iade etmesi gerekir. Tüketici 10 gün içinde edimlerini iade etmesi gerekir. Yani tüketici de herhangi bir şey almış ise onu müteahhite vermesi şarttır. Böyle bir sözleşmeyi yaptık diyelim. Peki konutlar ne zaman bize teslim edilecek? Kanun diyor ki ön ödemeli konut satışında, yani topraktan daire aldığınızda, sözleşmede taahhüt edilen süre içerisinde tüketiciye konutun teslimi zorunludur. Ancak bu süre sözleşme tarihinden itibaren 48 ayı kesinlikle geçemez. 48 ay içerisinde mutlaka tüketiciye konutunun teslim edilmesi gerekir. Kat irtifa hakkının tüketici adına tapu siciline tescil edilmesiyle birlikte zilliyetliğin devri halinde de devir ve teslim yapılmış sayılır. Özellikle pandemi döneminde bu 48 aylık süre daha kısa olduğu halde pandemi döneminde 48 aya, yani 4 yıla çıkarılmıştır. Diyelim ki az önce belirttiğimiz cayma süresini kaçırdık. Aradan geçti 3 ay, 6 ay, 1 sene vesaire. Peki böyle bir durumda sözleşmeyi sonlandırabilir miyiz? Yani yine sözleşmeden

0: dönme imkanımız var mı? Artık cayma hakkımız yok ama sözleşmeden dönme hakkımız var. Fakat orada bazı kısıtlamalar var. Bu konuyu dikkatlerinize sunmak istiyoruz. Şöyle ki ön ödemeli konut satışında, yani topraktan daire alış işlemlerinde, sözleşme tarihinden itibaren 24 aya kadar tüketicinin herhangi bir gerekçe göstermeden sözleşmeden dönme hakkı vardır. Yani 2 yıl içinde sözleşmeden dönebilirim. Hiçbir gerekçe de sunmak zorunda değilim. Diyelim ki ben sözleşme kurulduktan 8 ay sonra sözleşmeden döndüm. Kanun diyor ki ilk 3 ayda dönersen sözleşme bedelini, yani daire parasını %2'sini müteahhitte bırakırsın. 3 ile 6 ay arasında dönersen %4, 6 ile 12 ay arasında dönersen %6, 12 aydan daha sonra dönersen 24 aya kadar döner isen %8. Biz 8. ayda döndüğümüz için 6 ile 12 ay arasında kaldığımızdan dolayı dairenin %6 parasını müteahhitte bırakmak zorunda kalırız. Ayrıca vergi, harç ya da benzeri yasal yükümlülükleri de ödememiz gerekir. Satıcı yükümlülüklerini hiç ya da gereği gibi yerine getirmezse tüketiciden herhangi bir bedel tabii ki isteyemeyecektir. Tüketicinin ölmesi ya da kazanç elde etmekten sürekli olarak yoksun kalması sebebiyle ön ödemeleri yapamayacak duruma düşmesi halinde ya da sözleşmenin yerine olağan koşullarla yapılacak bir taksitle satış sözleşmesinin konulmasına ilişkin önerisinin satıcı tarafından kabul edilmemesi yüzünden sözleşmeden dönülmesi halinde tüketiciden herhangi bir bedel alınamaz. Şimdi az önce söylediğimiz bazı kesintiler var idi. İşte ilk 3 ay içerisinde dönülürse %2, 3 ile 6 ay olursa %4 gibi kesintiler olacak. Fakat bazı haller vardır ki bu kesintiler de yapılmaz. Mesela vatandaş müteahhitle böyle bir anlaşma yaptı ama tüketici öldü ve varisleri de bir şekilde o sözleşmeye devam etmek istemiyorlar. Şimdi burada artık o tüketicinin ödediği paradan kesinti yapılmaz. Sözleşme sona erer ve alınanlar iade edilir. Ya da ilgili kişi sakatlandı, trafik kazası geçirdi ve sürekli olarak kazanç elde etmekten artık mahrum kaldı ve ön ödeme bedellerini ödeyemiyor. Böyle bir durumda da sözleşmeden dönerse yine o vatandaştan kesinti yapılamaz. Yine vatandaş ödeme zorluğuna düştü. Bunu taksitlendirme yapalım dedi. Benim ödeme gücüm böyle dedi. Ama satıcı bir türlü kabul etmiyor. Vatandaş da sözleşmeden döndü. Burada da yine herhangi bir kesinti yapılamaz. Sözleşmeden dönüldükten sonra iade edilmesi gereken tutar, tüketiciye borç altına sokan her türlü bedel, dönme bildiriminin satıcıya ulaştığı andan itibaren en geç 180 gün içinde tüketiciye verilir. Eğer kesintiler yapılacaksa o kesintiler yapıldıktan sonra iade gerçekleşir, senetler iade edilir. Satıcının aldığı bedeli ve tüketiciyi borç altına sokan her türlü belgeyi iade ettiği tarihten itibaren tüketici de 10 gün içerisinde müteahhitten ne almışsa o da onu iade eder. Evet kıymetli dinleyicilerimiz, bugün ön ödemeli konut satışı, yani halk tabiriyle topraktan daire alma sözleşmesi üzerinde durduk. Bir başka programda görüşmek üzere, hoşça kalın.
1: Hukuk ve hayat sona erdi.

0: Reklamlar.
1: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
2: Ritmi hissediyor musunuz? Bu Türkiye'nin üreten gücünün ritmi. Otomotivden perakendeye, enerjiden üretime, Kotser'le birlikte ilerleyenlerin ritmi. Türkiye'nin en büyük 100 şirketinden 51'i bugün satın alma ve tedarik zinciri yönetiminde Kotser'i tercih ediyor. Siz de Kotser'le tanışın, işinizi...

ileriye taşıyın. Yol uzun, yük ağır. Castrol Vecton, sistem pro teknolojisiyle %45'e kadar daha uzun, faydalı yağ ömrü sağlar. Zorlu şartlarda yolların gerçek kahramanlarının yol arkadaşı Castrol Vecton. Detaylar için castrol.com.tr'yi ziyaret edin.

0: Bizi 1930'ların başındaki Berlin'e götüren, sinema tarihinin unutulmazları arasında yer alan bir film, 1972 yapımı Kabare. Bir yanda gece kulüplerinin ışıkları, caz, dans ve özgürlük, diğer yanda ekonomik bunalım, işsizlik, siyasal şiddet ve giderek büyüyen Nazi hareketi vardır bu eşsiz yapımda. Kabare, ilk bakışta Weimar Cumhuriyeti Almanya'sının gece hayatına ve Berlin'in bohem dünyasına açılan bir film gibi görünse de, film asıl gücü yükselen Nazizmin gündelik hayatın içine sızmasını göstermedeki başarısından alır.
1: Helfen Sie mit Ordnung, Berlin-Streit. Helfen Sie den Parteigenossen. Helfen Sie die Partei. Unterstützen Sie die Partei. Helfen Sie den Parteigenossen. Unterstützen Sie die Partei.
2: Your paper and your party are pure crap, sir.
1: Was haben Sie gesagt?
2: I said, das ist lauter Scheiße! And so are you.
1: Verrückte Ausländer.
2: Ich bitte.
0: ...1973 yılında 8 dalda Oscar kazanan film boyunca Nazi bayrakları ve üniformaları giderek daha fazla görünür olur, sokaklardaki siyasal şiddet artar, insanların davranışları değişir. Fakat filmin merkezindeki Kit Kat Club'ın sahnesinde müzik hala devam etmektedir. İşte belki de filmin en çarpıcı karşıtlığı da burada doğar. Berlin eğlenirken Almanya değişmektedir. Kabare böylece bir müzikalin ötesine geçer, özgürlüğün, eğlencenin ve kayıtsızlığın üzerine yavaşça çöken totaliterliğin filmi haline gelir. Ve film şu soruyu sordurtur izleyicisine. Bir ülke karanlığa sürüklenirken insanlar ne kadar süre daha müziğin sesini açıp dışarıdaki gürültüyü duymamayı seçebilir?

0: Kabare filmi bize Almanya'da yükselen faşizmin her geçen gün hayata nasıl sirayet ettiğini gösterirken, Birinci Dünya Savaşı sonrasında Avrupa'da faşizmin aslında İtalya'da doğduğunu hatırlatmak gerekiyor. Nitekim ekonomik kriz, işsizlik, grevler, siyasal çatışmalar ve parlamenter sistemin güçsüzlüğü İtalyan toplumunda düzen arayışını büyütecek. Benito Mussolini, milliyetçilik, antikomünizm ve siyasal şiddeti birleştirerek bu ortamı kendi lehine kullanacaktı. 1919'da kurulan faşist hareket, kara gömlekliler aracılığıyla muhaliflerine saldırırken, 1922'de Roma yürüyüşüyle iktidarın kapısını açtı. Mussolini'nin başbakan olmasıyla başlayan süreç, kısa sürede parlamentonun etkisizleştirildiği, muhalefetin susturulduğu, basının denetlendiği, toplumun propaganda ve kitle örgütleriyle kuşatıldığı bir diktatörlüğe dönüştü. Başka bir ifadeyle faşizm, İtalya'da demokrasinin bir anda yıkılması değil, korku, şiddet ve siyasal çaresizlik içinde adım adım teslim alınmasıydı. Almanya'da ise bu model çok daha sert ve yıkıcı bir hal aldı. Birinci Dünya Savaşı yenilgisi, Versay'ın yarattığı aşağılanma, ekonomik bunalım ve 1929 büyük buhranı, Weimar Cumhuriyeti'ne duyulan güveni sarsacak, Adolf Hitler ve Nazi Partisi bu öfkeyi milliyetçilik, antisemitizm, antikomünizm, propaganda ve güçlü lider vaadiyle örgütleyecekti. 30 Ocak 1933'te Hitler şansölü olduğunda demokrasi henüz ayaktaydı. Fakat birkaç ay içinde Reichstag yangını, olağanüstü yetki yasası ve muhalefetin tasfiyesiyle devlet Nazi diktatörlüğüne dönüştü. Basın susturuldu, sendikalar kapatıldı, diğer partiler yasaklandı ve Hitler'in iradesi devletin iradesi haline geldi. Nazizm, faşizmin otoriter ve milliyetçi mirasını ırkçı bir dünya görüşüyle birleştirdi. Sonunda toplumu sadece yönetmek değil, onu ırksal bir hiyerarşiye göre yeniden kurmak istedim. Görünürde İtalya ve Almanya'daki faşist yönetimler benzer gözükse de aralarında önemli farklılıklar olduğunu da vurgulamak gerekiyor. Karabük Üniversitesi Doktor Öğretim Üyesi Abdülsamet Çelikçi, 2. Dünya Savaşı öncesinde iki Avrupa ülkesinde iktidara gelen faşist yönetimler arasındaki farklılıkları anlatıyor.
1: Faşizm, biliyorsunuz, en önemli özelliği totaliter rejim kurması. Burada bahsettiğimiz şey aslında bir total ideoloji üzerine, yani kapsamlı bir ideoloji söz konusu. Ve halkın bu ideolojiye mutlak şekilde inanmaları istenmekte. Bu anlamda hem İtalya hem de Almanya bir totaliter rejim kuruyor. Fakat arasında benzerlikler olduğu gibi farklılıklar da var. Şimdi mesela bir totaliter rejim var. Totaliter rejimlerin en önemli özelliği, faşist rejimlerin en önemli özelliği bir lider kültüre dayanmalarıdır. İtalya'da bu 1922'de Benito Mussolini, Duce lakaplı Mussolini şeklinde ortaya çıkıyor. Almanya'da işte Führer ve Adolf Hitler şeklinde ortaya çıkıyor. Lider en üstte, onun altında devlet ve parti söz konusu ve onun altında da toplum tabii ki söz konusu. Şimdi burada lider ve lidere itaat her iki rejimde de ortak. Fakat biz İtalya'da lider önemli. Mesela Duce kendisini İtalyan halkının şefkatli babası olarak görmekte. İşte bir Roma göndermesi söz konusu, bir akil, bir bilge liderlik söz konusu. Fakat hem kralın hem de Ulusal Faşist Konsey'in Almanya'ya göre daha fazla etkisi olduğunu görmekteyiz. Evet, ikisinde de lider son derece merkezi bir yerde, en tepede. Fakat İtalya'da Faşist Konsey ve kralın etkisini görmekteyiz. Nitekim özellikle Kuzey Afrika'daki yenilgilerden sonra 1943 yılında kralın görevden aldığını görmekteyiz Mussolini. Bu Almanya'da kolay kolay yapılacak bir şey değildir. Biliyorsunuz 43 yılında aslında Mussolini için yolun sonu görünüyor. Kral görevden aldırıyor. Mussolini alabiliyor yani. Ve daha sonra biliyorsunuz hapse atılıyor. Daha sonra onu Hitler kurtarıyor tekrar. Kuzey'de tekrar bir İtalyan Sosyal Cumhuriyeti'ni ilan ediyor ama çok başarılı olmuyor daha sonra.

İsviçre'ye kaçarken öldürülüyor zaten. Yani hasılı kelam lider kültü ikisinde de önemli fakat İtalya'da kral ve faşist konsey de önemli diyebiliriz. Diğer yandan faşist rejimlerin en tipik özelliklerinden biri bir milliyetçi retoriğe dayanmalı. Şimdi bu milliyetçiliğin dozajı tabii faşist olarak adlandırdığımız için oldukça yüksek. Aşırı milliyetçilik belki, ultra aşırı milliyetçilik şeklinde adlandırabiliriz. Bu her iki rejimlere görülmekte hem Almanya'da hem İtalya'da. Fakat özellikle Almanya'da geleneksel olarak ciddi bir etnisite merkezli, bir ırk merkezli milliyetçiliğin gelişimini görmekte. Biz bunu ta kültürel 18. yüzyıl yani Herder'in, Fise'nin eserlerinde de görmekteyiz. İtalya'da ise böyle bir durum söz konusu değil. İtalya'nın milliyetçiliği daha çok kültürel bir milliyetçilik. Yani Alman milliyetçiliği sadece Nazi dönemi sınırlı bir şey değil. Belirgin bir şekilde Alman ırkının üstünlüğüne dayalı. Irk merkezi bir milliyetçilik ve ari ırk anlayışı söz konusu. Zaten bununla ilgili çok ciddi çalışmalar da söz konusu. Fakat İtalya'da biz biraz daha kültürel milliyetçilik, dil ve tarih birliğinden daha çok bahsedebiliriz. Tabii burada işte İtalya'nın parçalı yapısını da göz önünde bulundurmak lazım. Geleneksel olarak böyle bir İtalyan ırkı üzerinden değil ama kültür milliyetçiliği, tarih ve dil birliği üzerine kurulu bir kültür milliyetçiliği olduğunu görebiliriz bu anlamda. Tabii İtalya'daki faşizmin önemli özelliklerinden biri de korporatizme dayanması. Burada aslında bahsettiğimiz total ideolojinin yani özellikle işte gençlik örgütleri, faşist partinin de mesela Dopalavo gençlik örgütü bunların önemli amacı 7 yaşındakinden 70 yaşına kadar bu ideolojiyi aşılamak. Ve bu insanları mobilize ederken yalnızca baskı unsuru yapmak değil. Tabii ki faşist rejimler baskıcı olur. Bir çok kültürcülüğe veya çok sesliliğe daha doğrusu izin verilmez. Ama aynı zamanda alttan gelen kesimin bunu inanarak, bu ideolojinin kurtarıcı olduğuna inanarak onu seslendirmesi önemli. Bu yüzden rejimin kendisine inanan, büyük ölçüde itaat eden kitlelere ulaşma isteği ve bunun için de tüm propaganda araçlarını kullanması, gençlik örgütlerini kullanması son derece önemli bir özellik olarak karşımıza çıkmakta. İktisadi olarak da korporatizm dediğimiz sistem söz konusu. Aslında bu İtalyan faşizminde görece olarak yani devletin yönlendirdiği bir özel sektör şeklinde de düşünülebilir. Ama tipik her iki rejimde de ortak özellik olan yani hiçbir şekilde demokratik mekanizmanın işlemesine asla ve asla izin verilmiyor. Bu son derece önemli. Herhangi bir çok seslilik, medya veya basın, yani belki bugünkü medya yok ama bir eleştiri kültürünün ortaya çıkamadığını

0: Roma İmparatorluğu'nun mirasına sahip çıkma iddiasıyla Akdeniz'i yeniden bir İtalyan nüfuz alanına dönüştürme hedefi taşıyordu. Mare Nostrum, yani bizim deniz düşüncesi, Rodos ve 12 adadaki askeri varlık, Balkanlara yönelik baskı ve Afrika'daki yayılmacılık bu politikanın parçalarıydı. Türkiye için tehlike, İtalya'nın Anadolu kıyılarına bu kadar yakın olmasıydı. Özellikle 1934'te Mussolini'nin İtalya'nın geleceğinin Akdeniz, Afrika ve Asya'da olduğunu ilan etmesinin Ankara'da ciddi bir tedirginlik yarattığını da hatırlamak gerekli. ...1935'te İtalya'nın Habeşistan'ı işgali ve Türkiye'nin Milletler Cemiyeti yaptırımlarına katılmasıyla gerilim daha da tırmanacak. Roma yönetiminin Anadolu kıyılarının hemen karşısındaki 12 adada askeri varlığını artırmasıyla Türkiye, İtalya'yı doğrudan bir düşman ilan etmekten çok, Akdeniz'deki güç dengesini bozan ve güvenliğini tehdit eden bir yayılmacı güç olarak görecekti. Nitekim Balkan Antandı, Montrö süreci ve İngiltere-Fransa ile yakınlaşma da bu güvenlik arayışının parçaları oldu. İkinci Dünya Savaşı öncesinde Türk-İtalyan ilişkilerinin seyrini Kayseri Üniversitesi öğretim üyesi Doçent Doktor Mustafa Salep anlatıyor.
1: Birinci Dünya Savaşı sonrasında İtalya'da yaşanan ekonomik ve yönetimsel sorunlar nedeniyle Ulusal Faşist Partisi lideri Benito Mussolini bilindiği gibi 30 Ekim 1922'de başbakanlığa getirilmiştir. Faşist Partisi ile Ulusal Faşist Partisi ile Mussolini bütünleşik bir politika yürütmektedir 1922 sonrasında. Mussolini 1922 sonrasında muhalif partileri ortadan kaldırmış, merkezi otoriteyi güçlendirmiş, Büyük Roma İmparatorluğu'nu yeniden ihya etme hayaliyle hareket etmiş, yine yayılmacı bir politikayı özellikle Akdeniz ve Asya'da ortaya koymuştur. Lozan'da İtalya'nın 12 adaya ve bazı imtiyazlara odaklandığını söylemekte fayda var. Mussolini'nin 16 Şubat 1923'te İtalyan Senatosu'nda yaptığı bir konuşma var. Bu konuşmada Mussolini, İtalya'nın ebediyen Adriyatik'te kalamayacağını belirtmesi aslında Akdeniz'e işaret etmektedir. Akdeniz'e işaret etmesi bölge devletlerini ve Türkiye'yi tedirgin etmiştir. Bu konuşma aslında Mussolini'nin ilk yayılmacı politikasına ilk işaret olarak değerlendirilebilir. Lozan sonrası Türk-İtalyan ilişkilerine baktığımızda ikili ilişkileri her iki tarafın liderlerinin söylemleri ve fiili uygulamaları belirlemiştir. Roma Türk Büyükelçiliği tarafından Eylül 1923'te gönderilmiş olan bir telgraf var. Bu telgrafta Mussolini'nin vermiş olduğu bir demeç değerlendirilmiştir. Bu demeçte Türkiye ile yakın ilişki kurmak istediğini, Ankara'ya büyükelçi göndereceğini, Lozan Barış Antlaşması'nı da mecliste onaylatacağını belirtmektedir. Aslında bir önceki konuşmasıyla tezatlık içeriyor diyebiliriz. Belki de bir önceki konuşmasını düzeltmek için, ikili ilişkileri düzeltmek için söylenmiş bir değerlendirme de olabilir. Bunu belirtmekte fayda var. Adalar konusu Türk-İtalyan ilişkilerini ilgilendiren önemli bir mesele. Adalardaki İtalyanların faaliyetleri iki devlet arasındaki ilişkilere doğrudan yansımıştır. Lozan Barış Antlaşması'na göre Rodos ve Onika'da İtalyanlara bırakılmıştı. Ancak adaların silahsızlandırılması esası belirlenmişti. İki savaş arası dönemde uyulmamıştır. Askeri birliklerle adaların tahkim edilmesine, asker sayılarının adalarda artırılmasına, yığınaklar yapılmasına, Leros'taki Porto Laki limanının İtalyan donanması için bir üs olarak planlanması gibi birçok faaliyetin İtalya tarafından gerçekleştirildiğini görüyoruz. Bu gelişmeler Türkiye'nin yakından takip ettiği gelişmeler olmuştur. İtalya'nın 16 Nisan 1925'te Rodos Adası'nda kışla ve hastane inşaatı yaptığı, Leros Adası'na askeri mühimmat sevk ettiği, adalarda Türk hükümeti aleyhine propaganda faaliyetleri yürütüldüğüne dair çokça istihbarat raporu bulunmaktadır. Bunlar da adalardaki faaliyetlerin Türkiye tarafından yakından takibine dair bir diğer veri. 18 Kasım 1927'de Yunanistan'daki İtalyan elçisi Arluna'nın

vermiş olduğu mesajda 1923 İtalya'sının değiştiğini, Akdeniz'de ortak menfaatlerin gerektirdiği bir siyasetin olduğunu belirtmiş ve Türk-İtalyan iyi ilişkilerine dair bir mesaj vermiştir. 30 Mayıs 1928'e geldiğimizde Türkiye ile İtalya arasında hakem, ademi tecavüz ve bitaraflık, yani saldırmazlık ve tarafsızlık antlaşmasının imzalandığını görmekteyiz. Karşılıklı güveni tesis etmeye yönelik bir girişim olarak değerlendirilebilir. Diğer bir gelişme, Dışişleri Bakanı Tevfik Rüştü Bey'in 3 Mayıs 1929'da Sofya'da Benito Mussolini ile gerçekleştirmiş olduğu bir görüşme var. Mussolini bu görüşmede Türkiye'nin faşist İtalya'ya ve kendisine güvenmesi gerektiğini belirtmektedir. Ayrıca iki devletin dostluğundan bahsetmiş, Gazi Paşa ile İsmet Paşa'ya övgülerde bulunmuştur. 5 Haziran 1929'da İtalya, Toronto'dan hareket eden 35 deniz bombardıman uçağının 6 Haziran 1929'da İstanbul'a gelmesi de oldukça önemli bir ziyaret. Heyet top atışlarıyla selamlanmıştır. İstanbul'da mülki ve askeri erkan tarafından karşılanmış. 15 Haziran 1929'da İtalyan tayyarecileri şerefine bir yemek verilmiştir. Karşılıklı dostluk mesajlarının belirtildiğini görmekteyiz. İstanbul'daki karşılama ve misafirperverlikten İtalyan heyetinin çok memnun kaldığını söylemek gerekir. Daha sonra İtalyan yetkililer Türk hükümet yetkililerine teşekkürlerini bildirmişlerdir. Bu ziyaret Amerika New York Times gazetesi tarafından da yakından takip edilmiştir. 7 Temmuz 1929 tarihli habere göre Türkiye'ye gerçekleştirilen ziyaret Türkiye'nin İtalyanlaştırılması hareketi olarak yorumlanmaktadır. İtalyan Dışişleri Bakanı Dino Grandi bir heyetle 27 Mart 1932'de Rodos'a ziyaret gerçekleştirmiş. İtalya'dan 50 ailenin iskan edilmiş olduğu Kalamine köyüne gerçekleştirilen bu ziyaret Türkiye tarafından yakından takip edilmiştir. Diğer önemli bir ziyaret 1932 Mayıs'ında gerçekleşiyor. Başbakan İsmet Paşa, Dışişleri Bakanı Tevfik Rüştü Bey ve beraberindeki Türk heyeti 25 Mayıs 1932'de İtalya Başbakanı Benito Mussolini ve Dışişleri Bakanı Grandi tarafından karşılanmıştır. İtalyan halkı Türk heyetine hararetli alkışlarla karşılık vermiş, iyi ilişkileri güçlendirmeye yönelik ikili ve heyetler halinde görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Ziyaret 29 Mayıs 1932'ye kadar devam etmiştir. Ziyaret esnasında dostluk, uzlaşma ve adli çözüm anlaşmasının 5 yıl için yenilenmesi kararlaştırılmış. Süre bitiminden sonra anlaşmanın uzatıldığına dair bir protokol imzalanmıştır. İtalya ziyaretinde heyette bulunan Cumhuriyet Halk Fırkası Genel Sekreteri Recep Peker Bey, İtalyan Faşist Partisi'nden etkilenmiş, Cumhuriyet Halk Fırkası tüzüğü ve programında faşist partiden etkilenerek bazı değişiklikler önermiş olsa da Gazi Paşa tarafından bunun kabul edilmediğini bilmekteyiz. Mussolini'nin 18 Mart 1934 tarihinde İtalyan Meclisi'nde gerçekleştirmiş olduğu bir konuşma var. Bu konuşmada oldukça önemli. Bu konuşmada İtalya'nın yayılmacı politikadan vazgeçmediğini gösteren önemli emareler var. İtalya'nın eski gücüne ancak Asya ve Afrika topraklarını sınırlarına dahil ederek ulaşacağını söylemektedir Mussolini. Türkiye'nin bir Avrupa ülkesi olduğunu açıklamış olsa da bu açıklamalar Türkiye'yi İtalya'ya karşı ihtiyatlı yaklaşmaktan uzaklaştırmamıştır. İtalya'nın ve Almanya'nın yayılmacı politikaları 9 Şubat 1934'te Balkanlarda bir paktın oluşturulmasına aracılık edecektir. Mussolini bu paktan rahatsız olmadığını, Türkiye'nin Balkan politikasını anladığını, herhangi bir itirazın olmadığını belirtmektedir. Nihayet İtalya 5 Ekim 1935'te Habeşistan'a saldırmış ve 5 Mayıs 1936'da başkent ele geçirilerek Habeşistan işgali tamamlanmıştır. Milletler Cemiyeti İtalya'ya yaptırım kararı almış olsa da bunun çok etkili olmadığı anlaşılıyor. Türkiye'de 15 Temmuz 1936'da yaptırım kararını kaldırmıştır. Tabii İtalya'nın Habeşistan'a saldırması Türkiye'yi biraz daha batıya, yani İngiltere ve Fransa'ya yaklaştırmıştır diyebiliriz. Habeşistan işgali diğer taraftan 25 Ekim 1936'da
Berlin-Roma mihveri ekseninin oluşmasına da aracılık etmiştir. Yani bir taraftan Türkiye'nin uzaklaşması, bloklar biraz daha netleşmeye başlıyor Habeşistan işgali sonrasında. Almanya'nın Türkiye elçisi Franz von Papen, Anadolu'ya yakın iki adanın Türkiye'ye terk edilmesi halinde Türkiye'nin batıya, yani İngiltere ve Fransa tarafına kaymasının engellenebileceğini öngörmekte ve bunu da Alman devlet yöneticilerine aktarmaktadır. İtalya'nın 7 Nisan 1939'da Arnavutluğa saldırması ve 12 Nisan'da ilhak etmesi yayılmacı politikasının bir başka örneği olarak değerlendirebiliriz İkinci Dünya Savaşı öncesinde. Türkiye ise nihayet 19 Ekim 1939'da İngiltere ve Fransa ile bir ittifak antlaşması yapmıştır. İki savaş arası dönemde Türk-İtalyan ticari ilişkileri kesintisiz devam etmiştir. Özellikle 1929-38 yılları arasında ticaret antlaşmaları yapılmış, karşılıklı ithalat ve ihracat rejimi uygulanmıştır.

0: 1939'da patlak verecek İkinci Dünya Savaşı, ilk savaşın ardından geçen 21 yıl boyunca biriken siyasi, ekonomik ve toplumsal gerilimlerin kaçınılmaz sonucuydu bir anlamda. Biz de modern tarihin en belirleyici evrelerinden biri olarak kabul edilen bu döneme, İkinci Dünya Savaşı öncesindeki gelişmelere ve Avrupa'da yükselen faşizmin Türkiye'ye etkilerine bakmaya çalıştık bu hafta. Mikrofon başında programı hazırlayıp sunan ben Özlem Coşar, teknik yönetmenimiz Kazım İncetaş. Yeniden görüşünceye dek hoşça kalın.
1: Dünyayı değiştiren savaşlar.

aklımda kalan satırlar. Nereden geleceklerdi? Gökyüzünden. Peki neden? Onu alıp yanlarında götürmek için. Onu yukarıya, geldikleri ülkeye, en geniş hayal gücünün bile hayal edemeyeceği güzellikteki yere götüreceklerdi. Mutluluk o ülkede bulunuyordu. Çocukların mutluluğu. Ama hayır, mutluluk bir bitki, bir ağaç değildi. Bir hayvan mıydı? Asla. Mutluluk tanımlanamayan bir şeydi. Hani bir şey yediğin ve o karnına indiği zaman hissettiğin duygu gibi. İnsan tatlı bir sıcaklık hisseder ya, onun gibi. Buna benzer ama daha güzel bir şey. Kaldı ki bunu söylemek boşunaydı. Pek yakında o kendi de bunu bilecek, gözleriyle görecek, yüreğiyle hissedecekti. Çok yakında, ne zaman? 3 gün sonra. 3 kez uyuyacak, 3 kez uyanacak ve onlar burada olacaklardı. Elbette onları zaten tanıyorsun. Bak şu fotoğrafları. Adlarını anımsıyor musun? Bu hanım Carla ve şu sakallı adam Antonio. Ama senin için onların bir başka adları daha olacak. Anne ve baba. Söyle bak. Anne, baba. Arik 9 yaşındaydı ve 5 yaşından beri misyon yurdunda yaşıyordu. Nerede doğduğu, kimin doğurduğu bilinmiyordu. Eğitimini Peder Johannes üstlenmişti. İlk aylarda çok çetin, neredeyse olanaksız bir çalışma olmuştu bu. Çocuk pederin bütün bir gün boyunca öğrettiklerini ertesi gün çoktan unutmuş oluyordu. Sonra bir sabah peder misyonun hesaplarıyla ilgilenmeye niyetlenmişken Arik koşarak odasına girmiş, ikna edici çığlıklarla onu bahçeye çıkmaya zorlamıştı. Orada duvarın gölgesinde bir köpek yavrulamıştı. Arik eliyle peder Johannes'in eline dokunmuş, onun elini tutmuştu. Sonra yavrulardan biri ötekinin üstüne tırmanırken sırt üstü yuvarlanınca pederin elini sımsıkı sıkmış ve yüzünü onun bacağına gömmüştü. Dişlerini gıcırdatacağına gülmüştü. O andan itibaren de pederin elini bırakmamıştı. Birkaç ay sonra yağmur mevsiminin ilk damlaları teneke damları dövmeye başladığında nihayet konuşmuştu.

0: Yağmur yağıyor. Ertesi yıl okumayı sökmüştü. Avluda çevresinde köpeklerle saatlerce oturuyor ve okuyordu. Yavrular artık büyümüşlerdi ve Arik içlerinden birine özellikle bağlanmıştı. Bu meraklı ve tatlı bakışları olan bal rengi bir köpekti. Adını Umbu koymuştu. Peder Johannes'in yanında vakit geçirmediği zamanlarda onunla oynuyordu. Birlikte zıplıyorlar, koşuyorlar, yan yana olmanın mutluluğunu ve heyecanını paylaşıyorlardı. Bu evlat edinme başvurusu geldiğinden beri Peder Johannes bir kristal küresinin olmasını ne çok istediğini fark etti. Masallarda büyücüler bu küreye bakıp geleceği görebiliyorlardı. O da bunun günah olduğunu düşünse de geleceği bilmek istiyordu. Arik'in geleceği nasıl olacaktı? Aklımda kalan bu satırlar Susanna Tamaro'nun Rüzgar Ne Diyor adlı kitabından. Eren Cendek'in çevirisiyle Can Yayınları'ndan. Aklımda kalan satırlar.
1: Reklamlar.
2: Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi ve güvencesi.

0: Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
1: Peugeot.
2: Pilot Garaj çekilişle her ay 2 araba hediye ediyor.
3: Pilot Garaj Auto Expertiz.
4: Evet sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 oktana geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 oktana geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.
5: Ben birinci uzay biyoloğu olacağım.
6: Ben dijital arkeolog.
7: Ben iklim mühendisi olacağım.
8: Çocukların yarın ne seçeceği belli olmasa da yarınlarının güvencesi belli. Bugünden BES. Çocuğunuza BES başlatın. 20 bin TL.

0: Ayraç.
1: TRT İstanbul Radyosu Ayraç programından herkese merhaba. Programı hazırlayan ve sunan ben Aslı Tunç, yapımda Nazlı Güven ve teknik yönetimde Mahmut Dağıstan, güzel bir salı gününde yine sizlerle birlikteyiz. Bugün programımızda Aşk Kimin Mektubu, Aşk Ölmedi Ben Öldüm ve son olarak Selim İleri'ye bir veda romanı olarak kaleme alınan son kitaplarının yazarı Meltem Sancaktaroğlu bizlerle birlikte olacak. Yazar konuğumuza hoş geldiniz demeden hemen önce dünyanın en güzel kelimelerinden biraz bahsetmek istiyorum bugün size. Programımızın açılışını birbirinden güzel sözcükle yapalım istedim. Çünkü dil öğrenme platformu Babel bir araştırma gerçekleştiriyor geçtiğimiz haftalarda. Ve gerçekleştirdiği bu uluslararası değerlendirmede de dünyanın çok farklı ülkelerinin konuştuğu, çok farklı dillerden derlediği en güzel sözcükleri belirliyor. Ve araştırmada da ne mutlu bize ki Türkçeden de bir kelime ilk 15'e giriyor. Bu platform 75 farklı dilden toplamda 223 sözcüğü değerlendiriyor ve bu değerlendirmeyi de yaparken aslında uluslararası platformlarda kullanılan birçok sosyal medya mecrası ve dijital platformlardaki toplulukların oluşturdukları içerikleri inceliyor. Keza yapılan paylaşımları ve bu paylaşımlara ilişkin de tartışmaları analiz ediyor. Oldukça kapsamlı bir araştırma olduğunu söyleyebiliriz. Ve ardından da dil bilimciler, yazarlar ve kültür uzmanlarından oluşan uluslararası bir jüri aday sözcükleri hem ses yapıları hem anlam derinlikleri, nadirlikleri ve elbette ki içinde bulundukları kültürlerdeki yerlerini de dikkate alarak bir seçki oluşturuyorlar. Ve bu değerlendirme sonucunda dünyanın en güzel sözcüğü nedir derseniz bunun Yeni Zelanda'nın yerli halkı tarafından konuşulan Maori diline ait olduğunu söyleyebilirim. Sözcük Kaitia Kitanga. İlk başta telaffuz ederken biraz zorlanacağız gibi gelen melodik bir sözcük. Ama bu sözcük sadece ses yapısındaki özellik sebebiyle değil, anlamı itibariyle de bu seçkide bir numaraya yerleşmiş sözcük olarak karşımıza çıkıyor. Doğayı koruma, gözetme ve gelecek kuşaklar adına çevreye sahip çıkma sorumluluğunu ifade eden bu kelime, Maori dünya görüşündeki koruyuculuk anlayışını da kapsıyor. Türkçeden iyi bir sözcük ilk 15'e girdi demiştik. Türkçeden bu listede yer alan sözcüğümüz yakamoz. Kelime ay ışığının su yüzeyinde oluşturduğu gümüş renkli parıltıyı ifade eden anlamıyla bu listede yer buldu. Bu şekilde ifade edilmiş. Başka dillerden hangi tanıdık sözcükler var diye şöyle bir merak edip baktığımda da Yunanca'dan aura sözcüğünü gördüm. Bir kişinin etrafında hissedilen kendine özgü enerji veya atmosfer olarak nitelendirilmiş. Keza Japonca'dan ikigai sözcüğü var ki ikigai kitabı da ülkemizde yayımlanmış ve oldukça büyük bir beğeni kazanmıştı. Sözcüğün anlamı insana yaşam amacı kazandıran ve her sabah ayağa kalkmasını sağlayan motivasyon olarak ifade ediliyor. Bir de yine benim çok sevdiğim bir başka sözcük de bu listede ve onu da burada görmek açıkçası beni mutlu etti. Portekizce'den gelen saudade sözcüğü yokluğu hissedilen kişi ya da şey için duyulan hüzünlü ama güzel, tatlı bir özlem olarak ifade ediliyor. Sevgili dinleyiciler, bu listede yer alan sözcüklerin tamamının aslında başka dillerde tek bir kelimeyle karşılığının olmaması da bu sözcükleri biraz diğerlerinden ayırıp özel ve özgün bir niteliğe taşıyor. Programımızda bir yazar konuğumuzu ağırlayacağımızı söylemiştik açılışta. Meltem Sancaktaroğlu bugün bizlerle birlikte ve Meltem Hanım'a hemen hoş geldiniz diyorum. Bu güzel sözcüklerden bahsettikten sonra Meltem Hanım hoş geldiniz programımıza.
2: Hoş bulduk Aslı Hanım.
1: Nasılsınız?
2: Çok teşekkür ederim. Siz de iyisiniz umarım.
1: Bizler de iyiyiz. Çok teşekkür ediyorum. Arka arkaya 3 tane kitabınız var. Gerçi arada biraz zaman var ondan bugün bahsedeceğiz ama siz kendinizden bahsederken sadece yazar sözcüğüyle kendimi tanımlamaktan ziyade edebiyatın içinde kendi sesini arayan, okuduklarıyla, yaşadıklarıyla ve karşılaştığı insanlarla sürekli dönüşen biri olarak görüyorum. Yazmak benim için görünür olmanın değil, insanın hem kendisini hem de içinde yaşadığı dünyayı anlamaya çalışmasının bir yolu diyerek çok naif bir ifadede bulunmuşsunuz. Şimdi buradan yola çıkarak sizi biraz daha yakından tanıyabilir miyiz? Edebiyat sizin hayatınızda nerede?
2: Şöyle, edebiyat bana bırakılan mirası layıkıyla taşımak diyebilirim. Benim için aslında tek kelimelik böyle bir dünya.
1: Çok erken yaşlarda edebiyat merakınız başlamış. Çocuk yaşta Aziz Nesin'le kitapların dünyasına adım atıyorsunuz ve zannediyorum önce okur olarak bu yolculuğa başlıyorsunuz.
2: Evet evet, tabii ki önce okur olarak başladım. Sevgili annemin bunda katkısı çok fazladır. İlk okuduğum kitap Aziz Nesin'in Şimdiki Çocuklar Harika. Orada mektuplaşmaların anlatıldığı bir konu bütünlüğü vardı. O beni çok etkilemişti. Sonra yazmaya başladım ben onlardan esinlenerek. Günlükler tutarak başladım önce. Ama Aziz Nesin benim için çok önemlidir. İlk okuduğum kitap olduğu için de ayrı bir değeri var.
1: Meltem Hanım, çok tartışılan bir konudur. İyi bir yazar olmak için gerçekten öncelikle iyi bir okur olmak ve en azından kendi edebiyatımızı çok yakından tanımak ne derece önemli sizce?
2: Aslında bu soruya şöyle bir cevap vermek istiyorum ben. Gerçekten önce iyi bir okur olmak gerekiyor. Çünkü okur olmadan yazmanın inceliklerini, edebiyatın hafızasını, hatıralarını, geçmişini bilmeden ve ona sahip çıkmadan yazar olmanın çok doğru bir mantık çerçevesinde işlemeyeceğini düşünüyorum.
1: Peki edebiyata heveslisiniz. Çocukluğunuzda Aziz Nesin'in sayesinde aslında kitaplarla tanışıyorsunuz. Okuma hevesiniz başlıyor. Daha sonrasında günlükler tutuyorsunuz. Bu sefer yazmaya belki sevdalanıyorsunuz. Peki bu dönemlerde mesela bugünler aklınıza gelir miydi? Yani ben ileride 3 güzel kitaba imza atacağım ve bir yazar olarak anılacağım gibi bir hayaliniz var mıydı?
2: Aslında ben size çok samimi itiraf etmek isterim ki hiç öyle...

0: bile bir hayalim yoktu. Ben çok kitap okuyan, kitap okumaktan inanılmaz zevk alan ve Reşat Nuri'lerle, Aziz Nesin'lerle, Ömer Seyit Ettin'lerle büyüyen bir genç nesildim. Ancak benim edebiyat öğretmenim lise yıllarında ödüllerim arasında 1995 Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği ödülüm var. Bir öykü yazmamızı istemişti. O öykünün sonucunda ben haberim olmadan bu yarışmaya katılmışım ve birincilik aldım. O biraz beni aslında şevk etti edebiyata dair. Ben de bir şeyler olabileceğini hissetmiş edebiyat öğretmenim, benden habersiz yollamış. Aslında benim yolculuğum birazcık da o öyküyle başladık dersek tam da yerinde olur.
1: Aslında çok güzel bir yere değindiniz. Çünkü biz zaman zaman programlarımızda Çağdaş Türk Edebiyatı'nda da çok prestijli ödüller var. İşte Yunus Nadi gibi, Orhan Kemal, keza Sait Faik Öykü Armağanı gibi. Bu öykü ödüllerinden ya da roman ödüllerinden birini kazanmanın bir yazarın yolculuğunda ne kadar çok şey değiştirebileceğini çok sıklıkla konuşuyoruz programımızda. Evet. Bir taraftan da sizin gibi aslında edebiyata ve yazmaya meraklı, hevesli insanların da yolunu açması, onları en azından bu yolda cesaretlendirmesi adına da bu tarz ödülleri çok anlamlı buluyorum ben. Ki birçok ilk roman, ilk öykü kitabı ödülleri de var. O zaman gençlere aslında yazdıklarınızın okunmasından korkmayın. Belki bu tarz ödül törenlerine, bu tarz armağanlara eserlerinizi gönderin, çekinmeyin. Çünkü bunlar sizin yolunuzu açar gibi bir belki mesaj da verebiliriz programımızda.
0: Bence okuyan, yazan insanların eğer ki böyle bir yetenekleri varsa ve yazdıklarına inanıyorlarsa kesinlikle bu yarışmaya katılmalarını öngörüyorum ben. Bu noktada kendilerine güzel bir referans olabileceğini düşünüyorum.
1: Aslında bazen kazanmak önemli değil dediğiniz çok doğru. Sadece o kıymetli jürinin yazdıklarınızı okuması bile bence çok önemli eğer yolun başında bir yazarsanız. Peki ödül geliyor, arkasından ilk kitabınız 2006 yılında Aşk Ölmedi Ben Öldüm, tam 20 yıl önce okurlarla buluşan ilk kitabınız oluyor.
0: Evet.
1: Bu kitabın hazırlık sürecinde neler hissettiniz ve aslında çocukken bir yazar olma hayali olmayan ama edebiyatı çok seven Meltem kitabın ilk baskısında o ilk kopyayı eline aldığında neler hissetti?
0: Aslında benim ilk araştırma romanımdı. Edebiyat değildi ama sonuçta içinde de edebiyata dair cümleler vardı, yazar olma hayali vardı. Onlar geçiyor tabii kitapta. Fakat ilk dosyayı elime aldığımda insan bir şaşkınlık yaşıyor. Bir toyluk döneminiz var. Ben ilk kitabımda çok toydum her manada. İnsanların karşısına çıkarken bile kendimin yazar olarak tanıtılmasından da inanılmaz rahatsızlık duyuyordum. Fakat benim ilk kitabım benim için çok önemlidir. Beni tanıtan bir kitaptır. O noktada o heyecanım her zaman en saklı yerinde duruyor kalbimin.
1: İnsan galiba ne kadar çok kitap yazarsa yazsın, ne kadar çok okura ulaşırsa ulaşsın, o ilk kitabın heyecanı çok farklı oluyor.
0: Evet, kesinlikle katılıyorum size.
1: Meltem Hanım, şimdi son olarak aslında yazdığınız kitabınız var. Bugün biraz ondan da bahsedeceğiz. Çok programımızın da odağında olan bir roman. Selim İleri'ye Veda Romanı Son ismi. Tabii bir önceki kitaplarınızla bu kitap arasında çok ciddi bir zaman var. Öyle görüyorum. Yanılıyorsam lütfen düzeltin. Bu kadar aradan sonra okurlarınıza bir Selim İleri romanıyla dönmenizin sebebi neydi?
0: Şöyle söyleyeyim, aslında bu kitabın ilk kıvılcımı çok kişisel bir yerden doğdu. Sene 2006'ydı. İlk kitabımın yayınlanmasına yaklaşık bir hafta kala Selim İleri'yi rüyamda gördüm ben. Aradan bugün tam 20 yıl geçti. Fakat o rüyanın bende bıraktığı duygu hiç ama hiç silinmedi. O zaman bunun ne anlama geldiğini tabii bilmiyordum. Belki bilmem de mümkün değildi ama Selim İleri'nin eserlerine, yalnızlığına, hafızasına ve edebi dünyasına daha derinden yaklaştıkça o rüya benim için bir anlam kazandı ve son biraz da 20 yıl önce atılmış anlamını zamanla bulan o ilk kıvılcımın eseri.
1: Bu arada şöyle bir yanılgıyı da hemen bertaraf edelim. Selim İleri biyografisi değil, değil mi? Bu bir Selim İleri romanı esasında.
0: Yok, kesinlikle Selim İleri biyografisi değil. Bu bir tamamen Selim İleri odaklı, edebiyat odaklı, edebiyata bir resmi geçit yapan bir kitaptır son. Selim İleri üzerinden ama.
1: Şimdi benzer bir formatı, yani ne kadar benzer tabii bunu okur karar verecek ama Selim İleri de aslında Ahmet Hamdi Tanpınar için yazmıştı. Dolayısıyla da ikisi arasında, iki format arasında siz ne gibi benzerlikler ya da ne gibi farklar görüyorsunuz kitabın yazarı olarak?
0: Şimdi şöyle, benim kitabımda zaten Ahmet Hamdi Tanpınar'la ilgili de bir bölüm var. Aynı şeyleri yaşadığımızla alakalı bir bölümümüz var bizim. Benzer Ve farklılıkları var tabii ki. Selim İleri rahmetli Ahmet Hamdi Tanpınar'la hesaplaşır gibi, hesaplaşma gibi yazıyordu. Bunu zaten tüm edebiyat dünyası da bilir. Fakat benimki Selim İleri'den biraz daha farklı. Ben biraz daha hesaplaşmak değil, içimi dökmek, edebiyatın derinliklerini, inceliklerini, sızılarını paylaşmak ve Selim İleri'nin hayatına edebiyat noktasında perspektif bir bakış açısıyla yazdım bu kitabı.
1: Sizin tabii ki bu anlattıklarınızdan ve böyle bir romana imza atmanızdan Selim İleri'yi de çok iyi tanıdığınızı, onun edebiyatını çok derinlemesine incelediğinizi de anlıyorum.
0: Evet, evet.
1: Peki Selim İleri ile yaşarken 2025 yılında kaybettik, çok değerli bir isimdi Türk edebiyatı için. Hı-hı. Yaşarken hiç tanışma imkanınız olmuş muydu?
0: Aslında açıkçası 2006 yılında biz kendisiyle telefonlaştık. Yani onu da anlatmamı isterseniz, arzu ederseniz anlatabilirim.
1: Tabii, buyurun.
0: Selim İleri'yi ben dediğim gibi 2006 yılında ilk kitabımın yayınlanmasına günler kala kendisini rüyamda gördüm. Bir tren istasyonundaydık. Bana tünelin sonundaki ışığa doğru yürümemi söyledi. Sonrasında kendisini aradım ve rüyamı anlattım. Hatta Doğan Kitap'la çalışıyordu o dönem. Yarın Yapayalnız diye bir eseri çıkmıştı. Sanıyorum ikinci baskısıydı, çok iyi hatırlayamıyorum ama. Sonrasında kendisini aradım ve rüyamı anlattım. O da beni rüyasında gördüğünü söyledi. Böyle bir telefon konuşmamız oldu. Ve benden ilk kitabımı istedi. Kendisine gönderdim imzalı bir şekilde. Bir kez de hastanede ziyaret ettim. Kitaptan da haberi vardı kısmen.
1: Çok enteresan bir şey anlattınız. 20 yıl önce neredeyse. Evet. Selim İleri'yi rüyanızda görüyorsunuz, ona ulaşabiliyorsunuz. Bu tarihte belki günümüzde bir yazara ulaşmak çok daha kolay ama o günlerde çok kolay olmasa gerek. Ve dolayısıyla o da sizin ona ulaşma çabanıza olumlu bir şekilde yanıt veriyor ve aynı şekilde sizi rüyasında gördüğünü ve yolun sonuna gitmeniz gerektiğini söylüyor. Bir noktada Selim İleri kadar edebiyatımızda büyük bir ismin sizi bu romanı yazmak için cesaretlendirdiğini de söyleyebilir miyiz?
0: Kesinlikle söyleyebiliriz. Benim için Selim İleri edebiyatın en önemli duraklarından biri. Kesinlikle Selim İleri olmasaydı ben bu romanı yazamazdım.
1: Meltem Hanım, biraz aslında kurgudan da bahsedelim mi dinleyicilerimize, kitabın içeriğini daha iyi anlatabilmek için? Şimdi
0: tabii
1: bu bir
0: ki.
1: Selim İleri'ye veda romanı, ismi son ama kesinlikle bir biyografik roman değil. Bilakis Selim İleri'nin aslında yalnızlığından, kendi duygu durumundan ve edebiyatından yola çıkarak yazılmış bir kurmaca eser. Kurguda
0: evet.
1: Okurları neler bekliyor?
0: Şimdi şöyle söyleyeyim. Kitabın merkezinde Selim İleri olsa da ona bakan ve onu anlamaya çalışan bir kadın yazarın sesi de güçlü bir biçimde hissediliyor. Bu nedenle okurları bekleyen sadece Selim İleri'yi değil, yazar bir kadının başka bir yazarın dünyasına nasıl yaklaştığını, onu nasıl duyumsadığını ve kendi iç dünyasında geçirerek nasıl yeniden anlamlandırdığını buluyor.
1: Bu kitabı sizce kimler okumalı? Hangi okur kitlesini hedefliyorsunuz yazarken?
0: Aslında kimler okumalı? Şöyle söyleyeyim. Benim bu kitabımı okuması gereken insanlar herkes kitabımı okusun, herkes kitabımı beğensin gibi bir yardım yok benim. Ama edebiyatı seven, edebiyatın hafızasına inanan, özleyen, herkes benim kitabımı okuyabilir. Edebiyata dair içinde minicik kırıntı kalan bir kişi varsa muhakkak bu kitapta bir yerden kendisine dokunan bir duyguyu okuyacaktır diye düşünüyorum.
1: Şöyle de bir söyleminiz var. Yine çok hoşuma giden, altını çizdiğim yerlerden bir tanesi. Hı hı. Diyorsunuz ki ben sonu yazarken aslında büyük kalabalıklara değil, o tek okura ulaşmayı düşündüm. Kendini dünyaya tam anlatamamış, bazı duyguların içinde eski bir mektup gibi saklamış, geçmişle bugün arasında yürüyen bir okura. Yani aslında bir kişiye bile ulaşmak o anlamda bir yazar için çok kıymetli, öyle değil mi?
0: Kesinlikle ben çok güzel yorumlar alıyorum okurlarımdan. İnanılmaz, hani kendimi mutlu hissediyorum. Ya bunu ben de yaşamıştım diyebilmek, bir okurdan duyabileceğim en güzel cümle.
1: Şimdi tam olarak onu soracaktım. Kitap belki daha çok yakın, yeni yayımlanmış, okurlarla yeni buluşmuş bir kitap. Ama yine de şimdiye kadar size bu kitabın içeriğiyle ilgili, okurlarda yarattıkları duygularla ilgili ne gibi geri dönüşler oldu?
0: Yani aslında şöyle söyleyebilirim. Ben hani okurlarımdan gelen yorumlar o kadar çok güzel. Yani hayran oldum diyenler. Yani bu kitapta kesinlikle bir yazar kelimeleri bunlar diyenler. Ben tabii her zaman söylüyorum kendimi yazar atletmiyorum diye ama ben Selim İleri'nin çok yakınlarıyla da zaten bu noktada görüştüm. Kitabı onların da okudukları için ve çok mutlu oldum bu noktada. Sevgili en önemli dostlarından biri Ayşe Sarısay'ın inanılmaz mutlu oldu ve inanılmaz kitabı beğendi. Yani bana şu cümlesi yetti zaten.

0: sen sevgili Ayşe Sarısay'ına da buradan saygılarımı sunuyorum. Şey dedi, yani gerçekten Selim bu kitabı görmüş olsaydı beni anlatmamışsınız, beni hissetmişsiniz derdi dedi. Bu çok önemli benim için.
1: Selim İleri'yi yakından tanıyan dostları, ailesi ve ahbapları için de bence çok duygusal bir şey böyle bir romanın hayata geçirilmesi. Ve onların da size bu tarz güzel övgülerde bulunmaları çok çok kıymetli şüphesiz. Peki bundan sonra okurlarla buluşmak için belli projeleriniz var mı? Yani imza günleri olabilir, söyleşiler olabilir. Okurlarınız size nasıl ulaşabilirler?
0: Şöyle, okurlarım zaten benim bağlı bulunduğum bir editörlük işim var. Profesyonel editörlük hizmetleri yapıyorum. Aynı zamanda sosyal medyadan da takip ediyor genelde okurlarım. Bu noktada o şekilde ulaşabiliyorlar. Maillerle, mektuplarla dediğim gibi. Ama bundan sonraki projelerimle alakalı ben yine edebiyatın hafızasına, geçmişine ışık tutan yazılar yazmak istiyorum. O kitapları yazmak istiyorum aslında.
1: Bir de şunu da notlarımın arasına almışım. İlk iki kitaptan sonra Selim İleri'ye bir veda romanı son kitabınıza gelene kadar, yani bu kitabı okurlarla buluşturana kadar arada bir süre var. Bu kadar ara vermenizin, yani yazarlığa bu kadar büyük bir aslında es koymanızın özel bir sebebi var mıydı? Ya da bu kitabı mı acaba çalışıyordunuz diye düşündüm.
0: Şöyle, en son kitabım 2009 yılında çıktı. Evet, bayağı uzun bir süre ara verdim. Aslında biraz edebiyata küskünlük bir dönemi geçirdim ben. İlk iki kitap çok fazla gündem, popüler oldu. Ama hani benim hissettiğim popüler olmak da değil, görünür olmak değil. Sadece doğru yerlere ulaşmak, hani anlaşılmak bulunduğum camia tarafından. Bunun biraz tersini yaşadım sanıyorum. Ben öyle tasvip ediyorum şu anda yaşadıklarımı. Ancak bu süreç, bu 17 yıl, 20 yıla yakın bir süreç. Ben şeyi de sevmiyorum açıkçası Aslı Hanım. Reçete kokulu kitaplar yazmayı sevmiyorum. Örnek veriyorum, 2-3 ayda bir kitap çıkarmayı sevmiyorum ama 20 yılda tabii çok uzun bir süre. Ancak bazı kitapların zamanını bekler, bazı sözcükler hafızayı bekler, bazı kelimeler olması gereken zamanı bekler diye düşündüm. Ben çok isterdim Selim İleri yaşarken bu kitap çıkmış olsaydı, bu benim içimde hiçbir zaman dinmeyen bir acı ve ıstırap olarak kalacak zaten. Evet, bu kitaptan dolayı çok mutluyum ama bir tarafım hep eksik.
1: Meltem Hanım, çok teşekkür ediyorum bugün program konuğumuz olduğunuz ve özellikle de son romanınız Selim İleri'ye Veda romanı son hakkında görüşlerinizi dinleyicilerimizle paylaştığınız için.
0: Ben teşekkür ederim beni ağırladığınız, Selim İleri ve Son adlı kitabıma gösterdiğiniz zarafet için. İnanın ben çok teşekkür ediyorum size.
1: Sevgili dinleyiciler, bugün yazar Meltem Sancaktaroğlu program konuğumuzdu. Programı hazırlayan ve sunan ben Aslı Tunç. Yapımda Nazlı Güven ve teknik yönetimde Mahmut Dağıstan. Gelecek hafta aynı saatte tekrar sizlerle buluşuncaya dek sağlıklı ve mutlu günler dileriz. Hoşça kalın.
2: Ayraç.

0: güvenli yolculuk.
1: Merhaba, ben yol güvenlik uzmanı Ahmet Özgün. Karayollarımızda motosikletlerin hız sınırını onların motor hacimleri belirlemektedir. L3 sınıfı motosikletler motor hacimleri 50 santimetre küpün üzerindeki sepetsiz iki tekerlekli ulaşım araçlarıdır. Ülkemizde yaklaşık 2 milyon motosiklet bu sınıfta yer almaktadır. L3 sınıfı motosikletlerin hız sınırları hakkında bilgilendirme yapmak istiyorum. Otomobiller gibi motosikletler için de şehir içi hız sınırı 50 kilometredir. Motosikletler şehir içini terk ettiği anda otomobillerden daha yavaş gitmek zorundadır. L3 sınıfı motosikletler minibüs ve otobüsler için uygulanan hız sınırlarına uymak zorundadır. Motosikletler için bölünmüş şehirler arası yollarda hız sınırı 80 olurken otobanlarda hız sınırı motosikletler için 100 kilometredir. Motosiklet sürücüleri otomobilleri kıyasla hız sınırı farkı hakkında bilinçli olmalıdır.

0: olmalıdır. Motosiklet, otoban hız sınırları hakkında birkaç örnek vermek istiyorum. Bulgaristan'da motosikletler için otoban hız sınırı ülkemizdeki gibi 100 iken, Almanya'da otobanlar üzerinde motosikletler için hız sınırı yoktur. Ancak tavsiye edilen hız sınırı motosikletler için 130'dur. İspanya'da hız sınırı 120 iken İngiltere'de 112, Fransa'da 130 ve Polonya'da 140'tır. Güvenli yolculuklar.
1: Güvenli yolculuk.

0: Nezaket mevsimi.
1: O muazzam kubbenin altına adım attığınız an başınızı yukarıya kaldıran şey sadece mimarinin ihtişamı değil, asırlardır o taşlara sinmiş olan o büyük ve derin sükunet niyetidir. Taşın dile geldiği, mimarinin bir dua gibi göğe yükseldiği ve asırlardır milyonlarca insanın secdeyle, gözyaşıyla, yakarışla ruhunu arındırdığı o en ulvi, en dingin mekanların eşiğindeyiz bugün. Nezaket mevsiminde yönümüzü tarihi camilerimize ve mukaddes ibadethanelerimize, yani mekanın ruhunun en zirve noktasına çeviriyoruz. Burası mimari bir şaheser ya da turistik bir durak değil elbette. Buralar zamanın ve mekanın sahibine yönelindiği, insanın kendi içindeki o gürültülü dünyayı kapıda bırakarak saf bir mahcubiyetle huzura doğru o en rafine ihtimamla yürüdüğü alanlardır. Saadettin Ökten, medeniyet tasavvurumuzun kalbini camilerin ve ibadethanelerin belirlediği o manevi nizam olarak tarif eder. Ökten'in işaret ettiği bu nizam, o mukaddes eşikten içeriye adım attığımız ilk saniyede başlar. Ayakkabımızı çıkarırken göstereceğimiz o sessiz özen, adımlarımızı halının üzerinde bir fısıltıya dönüştürebilmek, Saadettin Ökten'in bahsettiği o gönül süzgecinden geçmiş şehirli ve mümin ahlakının en temel nişanelerindendir. Kemal Sayar, modern insanın en büyük trajedisinin kutsalın önünde eğilmeyi ve sessiz kalmayı unutması olarak savunur. Kemal Sayar'ın bu kutsala hürmet vurgusunu ibadet mekanlarında taşıdığımızda görürüz ki o devasa kubbelerin altında yüksek sesle konuşmak, telefonların sesini açık unutup o ilahi sükuneti çiğ bir tını ile bölmek ya da tarihi detayları incelerken ibadet eden canların önünden hoyratça geçmek, işte Kemal Sayar'ın uyardığı o bencil modern insanın maneviyata karşı körleşmiş halidir. İncitici olan kendi merakımızı ve gürültümüzü o mekanın bin yıllık huşuğundan önde görmektir. Sosyolog Goffman, insanların toplu halde bulundukları kutsal ve özel alanlarda sergiledikleri o ortak rıza ve saygı sınırlarını inceler. Bir ibadethanede Goffman'ın bu tezi, muhatabımızın yaratıcısıyla baş başa kaldığı o en mahrem ana duyulan pürüzsüz hürmete dönüşmelidir. Mekanın ruhuna ve adabına uygun bir kıyafet özeniyle içeriye girmek, fotoğraf çekerken ibadet edenleri kadraja alıp onların samimiyetini zedelememek, o geniş kubbenin altında herkesin kendi içsel sığınma hakkına riayet etmektir. Yunus Emre, gönül mü yıkarsın edep bilmezsen, ne okursun ne yazarsın derken, edep olmadan yapılan hiçbir eylemin menzile varamayacağını bize hatırlatır. Mukaddes bir mekanda sergilenecek o güzel duruş, Sadi Şirazi'nin huzura kabul edilenin şiarı, mahcubiyet ve sessizliktir sözünü bizlere hatırlatır. İncelik, o mukaddes sessizliğin hakim olduğu yerde kendi nefesini bile muhatabını incitmeyecek bir zarafetle alıp verme olgunluğudur. Gelin bugün o muazzam kubbelerin altından geçerken kalbimize, giyimimize ve adımlarımıza kadim terbiyemizin rikkatini ekleyelim. Unutmayalım ki dünya gürültüyle koşturanların değil, kutsalın ve insanın hakkına ihtimamla sarılanların zarafetiyle nefes alır. Yapımda Aziz Egür, ses kayıtta Seval Köksal, teknik yapımda Mehmet Müesseroğlu ve ben Betü Şatır, gönlünüzün o ulvi sükunetle ferahladığı, halinizin her daim nazik kaldığı

0: huzur ve zarafet dolu günler diliyoruz. Hoşça kalın.
1: Nezaket mevsimi.

0: Saat 15.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Ben Biroğlu Reçber. Cumhurbaşkanı Erdoğan, fonlar vasıtasıyla piyasa bozucu eylemlere girişenlerin hukuk önünde hesap vereceğini söyledi. Gerekli soruşturmaların yürütüldüğünü belirten Cumhurbaşkanı, her kim milletin malına mülküne el uzatırsa karşısında bizi bulur dedi. Erdoğan, Türkiye'nin finansal sisteminin güçlü olduğunu, herhangi bir risk bulunmadığını da vurguladı. Cumhurbaşkanı bugün konuyla ilgili ekonomi kurmaylarıyla bir araya geleceğini ifade etti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın sermaye piyasası kanununa muhalefet suçu kapsamında yürüttüğü fon soruşturması sürüyor. Son olarak gözaltına alınan 12 şüpheli adliyeye sevk edilmişti. Savcılıktaki işlemlerin ardından hakim karşısına çıkan 5 şüpheli tutuklandı. Fon soruşturmasındaki tutuklu sayısı böylece 56'ya yükseldi. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, yeni parti genel başkanı Özgür Özel'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'a dönük ifadelerini siyasi cehalet ve iftira olarak nitelendirdi. İçine düştüğünüz çarpıklıktan Cumhurbaşkanımıza ve AK Parti'mize saldırarak sıyrılamazsınız dedi. Ömer Çelik, ilkesizliği rehber edinen zihniyetin milletimize vereceği hiçbir ahlak dersi yoktur ifadesini kullandı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş'un Portekiz temasları kapsamında iki ülke arasında parlamentolar arası işbirliği protokolü imzalandı. Numan Kurtulmuş, Portekiz Cumhuriyet Meclisi Başkanı José Pedro Branco ile bir araya geldi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan diplomasi temaslarını Ankara'da sürdürüyor. Bu kapsamda Kuzey Ren-Vestfalya Eyaleti Başbakanı Henrik Wüst ile görüştü. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen resmi belgede sahtecilik ve mobbing suçlarıyla ilgili olarak Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun da aralarında olduğu 7 kişi gözaltına alındı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Merkez Hakem Kurulu'na yönelik operasyonu değerlendirdi. Soruşturma için temiz futbol mücadelesini kararlılıkla sürdüreceğiz dedi. Ekrem İmamoğlu ile 3 sanığın yargılandığı siyasal casusluk davasının 3. duruşması başladı. İddianamede 4 sanık için 20'şer yıla kadar hapis cezası isteniyor. Rusya-Ukrayna savaşında karşılıklı saldırılar sürerken Rusya Devlet Başkanı Putin'den dikkati çeken hamle geldi. Putin, ordudaki asker sayısını 15.500 arttırarak 1.550.000'e çıkaran kararnameyi imzaladı. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ise Rusya'ya 10.000 Kuzey Kore askerinin daha gönderileceğini öne sürdü. Spor. A-Milli futbol takımı Uluslar A Ligi 1. gruptaki 2. maçında İtalya'ya farklı kaybetti. A-Yıldızlar Bursa'daki mücadeleden 4-1 mağlup ayrıldı. Milli takımımız gruptaki 3. maçında Cuma günü saat 21.45'te Belçika'ya konuk olacak. Euroleague'de çift maç haftasında iki temsilcimiz Fenerbahçe Tarfin ve Anadolu Efes sahne alacak. Sarı lacivertliler saat 20.45'te Bayern Münih'le karşılaşacak. Anadolu Efes'e saat 20'de Real Madrid'i konuk edecek.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü bugün Batı Karadeniz ve Marmara'nın doğusundaki 9 il için sarı kodlu uyarı yayımladı. Yurt genelinde serin ve yağışlı havanın hafta boyunca etkisini sürdürmesi bekleniyor. 3 büyük şehirde de yağış bekleniyor. Ankara'da yarın sağanakla birlikte sıcaklık 19, İstanbul'da 22, İzmir'de 27 derece olacak. İstanbul'da yağışların 3 gün boyunca etkili olması bekleniyor. Haberleri dinlediniz.
2: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sunar.
1: Yol durumu.

0: Kızılcahamam Kahraman Kazan Ankara yolunun 15-19. Kilometreleri arasındaki yol yapım çalışmaları nedeniyle bu kesimde Ankara Kahraman Kazan Kızılcahamam istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Kızılcahamam Kahraman Kazan Ankara istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Edirne İstanbul yolunun 45-47-57. Kilometreleri arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü olarak devam ediyor.
1: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sundu.
2: Reklamlar.
3: Sensat.com. Sen de aracını satmak istiyorsan Sensat.com'a tıkla.
4: Hayır, Esat burada. Tabii ki ben satarım. Kim satacaktı? Doktordan temiz, memurdan boyasız, avukattan cezasız. Hepsini ben satarım.
3: Sen Esat'ı dinleme. Aracını satmak istiyorsan Türkiye'nin yepyeni ilan platformu Sensat.com'a uğra. E satmak istiyorsan Sensat.com.
2: Sensat.com. Aileniz için sigorta, emeklilik ve çok düşünülmüş ayrıcalıklar Allianz Ailem'de. Bugünden yarına Allianz seninle. Detaylar ve koşullar için Allianz.com.tr.
5: Seviyorsan sebebi çok, süpersiz beklemesi yok.
6: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
7: Anadolu Sigorta'dan yeni kasko poliçesi yaptıranlar Opet'e giriyor, kazançlı çıkıyor. Siz de 31 Ekim'e kadar Anadolu Sigorta'dan 2016 model ve üzeri hususi otomobiliniz için kasko poliçesi yaptırın. Değeri 1500 TL'ye varan Opet yakıt puan kazın. Detaylı bilgi opet.com.tr ve anadolusigorta.com.tr'de.
8: Denize çek gönder, denize çek gönder.
9: Denize çek gönderle faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
2: Reklamlar.

Değerli dinleyiciler, hafta içi her gün 15 ile 16 saatleri arasında TRT Antalya Radyosu'nda yayınlanan Genç Yaşam programımız başlıyor. Bugünkü programı sizler için hazırlayan Süheyl Tetik, teknik yönetimde Haydar Uras ve mikrofonda ben spikeriniz Ayşen Merve Temiz sizlerleyiz. İletileriniz için Instagram adresimiz TRT Antalya Radyosu. Bugün Genç Yaşam programımızda ilk sıra dışı köşemizde sizleri neler bekliyor hemen aktaralım. Akdeniz Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisi ve milli sporcu Eylül Sultan Taşkıran 2026 Muay Thai Dünya Şampiyonası'nda U24 Büyük Kadınlar 60 kilogram kategorisinde altın madalya kazanarak dünya şampiyonu oldu. Kendisiyle bu başarısı ve gelecek planları üzerine konuşacağız. Kitap okumak isteyenleri ve yeni kitap okuma arayışında olanları arayıştan kurtardığımız sıra dışı köşemizin konuğu blog yazarı Begüm Ustaoğlu'yla kitap konuşacağız. Sevgili dinleyiciler, programımızda şarkılar bizlere eşlik edecek ve şimdi ilk şarkımızı grup

Sevgili dinleyiciler, az sonra sıra dışı köşemizde Akdeniz Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisi ve milli sporcu Eylül Sultan Taşkıran konuğumuz olacak. Kaçırmayın diyoruz. Öncesinde müzikle devam ediyoruz.

0: Sıra dışı.
1: Sevgili dinleyiciler, sıra dışı köşemizde Akdeniz Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisi ve milli sporcu Eylül Sultan Taşkıran, 2026 Muay Thai Dünya Şampiyonası'nda U24 Büyük Kadınlar 60 kilogram kategorisinde altın madalya kazanarak dünya şampiyonu oldu. Kendisiyle bu başarısı ve gelecek planları üzerine konuşacağız. Konuğumuz şu anda telefon attığımızda. Merhaba Sayın Taşkıran, hoş geldiniz programımıza.
2: Herkese merhaba, hoş buldum.
1: Efendim, öncelikle tebrik ederiz sizi.
2: Teşekkür ederim.
1: Sayın Taşkıran, sizi tanıyarak başlayalım sohbetimize. Kimdir Eylül Sultan Taşkıran?
2: Ben Eylül Sultan Taşkıran. Akdeniz Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Rekreasyon Bölümünde 3.

0: sınıf öğrencisiyim. Aynı zamanda milli sporcuyum. Antalyalıyım, 20 yaşındayım. Muay Thai'ye 10 yaşında başladım. Bu şekilde.
1: 10 yaşınızda başladınız Muay
0: Evet.
1: Thai'ye. Peki nereden gördünüz ve ilginiz arttı bu spor dalına karşı? Onu da öğrenelim.
0: Daha önce jimnastik branşıyla uğraşıyordum. Daha sonra Muay Thai ile tanıştım. Salonlarımız karşılıklıydı. Git gel, git gel, göre göre o şekilde Muay Thai ile tanıştım.
1: Tamam, Muay Thai'yi
0: Sonra
1: bize anlatırsanız biz o spor dalını da öğrenmiş olalım sizden. Zor bir spor mu?
0: evet, Muay Thai zor bir spor. Hem fiziksel olarak hem de mental olarak güçlü olmanızı gerektiriyor. Yani sadece tekniği öğrenmek yeterli değil, kondisyon, dayanıklılık, psikolojik olarak da kendinizi iyi hazırlamanız gerekiyor. Ama zorlandığınız noktalar zaten sizi geliştiren noktalar. Ben de her zorlandığım noktada kendimi geliştirdiğimi düşünüyorum.
1: Jimnastik ve ardından Muay Thai. Muay Thai size neler kattı, neler kazandırdı?
0: En başta bana sabır ve disiplinli olmayı kattı diyebilirim. Çünkü sporda istediğiniz zaman hemen sonuç alamıyorsunuz. Sürekli çalışmanız ve bazen hiçbir şey yolunda gitmiyormuş gibi hissetseniz bile devam etmeniz gerekiyor. Özgüvenim de gelişti. Müsabakalarda heyecanımı ve stresimi kontrol etmeyi, kaybettiğimde tekrar ayağa kalkmayı öğrendim.
1: Efendim elbette müsabakalar öncesi antrenmanlarınızda değişiklik yapıyorsunuzdur. Belki süre olarak, belki gün sayısı olarak ama bu müsabakalara özellikle hazırlanma sürecinizi bizlerle paylaşır mısınız?
0: Genellikle antrenmanlarım 1,5-2 saat civarında sürüyor. Teknik çalışmalar yapıyoruz. Kondisyon ve kuvvet çalışıyoruz. Bir yandan da müsabaka temposuna hazırlanmaya çalışıyoruz. Müsabaka yaklaştıkça tabii ki iş biraz daha ciddileşiyor. Özellikle kilo kategoriniz varsa kilo kontrolü ve beslenme de çok önemli oluyor.
1: Tabii.
0: Bazen fiziksel olarak çok yoruluyorsunuz ama o dönemde mental olarak da güçlü kalmanız gerekiyor.
1: Hem öğrencilik devam ediyor, hem de milli sporcusunuz. İkisi birlikte nasıl gidiyor?
0: Bu aslında birazcık beni zorluyor. Çünkü bir tarafta okul, dersler ve sınavlar var. Diğer tarafta antrenmanlar, müsabakalar. Özellikle müsabaka dönemlerinde şehir veya ülke değiştirmem gerekiyorsa daha da zorlaşabiliyor.
1: Tabii.
0: Ama artık zamanımı buna göre planlamaya alıştım. Zaten spor bilimleri fakültesinde okumamın da bana çok fazla katkısı oluyor. Öğrendiğim şeyleri kendi spor hayatımda da kullanabiliyorum. O yüzden ikisinin birbirini tamamladığını düşünüyorum.
1: Öğretmenleriniz bu konuda anlayışlı olacaklardır diye düşünüyoruz bizler de.
0: Evet,
1: Zaten
0: hepsi
1: o
0: çok
1: bölümde olduğunuz
0: anlayışlılar.
1: için, bir milli sporcu olduğunuz için aynı zamanda. Peki, ülkemizde Muay Thai sporuna olan ilgi nasıl, ne düzeyde?
0: Bence son yıllarda ilgi giderek artıyor. Özellikle gençlerin Muay Thai ilgisi oldukça fazla. Ama hala branşın daha fazla tanıtılması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü Muay Thai sadece dövüşmekten ibaret bir spor değil, disiplin, saygı, öz kontrol ve sabır da öğretiyor. İnsanların bunu da görmesi gerektiğini düşünüyorum. Ülkemizde de bizi hem ulusal hem uluslararası çok güzel temsil eden sporcular olduğunu düşünüyorum.
1: Efendim siz 10 yaşımda başladım dediniz. Jimnastik ve sonrasında Muay Thai ile devam eden bir spor serüveninden bahsediyoruz. Peki normalde kaç yaşında başlanması gerekir Muay Thai'ye, bu spor dalına?
0: Yani temel olarak benim jimnastikten başlamam her zaman bana bir avantajdı. Ama Muay Thai'ye 6-7 yaştan başlanması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü ne kadar erken başlanırsa temel o kadar daha iyi oturmuş oluyor.
1: Peki bu alanda, Muay Thai alanında uzmanlaşmak isteyen dinleyicilerimize siz neler önerirsiniz?
0: En zorlandığım konu sabırlı olmaktı. O yüzden sabırlı olmalarını söylerim. İlk başladığınızda her şeyi hemen yapamıyorsunuz. Ya bu çok normal. Önemli olan düzenli çalışmak. İyi bir antrenörle çalışmak da çok önemli tabii ki. Teknikleri doğru öğrenmek hem gelişiminizi hem de sakatlıktan korumanız açısından önemli. Bir de mümkün olduğunca müsabaka deneyimi kazanmalarını öneririm.
1: Elbette o yarışlara da katılmalılar.
0: Evet.
1: Bu şekilde deneyim elde edecekler. Sizin gelecek hedefleriniz neler?
0: Şu an öncelikle hedefim sportif kariyerimi devam ettirmek ve ülkemi daha birçok uluslararası müsabakalarda temsil etmek. Bu dünya şampiyonluğu benim için çok önemli ama benim için yolun sonu değil. Daha ulaşmak istediğim birçok hedef var. Bir yandan da eğitimimi tamamlamak ve antrenörlük konusunda kendimi geliştirmek istiyorum. İleride kendi spor salonumu açmak ve özellikle genç sporcular yetiştirmek istiyorum.
1: Ne
0: Bu
1: güzel.
0: şekilde.
1: Efendim son olarak eklemek istedikleriniz varsa alalım Sayın Taşkıran.
0: Bu süreçte bana destek olan aileme, antrenörlerime ve yanımda olan herkese teşekkür etmek istiyorum. Bir sporcunun başarısının arkasında gerçekten çok fazla emek ve destek oluyor. Gençlere de şunu söylemek isterim. Bir şeyi gerçekten istiyorsanız sadece istemekle kalmayıp onun için emek vermeniz gerekiyor. Bazen zorlanabilirsiniz, bazen istediğiniz sonucu alamayabilirsiniz. Ama devam ettiğiniz sürece mutlaka bir şeyler kazanıyorsunuz. Ben de bundan sonra hem sporuma hem de eğitimime devam edip kendimi daha da geliştirmek istiyorum.
1: Efendim, başarılarınızın devamını diliyoruz. Teşekkür ederiz programımıza katıldığınız için.
0: Ben çok teşekkür ederim beni konuk ettiğiniz için.
1: Sevgili dinleyiciler, bugün ilk sıra dışı köşemizde Akdeniz Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisi ve milli sporcu Eylül Sultan Taşkıran telefon attığımızda bizlerleydi.

Sevgili dinleyiciler, az sonra sıra dışı köşemizde konuğumuz blog yazarı Begüm Ustaoğlu'yla kitap konuşacağız. Kaçırmayın diyoruz, öncesinde müzikle devam ediyoruz.

0: Sıra dışı.
1: Sevgili dinleyiciler, sıra dışı köşemizin konuğu blog yazarı Begüm Ustaoğlu ve kendisiyle kitaplar hakkında konuşacağız. Konuğumuz şu anda telefon hattımızda. Merhaba Sayın Ustaoğlu.
2: Merhabalar Merve Hanım.
1: Efendim hoş geldiniz programımıza.
2: Hoş buldum, çok teşekkür ederim.
1: Bu hafta bizlere, dinleyenlerimize hangi kitapları aktaracaksınız?
2: Üç farklı türden kitaplarımız var. İlk kitabımızla başlayabiliriz.
1: Buyurun, dinliyoruz.
2: Evren mucizelerle doludur. Başımıza gelen her

isteğin bir anlamı vardır. Eğer bir şeyler istediğimiz gibi olmuyorsa bizim için daha iyileri planlanıyordur. Bu biricik deneyimimizin tadını çıkarın. Her şeyi affedin, kaderinize gülümseyin diyor kitaptaki alıntı. Rüyalarında küçücük, rüyalarında kocaman bir havuzda boğulanlar, gidip de dönmeyen, yeri doldurulamayanlar, sadece acısını hafifletebilmek için çırpınanlar, yollara koyulup yüreklerindeki ateşi söndürmek isteyenler, kütle halindeki ölümler ve kargalar, kara suratları ve katran kanatlarıyla gerçekten çoktular diyor yazar. Ateş Sönene Kadar kitabından bahsediyoruz. Bazen boğazlı bir düğüm, bazen de manyakça bir kahkaha diye nitelendiriliyor öyküler. Aylin Balboa'dan o kendine özgü, bıçkın ve muzip anlatımıyla geçmişle hesaplaşıp geleceğe kafa tutan, sarsıcı ve tesirli, hepsi de birbirinden farklı öykülerden oluşan kitap, Ateş Sönene Kadar, İletişim Yayınları'ndan birbirinden farklı öykülerden oluşan bir kitap. Bu hikaye senden uzun Osman ile tanıdığımız bir kalem Aylin Balboa, aynı üslupta kaleme almış yazar kitabını, Sanki Dertleşiyoruz Hissi ya da Seni Anlıyorum satırları bu kitabında da denk geliyoruz. Hayatın içinden çıkan öyküler ya da hayatın acı gerçekleri, sesi çıkamayanların sesi olan satırlar var. Kendimi yokladım diyecek yazar. Başlarda hiç geçmeyecek gibi gelen o üzüntüyü aradım içimde. Bulamadım. Kalmamıştı diyecek. Aynı duyguyu bizler için de yaşamak nasip olsun diyerekten ikinci kitabımıza giriş yapıyorum. Sevgi neydi? Düşünmenizi istiyorum. Sonra sözlerime devam ediyorum. Sevgi hissedilen bir şeydi. Bunu biliyordum ama bir heyecanın adı da olabilir miydi? Bir kişinin adını duyunca hissedilen bir heyecanın adı. Hissedilebilirdi ama tanımlanabilir miydi? Aklıma bir sürü soru geliyordu. Sevgi gittiğim yerde mi, geldiğim yerde miydi? Sevgiyi nerede aramalıydım? Kaybettiklerimde mi, bulacaklarımda mı? Şah ve Sultan kitabımız İskender Pala tarafından Kapı Yayınları'ndan 2010 yılında yazılmış tarihi bir roman. Yayınlanmasının hemen ardından çok satanlar listesine girmiş ve 2010 yılında en çok satan kitabı olmuş. İşin en güzel yanı günümüzde de çok okunanlar listesinde ilk yüzlerde hala yerini almayı başaran tarihi bir roman. Tutku, güzellik, aşk ve savaş sadece gönüllerin değil alınların, kemiklerin, gözlerin ve alev alev yandığı bir savaş düşünün. Çaldırın. Şimdi Çaldıran ne 500 yıl geride ne 500 yıl ileride. Kahramanlarını Yavuz Sultan Selim'i de Şah İsmail'i de tarihin merdivenlerinde bir basamak aşağıya indiren, bir basamak

0: hükümdarı Şah İsmail arasındaki ikili rekabete ve Suni Şii meselesine değinilmiş. Şiir kadar iktidar atında rüzgara ve ateşe doğru yol alan iki hükümdar, Şah ve Sultan, dünya incisi zarif ve asil kadınlar, gemilerine bağlı erkekler, masal kadar gerçek, büyüleyici olduğu kadar da umut verici satırlar. Dış yerine içi, suret yerine ruhu sevmek gerekir kitaptan geçen bir alıntı. Diğer alıntı ise o an anladım ki insanların birbirine gülmesi nefret, birbirleriyle gülmesi sevgi demekti. Üçüncü kitabımıza giriş yapıyorum. Neden herkes olduğundan daha sert görünmeye çabalıyor? Bir insan içini samimiyetle ortaya dökmeyi neden duygularını hakaret olarak kabul ediyordu diyor kitaptan bir alıntı. Yalnız Rusya'da değil, Rusya dışında da çağdaş düşünme roman anlayışına yaptığı katkılarla anılan Dostoyevski'nin ilk yayınlandığında büyük yankı uyandırmayan Beyaz Geceler'de ancak genç ruhlarda yaşayabilen saf ve büyük bir aşkın unutulmaz örneğini veriyor bize bu kitap. Usta yazarın 26 yaşındayken yayınlanan bu eserindeki şiirsel anlatımın büyüsünden, yalın ve lirik öyküden etkilenmemek olanaksız. Hasan Ali Yücel kaleminden, orijinal dilinden dilimize çeviren ise Barış Zeren, unutmadan eklemeliyim. İsimsiz bir anlatıcının ağzından yalnızlığı ve karşılıksız aşkı dinlediğimiz 4 gece ve 1 sabahlık yalın bir hikaye var kitapta. Öykünün yalnız ve hayalperest anlatıcısı Petersburg'da beyaz gecelerinde sokaklarda dolaşırken Nastenka adında bir genç kızla tanışır. Nastenka da bir o kadar yalnızdır. İkinci buluşmalarında aralarında bir dostluk doğar. Nastenka ona yaşam öyküsünü anlatmaya başlar. Aşık olduğu genç adam bir yıl sonra geri döneceğini söyleyerek Moskova'ya gitmiş. Ama aradan geçen onca zamana rağmen bir mektup bile yazmamış. Kahramanımız Nastenka'yı dinlerken ondan çok etkilenir ama duygularını gizlemek ister. Peki daha önce hiçbir kadınla beraber olmamış, kendini hayattan soyutlamış bu adam, hayatın merkezinde koyduğu genç kızda aradığı mutluluğu bulabilecek mi? Cevabımız tabii ki kitapta. Ama şunu da eklemek isterim. Çok farklı bir Dostoyevski öykülerinden oluşan Beyaz Geceler kitabı 1957 yılında İtalyan yönetmen Luchino Visconti tarafından filme uyarlandığından beri gerçeküstü ve sinematografik anlatımıyla pek çok kez beyaz perdeye de uyarlanmış bir kurgu kitabıdır. Benim bu hafta için söyleyeceklerim bu kadar Merve Hanım.
1: Çok teşekkür ederiz efendim. Bizlerle paylaştığınız için, bizlere anlattığınız için bu kitapların detaylarını haftaya tekrar görüşmek dileğiyle.
0: İyi yayınlar dilerim.
1: Sevgili dinleyiciler, bugün sıra dışı köşemizde konuğumuz blog yazarı Begüm Ustaoğlu telefon hattımızda bizlerleydi.

Değerli dinleyiciler, Bir Genç Yaşam programının daha sonuna geldik. Bugünkü programı sizler için hazırlayan Süheyl Tetik, teknik yönetimde Haydar Uras ve mikrofonda ben spikeriniz Ayşen Merve Temiz. Sizlerleydik. Her şey gönlünüzce olsun. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın.

0: Saat 16.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Ben Biroğlu Reçber. Cumhurbaşkanı Erdoğan, fonlar vasıtasıyla piyasa bozucu eylemlere girişenlerin hukuk önünde hesap vereceğini söyledi. Gerekli soruşturmaların yürütüldüğünü belirten Cumhurbaşkanı, "Her kim milletin malına, mülküne el uzatırsa karşısında bizi bulur," dedi. Erdoğan, Türkiye'nin finansal sisteminin güçlü olduğunu, herhangi bir risk bulunmadığını da vurguladı. Cumhurbaşkanı, bugün konuyla ilgili ekonomi kurmaylarıyla bir araya geleceğini ifade etti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın sermaye piyasası kanununa muhalefet suçu kapsamında yürüttüğü fon soruşturması sürüyor. Son olarak gözaltına alınan 12 şüpheli adliyeye sevk edilmişti. Savcılıktaki işlemlerinin ardından hakim karşısına çıkan 5 şüpheli tutuklandı. Fon soruşturmasındaki tutuklu sayısı böylece 56'ya yükseldi. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, yeni parti genel başkanı Özgür Özel'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'a dönük ifadelerini siyasi cehalet ve iftira olarak nitelendirdi. İçine düştüğünüz çarpıklıktan Cumhurbaşkanımıza ve AK Parti'mize saldırarak sıyrılamazsınız, dedi. Ömer Çelik, ilkesizliği rehber edinen zihniyetin milletimize vereceği hiçbir ahlak dersi yoktur ifadesini kullandı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş'un Portekiz temasları kapsamında iki ülke arasında parlamentolar arası işbirliği protokolü imzalandı. Numan Kurtulmuş, Portekiz Cumhuriyet Meclisi Başkanı José Pedro Branco ile bir araya geldi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan diplomasi temaslarını Ankara'da sürdürüyor. Bu kapsamda Kuzey Ren-Vestfalya Eyaleti Başbakanı Henrik Wüst ile görüştü. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Maynur Özdemir Göktaş, Milli Güvenlik Konferansları kapsamında düzenlenen programa katıldı. Yaptığı sunumda bakanlığın aile ve nüfus politikaları dahil birçok başlıkta attığı adımlara vurgu yaptı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen resmi belgede sahtecilik ve mobbing suçları ile ilgili olarak Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun da aralarında olduğu 7 kişi gözaltına alındı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Merkez Hakem Kurulu'na yönelik operasyonu değerlendirdi. Soruşturma için temiz futbol mücadelesini kararlılıkla sürdüreceğiz, dedi. Ekrem İmamoğlu ile 3 sanığın yargılandığı siyasal casusluk davasının 3. duruşması başladı. İddianamede 4 sanık için 20'şer yıla kadar hapis cezası isteniyor. Antalya'da uyuşturucu ve fuhuş operasyonu düzenlendi. Aralarında turizmcilerin de bulunduğu 20 şüpheli gözaltına alındı. Türkiye'yi yılın ilk 8 ayında yaklaşık 35 milyon yabancı ziyaret etti. En fazla ziyaretçi Rusya, Almanya ve İngiltere'den geldi. İstanbul ve Antalya yabancı ziyaretçi girişlerinde öne çıktı. Turistlerin büyük bölümü hava yolunu tercih etti.

0: Rusya-Ukrayna savaşında karşılıklı saldırılar sürerken Rusya Devlet Başkanı Putin'den dikkati çeken hamle geldi. Putin ordudaki asker sayısını 15.500 artırarak 1.550.000'e çıkaran kararnameyi imzaladı. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ise Rusya'ya 10.000 Kuzey Kore askerinin daha gönderileceğini öne sürdü. Spor. Amili futbol takımı Uluslar A Ligi 1. gruptaki 2. maçında İtalya'ya farklı kaybetti. A Yıldızlılar Bursa'daki mücadeleden 4-1 mağlup ayrıldı. Milli takımımız gruptaki 3. maçında Cuma günü saat 21.45'te Belçika'ya konuk olacak. Euroleague'de çift maç haftasında iki temsilcimiz Fenerbahçe Tarfin ve Anadolu Efes sahne alacak. Sarı lacivertliler saat 20.45'te Bayern Münih'le karşılaşacak. Anadolu Efes ise saat 20'de Real Madrid'i konuk edecek. Haberleri dinlediniz.
1: Reklamlar. Vakıfbank şubelerimizden yazar kasa POS cihaz siparişi veren üye işyeri müşterilerimize cihaz satış bedeli hediye. Detaylı bilgi Vakıfbank şubelerinde.

0: Fellas, lezzeti ezber bozar.
1: Evet sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçen geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.

0: marka araca bakım ve onarım Boş Kar Servis noktalarında. Randevu için hemen boşkarservis.com.tr'yi ziyaret edin.
1: Reklamlar.
2: Yeryüzü Günlüğü.
3: Doğanın takviminde her günün bir karşılığı, her tarih için alınacak notlar var. Bu notları Yeryüzü Günlüğü'nde topluyoruz. Toprak, su, hayvanlar ve bitkiler adına günün yeşil gündemini kaydediyoruz, paylaşıyoruz. Ortak evimiz, dünyamıza sahip çıkıyoruz.
2: Yeryüzü Takvimi.
3: Sonbaharda girişin sonunda, gelişmenin başındayız. Eylül'e veda etmeye sadece bir gün kaldı. Arkası orta güz. Göçerlerin ayı, tohum ayı, Ekim. Bu hafta itibariyle bitkiler kış uykusuna hazır, ağaçlarda sular azalıyor. Bugün, yarın, Eylül'ün son fırtınasını gösteriyor takvim. Yine adını kuşlardan almış bir fırtına bu. Turna geçimi fırtınası. Turna geçimi, turnaların güneye göçünü kolaylaştıran rüzgarları haber verir. Turnalar uçar gider, yerini soğuk günler alır. Tohum ekmek için ilk yağmurları kaçırmamak, bunun için de bulutların önünden gelen turna seslerini dinlemek gerekir. Bu güzel kuşların tarlalara bereket taşıdığına inanılır. Mevsim kışa döndüyse, kuzeyden güneye uçan kafileler kalabalık olur. V şeklindeki uçuş düzenleri de, yol boyunca sıralanışları da tablo gibidir. Turnalar birbirine düşkündür. Kur dansları öyle ahenkli ve ustacadır ki, çağlar boyu pek çok kültürde doğan danslara ilham oluşturur. Anadolu'nun bu eski sakininin yeri coğrafyada ayrıdır. Kilimde, oyada, eşikte, beşikte, her eş.

0: eşyada motif olarak kullanılır. Folklorun ayrılmaz parçasıdır. Diyar diyar gezen turna, hikayelerde ve türkülerde kimi zaman haber götürür, kimi zaman haber getirir, kimi zaman da dertlere ortaktır. Sulak alanların, sığ bataklıkların, böcek ve tohum yiyen kuşu, bir zamanlar kalabalık bir aileye sahipti. Son 50 yılda Orta Anadolu'da sulak alanların büyük oranda kurutulması sonucunda sayıları hızla azaldı. Bu sadece onların kaderi değil. Dünyanın her köşesinde birçok göçmen kuş konacak yer bulamıyor, birçok canlı türü var olmakta güçlük çekiyor. Gündemimizde yeryüzünün ev sahipleri var.
1: Yeryüzüyle konuşmalar.
0: Yeryüzünün bugününü ve geleceğini belirlemede rol oynayacak iki önemli toplantıyı konuşacağız. Biri, Dünya Kuşları Koruma Kurumu'nun Kenya Nairobi'de gerçekleştirdiği Küresel Göç Yolları Zirvesi, diğeri Ankara'da düzenlenen Türkiye'nin önemli doğa alanları güncellemesi için ilk ulusal koordinasyon çalıştayı. İki başkentte göçmen kuşlar ve önemli doğa alanları hakkında neler konuşuldu? Hangi yeni veriler açıklandı? Bundan sonrası için nasıl bir yol haritası çizildi? Hepsini Doğa Derneği Koruma Programı Koordinatörü Şafak Arslan'dan öğreneceğiz.
2: Önce Kenya'ya gidelim. Dünya Kuşları Koruma Kurumu'nun BirdLife International'ın Nairobi'de gerçekleştirdiği Küresel Göç Yolları Zirvesi'ne katıldınız. Zirvenin ayrıntılarına geçmeden önce sizden bu önemli kurumu, Dünya Kuşları Koruma Kurumu'nu tanıtmanızı ve Doğa Derneği'nin bu kurumla yürüttüğü çalışmaları anlatmanızı rica edeceğim.
3: Tabii Dünya Kuşları Koruma Kurumu dünya üzerindeki en büyük sivil toplum kuruluşlarından bir tanesi aslında. Doğa koruma üzerine çalışan ve bu alanda dünyanın farklı bölgelerinde 123 partneri var. Her ülkede bir tane partner olmak şekilde Türkiye'de de bir tane partneri var. Tamamen partnerle, yani ortaklığa dayalı bir işbirliği üzerinde çalışıyoruz. Türkiye'deki Dünya Kuşları Koruma Kurumu'nda Doğa Derneği temsil etmiş oluyor. Nesli tehlike altındaki kuşların korunması üzerine çalışmalar yürütürken ilk etapta, daha sonrasında ekosistem ve ekosistem restorasyonu üzerine çalışmaları gerçekleştiriyoruz.
2: Hı hı. Kenya'da ne için toplandınız? Bu zirvenin amacı neydi? Katılımcılar kimlerdi? Hangi başlıklar üzerine konuşuldu?
3: Kenya'da Nairobi'de toplanmamızın birkaç sebebi vardı. Bunlardan bir tanesi BirdLife'ın 4 yılda bir gerçekleşen partner ortaklık toplantısı. Bu toplantı kapsamında hem BirdLife'ın, yani Dünya Kuşları Koruma Kurumu'nun önümüzdeki 4 yıllık stratejisini, vizyonunu ve yapacağı öncelikli çalışmaları, ortaklıkları konuştuk. Konulardan bir tanesi de göç yolları zirvesiydi. Kuşların biliyorsunuz göç yolları üzerinde birçok tehditle karşılaşıyorlar ve sınır ötesi bir hareketlilik söz konusu. Yani bizim siyasi sınırlar kuşları çok etkilemiyor. Onlar sınır tanımayan göç rotalarına sahipler. O anlamda sınır ötesi işbirlikleri üzerine konuştuk. Tabii en çarpıcı noktalardan bir tanesi de dünya kuşlarının durumuna yönelik 4 yılda bir hazırlanan rapor, BirdLife tarafından ve bu raporda özellikle Türkiye kısımlarına da biz katkı vermiştik. Bu raporda yine bu Nairobi'deki toplantıda özet verileriyle sunuldu ve daha sonrasında BirdLife'ın sitesinde yayınlandı. BirdLife'ın birçok ülkedeki ortakları, bazı özel kurumlar, kuruluşlar, yine doğa koruma üzerine çalışan, her yıl İngiltere'de kuş fuarı, bird fair'i düzenleyen ekip yine geldi ve buradaki kuş fuarındaki bird fair'deki gelirin bir bölümü yine BirdLife'ın bir partnerinin doğa koruma çalışmalarına ayrılmış oldu. Özetle hani dünya üzerindeki farklı noktalarda çalıştığımız ortaklarımız, BirdLife ortakları ve bazı doğa koruma kuruluşları katıldı. 500'ün üzerinde katılımcı vardı.
2: Harika. Dünya Kuş Raporu'nu özellikle konuşalım. Çok çarpıcı bir rapor. Zirvede yayımlandı ve ardından da bir deklarasyon imzalandı. Onu da konuşacağız. Neler, hangi yeni bilgiler yer alıyor bu raporda?
3: Yani rapor dediğim gibi 4 yılda bir yayınlanıyor ve önceki rapor bize bazı şeylerin sinyallerini veriyordu. Geçtiğimiz raporda özellikle göçmen kuşlara belli noktalarına değinilmişti ve

Oradaki yok oluşların bir sinyali verilmişti aslında. Geçtiğimiz 4 yıldaki yapılan araştırmalar da bunun üzerine bize aslında bu sinyalin ne kadar güçlü olduğunu göstermiş oldu. Burada raporun en çarpıcı noktalarından ve sonuçlarından bir tanesi göçmen kuşların sayılarının bariz şekilde azaldığı. Bizim önceki yıllarda ya da işte bundan 10 yıl, 15 yıl, 20 yıl önceki bildiğimiz raporlardaki yok oluşlar genelde bölgesel ve dar yayılışlı türler üzerineydi. Yani bir ada ekosisteminde izole yaşayan kuş türleri üzerinde bir azalma vardı ve bunlar üzerinden bir yok oluş ve nokta bazlı korumalar konuşuluyordu. Şimdi geçtiğimiz bu iki rapor aslında bize şunu gösteriyor. Göçmen kuşlar yani 4.000-5.000 kilometrenin üzerinde göç eden, çok fazla ülke geçen, kıtalar arası göç eden kuş türlerinin sayılarında bir azalış oldu. Sayısal olarak bakacak olursak da göç eden kuş türlerinin %45'inden fazlasının sayısının azaldığı. Yani her iki göçmen türden bir tanesinin sayısı azalıyor. Artış yok gibi bir şey aslında. Bazıları sabit durumda. Çok düşük bir miktarda bazı türlerin artışta olduğunu görüyoruz. Onun dışında yine her 9 türden bir tanesi de tehlike altında kategorisinde değerlendiriliyor. Burada yine tür bazlı ya da grup bazlı ele alınan sonuçlar var tabii. Bunlardan bir tanesi kıyı kuşları. Geçtiğimiz raporda da buna bayağı değinilmişti aslında. Özellikle kıyı alanlarının belirli sebepler neticesinde kaybolması, kıyı kuşlarının bu alanları kullanıyor olması sebebiyle kıyı kuşlarının bazılarının nesli tehlike altına girme statüsüne

0: olduğu tespit edilen ve ortaya konulan İnce Gagalı Kervan Çulluğu var. Bu tarih boyunca göç eden ilk yok olan tür oldu. Neslinin tamamen yok olduğu bir tür oldu. En son 1995 yılında Fas'ta görüntülendi. Türkiye'de de yine Konya ve işte Aksaray, yani Tuz Gölü, Konya Kapalı Havzası'nda kayıtları olan bir türken, Avrupa'dan Afrika'ya göç eden bir tür. Sulak alanlardaki habitat değişimi ve bazı etkenlerle birlikte aslında nesli tamamen yok olmuş oldu. Yok olmuş tür olarak kayıtlara geçti.
1: İnce Gagalı Kervan Çulluğu. Bu
0: Evet.
1: son 150 yılda kaybolan 6 göçmen kuş türünden ilki mi?
0: Evet.
1: Öyle diyebiliriz.
0: Evet. En son 1995'te İnce Gagalı Kervan Çulluğu görüntülendi. Ama 30 yıldır herhangi bir kayıt alınmadığından dolayı artık neslinin tükendiğine yönelik bir bilimsel çalışma yapıldı.
1: Sulak alanların kaybını zaten siz de vurguladınız. Bunun dışında hangi tehlikelerle karşı karşıya kuşlar?
0: Mesela deniz kuşları ile ilgili örnek verecek olursak Türkiye'den birkaç tür. Mesela yelkovanlar, hepimizin aslında hani şarkılardan da bildiği yelkovan kuşları neredeyse popülasyonun tamamı Türkiye'den geçiş yapıyor. Özellikle işte Ege Denizi'nin devamında işte Çanakkale Boğazı ve İstanbul Boğazı'ndan sonra Karadeniz'e giden ve tekrar geri dönen bireyler var. Bu mesela yelkovanlar üzerindeki tehditler, birincisi hedef dışı avlanma, yani büyük troll gemileri dediğimiz yüklü miktarda balık avlayan kişiler ya da işte şirketler ağlarını attığında deniz kuşları da temel besin kaynağı balıklar olduğu için bu balık toplaşmalarının olduğu yerlerde oluyor ve orada ağlara takılma durumları oluyor ve bu çok ciddi bir tehdit ve birçoğu aslında ölüyor, yaralanıyor ya da bazıları kurtulabiliyor eğer şanslıysa. Onun dışında özellikle son yıllarda Türkiye'de de tartışılan ama Avrupa'da ve İngiltere'de yaygın bir şekilde aslında yapılmaya başlanan offshore denilen bu açık rüzgar gülleri, yani deniz alanlarda inşa edilen rüzgar gülleri ve bu alanlar aslında kuşların göç yollarıyla, geçiş yollarıyla doğrudan çakışıyor ve bunların olduğu yerlere yapılan müdahalelerde tabii bu türlerin hareketliliğini, beslenme ve barınma, üreme alanları arasındaki hareketleri sınırlandırıyor. Bu da önemli bir tehdit aslında bu deniz kuşları üzerinden. Yine kıyı kuşlarında çok çeşitli kıyı kuşları var. Bunlar genelde karışık gruplar halinde hareket edebiliyorlar, beslenebiliyorlar. Kıyı alanlarının doğal dinamiklerinin ve döngülerinin bozulması en temeldeki olumsuz etki. Tabii yapılaşma, onun dışında işte bir taraftan iklim değişikliğiyle birlikte denizel alanları, deniz seviyesinin yükselmesi ya da belli taşkın noktalarında kıyı alanlarının taşkın sebebiyle başka bir forma dönüşmesi ya da tamamen aslında yapılaşmaya açılıp bu alandaki derinleştirme çalışmaları, oradaki çünkü kıyı kuşları denizle, yani bir sahil kesiminde yaşıyor gibi düşünebiliriz. Yani kumsal habitat ister. Biz o alanı doldurduğumuzda ve daha derinleştirdiğimizde küçük canlılar bunlar. Yani serçelerden biraz büyük türler var, tavuk boyutunda olan türler var vesaire. Hani daha sığ sularda ve sığ çamur yüzeylerde yaşaması gerekiyor. O habitatları biz değiştirdiğimizde uygun alanlar bulamıyor ve göç sırasında uzun mesafede göç ettikleri için konaklama alanlarını kaybediyorlar ve göç sırasında ölümler meydana geliyor. Açlık ve dinlenememe sebepleriyle ya da üreme alanlarındaki yine benzer faaliyetler. En temeldeki durumlar bunlar.
1: Hep yok oluşlardan, kayıplardan bahsettik. Küçülmeden, azalmadan söz ettik. Raporda bize umut verecek gelişmeler yok mu hiç acaba?
0: Yani umut verici gelişmeler var. Özellikle iyi işbirliklerinin yapıldığı türler var. Ülkeler çapında işbirlikleri yapıldı. Biz de bu çalışmaların bir parçasıyız. Mesela küçük akbabalar yine nesli tehlike altında olan bir kuş türü. Küresel çapta kıtalar arası göç eden bir kuş türü. Yani Balkanlarda, Avrupa'nın doğusunda üreyen kuş türleri Afrika'ya kışlamaya gidiyor. Bizim de içinde olduğumuz birçok çalışma oldu. 10 ülkeli bir çalışmanın, onun dışında 7-8 ülkenin bir arada olduğu çalışmalar. Bu çalışmalar kapsamında bazı koruma çalışmalarının faaliyetlerini ve tehditlerin azaltılmasına yönelik faaliyetler gerçekleştirdik. Özellikle Bulgaristan bunun sürükleyicisi konumundaydı. temeldeki amaç Balkan ve Avrupa'daki küçük akbaba nüfusunu iyileştirmekti. Bununla ilgili Türkiye önemli

0: bir göç ortasında olduğu için Türkiye'deki tehditlerin azaltılması noktasında da biz aktif rol oynadık. Ve burada hem kamu kurumlarıyla hem elektrik şirketleriyle hem işte yereldeki ekiplerle, insanlarla, konar göçerlerle yaptığımız çalışmalarda Türkiye'deki tehditlerin belli bir seviyeye düşmesini sağlamış olduk. Küçük Akbabalar üzerinde. Aynı şekilde Afrika'da benzer çalışmalar yapıldı. Oradaki ortaklarımız aracılığıyla. Avrupa'da, Balkanlar'da yine benzer çalışmalar yapıldı ve Avrupa nüfusunda gözle görülür bir iyileşme söz konusu oldu Küçük Akbabalar için. Bu sevindirici çalışmalardan bir tanesi ve aslında biraz Nairobi'de imzalanan deklarasyonun da temel şeyi buydu ve hep konuştuğumuz o göç yolları zirvesindeki konularda buydu. Artık ülkeler arası, sınırlar ötesi işbirliğiyle biz bu türleri koruyabiliriz noktasına gelmiş olduk
1: Evet.
0: partnerlere.
1: Yazılı bir metin var en azından elimizde anladığım kadarıyla bir yol haritası değil mi?
0: Evet, aslında birkaç sayfalık bir deklarasyon, ne yapılması gerektiğini öneren, herkesin hemfikir olduğu ve bu deklarasyon doğrultusunda çalışmalar yapacağını sözlü de olsa taahhüt ettiği ve bunu aynı zamanda aslında hani imzaya da dökmüş olduk. Bunun devamında aranan fon kaynaklarının, proje çalışmalarının ve diğer yapılacak olan araştırmalarda öncelikli olarak göçmen kuşların korunmasına yönelik bir deklarasyon oldu. Temeldeki gayemiz bu aslında. Farklı ülkelerden geçen kuş türlerinin her ülkede korunarak devam etmesi. Çünkü Balkanlardaki ya da Türkiye'deki türü sadece kendi ülkenizde korumanız yetmiyor. Afrika'ya gittiğinde kuş kışlamak için oradaki alanlarda da korumanız gerekiyor ki kuş tekrar geriye dönebilsin ve neslini devam ettirebilsin. O yüzden önemliydi. Kenya'da olması önemliydi bu deklarasyonun. Yine oradaki bakanlığın ve oradaki ekiplerin olması önemliydi. Doğu Afrika'nın özellikle büyüyen ülkesi gibi Kenya, özellikle Nairobi sözü geçen bir konuma doğru ilerliyor. Orada olması, oradaki bakanlık yetkililerinin de bunu kabul edip buna yönelik teşvikler ve çalışmalar gerçekleştireceğini söylemesi bir şeylerin değişeceğini en azından gösteriyor. Koruma biyolojisinde şöyle bir şey vardır. Bir türün sayısının azalmadan ya da neslinin tükenmeden korumak en maliyetsiz ve kolay yoludur. Yani koruma çalışmaları aslında en basit çalışmadır. İyi niyet ortaya konursa.
1: Kesinlikle çok doğru bir yaklaşım. Bir biyolog, bir doğa bilimci olarak sormak istiyorum, oradaki diğer deneyimlerinizi, hiç sahaya çıkma şansınız oldu mu? Neler gördünüz Kenya'da?
0: Evet, Kenya tabii bizim için çok ayrı bir coğrafya. Ben ilk defa Afrika'ya gitme fırsatı oldu. Kenya'da o anlamda tabii en iyi gidilebilecek yerlerden bir tanesi. Kaldığımız yerin bahçesinde bile 120'nin üzerinde yeni kuş türü görmüş oldum. 1000'in üzerinde kuş türü var Kenya'da ve çoğu tür bizim ülkemizde bulunmayan türlerden. Yine bir safariye gitme, bir milli parkı ziyaret etme imkanımız da oldu. Orada da yine birçok akbaba türlerini hem nesli tehlike altındaki kuş türlerini mesela dokumacı kuşlar, çulhalar var mesela. Farklı farklı dokumacı kuş türlerini tabii diğer işte memeli yaban hayvanları vesaire onları da görmüş olduk. Bir yandan da sadece görmek değil aslında onların yaşadığı alanları gördüğümüzde ve orada mesela bizim gittiğimiz Nairobi Milli Parkı şehrin hemen yanı başında. İçerisinde aslanların yaşadığı işte zürafaların onlarca yüzlerce kuşun yaşadığı bir alan ve insanlarla yaban hayatının nasıl uyum içerisinde yaşadığını görüyoruz orada. Bilimsel çalışmalar yapılıyor, turistler gelip görebiliyor, belli noktalara erişim var, belli noktalar yok. Sınırlandırmalar çok net. Belli bir popülasyonda hayvanlar orada yaşamaya devam ediyor. Hemen şehrin yanı başında deneyimlemek iyi oldu. Böyle şeylerde bizim de Türkiye'de en azından yapmaya çalıştığımız uygulamalardan bir tanesi. Çünkü insanların biraz böyle türleri bizzat gidip kendileri görmesi gerekiyor. Sahada, arazide, onların yaşamlarını, onların hareketlerini tanıklık etmesi gerekiyor. Belli bir sınırlar çerçevesinde ki o türü tanıdıktan ve gördükten sonra koruma içgüdüsü daha da artıyor. Sahiplenme ya da işte o alanı koruma düşüncesi giderek artmış oluyor. O yüzden bizim de şu an aslında yapmak istediğimiz şeylerden bir tanesi bu.
1: Doğa Derneği Koruma Programı Koordinatörü Şafak Arslan'la haftaya da

0: kuşlardan memelilere, türlerin, doğal alanların ve yeryüzünün korunması adına neler yapılabileceğini konuşacağız. Derneğin tüm projeleri için doğaderneği.org adresini takip edebileceğinizi hatırlatalım. doğaderneği.org.
1: Yeryüzü sakinleri.
0: Başımı gökyüzünden yere doğru eğiyorum. Etrafımdaki insanlar hep aşağı bakıyor. Yukarıda bir harikalar diyarı var ama onlar müjdeyi duymamışlar. Lily Taylor'ın Kuşlar Bize Ne Öğretir adını verdiği kitabı böyle başlıyor. Çoğu insan kuşları gerçekten tanımaz, daha doğrusu onların farkında değildir. Oyuncu Lily Taylor da bir zamanlar böyle biri olduğunu söylüyor. Kuşların var olduğunu biliyor, hatta ortalama bir insandan daha çok düşünüyor ama onları gerçekten tanımıyormuş. Ta ki bir şey olana kadar. 12 kısa denemeden oluşan bu seçki boyunca Taylor, kalbini ve hayal gücünü etkileyen samimi karşılaşmaları paylaşıyor. Ağaçların arasında fark ettiği ya da hiç tanımadığı insanlarla yan yana durup izlediği kuşları, bahçesinde büyüyen yavruların verdiği heyecanı, bambaşka bir gerçekliği sessizce gözlemlemenin yarattığı küçük ama derin mutluluğu anlatıyor. Sonra bize fısıldıyor. Kuşlara, gökyüzüne, dünyaya yeni gözlerle bakabilmek olağanüstü bir şey. Kuşlar Bize Ne Öğretir? Literatür Hayat yayınlarından çıktı. Esin Yolçınar, Ebru Erkekli. İyi düşüncelere ve tüm yeryüzü sakinlerine açık günlüğümüzün sayfaları. Zamanın doğaya getirdiklerine tanıklık etmek, yaşamı kutlayarak çoğaltmak için birlikte kaydedelim, paylaşalım. Ortak evimiz, dünyamıza sahip çıkalım.
1: Yeryüzü Günlüğü.

0: okullar açılıyor. Yeni defterler, renkli kalemler ve yepyeni başlangıçlar çocuklarımızı bekliyor. Güvenli bir yolculukla haydi okul alışverişine. Okul alışverişinde ürünlerin görünüşü kadar güvenilir olması da önemlidir. Çocuğunuz için ürün seçerken ürünün yalnızca görünüşüne değil, etiketine de bakın. Ambalaj üzerindeki bilgileri kontrol edin. İmalatçısı veya ithalatçısı belli olan, gerekli uyarı ve işaretleri taşıyan ürünleri tercih edin. Okul alışverişinizi güvenilir satış noktalarından yapın. Olası ürün değişimleri ve haklarınızın korunması için alışveriş belgenizi almayı unutmayın. Çocuklarımızın sağlığı ve güvenliği bilinçli tercihlerimizle korunur. İmalatçısı, ithalatçısı ve zorunlu uyarı ve işaretleri bulunmayan ürünler risk taşıyabilir. Bu ürünleri tercih etmeyin. Sağlığınızı ve sevdiklerinizi riske atmayın. Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü.
1: Reklamlar.
2: Hesabı alabilir miyim? Buyurun, hesabınızın %20'sini Vakıfbank ödedi.
3: Nasıl yani?
4: Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla tüm yurt içi ve yurt dışı restoran harcamalarında %20'ye varan indirim ayrıcalığı sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
5: Vakıfbank daima seninle.
6: Vodafone akıllı fiber sistemiyle evinizin her köşesinde fiber keyfini çok seveceksiniz. Siz de hemen Vodafone Fiber'e gelin, 30 gün boyunca deneyin, memnun kalmazsanız paranız iade.

İşinizin başında siz, risklerin karşısında işte COBİ sigortası. Anadolu Sigorta'nın sektörünüze özel paketler sunan işte COBİ sigortasına iş cepten kolayca ulaşabilir, zengin teminat seçenekleri.

0: risklere karşı önleminizi alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de. Benim bankam
1: iş bankası. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Reklamlar.
3: Her 8 kadından biri meme kanserine yakalanıyor. Bana olmaz dememeli. Sağlık taramanızı yaptırın. Meme kanserine dur diyelim. Türk Kanser Derneği.

0: Sevgili dinleyiciler, TRT Ankara Radyosu'ndan TRT Radyo 1'de Geleceğin Anahtarı'yla sizlerleyiz. Ses kayıtta Ayşe Koyince, program yapımcımız Berkin Güvendik ve programı hazırlayan ve sunan ben Gonca Elibol. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyoruz. Değerli dinleyiciler, haberleşme teknolojileri, üretim, savunma, sağlık, ulaşım, enerji ve afet yönetiminin stratejik altyapılarını oluşturuyor. Bu alanda yerli çözümler geliştirmek, Türkiye'nin teknolojik bağımsızlığı ve dijital egemenliği açısından çok büyük önem taşıyor. Türkiye'nin vizyonu, teknoloji ithal eden değil, kendi ürününü, fikri mülkiyetini geliştiren, teknoloji ihraç eden küresel bir güç olmaktır. Haberleşme teknolojileri kümelenmesi, kısa adıyla HTK, şirketleri, üniversiteleri ve kamu kurumları ortak üretim ve küresel rekabet hedefiyle buluşturuyor. Bugün haberleşme teknolojileri kümelenmesinin yapısını, üye şirketlerin teknolojik yetkinliklerini ve Türkiye'nin haberleşme teknolojilerindeki yol haritasını konuşacağız. Konuğumuz HTK Koordinatörü Sayın Duroli Çiçek. Sayın Çiçek, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Gonca Hanım, merhabalar.
0: Uzun zamandır kurumunuzu yakından takip ediyorum. Türkiye için oldukça stratejik bir, değerli bir kurum. Konuğum olduğunuz için öncelikle çok teşekkür etmek istiyorum. Çünkü Türkiye'nin özellikle ekonomik bağımsızlığında, dünyada küresel bir güç olmadaki stratejik rolünü düşündüğümüzde çok kıymetli işler yürütüyorsunuz. Bu anlamda dinleyicilerimiz adına da çok teşekkür ederim.
1: Ben teşekkür ederim davet ettiğiniz için.
0: Dilerseniz HTK bugün nasıl bir yapıya sahip? Küme içerisinde hangi büyük ölçekli şirketler, KOBİ'ler ve teknoloji girişimlerinin nasıl bir dağılım gösterdiğini konuşalım.
1: Tabii ki. Öncelikle haberleşme teknolojileri kümelenmesi Türkiye'de bu alanda çalışan tek kümelenme. İlk ve tek kümelenme. Büyük ölçüde KOBİ firmaların dahil olduğu ancak büyük işletmelerin de içerisinde bulunduğu bir yapımız var. Kümelenmemiz Türkiye'de haberleşme teknolojileri geliştirmekte yetkin olan ülkedeki hemen hemen bütün yerli firmaları içermektedir. HTK lokal bir kümelenme değil, ulusal bir kümelenmedir. Ve birçok farklı ilde üyelerimiz bulunmaktadır. Başta İstanbul, Ankara, İzmir olmak üzere Kayseri, Mersin, Adana, Antep, Çanakkale'de üyelerimiz bulunmaktadır. Türkiye'deki bütün yetkinliği bir araya toplamaya gayret ettik. 2017 yılından beri de haberleşme teknolojilerinin Türkiye'de gelişmesi için çalışmalarımızı yürütmekteyiz.
0: Evet, peki bugün bakıldığında HTK'nın bünyesinde yazılım, donanım, mikroelektronik, siber güvenlik, enerji sistemleri, baz istasyonları, uydu teknolojileri, test entegrasyon gibi pek çok alanlar öne çıkıyor. Bu ekosistemi incelediğiniz zaman en çok öne çıkan yetkinlikleri nasıl değerlendiriyorsunuz?
1: HTK'yı biz haberleşme sektöründe yazılım, donanım ve altyapı olmak üzere 3 ana başlıkta değerlendiriyoruz aslına bakarsanız. Bu saydığınız konuları da bu 3 ana başlığın altında değerlendiriyoruz. En güçlü olduğumuz alan bizim Türkiye'de yazılım sektörü. Dolayısıyla haberleşmede yazılım ciddi manada güçlü bir alan. Donanım ve altyapı konusu yazılıma göre daha fazla hem ham madde ihtiyacı olan hem de çalışması biraz daha üretim odaklı olan kısımlar. Dolayısıyla burada zayıf yön olarak açıkçası oradan başlamak istiyorum. Zayıf yön

0: olarak biz donanım tarafını geliştirmekte zorlanıyoruz. Çünkü burada hem ölçek ekonomisi hem de donanım geliştirmesi ve üretim konusu kısmen zor bir konu. Burada ciddi rakipler var, küresel rakipler var. Bunlarla da rekabet oldukça zor. Yine altyapı kısmında da üretim safhalarının ve ham maddenin temini öncelikle birinci problem. İkinci problem de yine ölçek ekonomisini yakalayabilmek konusu. Burada da rekabet konusu işin içine giriyor. Üyelerin, firmaların rekabeti ciddi manada problem. Yazılım konusuna geldiğimizde biz burada bu alanda güçlüyüz. Çünkü yazılım konusu üretimden bağımsız olarak ana ham maddesi insandır, personeldir. Türkiye'de de çok ciddi yetkin personelimiz mevcut. Mühendislerimiz çok iyi. Dolayısıyla yazılım geliştirme konusunda da ülkemizde iyiyiz. Kısacası böyle söyleyebilirim.
1: Peki Dureli Bey, burada şöyle kısa bir parantez açmak istersek. Bir hedef belirlendiğinde o hedefe ulaşmak için çeşitli yetkinliklere ihtiyacımız vardır. Çeşitli üstün özelliklere sahip olmamız gerekir ki o hedefe var olabilelim. Yani o zorlu yolları aşabilmek için de kapasitemizin yüksek olması gerekiyor. Şimdi az evvel ifadenize donanım tarafını, tabii ki donanım çok zor bir iş. Küresel ölçekte çok ciddi rakipler var. Baktığınız zaman, yani mevcut durum analizi yaptığınızda ve hedefe odaklı düşündüğünüzde bunları aşmaya yönelik olarak bu girişimcilerin neler yaptığına ilişkin de bir takım bilgiler aktarmak ister misiniz?
0: Tabii ki. Yani şimdi yazılım firmalarında ciddi projeler yürüyor. Tabii ki insan kaynağımız güçlü olduğu için burada bu projelerin yürümesi kolay. Tabii onların da başka problemleri yok değil ama ilk etapta ürün geliştirme konusunda gayet iyi gidebiliyoruz. Ama donanım tarafına geldiğimizde bu hiç yok anlamına gelmiyor. Tabii ki Türkiye'de donanım geliştiren çok iyi firmalar var. Mikroçip geliştiren de var. Baz istasyonu yapan firmalarımız da var. Çok ciddi yetkinliği olan firmalarımız var. Ancak tabii dediğim gibi burada yine ölçek ekonomisine takılıp ya da üretim tesislerinin kurulması, yatırım yapılması gibi konular işin içerisine giriyor. Burada problemimiz var. Ama firmalarımız tabii bu handikaplara rağmen çalışmalarına devam ediyor. Çok ciddi güzel projeler ortaya döküyorlar.
1: Şimdi kümelenme modelinin temel amaçlarından biri birlikte üretme yapısını oluşturmak. Hı. Şimdi benim de sizin bünyenize açıkçası en çok dikkatimi çeken kısım bu nokta. HTK bünyesinde geliştirilen ortak ürünler ve başarılı iş modellerinden örnek verebilir misiniz? Burada amacımız diğer kurumlara, organize sanayi bölgelerine bir rol model çalışma mesajı vermiş olalım.
0: Biz bu modele ortaklaşa rekabet diyerek açıyoruz. Yani firmalar beraber çalışırken bir taraftan da rekabet içerisinde olabiliyorlar. Biz Ostim olarak 7 farklı sektörde kümelenme oluşturduk. HTK da bu 7 sektörden bir tanesi. Bizim amacımız birlikteliği oluşturmak. Firmalarımızın yalnız yapamayacakları ya da yapamadıkları çözümleri hep birlikte yapmayı hedeflemek. Kümelenme modelinde sadece firmalar yoktur. İlgili kamu kuruluşları, üniversiteler, diğer STK'lar ve veya ilgili diğer oluşumlar da kümelenme yapısının içerisinde olmalı. Yani sektördeki bütün paydaşların bir araya getirdiği, birlik oluşturduğu bir yapıyı hedefliyoruz. Bunun için de çalışmalarımızı yürütüyoruz. HTK bu alanda Türkiye'nin en çok ortaklığı ve en büyük bütçeli TÜBİTAK projesini gerçekleştirdi. Bu gerçekleştirdiğimiz projede hem projenin satın almacısı, hem kamu kurumu, hem firmalar, hem de üniversiteler yapının içerisindeydi. Dolayısıyla bu konuda bizim TÜBİTAK'ın diğer desteklerine de bir rol model oldu açıkçası. Aynı zamanda yani çalışmalarımızı yürütürken de HTK'nın Ticaret Bakanlığı tarafından desteklediği bazı projelerimiz var. Bunlardan en önemlisi Hisar projesi. Biz bunları üyelerimizin ellerindeki mevcut ürünleri ihraç edebilmeleri için ortamlar oluşturuyoruz. Tabii ki kamu kurumlarının desteklerini de elimizden geldiğince kullanmaya çalışıyoruz ki en büyük faydayı da orada sağlıyoruz açıkçası.
1: Burada dilerseniz dinleyicilerimize şu Hisar projesini biraz daha detaylandırmanızı isteyeceğim sizden. Bunun kapsamı nedir? Neler üretiyorsunuz burada? Geliştirdiğiniz sonuçlar neler?
0: Hisar projeleri Ticaret Bakanlığı'nın hizmet sektörü için oluşturduğu bir destek mekanizması.

0: Biliyorsunuz ki haberleşme sektöründe yazılım firmaları ağırlıkta ve yazılım firmaları hizmet sektörü başlığında çalışmalarını yürütüyorlar. Ticaret Bakanlığı da bu konuda mevcut üyelerimizin ellerindeki ürünleri ihraç edebilmeleri için, yurt dışında satabilmeleri için, potansiyel müşterileriyle bir araya gelebilmeleri için böyle bir destek mekanizması oluşturdu. Burada neler oluyor? En baştan başlıyoruz. Firmamızın neye ihtiyacı olduğunu tespit ediyoruz öncelikle. Projeye dahil olan firmaların neye ihtiyacı olduğunu da ihtiyaç analiziyle tespit ediyoruz. Bu ihtiyaç analizinden tutun tanıtım faaliyetlerine, firmaların eğitimlerine, danışmanlıklarına ve yurt dışı pazarlama faaliyetleri diyoruz. Yani ticaret heyetleri veya alım heyetleri gerçekleştirmek konusunda Ticaret Bakanlığı'nın desteklerini kullanıyoruz ki bu Hiser desteği oluyor. Bunun haricinde farklı destekleri de var. Biz o enstrümanları da kullanıyoruz. Sektörel alım heyeti özellikle ki biz üyelerimizi alıp diğer ülkelerin potansiyel müşteri olarak gördüğümüz kişileriyle bir araya getiriyoruz. Bakanlığımız buna hem finansal hem de manevi destek veriyor. O manevi desteği de şöyle açıklayayım. Bir kere şunu diyebiliyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı desteğiyle buradayız.
1: Çok kıymetli bir şey.
0: Dediğimizde bütün kapılar açıkçası bize açılıyor.
1: Bir de dilerseniz bir rol model olsun. Şunu da ifade edelim mi? 25 Haziran 2025 tarihinde Ticaret Bakanlığı'nın Hisar Konferansı'nda en iyi eğitim ödülü almışsınız.
0: Doğru, evet. Bizim bu şu anki yürüttüğümüz ikinci Hiser projemiz. Biz ilk yaptığımız Hiser projemizde en iyi eğitim ödülünü aldık. Biz o eğitimler içinde açıkçası çok çalıştık. Çok güzel bir kurgu yaptık. Üçlü bir kurguydu. Burada proje yönetimi, müşteri ilişkileri yönetimi ve pazarlama eğitimini açıkçası birleştirerek hiç olmayan bir eğitim modeline çevirdik Türkiye'de. Orada da bir ilkiz diyebiliriz.
1: Çok
0: Gururla
1: güzel.
0: söylüyoruz bunu da.
1: Çok güzel. Tebrik ediyoruz sizi. Dilerseniz tabii kamuoyunda da çok merak edilen, şu an dünyanın da odaklandığı ve yatırımlarının bu yöne doğru hızla kaydırdığı 5G ve 6G çalışmaları var. Tabii HTK üyesi şirketlerin yol haritalarının ana temasını da oluşturuyor bu. Yeni nesil haberleşme teknolojilerini takip eden artık biz bu ranttan çıktık. Artık dünyanın lideri olma hedefi içerisinde her seferinde bunu vurgulayalım. Yani yerli ve milli teknolojilerimize dünyanın küresel gücü olan bir Türkiye olma hedefimiz var. Tabii burada patentler çok kıymetli. Standart ürün geliştiren ülke olma gibi yapılan adımlardan bahsedebilir misiniz?
0: Tabii ki. Şimdi biz 2017 yılında kurulduğumuzda hedefimiz Türkiye'ye 5G'yi geliştirmek idi. Tabii o zaman 6G çok konuşulmuyordu. Sonraları konuşuldu. Hatta biz bu işe başladığımızda 5G bile henüz standartları geliştirilmemiş, belirlenmemiş. Standartları hala yeni yazılmaya başlanmış bir teknolojiydi. Biz bununla ilgili bir proje geliştirdik. Uçtan Uca Yerli ve Milli 5G Haberleşme Şebekesi projesi. Az önce de bahsettiğim gibi Türkiye'deki en çok ortaklı ve döneminde en çok bütçeli TÜBİTAK projesi olarak orada da devam ediyor. Bir rol model oldu. Şimdi bu proje ve çalışmalarımızın biz mümkün olduğunca kendi ürünlerimizi, kendi kaynaklarımızı kullanarak şebekemizi millileştirmek, yerlileştirmek amacıyla yapıyoruz bu çalışmaları. Bunun şöyle bir kritik tarafı var. Bir kere bağımsız oluyorsunuz. Yani diğer ülkelerin ürünlerine ihtiyacınız olmuyor. İkincisi ekonomik olarak büyüme sağlıyorsunuz. Bu nasıl oluyor? En başta kendini mühendisiniz, işçiniz çalışıyor. Firmanız kazanıyor. Sektör kazanıyor. Ülke kazanıyor. Yani orada bir döngü başlıyor açıkçası. Kendinize yetebilen bir hale geliyorsunuz. Tabii burada şöyle de bir durum var. Az önce fikri mülkiyet haklarından bahsettiniz, patentlerden. Burada eğer patent alırsanız da, patentiniz olursa da sizin teknolojinizi başka birisi kullandığında, başka bir ülke kullandığında buradan da finansal gelir elde ediyorsunuz ya da kullandırmıyorsunuz. Bu da bir güçtür sonuç olarak. Dolayısıyla burada da önemini bu şekilde söyleyebiliriz.
1: Evet, tabii bu hedeflere ulaşmak için elbette

0: işi hakimiyet olduğu kadar danışmanlık hizmeti almak, rol modellerden ilham almak, mentorluk desteği almak da çok önemli. Tabii burada HTK'nın üniversitelerden, teknoparklardan özellikle işbirliği yaptığını görüyoruz. Burada yani akademik bilgilerin ticari bir ürüne dönüşmesi, fikri mülkiyete dönüşmesi noktasında yapılan çalışmalar yeterli mi? Daha nelere ihtiyacımız var? Bunu nasıl değerlendirirsiniz?
1: Ya elbette ki yeterli diyemeyiz. Her zaman daha fazlası vardır. Biz HTK olarak bahsettiğiniz gibi hemen hemen Türkiye'deki bütün teknoparklarla ve bütün üniversitelerle işbirliği halindeyiz. Konuyla ilgili bütün hocalarımızla işbirliği halindeyiz üniversitelerde. Dolayısıyla buradaki işlerin de nasıl yürümesi gerektiğini de yine biz hep beraber karar veriyoruz. Kamu kurumları, üniversitelerimiz, teknoparklar, hocalarımız, şirketlerimiz. Yani paydaşlarla beraber karar almak en doğruya yakın olacağını düşünüyoruz. Ve bu yönde de çalışmalarımızı yapıyoruz. Zaten kümelenme mantığında da olması gereken üniversite, sanayi ve kamu işbirliğidir. Dolayısıyla biz bu üçlü sac ayağını elimizden geldiğince, belki mükemmel yapmıyoruz ama elimizden geldiğince yapmaya gayret ediyoruz. Burada da hocalarımızın da tam desteğini alıyoruz. Birçok üniversiteyle çok fazla birliği içerisindeyiz. Orta Doğu Teknik Üniversitesi gibi, İstanbul Teknik Üniversitesi gibi, Yıldız Teknik Üniversitesi gibi, Gazi Üniversitesi, yani hemen hemen bütün üniversiteleri sayabiliriz.
0: Çok güzel. Peki şimdi Sayın Çiçek, burada tabii ki bütün başarıların kökü, kaynağı insan. Ve yetişmiş mühendisler, yetişmiş teknikerler çok kıymetli. Şimdi bu taraftan baktığımızda, insan kaynağı açısından baktığımızda, buradan bir mesaj da vermek istersek gençlere özellikle, hangi alanlar daha çok teknik ve yönetsel yetkinliklere ihtiyaç duyuyorsunuz? Genel perspektifte bunu cevaplayabilir misiniz? Tüm üye olan şirketler bazında ve dünyanın gittiği yön tarafından değerlendirdiğinizde.
1: Öncelikle teknoloji çok hızlı değişiyor. Dolayısıyla insan kaynağı konusu da açıkçası değişkenlik gösteriyor. Ya biliyorsunuz hepimizin kullandığı yapay zeka son zamanlarda bayağı popüler. Herkes hemen hemen kullanıyor. Bu tabii bizim şirketlerimiz de kullanıyor, hem de fazlasıyla kullanıyor. Burada da insan kaynağı konusu evrim geçirmek zorunda. Yani mevcut yazılımcılarımız dahi, mevcut bütün çalışanlarımızın yapay zeka ile beraber çalışmayı öğrenmesi gerekiyor. Yani ona direnç göstermekten ziyade onunla beraber çalışmayı öğrenmeleri gerekiyor.
0: Tabii biz her zaman yerli ve milli teknolojilerin önemine dikkat çekiyoruz. İçinde bulunduğumuz çağda Türkiye'nin güçlü kapasitesine baktığımızda da bu bizim için çok rahatlıkla yapılabilecek bir noktaya geldi artık. Az evvel sizin de ifade ettiğiniz gibi çok nitelikli bir insan kaynağımız var. Dünyanın gittiği yönü okuyabilen bir yönetim anlayışımız var. Çok ciddi tecrübeli yöneticilerimiz var ülkemize baktığımızda. Peki genel çerçevede baktığımız zaman biz bunları yerli ve milli kavramını daha da ön plana çıkarmak için hangi ölçütleri esas almalıyız?
1: Öncelikle kaynak kodlarının, yani az önce bahsettiğimiz fikri mülkiyet haklarının bizim ülkemizde kalacak bir model. Öncelikle bu. Bununla alakalı bizim çalışmalarımız da var. Kamu kurumlarımızla ortak çalışmalarımız var. Onlarla da istişare halindeyiz. Malumunuz haberleşme sektörü de en az savunma sanayi kadar kritik bir sektör. Dolayısıyla burada da bizim ne kadar ürünlerimiz kendimizin olursa elimiz o kadar güçlü olur. Kimseye muhtaç olmayız ve yine aynı konuya geleceğim. Finansal olarak da bağımsızlığımızı geliştirebilmek istiyorsak bunun için de yine üretimi arttırmamız gerekiyor. Kendi ürünlerimizi kendimiz yapabiliyor hale gelmemiz gerekiyor. Her şeyi kendimiz yapmalı mıyız sorusu var ama bu tabii tartışılır. Orada ölçek ekonomileri konuya girer, gündeme girer ya da bizim için faydalı değildir. Yapsak ihtiyacımız var mı? Yapmaya ihtiyacımız var mı? Kolay temin edebildiğimiz bir cihazdır, üründür, yazılımdır. Neden bir daha ikinci defa bunun için efor, emek, maliyet, para harcayalım gibi konular yine şey gelecek ama bizim için en önemli şey kritik olan ana şebekemizin ve bütün kullandığımız kritik konuların mümkün olduğunca yerli ve milli kabiliyetlerle geliştirilmesi bizim ana hedefimiz aslına bakarsanız. Tabii ki burada diğer yabancı ortaklarımız da olacak. Onların da ürünleri tabii şebekede olacak. Ama elimizden geldiğince hem kendi mühendisimiz beslenecek, kendi personelimiz bu konuda çalışmalarını yürütecek, kendi şirketlerimiz büyüyecek, ülkemiz büyüyecek gibi görüyoruz. Biz üretimi sadece yazılımda değil, diğer alanlarda da, diğer sektörlerde de üretimi biz lokomotif olarak görüyoruz. OSTİM olarak bunun içinde çalışmalarımızı yürütüyoruz. Az önce söylediğim gibi sadece haberleşmede değil, bizim 7 farklı sektörde, savunma havacılıkta, medikalde, raylı sistemlerde, enerjide, kauçukta, iş makinalarında, bu sektörlerde biz elimizden geldiğince üyelerimizin üretimini, satışlarını, personelini, yetkinliklerini geliştirmek için uğraşıyoruz ki katma değer bizde kalsın diye.
0: Evet, çok da güzel. Az önce ifade ettiğiniz bir cümle vardı, ben de çok önemsiyorum. Fikri mülkiyetin bize ait olması. Bunun için de belki de en küçük çağda, yani ben ilkokulda, ortaokulda, şu an dijital çağda çocukların, özellikle gençlerin ne kadar çok teknoloji meraklısı olduğunu görünce, biz neden bu çocuklarımıza teknoloji üreten bir eğitim modeli geliştirmeyelim? Kendi yazılımlarımızı, kendi fikri mülkiyetimizi ön plana çıkaracak. Ya düşünebiliyor musunuz? Böyle bir model, bir motivasyon kaynağı oluşturulduğunda eminim bir yarış başlayacaktır diye düşünüyorum.
1: Biz o yarışın içerisindeyiz hali hazırda. Çok güzel çalışmalar da var. Kamu kurumlarımız da yapıyor, özel sektörümüz de. Özellikle yazılım geliştirilmesinin bugün da robotik kodlamayla ilkokul seviyelerine düşmüş olması bizim sektörümüzde de bir şeylerin iyi gittiğini gösteriyor açıkçası. Dolayısıyla ben hiçbir zaman negatif bakmıyorum. Negatif konularımız da olacak illaki. Bu zaten hayatın getireceği normal bir süreç. Ancak çok iyi çalışmalarımız var. İnşallah bunlar fazlalaşır. Devam ederek çocuklarımız da bu yolda ilerler. Burada çok güzel örneklerimiz de var. Yani bunu her zaman herkes söylüyor. Belki tekrar olacak ama savunma sanayi bunun çok güzel bir örneği.
0: Kesinlikle.
1: Bizim sektörlerimizde de benzer örnekler ortaya çıkıyor. Dolayısıyla pozitif bakıyoruz. Pozitif olacağız inşallah.
0: Evet. Şimdi Sayın Çiçek, son olarak tabii HTK'nın içinde bulunduğu, bünyesinde bulunduğu şirketlerin önümüzdeki 5 yıl içerisinde küresel ölçekte dünyada rekabet eden, dünyanın devi olma yolculuğunda genel anlamda, yani hem özel sektöre, hem kamuya, hem yatırımcılara düşen, hani size göre 3 temel görev nelerdir? Neler anlatmak istersiniz burada?
1: Şimdi biz ilk yola çıktığımızda da global markalar ortaya koymak gibi bir hedefimiz vardı. Bunun için de çalışmalarımızı devam ediyoruz. Burada kamu, özel sektör ve yatırımcı ile birlikte öncelikle hareket etmek gerekiyor. Yani bütün paydaşların sistemin içerisinde ortak istişare ile kararlar verip çalışmaları bu yönde yürütmeleri gerekiyor. İlk konuyu bu söyleyebiliriz. Sonrasında özel sektör kamunun desteğini alarak yani HTK gibi oluşumların, yani o firmaların ürünlerini geliştirecek küresel pazarlara açılması için de yine çalışmalar gerekiyor. Küresel pazar önemli çünkü oradan finansal kaynağı sağlamadığımız zaman geriye kalan işlerde de zorlanacağız, zorlanırız yani. Yatırımcılar, üçüncü konuda yatırımcılar olarak değerlendirebilirim. Yüksek potansiyelli gördüğü şirketlere büyüme sermayesi sağlayarak Ar-Ge'den küresel satış, marka veya satın almalara kadar ölçeklendirmeyi finanse etmeleri gerekli. Ya, hedef Türkiye'de üreten değil, dünyada teknoloji geliştiren, satan ve marka olan HTK şirketlerini arzuluyoruz açıkçası.
0: Evet, Sayın Doral Çiçek, çok teşekkür ediyoruz değerli katkılarınız için.
1: Ben teşekkür ederim davet ettiğiniz için. Dinleyicilerimize de çok teşekkür ediyorum zaman ayırdıkları için.
0: Değerli dinleyiciler, bugün haberleşme teknolojileri kümelenmesinin yapısını, üye şirketlerin yetkinliklerini, yerli üretim çalışmalarını, Türkiye'nin küresel haberleşme teknolojilerin bu yarıştaki hedeflerini konuştuk. Türkiye'nin teknoloji üreten, kendi fikri mülkiyetini geliştiren ve yüksek katma değerli ürünlerini dünyaya ihraç eden güçlü bir ülke olması ortak vizyon ve kararlı işbirliğiyle mümkün. Değerli katkıları için HTK

Koordinatörü Sayın Durale Çiçek Bey, çok teşekkür ediyoruz. Geleceğin anahtarında, geleceğin kapılarını açmak üzere gelecek hafta buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın, sağlıkta kalın.

0: Bir soru, bir cevap. Çocuklarda ve yetişkinlerde duyguları ifade etmek neden zordur? Uzman psikolog Hatice Çelik cevaplıyor.
1: Duyguları anlatmak için çok küçük yaştan itibaren duygularımızın görülmesine ihtiyacımız var. Ağladığımız zaman evet sen ağladın, üzüldüğümüzde evet üzgünsün, korktuğumuzda sen şimdi korktun. Daha çocuk bunları dillendiremeden, tam olduğunu, ne olduğunu, ne hissettiğini daha bilemeden aslına bakarsanız yanındaki yetişkinin bunları görmesi, rehberlik etmesine ihtiyaç var. Bunlar yapılmadığı zaman bir kere çocuk kendi rotasıyla duygularını bulmaya çalışıyor, bu zaman alıyor. Çünkü bunlarla birlikte, yani görülmemek, dillendirilmemekle birlikte kabul görmeyen duygular çok bastırılmaya çalışılıyor. Belki yetişkinin bu duyguyu anlayamamasından ya da yetişkinin buna tahammül edememesinden kaynaklı olabilir. Üzüldüğünde çabucak yatıştırmak gibi, korktuğunda bir şey yok, bir şey yok diye küçümsenmesi gibi. O zaman duygular kıymetli olmuyor. Geçiştiriliyor, fark edilmiyor. Bedende nasıl bir etki yarattığı görülmüyor. Çocuk da bunu anlamıyor, öğrenemiyor ve böyle büyüyor aslına bakarsanız. Doğal olarak yetişkin olduğunda hala daha çocukluktan itibaren gelişmesini beklediğimiz beceriler biraz yavaş gelişiyor, biraz yavaş ilerliyor. Bu haliyle yaşadığımızı, ne hissettiğimizi yetişkin fark edemediği için, çünkü o çocukken bunlar olmadı, sonra kendi çocuğuna rehberlik ederken de zorlanmaya başlıyor. Ve bu ebeveynlerden çocuklara aktarılan maalesef zorlayıcı bir durum olarak devam ediyor. Ama bunun şunu da eklemek isterim. Her zaman dönüşü var. Yani bu bir beceri ise ne zaman başlarsak başlayalım oradan gelişmeye başlıyor. Yani hani çocuklukta bunu alamadık diye yetişkinlikte artık yapamayacağımız diye bir şey yok. Ya da çocukken bana yapılmadı, ben ebeveyn olduğumda artık çocuğuma yapamam gibi bir durum yok. Ben bunu her zaman öğrenmeye başlarım. Başladığımda da her zaman çocuğuma rehberlik edebilirim. Hem önce kendime rehberlik ediyorum. Şu an ne hissediyorum? Bu duygu hangisi? Aa, ben bu duyguyu hissettiğimde vücudumda ne oluyor? Ha, demek ki ben böyle durumlarda böyle hissediyorum. Ebeveyn önce kendine rehberlik ediyor ya da yetişkin. Sonra burada güçlendikçe çocuğuna da bunu yapması konusunda daha fazla rehberlik yapabiliyor. Yani bunu yapamıyor olmak yapamayacağımız anlamına gelmiyor. Her yaşta öğrenilebilir, her yaşta gelişebilir ve her yaşta sonra bunu çocuklarımıza öğretebiliriz.
0: Bir soru, bir cevap.

Radyo 1. Saat 17. Haberler. Haberleri veriyoruz. Ben Biroğlu Reçber. Cumhurbaşkanı Erdoğan fonlar vasıtasıyla piyasa bozucu eylemlere girişenlerin hukuk önünde hesap vereceğini söyledi. Gerekli soruşturmaların yürütüldüğünü belirten Cumhurbaşkanı, her kim milletin malına mülküne el uzatırsa karşısında bizi bulur dedi. Erdoğan, Türkiye'nin finansal sisteminin güçlü olduğunu, herhangi bir risk bulunmadığını da vurguladı. Cumhurbaşkanı bugün konuyla ilgili ekonomi kurmaylarıyla bir araya geleceğini ifade etti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın sermaye piyasası kanununa muhalefet suçu kapsamında yürüttüğü fon soruşturması sürüyor. Son olarak gözaltına alınan 12 şüpheli adliyeye sevk edilmişti. Savcılıktaki işlemlerin ardından hakim karşısına çıkan 5 şüpheli tutuklandı. Fon soruşturmasındaki tutuklu sayısı böylece 56'ya yükseldi. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik yine

Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'a dönük ifadelerini siyasi cehalet ve iftira olarak nitelendirdi. İçine düştüğünüz çarpıklıktan Cumhurbaşkanımıza ve AK Parti'mize saldırarak sıyrılamazsınız dedi. Ömer Çelik, ilkesizliği rehber edinen zihniyetin milletimize vereceği hiçbir ahlak dersi yoktur ifadesini kullandı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş'un Portekiz temasları kapsamında iki ülke arasında parlamentolar arası işbirliği protokolü imzalandı. Numan Kurtulmuş, Portekiz Cumhuriyet Meclisi Başkanı José Pedro Branco ile bir araya geldi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan diplomasi temaslarını Ankara'da sürdürüyor. Bu kapsamda Kuzey Ren-Vestfalia Eyaleti Başbakanı Hendrik Wüst ile görüştü. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Maynur Özdemir Göktaş, Milli Güvenlik Konferansları kapsamında düzenlenen programa katıldı. Yaptığı sunumda bakanlığın aile ve nüfus politikaları dahil birçok başlıkta attığı adımlara vurgu yaptı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen resmi belgede sahtecilik ve mobbing suçları ile ilgili olarak Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun da aralarında olduğu 7 kişi gözaltına alındı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Merkez Hakem Kurulu'na yönelik operasyonu değerlendirdi. Soruşturma için temiz futbol mücadelesini kararlılıkla sürdüreceğiz dedi. Antalya'da uyuşturucu ve fuhuş operasyonu düzenlendi. Aralarında turizmcilerin de bulunduğu 20 şüpheli gözaltına alındı. Türkiye'yi yılın ilk 8 ayında yaklaşık 35 milyon yabancı ziyaret etti. En fazla ziyaretçi Rusya, Almanya ve İngiltere'den geldi. İstanbul ve Antalya yabancı ziyaretçi girişlerinde öne çıktı. Turistlerin büyük bölümü hava yolunu tercih etti. Rusya-Ukrayna savaşı cephe hattını aşarak Rusya-Avrupa arasındaki gerilimi tırmandırıyor. İngiltere'den savaş Avrupa'ya döndü açıklaması geldi. Rusya da Avrupa'nın kendilerine karşı savaş yürüttüğünü öne sürdü. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte de Ukrayna'ya destek mesajı verdi. Gazze'de ateşkesin gölgesinde soykırım sürüyor. Son olarak Gazze kentinde bir binaya düzenlenen hava saldırısında iki Filistinli daha katledildi. Katil İsrail unsurları ateşkesi 5147 kez ihlal etti. İsrail zulmü Batı Şeria'da da sürüyor. İsrail işgalciler Filistinlilerin araçlarını yaktı, hasatlarını çaldı. A Milli Futbol Takımı Uluslar A Ligi 1. gruptaki 2. maçında İtalya'ya farklı kaybetti. Ay Yıldızlar Bursa'daki mücadeleden 4-1 mağlup ayrıldı. Milli takımımız gruptaki 3. maçında Cuma günü saat 21.45'te Belçika'ya konuk olacak. EuroLeague'de çift maç haftasında iki temsilcimiz Fenerbahçe Tarfin ve Anadolu Efes sahne alacak. Sarı lacivertliler saat 20.45'te Bayern Münih'le karşılaşacak. Anadolu Efes'e saat 20'de Real Madrid'i konuk edecek. Haberleri dinlediniz.

0: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sunar.
1: Yol durumu.
2: Çeşmeli Kız Kalesi otoyol yapımı kapsamında devam eden üst yapı çalışmaları nedeniyle trafik kontrollü olarak sağlanıyor. Ankara-Niğde otoyolu üst yapı çalışması nedeniyle Kırşehir bağlantı yolu Ankara-Niğde istikameti sağ şerit kapatılarak trafik kontrollü olarak diğer şeritten veriliyor. Kırıkkale-Çorum il sınırı Çorum yolunun 34. kilometresinde fiber optik kablo altyapısı tesisi çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor.
0: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sundu.
3: Reklamlar.
4: Kadın girişimciler, girişiminizi geleceğe taşımaya hazır mısınız? Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması başladı. Yarışma ile kategori birincilerini uluslararası fuarlarla buluşturuyor, girişimcilerin kitle fonlamasından yararlanmasını sağlıyoruz. Çünkü biliyoruz, geleceğimizi dönüştüren her hikaye desteklenen bir girişimle başlar. Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması için başvurular devam ediyor. Detaylı bilgi ve başvuru için...

Ekim tarihleri arasında 3. nesil Core 7 işlemcili 8'e 512 GB Asus VivoBook 15 Notebook 33.999 liraya Samsung Galaxy Tab A11 4'e 64 GB 8

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Pilot Garaj çekilişle her ay iki araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Auto Expertise. Sensat.com.
3: Sen de aracını satmak istiyorsan sensat.com'a tıkla.
4: Hayır, Esat burada. Tabii ki ben satarım. Kim satacaktı? Doktordan temiz, memurdan boyasız, avukattan cezasız, hepsini ben satarım.
3: Sen Esat'ı dinleme. Aracını satmak istiyorsan Türkiye'nin yepyeni ilan platformu sensat.com'a uğra. E satmak istiyorsan sensat.com.
2: Sensat.com.
5: Denize çek gönderle faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.

0: marka araca bakım ve onarım Boş Kar Servis noktalarında. Randevu için hemen boşkarservis.com.tr'yi ziyaret edin.
1: Anadolu Sigorta'dan yeni kasko poliçesi yaptıranlar Opet'e giriyor, kazançlı çıkıyor. Siz de 31 Ekim'e kadar Anadolu Sigorta'dan 2016 model ve üzeri hususi otomobiliniz için kasko poliçesi yaptırın. Değeri 1500 TL'ye varan Opet yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi opet.com.tr ve anadolusigorta.com.tr'de.
2: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
3: Reklamlar.

0: Doktorum yanımda.
1: Evet sevgili dinleyicilerimiz, yine beraberiz. Bugün çok değerli bir konuğumuz var. Benim de çok sevdiğim bir arkadaşım, operatör doktor Sedat Yılancı. Kendisi plastik ve rekonstrüktif cerrahi uzmanı. Plastik cerrah yani kısa adıyla. Sedat Hocam hoş geldiniz, nasılsınız?
2: Hoş bulduk Serkan Hocam, çok teşekkürler. Siz nasılsınız?
1: Sağ olun, çok sağ olun. Şimdi bugün konumuz pek çoğumuzun önem verdiği gerçekten annelik ve büyük kilo değişimleri sonrası vücutta meydana gelen değişiklikler ve vücut şekillendirme ile ilgili. Hocam şöyle başlayalım. Neden önemli vücut şekillendirme? Son yıllarda hani çok duyuyoruz gerçekten. Çok da rağbet var. Neden önemli?
2: Tabii mesleğimizin başında bu kadar fazla vücut şekillendirme hastamızda yoktu ama tabii bunun bu kadar önemini arttıran şeylerden biri öncelikle çağımızın hastalığı obezite. Obezite ameliyatlarının artması nedeniyle tabii bu obezite ameliyatından sonra kilo verip vücudunda değişiklik olan hastalarımız sayıca çok artmakta. Tabii bir de sosyal medya ve artık kendi geçmişimizden çok fazla anılarımızı kayıt etmemiz, yani fotoğraflarla beraber kayıt etmemiz, özellikle anne olan kadınların daha önceki fotoğraflarına bakıp bir miktar psikolojik olarak aslında eskiye dönme isteğiyle beraber vücut şekillendirmede ameliyatlarımızda sayı olarak artmakta, talep olarak da artmakta tabii ki.
1: Evet. Peki hocam bu gebelik, doğum, kilo değişimi kadın vücudunda ne gibi problemlere yol açabiliyor?
2: Tabii gebeliğin getirdiği bu hormonal değişiklikler bazen vücutta kol, bacak, karın, göğüslerde, genital organlarda aslında baktığınızda vücudun her yerinde sarkmalara neden olmakta. Özellikle anne yaklaşık gebeliğini sonlandırdıktan sonra birinci yıla geldiğinde vücudunda olan değişimler artık adet olarak, adet döngüsü olarak da normale geldi. Yani hormonal olarak stabil olduğunda vücudundaki bu değişimler anneyi rahatsız etmekte ve tabii ki

0: bize başvurup bunun çaresine bakmaya
1: Tabii
0: yönelmek temel.
1: çocuklarımız büyüyünce, kendilerine gelince biz de kendimize geliyoruz. Biraz kendimize bakmamız gerekiyor doğal olarak. Peki hocam, şimdi doğum sonrası eski kiloya döndü hanımefendi. Ama karın bölgesinde bu sefer yine bazen biraz yağlanma veya sarkma olabiliyor. Bu da devam edebiliyor. Neden acaba? Kilo
0: Aslında
1: vermemize rağmen neden devam eder?
0: burada kiloyu normale dönse bile anne, burada aslında değişiklik bir miktar anatomik bir değişiklik olmakta. Özellikle rahimde olan büyümeden dolayı karın içi basınç artmakta, karın ön duvarında bulunan kaslar ayrılmakta, karın ön duvarında bulunan kasların zarlarında yırtılmalar olmakta. Bu da hasta kilo verip tamamen normal kilosuna dönse bile karın ön tarafında bir bombeleşmeye neden olmakta. Tabii günümüzde anneler artık doğumlarından sonra iş hayatlarına dönmekte ve fotoğraflarına baktığında demin anlattığım gibi bu psikolojik olarak bundan çok etkilendiği için o bombelikte vücudundaki bozulmayı kendine psikolojik olarak bir bozulma olarak şey yapıyor.
1: Aslında
0: Bu
1: derideki yüzey alanı artıyor. Ben
0: evet
1: şuna
0: aynen.
1: benzetiyorum hep. Diyorum ki bazen hastalara, bizim böbrekte de şişme olunca bazen. Hep şöyle söylüyorum. Bir balon alın, şişirin. Bir ay şiş kalsın. İndirdiğinizde aynı pozisyona dönerim diye. Çünkü yüzeyi artıyor alanı. Herhalde gebelikte de yüzey alanı arttığı için tekrar eski pozisyonuna her zaman dönmeyebiliyor.
0: Tabii biz de şöyle düşünün, yani biz de mevsimsel olarak kilolar alıyoruz
1: Evet.
0: ve o zaman yeni kıyafetler aldığımızda sonra tekrar kilo verdiğimizde o kilo aldığımızda giydiğimiz kıyafetleri giyemiyoruz. Aslında gebelik sonrası da obezite ameliyatları sonrasında vücutta da olan bu. Yani vücuttaki elbisemizin bu küçülmelere aynı oranda yanıt verememesi.
1: Peki hocam, doğum sonrası değişiklikler oldu. Böyle bir durumda diyet ve egzersizin önemi nedir? Veya şöyle sorayım. Diyet ve egzersiz haricinde de hangi noktada vücut şekillendirme gündeme gelebilir?
0: Şimdi şöyle, biz diyeti hep kötü bir şey olarak algıladık. Yani özellikle bundan 15-20 sene önce sanki diyeti böyle çok zorlu bir maratonmuş gibi bize algılattılar. Aslında diyet dediğimiz dengeli beslenmek, sağlıklı
1: Evet.
0: beslenmek. Bir anne çocuğu olduktan sonra dengeli ve sağlıklı beslendikten sonra aslında bu karın ön duvarı, anatomi bozulmaları dışındaki sarkmaları aslında önüne geçebiliyor. Bizim burada egzersiz olarak konuştuğumuz şeyler de aslında yine sağlıklı yaşamın bir parçası. Yani çok durağan, çalışma hayatından gelen de alışkanlıklarımızdan dolayı çok durağan bir hayat yaşıyoruz. Bizim burada diyet ve egzersiz yerine aslında sağlıklı yaşamak demek çok daha manalı oluyor benim için. Bunları yapan bir anne, karındaki bulunan anatomik bozuklukları yani yırtıkları dışında aslında kol ve bacak sarkmalarından kendini koruyabiliyor. Burada ama yine gebeliğinin getirdiği, tabii emzirmenin de getirdiği hem göğsünde sarkma hem de karın ön duvarındaki bu anatomik bozukluklar olabiliyor. Bunu maalesef açıkçası çok engelleyemiyorlar.
1: Aslında egzersiz tabii ki çok önemli bir nokta. Sadece böyle bir durumda değil veya gebelerin, doğum yapanların veya çok kilo verenlerin değil, bütün insanların egzersiz yapması gerekiyor. Egzersiz deyince tabii aklımıza hemen sanki bir spor salonuna gideceğiz,
0: Evet,
1: çalışacağız,
0: evet.
1: alet, hırdavat şeyler geliyor. Oysa ki günlük yarım saat yürüyüş yapmak da bir egzersizdir. Kişiye göre egzersiz diyelim
0: Tabii.
1: ya da. Ondan dolayı çok önemli. Pek çok programda da konuşuyoruz. Pek çok misafirimiz oluyor. Aslında hepsinde de egzersizin ne kadar önemli olduğunu dile getiriyoruz. Sizin de bahsettiğiniz gibi her şeyi düzeltmese de pek çok şeye katkı sağlayabiliyor.
0: Kesinlikle hayatımızdaki bazı küçük değişiklikler yapmak inanılmaz başka büyük değişimlere neden oluyor
1: Evet, peki.
0: vücudumuzda.
1: Gebelikte çok kilo alındı veya gebelik haricinde çok kilo alındı. Cilt sarkması var. Hanımefendi geldi, dedi ki sadece yağlarımı aldırmak istiyorum dedi. Liposuction yeterli olur mu böyle bir durumda? Sadece yağları
0: Şimdi
1: aldırmak.
0: burada en önemli şey tabii ki bir hekim olarak en önemli şey fizik muayene. Yani burada hastanın şikayetlerinin karşılığını bizim fizik muayenede de görmemiz çok çok önemli. Burada tabii fizik muayenede biz anatomik bir bozukluk gördüğümüzde bunu liposuction yerine başka bir operasyona geçme niyetimiz de olabiliyor. Karın germe gibi ya da eğer bir liposuction hastamızın vücut şekillendirmesini ve vücut hatlarını yaptıktan sonra burada oluşacak cilt fazlalarını yine muayenede tespit ettiğimiz cilt fazlalarını başka yardımcı metotlarla da giderebiliyoruz. İşte hemen ameliyat bitiminde bazı radyo frekanslı cilt sıkılaştırma cihazlarıyla beraber ya da bazen cerrahi olarak çıkarılmasıyla beraber bu cilt fazlalıklarını da yok edebiliyoruz.
1: Yani ikisi çoğu zaman kombine bir tedavi, yani
0: Kesinlikle
1: birbirini
0: evet.
1: tamamlayıcı bir
0: Evet.
1: tedavi,
0: Evet.
1: tek başına her zaman için yeterli olmayabilir.
0: Aynen öyle.
1: Peki liposuction'dan bahsetmişken, liposuction bir kilo verme yöntemi midir yoksa vücut şekillendirme amacıyla mı yapılmalı? Şimdi hep halk arasında bir kilo verme yöntemi olarak düşünülüyor çünkü.
0: Evet, asla kilo verdirme yok.

yöntemi değildir. Hatta liposakşının tanımı ideal kilosu olup vücut hatları bozulan hastaya yapılan operasyonlar diye adlandırılır. O yüzden de bizim tabii ki ilk baktığımız şey vücut hatlarındaki bozulma ne durumda ve bu hastanın kilo durumu ne durumda. Eğer body mass index

0: Çok az bir cilt eksizyonu, yani cilt çıkarılması da yapıyoruz. Karın germe ise sadece bir cilt çıkarma operasyonu değil. Aynı zamanda demin gebelikte anlattığımız annenin karın ön duvarı anatomisinde olan bozuklukları o karın ön duvarı anatomisinin tamir edilmesiyle beraber yapılan bir operasyon. Ama karın germede de liposuction kullanıyoruz. Çünkü karın germe hastasında da aynı liposuction hastası gibi vücut hatlarında bozulmaları olabiliyor. Tabii ki liposuction ekleyebiliyoruz bu tip hastalara.
1: Evet, peki annelik sonrası vücut şekillendirme planlıyoruz hastaya ama pek çok hanımefendi tekrar hamile kalabilir. Başka çocuk isteyebilir. Böyle bir durumda hamilelik bitti veya obezite sonrası kilo verdi. Siz de işte liposuction veya karın germe yaptınız. Tekrar hamile kaldığında da bir problem olacak mı?
0: Hayır, karın germe bir kere öncelikle karın germe ve liposuction ameliyatları gebeliğe engel bir ameliyat değil. Tabii ki gebelik beklentisi olan hastalarda yapılacak teknikle karın germe teknikleriyle artık gebelik beklentisi olmayan hastalarda yapılan karın germe teknikleri bir miktar daha farklı olabiliyor. Bu da tabii ki fizik muayenede ya da bize muayeneye gelen hastalarda beraber karar aldığımız bir şey. Öncelikle bu ameliyatlar tekrar gebe kalmaya engel bir durum oluşturmuyor. Ama bunun ideali nedir diye sorarsanız hocam, şöyle: eğer bir hasta, yani bir anne artık daha gebelik düşünmüyorsa bu ameliyatlar olabilir. Ama aklında bir gebelik ihtimali varsa tabii ki gebelikleri bitirdikten sonra bu operasyonları olması çok çok daha mantıklı.
1: Ama arada süre varsa, örneğin 5 yıl arayla gebelik planlıyorsa
0: Tabii
1: 5 yıl öyle mi geçsin?
0: burada bir miktar hastaya
1: Hani
0: kalıyor.
1: şundan dolayı
0: Tabii.
1: soruyorum. Bir kere yapıldı, 5 yıl sonra gebe kaldı. Bir daha yapılabilir mi?
0: Tabii
1: Birkaç
0: ki,
1: kere
0: tabii ki
1: yapılmasının bir zararı
0: yapılabilir.
1: var mı?
0: Tabii ki yapılabilir. Burada demin anlattığım gibi bunu hastayla karar veriyoruz. Yani gebelik beklentileri, hangi yaşta, çocuklar arasında kaç yaş koyacak. Hastalar özellikle gebelikten sonra bir miktar annelik öncesi vücutlarına dönmek istiyorlar. Bu annenin psikolojisini de çok daha iyi yapıyor. Belki çok daha mutlu bir anne oluyor.
1: Evet.
0: Burada kriterlerimizden biri, ama böyle kesin şu
1: Yani
0: yapılmaz
1: hepsinden
0: diyeceğimiz bir
1: yok
0: şey
1: yani.
0: değil.
1: Biraz
0: Tabii
1: da hastaya
0: hastayla
1: bağlı.
0: karar veriyoruz.
1: Evet,
0: Evet.
1: biraz da hastaya bağlı. Bir de tabii sadece gebelik değil. Biraz önce de bahsettik. Çok kilo verenlerde de vücutta sarkmalar olabiliyor. Gebelik sonrası kilo vermeyle gebelik harici kilo verme arasında bu vücut sarkmalarında bir farklılık var mı?
0: Tabii ki var. Obezite bir sonuç olarak bir metabolik sendrom. Ameliyattan sonra bu metabolik sendromun bazı defeklerini geri getirebiliyoruz tabii genel cerrahlarımız. Ama mideleri küçülen hastalarda bizim gördüğümüz cilt kaliteleri inanılmaz şekilde geri gitmekte. Bu da operasyonlardan sonra yine sarkmaların devam etmesiyle de devam edebiliyor. Burada önemli olan beklentileri hastayla beraber çok iyi ayarlamak. Tabii ki ikisi çok farklı hasta grupları. Sonuç olarak biri gebelik ve sonlandıktan sonra da tekrar olmayacak bir durum
1: Evet.
0: gibi kodlayabiliriz aklımızda, ama öbürü bir hastalık ve bu hastalığın etkileri de ameliyattan sonra da devam etmekte. Obezite operasyonlarından sonra çok daha fazla yeri opere ediyoruz. Yani gebelikteki bozulmalara göre daha fazla vücutlarda bozulma oluyor. Ama iki hasta grubunda da baktığınızda tüm bu post bariyatrik dediğimiz obezite sonrası ameliyatlar ya da annelik estetiği dediğimiz annelik sonrası ameliyatlar aslında çok yüz güldürücü operasyon olarak nitelendirebiliriz.
1: Tabii burada şu da önemli. Daha önce obeziteyle ilgili hem endokrinolog hem genel cerrah arkadaşlarımızla program yaptık burada. En önemli unsurlardan biri de bu tarz tedavilerden sonra tekrar kilo almamak olmalı. Onun için işte yine burada diyet ve egzersiz devreye giriyor. Diyetten de şunu da açıklayalım. Diyet deyince akla ne geliyor? Yemek yememe. Oysa ki diyet yemek yememe anlamına gelmiyor. Bahsettiğiniz gibi yemek yiyecek ama dengeli, düzgün bir şekilde, kalorisine uygun olarak veya hastalıkları varsa diyetine uygun olarak yemesi gerekiyor. Bunu da söylemek
0: Ben
1: lazım.
0: küçük bir araya gireyim. Benim
1: Evet.
0: küçüklüğümde TRT Radyo vardı. Yani tek kanal
1: Evet.
0: zamanından gelmeyeyim ben de. O zaman bile aslında dengeli beslenme ile alakalı hani nedir diye çeşitli programlar vardı. Aslında bizim diyet dediğimiz şey aslında dengeli beslenme. Bize çocukken anlatılan şeyin tamamen aynısı. Bir şeyleri kısıtlamak yerine her şeyden az az beslenmek ve buna uymak, sistematik olmak aslında hasta için en iyisi.
1: Evet, peki hocam bu obezite ve doğum sonrası vücut şekillendirmedeki diyet ve egzersiz haricindeki ortak noktalar nedir?
0: Öncelikle bu hastaların geçmişine yönelik inanılmaz bir psikolojik boşlukları oluyor. Bir anne adayını düşündüğünüzde, çalışan bir anneyi düşündüğünüzde, anne olmadan önce kendini çok güzel hissederken anne olduktan sonra vücudundaki bozulmaların farkına varıyor. İş hayatına döndüğünde, arkadaşlarıyla olan ilişkilerinde hep çocuğuyla ilgilenmeninden gelen bir psikolojik olarak bir yoğunluğu oluyor. O yüzden bu vücudundaki değişimleri düzeltmek anneleri çok çok mutlu ediyor. Yine obezite operasyonlarına geldiğimizde de tabii işin sağlık tarafını mide küçültme operasyonları ya da bariyatrik operasyon

0: insanlarla beraber düzeltildiğinde bu hastaların da yine aynı şekilde psikolojik olarak bu sefer bedenleriyle alakalı çok büyük kaygıları oluyor. Aslında en büyük benzerlikleri ikisinin de bir zamanlar vücutlarının beğeniyor olmaları ve sonrasında ister obezite deyin ister annelik deyin, gebelik deyin vücutlarında olan değişimlerle beraber aslında bu hastaların vücutların içinde bir miktar acı çekmeleri oluyor. Bu operasyonlar o yüzden bu hastalara psikolojik olarak çok iyi geliyorlar.
1: Ya da tabii
0: Hem de
1: hocam,
0: görüntü olarak da çok iyi geliyorlar.
1: eşlere de herhalde büyük iş
0: Evet.
1: düşüyor
0: Evet.
1: psikolojik açıdan.
0: Tabii.
1: Çünkü yani hanımlar aslında daha çok önem veriyor
0: Evet.
1: görüntüye. Erkekler biraz daha az önem veriyor
0: Değişmekle
1: belki.
0: beraber evet
1: Evet,
0: hala öyle.
1: evet, evet. Peki hocam, biraz da daha önceki programlarda da ayrıntılı olarak bahsettik ama lipödem konusundan bahsetsek, bu bacaklarda ağrı, yağlanma ve hassasiyet olan kadınlarda ne zaman lipödem düşünelim veya lipödem ve yağlanma farklı şeyler tabii. Nasıl tanı koyarız bunu?
0: Tabii birinin altında kesinlikle bir genetik altyapı var. Yani bizim lipödem diye söylediğimiz artık tartışmaya çok yoğun olarak devam ettiğimiz hastalığı aslında çoğu kişi çok iyi biliyor. Yani ne demek bu? Örnek klasik bir hikaye. Ben ne yaparsam yapayım şu kadar kilo veriyorum. En ideal kilomdayım ama hala bacaklarım çok kalın ya da kollarım çok kalın. Ya da ben bacaklarımı ufak bir yere değdiğimde hemen bacaklarım morarıyor. İşte 5-6 saat ayakta kaldığımda inanılmaz derecede bacak ağrısı çekiyorum gibi bize hikayelerle gelen hastalar aslında normal kilo almadan çok daha farklı bir geçmişe sahip oluyorlar. Burada ikisinde de aslında yağ dokusundaki değişikliklerden bahsedebiliriz ama bir taraftaki yağ dokusundaki değişiklik çok daha farklı nedenlerle olmakta. Öbür tarafta aslında kişinin bir miktar kendi suçunun olduğu bir ortam var. Yani beslenmeyle beraber, hareketsizlikle beraber yağ biriktiren bir yağ hücresiyle aslında tamamen her şeyi normal olan hastada bile farklı nedenlerle inanılmaz derecede yağ birikmesinin yanında ağrıyla beraber çok daha farklı bir hastalık tablosu olan iki tablodan bahsediyoruz. Tabii ki önlemini almak neden önemli? Biz gençken vücudumuzda olan değişimler aslında bizi çok fazla rahatsız etmiyor ama yaş ilerledikçe, yaş biraz daha yukarı çıktığında ya da kadınlar menopoza girdiğinde aslında bedenimizdeki değişimler bizi bırakın psikolojik tarafı fiziksel olarak da çok daha fazla etkilemeye başlıyor. O yüzden artık çok erken yaşlarda lipödem hastalarını daha erken tanı ve teşhis yapmaya özen gösteriyoruz. Çünkü klasik olarak hep yabancı televizyonlarda ya da bizim televizyonlarımızda hep böyle işte bacakları kalın ya da vücudunda inanılmaz derecede obeziteye gitmiş hastaların genelde ilk gördüğümüz semptomları hep bacaklardan başlıyor. O yüzden
1: Evet.
0: çok ciddiye alınacak bir hastalık. Özellikle son 4-5 yıldır bizim olduğumuz, kalp damar cerrahlarının olduğu ve fizik tedavi uzmanlarının olduğu bir grupla beraber çok dikkat etmeye de başladık.
1: Bunlarda liposuction yapılabiliyor mu?
0: Tabii ki liposuction en büyük tedavi yöntemlerinden biri ama burada en önemli şey aslında bu hastalığın tanısını koymak. Damarlarındaki bir problemle başlıyor bu hastalık. Ondan sonra burada bir bilinmeyen nedenlerle beraber bir yağ hücresi değişimi oluyor ve yağ birikmesi başlıyor. Ondan sonra bacaklarda inanılmaz bir yüklenmeye ile devam ediyor. Yüklenmenin sonucuyla beraber burada daha fazla kan akımı, kabaca hani varis dediğimiz damar çatlakları gibi kalınlaşma ile beraber artık hastanın ne yaparsa yapsın geriye dönemediği bir hale dönüyor. Bu da işte genelde de bu durumda bize hastalar başvuruyor. Burada kalp damar cerrahları ile beraber onlar damarsal bir problem varsa damarsal problemi hallediyorlar. Fizik tedaviciler bandajlama ve kompresyon bandajlarıyla beraber tedavilerini yapıyorlar. Tabii biz de liposuction'la beraber tedavi yapıyoruz.
1: Yani böyle bir durumda biraz daha multidisipliner bir
0: Evet, kesinlikle öyle
1: yaklaşımla
0: yaklaşılması
1: tedavi
0: gerekiyor.
1: etmek daha doğru oluyor. Hani liposuction büyük oranda faydalı olsa da tek başına yeterli olmayabiliyor.
0: Evet,
1: Onun
0: yani
1: için
0: genelde
1: hastaların da bu konuda
0: evet.
1: bilinçli olması gerekiyor.
0: Kesinlikle.
1: Evet hocam, peki tüm bu işlemler için en ideal aday hangisidir? Yani herkeste cevraya ihtiyaç var mıdır?
0: Vücut şekillendirmeden
1: Evet,
0: bahsediyoruz.
1: evet.
0: Tabii biz vücut şekillendirme dediğimiz aslında vücudun her yerine kabaca kastediyoruz. Yani bazen bazı hastalarımızın omuz arkalarında, bazen enselerinde, bazen boyunlarında, bazen bellerinde, ayak bileklerinde her yerde bir kontür bozukluğu olabiliyor. Burada en ideal hasta ek hastalığı olmayan 20 ila 60 yaş arası, onun dışında en önemlisi de ideal kiloda olan hastalar. Bu hastalarda herhangi bir vücut kontür bozuklukları liposuction'la beraber çok iyi bir şekilde tedavi edilebilir.
1: Peki hocam, doğum ve büyük kilo kayıpları sonrası vücuduna rahatsız olan hanımlar için bunu söylüyorum. Onlara önerileriniz nelerdir? Ne zaman uzmana başvursunlar? Bir de şunu da eklersek, doğumdan ne kadar sonra bu tedavileri yapmakta fayda var? Yani hemen doğum bitti, bunu yaptırayım doğru bir şey mi? Çünkü rahatsız oluyor. Kadınlar daha çok rahatsız oluyor erkeklerden. Bunu da ne zaman yapmak lazım?
0: Şimdi nasıl doğum öncesi bir periyotsa, yaklaşık ortalama 9 ay 15 günde kitabe bilgilerin olduğu, doğum sonrası da bir periyot. Bir kadının vücudunun hormonsal olarak normale gelmesi yaklaşık 6 ay ile 1 yıl arasını alıyor. İdeal kiloya varabilmeleri 8 ay 1 yıla geliyor. Biz de ideal kilosuna, yani doğum öncesi kilosuna gelen ya da gelmeye çalışıp aslında ufak fazlalıkları olan, adetlerini normal görmeye başlamış, emzirmesini bitirmiş hastaların bize başvurmasını öneriyoruz, bu tip şikayetleri olan hastaların.
1: Yani artık günümüzde tabii tıp çok ilerledi. Hekimlik Türkiye'de özellikle gerçekten çok iyi. Her şeye sahibiz. Hem bilgi birikim olarak doktorlarımız çok iyi, hem aletsel açıdan ülkemiz çok iyi. Onun için herhalde şu mesajı verelim son olarak. Korkmayalım. Tabii ki hepimiz birey olarak kendimize dikkat edeceğiz. Sadece hanımlar, gebelik ve doğum sonrası değil, tüm bir hayatımız boyunca her türlü sağlığımıza dikkat etmemiz gerekiyor. Ama bir şey olursa da bunu çözebiliriz. Yani bizde her türlü çözüm var. Hekimlerimiz gerçekten çok iyi. Onun için de korkmayalım, değil mi?
0: Evet, anne olmaktan korkmayacak evet. Kadınlar. Annelik çok güzel,
1: çok güzel bir
0: şey.
1: Çok güzel bir duygu.
0: Kesinlikle.
1: Babalık da güzel duygu bu arada.
0: Tabii benim de iki kızım var aynı şekilde. Evet. Kesinlikle ve kesinlikle bu vücudundaki olan değişimlerin bir çözümün olduğunu bilecekler. Şu an çok fazla tabii internet ve yapay zeka evet. Hayatımızda. Lütfen kendilerinin doktorları
1: bazen
0: olmasınlar.
1: Bazen de fazla okumamak lazım.
0: Evet, kendilerinin doktorlarının olmasınlar. Biz doktorlar onların yanlarındayız evet. Zaten. Herhangi bir sıkıntılarında bu programı izledikten sonra bence plastik cerrahlara ya da başka hastalıklar için doktorlara başvurabilirler.
1: Evet. Sevgili dinleyicilerimiz, bugün yine çok değerli bir konuğumuz vardı. Operatör doktor Sedat Yılancı, plastik ve konstrüktif cerrahi uzmanı. Sayın Sedat Hocam'a çok teşekkür ediyorum verdiği bilgiler için.
0: Ben umarım teşekkür ederim.
1: Umarım hepimiz için faydalı olmuştur diye düşünüyorum. Sevgili dinleyicilerimiz, merak ettiğiniz konuları yazın. Her programın sonunda olduğu gibi yine söylemek istiyorum. Benim Instagram ve Facebook sayfama yazın. Profesör Doktor Serkan Altınova. Biz de elimizden geldiğince popüler konulara değinmeye çalışalım yine. Bazen tabii tekrar sorular geliyor yaptığımız programlarla ilgili. Bittikçe yeniden popüler programlara dönebiliriz. Ondan dolayı bize yazınız. Yine bir programın sonuna gelmiş bulunuyoruz. Hazırlayan ve sunan ben Profesör Doktor Serkan Altınova, yapımda Burak Erdem Çelik, ses kayıtta Ayşe Koyuncu ve teknik yapımda Mehmet Acar. Hepinize sağlık dolu güzel günler dileriz. Hoşçakalın.

0: bine doy.
1: Doy Farm pratik piliç lezzetleri şimdi raflarda. Hemen hazırla, afiyetle ye.
2: Sıradaki şarkı Happy Jean'den uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.

0: marka araca bakım ve onarım Boş Kar Servis noktalarında. Randevu için hemen boşkarservis.com.tr'yi ziyaret edin.
1: Ritmi hissediyor musunuz? Bu Türkiye'nin üreten gücünün ritmi. Otomotivden perakendeye, enerjiden üretime, Kotser'le birlikte ilerleyenlerin ritmi. Türkiye'nin en büyük 100 şirketinden 51'i bugün satın alma ve tedarik zinciri yönetiminde Kotser'i tercih ediyor. Siz de Kotser'le tanışın, işinizi ileriye taşıyın.
2: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C.

0: 3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: Bu ses değişimin habercisi. Eski model Beko yazar kasaposunuzu yenileyin, işinize hız katacak. Beko X30TR yazar kasaposa 2000 TL indirimle sadece 7999 TL'ye sahip olun. Arçelik, Beko mağazaları ve web sitelerinde indirimden hemen faydalanın.
2: Anadolu Sigorta'dan yeni kasko poliçesi yaptıranlar Opet'e giriyor, kazançlı çıkıyor. Siz de 31 Ekim'e kadar Anadolu Sigorta'dan 2016 model ve üzeri hususi otomobiliniz için kasko poliçesi yaptırın. Değeri 1500 TL'ye varan Opet yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi opet.com.tr ve anadolusigorta.com.tr'de.
3: Vodafone akıllı fiber sistemiyle evinizin her köşesinde akıllı fiber dönemi başlıyor. Siz de gelin yapay zeka destekli Wi-Fi 7 modem ve 1000 megabit'e varan hızla Vodafone fiberin keyfini çıkarın.
4: Reklamlar. Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği Elder, Ekonomi Günlüğü programını sunar.

0: Ekonomi Günlüğü. Merhaba sevgili dinleyenler, Ekonomi Günlüğü TRT Ankara Radyosu stüdyolarından canlı olarak başladı. Program hazırlayan Işık Işık, teknik yapımda Berkay Bigeç, mikrofonda ben Zafer Elgin. Yaklaşık yarım saat boyunca birlikteyiz ekonomi gündeminden başlıklarla. Bugün önce Aydın Koca ile transit ticareti konuşacağız biraz. Yani malın Türkiye sınırlarına girmeden önce gerçekleştirdiği bir ticaret, transit ticaret. Vergi avantajları var, bir takım düzenlemeler var. Bu konuda bunların ayrıntılarını öğreneceğiz. Ardından her salı olduğu gibi gazeteci Barış Sağlam'la enerji üst başlıklı gündem maddelerine göz atacağız. Ama hepsinden önce arkadaşımız Feryal Ardal para ve sermaye piyasalarındaki son durumu aktaracak bize. Merhaba.
1: Merhaba Zafer Ergin. Borsa İstanbul Yüz Endeksi şu dakikalarda %2,16'lık düşüşle 12.320 puan seviyesinde. Serbest piyasada Amerikan doları 49 lira, avro 55 lira 61 kuruştan işlem görüyor. Tahvil bono piyasasında gösterge kağıdın ortalama bileşik faiz oranı %40,15 seviyesinde. Altın fiyatlarına baktığımızda ise uluslararası piyasalarda altın onsu 4172 dolar. Kapalı çarşıda Cumhuriyet altını 42.800 lira. Çeyrek altın 10.730 lira. Gram altın ise 6.567 liradan alıcı buluyor. Para ve sermaye piyasalarına dönük son rakamlar bunlar.
0: Feryal Ardal'a teşekkür ediyoruz. Az önce de söyledim. Şimdi Türkiye'nin dış ticaretinde malın Türkiye sınırlarına girmeden önce gerçekleştirilen transit ticaret önemli bir başlık. Ve 2026'da bir düzenleme yapıldı. Bu alanda faaliyet gösteren şirketlere de önemli bir vergi avantajı getirildi. Koca Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Anonim Şirketi kurucusu, Yeminli Mali Müşavir ve Bağımsız Denetçi Aydın Koca ile konuşacağız. Aydın Bey merhaba.
2: Merhaba Zafer Bey.
0: Şimdi bu, tam olarak neden bahsediyoruz? Bu transit ticaret neyi kapsıyor daha doğrusu? Türkiye sınırlı ve Türkiye sınırlarından girmeden gerçekleştirilen bir ticaret bizi nasıl ilgilendiriyor da vergi avantajı getiriyoruz?
2: Aslında Türk şirketleri için çok büyük ama henüz yeterince konuşmayan bir fırsat bu aslında. Mal Türkiye'ye sokulmadan bir ülkeden alınıp başka bir ülkeye satılıyor. Buradan para kazanıyoruz. Burada hükümetimiz çok önemli düzenleme yaparak 2026'dan itibaren bu kazancın neredeyse tamamını kurumlar vergisi dışına bıraktı. Yani İstanbul'daki bir şirket Çin'den aldığı malı Almanya'ya satıyor. Mal Türk limanlarına hiç uğramıyor. Bu karın vergisini yok denecek kadar az ediyor. Tabii sorumuz nasıl daha az ediyor? Evet. Bunu cevaplayacağız.
0: Tamam, kurumlar vergisine az ödüyor. Başka ne gibi avantajları var?
2: Şimdi Haziran ayında bir kanun yayınlandı. 7582 sayılı kanun. Burada kural şu. Yurt dışından aldığınız malı Türkiye'ye getirmiyorsunuz. Yurt dışına satış yapıyorsunuz.

0: işten kazandığınız paranın da kazancın da %95'ini vergiden düşebiliyorsunuz.
1: Tamam.
0: Bir yandan da şirketiniz İstanbul Finans Merkezi'nde kuruluysa bu oran %100. Sadece tabii alıp satmak değil, yurt dışındaki bir alım satma alacak ederseniz de aynı İstanbul'dan para alabiliyorsunuz. Evet.
1: Peki bu avantajdan yararlanmak için mesela yani sizin verdiğiniz örnek üstünden gidiyorum. Çin'de üretilen bir malı Almanya'ya mı satmak zorunda? Ben alsam mesela onun vergisini ödüyor mu?
0: Şöyle, malın Türkiye'de millileştirilmemesi gerekiyor. Gümrük sahasından Türkiye'ye giriş yapılmaması gerekiyor. Antrepo'dan da direkt satış yapılabilir. Yeter ki mal millileştirilmesin. Şöyle söyleyeyim. Yani İstanbul'daki bir tekstil ticareti yapan bir şirket düşünelim. Çin'deki bir fabrikadan kumaş aldı. Almanya'daki bir müşteri satıyor. Mal Şangay limanından doğrudan Hamburg'a gidiyor. Türkiye'nin limanını bile görmüyor. Ama alan, satan, faturayı kesen, parayı ödeyen ve tahsil eden İstanbul'daki kurulu şirket. Yani üç ülkede bir ticaret söz konusu burada. Bu ticarette ticaretin beyni ve kasası Türkiye oluyor.
1: Ama bu,
0: Türkiye,
1: tabii bunun için şirketin Türkiye'de mukim olması gerekiyor.
0: Türkiye'de mukim olması gerekiyor. Evet, evet.
1: Peki ben şöyle bir şey almıştım, yani bir giyim eşyası almıştım. Hiç yapmadığım bir şeydi. Sosyal medya üzerinde gördüğüm bir reklama tıklayıp çok hoşuma gitmişti. En kötü ihtimalle işte şu kadar parayı kaybederim diyerek almıştım. 17 günde Çin'den adım adım Türkiye'ye geldiğini o ürünün izledim ben ve en sonunda elime ulaştı. Sonra bu siparişi verirken şirketi de araştırdım. Londra merkezli bir Türk şirketiydi. Mesela bunun aldığı sattığının vergisi kime ödeniyor? Sonuçta Türkiye'ye girerken bir gümrük vergisi de ekleniyor bu. O zaman daha ek gümrük vergileri de gelmemişti çünkü.
0: O oradaki gümrük vergisinin mükellefi tabii ki İngiltere'de var şirket ödüyor bunu. Kazancı da aslında ödüyor. Aslında buradaki pratikte yapmak istenen şu. Daha önce Dubai'de, daha önce Malta'da, Hollanda'da Türk şirketleri kuruluyordu. Neden? Bu kazançtan muaf olmak için, vergiden muaf olmak için. Şimdi burada getirilen düzenlemeyi de kârda, dövizde Türkiye'de kalıyor. Amaç burada ticareti, dövizi İstanbul'a çekmek ve İstanbul'u bir nevi finans merkezine getirmek.
1: Bu biraz da elektronik ticaretle birlikte yaygınlaşan bir şey değil mi? Yani eskiden çok zordu Çin'deki üreticiyle Almanya'daki alıcıyı buluşturmak. Artık bunların hepsi elektronik ticaretle yapılıyor. Bu yüzden mi bir düzenleme yapılma ihtiyacı hissedildi?
0: Burada aslında son dönemde çevremizde çıkan savaşlar nedeniyle biliyorsunuz Dubai'deki yatırımlar biraz Türkiye'ye çekilmek isteniyor. Türkiye'yi bir finans merkezi yapmaya çalışılıyor. Bu nedenle de yatırımcıların özellikle Türk şirketlerinin, tabii yabancılar da Türkiye'de şirket kurabilirler, Türkiye'de mukim olabilirler, onlar da o yüzden faydalanabilir. Burada biraz da cazibe merkezi anlayışına çalışıyoruz aslında burada.
1: Peki bunun kaydı nasıl takip ediliyor? Yani ben Ankara'da bir şirket kurdum, elektronik ticaret, bilgisayarımın başına oturdum, Çin'deki üreticiyle Almanya'daki, Fransa'daki alıcıyı buluşturdum. Kim ne bilecek bunu?
0: Şöyle, bunun takibi çok kolay yapılabiliyor günümüzde. Birincisi, mal Türkiye'ye girmemeli. Sen Türkiye'ye malın girdiğini biz gümrük giriş beyannamesiyle,
1: tamam, girmiyor.
0: Saçma belgelerle ispatlayabiliyoruz.
1: Girmiyor. Banka hesabım da Almanya'da.
0: Şöyle ki, buradaki zaten ispatadan faydalanmanızın bir diğer şartı da kazancınızın Türkiye getirilmesi. Bunu ispatlayabilmeniz.
1: Anladım.
0: Kazancınız Türkiye getirilmezse eğer kurumlar vergisi beyan dönemine kadar bu ispatadan faydalanamıyorsunuz. Bahsettiğim gibi önce birinci şartımız mal Türkiye gümrük sahasına girmemeli. İkinci şartımız para kazancınız Türkiye getirilmeli. Ve üçüncü bir yöntem de mal fiyatının piyasa fiyatlarına uygun olmasını sağlanması. Yani transfer fiyat anlaması koşullarının sağlanması gerekiyor. Bu nedir? Türk şirketleri biliyorsunuz az önce bahsettiğim gibi çeşitli vergi denetlerinde şirket kurabiliyorlar. Burada da vergi avantajlarından faydalanabiliyorlar. Burada önemli olan bu satış fiyatları yöntemiyle karın kazancın yurt dışına aktarılmasını engellemek.
1: Anladım.

0: Tamam, Türkiye'ye kazanç da Türkiye'ye geldi ama şu kısmını anlamadım. Yani İstanbul'da şirketinde bilgisayarın başında oturan biri, üretim yok, istihdam yok.
1: Evet.
0: Sadece işte farklı ülkelerdeki üreticiyle alıcıyı buluşturuyor ve bunun Türkiye'nin bir lojistik ve ticaret merkezi olma hedefine nasıl bir katkısı oluyor? Para gelmesi dışında.
1: Zaten buradaki amaç o paranın Türkiye'ye getirilmesi. Yani biliyorsunuz ki bu yöntemlerle döviz kazançları yurt dışına aktarılıyor ve yurt dışında yatırımına dönüşüyor.
0: Ama onun da %95'ini zaten vergiden muaf bırakıyoruz.
1: Biz vergiden muaf bırakıyoruz ama döviz Türkiye'de bakıyoruz. Yatırımı Türkiye'de
0: Ha,
1: bakıyoruz.
0: tamam. Döviz gelsin yani.
1: Evet, döviz gelsin.
0: Anladım. Yani ayrıntılar içeren ve ilginç de bir mesele aslında. Eminim çok da şirket vardır bu işle meşgul olan. Umarım birilerine faydası olmuştur konuştuklarımızın. Aydın Koca, çok teşekkür ediyorum katkılarınız için.
1: Teşekkür ederim. Çok sağ olun.
0: Sağ olun. Kısa bir ara rica ediyoruz konuk değişimi için. Barış Sağlam'la devam edeceğiz.

0: Tekrar stüdyodayız. Gazeteci Barış Sağlam'la birlikte. Barış, hoş geldin.
1: Hoş buldum, merhaba.
0: Aslında şöyle bir konuşacaklarımız genel bir küresel enerji değerlendirmesine de dönecek aslında.
1: Evet.
0: Farkındayım ama bu aralarda bunu konuşmaya ihtiyacımız var. Şimdi kış öncesi Avrupa'da yine enerji paniği var. Hem doğal gaz depoları dolmadı, hem de bir fiyat krizi bekliyor yine.
1: Evet, yani burada en önemli konu aslında gaz yokluğu değil. Çünkü gaz var dünya genelinde ama bu gazın ne kadar fiyatla alınacağı. Yani yüksek fiyat riski asıl sorun. Küresel LNG ticaretinin yaklaşık %20'sinin gerçekleştiği, bunu 25'e kadar da çıkarabiliriz. Hürmüz'ün şu anda içinde bulunduğu durum tüm bu açmazın ana sorunu. Şimdi 110 milyar metreküp yaklaşık 2025'te Hürmüz'den geçen LNG miktarı. Bunun şimdi piyasadan %90 kalktığını hesap ediyoruz. Bu yaklaşık, yani sadece 10 milyar metreküp geçmiş gibi düşünebiliriz. Tamamen varsayımsal düşünüyoruz. Şimdi AB depoları 1 Mayıs'ta geçen yıla göre %17.1 daha düşük seviyedeydi. Ve Kasım ayında %80'lik bir doluluk oranını hesaplamalarına rağmen şu anda %70'ler civarında. Hala çok düşük bir rakam. Yani çünkü ihtiyacın ne kadar olacağı, kış koşullarının ne miktarda olacağı bilinmiyor ve ne kadar doluluk oranını yakalarsanız bu sizin için o kadar rahat etme imkanı demek. Avrupa Birliği'nin en büyük sorunu şu anda Rusya ile olan ilişkileri ve Rusya'dan doğrudan gaz alamaması. Eylül başında 73.88 euroydu megawatt saat başına TTF'de fiyatlar. Şimdi bugün ise 69.15 avro civarlarında düşmüş gibi görünebilir.
0: Düşmüş
1: gibi görünebilir. Ama bu şu anda bazı özellikle İran'ın Körfez'den, Hürmüz Boğazı'ndan bazı gemilere izin vereceğini söylemesi gibi. Sonra İran'la Trump arasında gerçekleşecekmiş gibi görünen görüşmeler bazı şeyleri yumuşattığı için böyle yarın bir gün Trump'ın...
0: Spekülatif bir düşüş diyebiliriz aslında.
1: Yani en azından beklentiler üzerine kurulmuş bir şey ama bugüne kadar Hürmüz Boğazı üzerinde Amerikan ve İran yaklaşımlarına baktığımızda kesinlikle çok değişken ve son derece spekülatif ve hatta fiyatları çıkarmaya yönelik gelişmelerin daha fazla olduğunu görüyoruz. Şimdi jeopolitik gelişmeler LNG arzını daraltırken fiyat oynaklığı da son derece yüksek bir seviyeye geliyor. Avrupa'nın sorusu, kaç paraya alacağız bu fiyat? Yani bu fiyat ne olacak? Doğalgazın fiyatı ne olacak sorusu temel konu bu sırada. Özellikle Doğu Asya, nasıl diyelim, Uzak Doğu Asya ile temel bir rekabet problemi var. Japonya, Güney Kore ve Çin'le özellikle rekabet oluşacak. Bu nedenle de ileriye dönük korkuların içerisinde, evet, kışın soğukla ne yapacağız kadar sanayiye etkisi de çok çok önemli. Çünkü gaz fiyatının yükselmesi elektrik üretim maliyetindeki yükseklikleri ve doğrudan bazı alanlarda gazın hemen endüstriyel süreçlerde kullanılmasıyla alakalı, özellikle bu Almanya'da çelik endüstrisinin ve çeliğe bağlı endüstrilerin güçlü olması nedeniyle gazın fiyatının

0: çok çok büyük sanayi etkisi var. Tüm bunlar işi zorlaştırıyor. Avrupa'nın Asya ile rekabeti, özellikle esnek elenci, yani yüksek fiyat pazara veren, pazara yönelen elenciyi kargoları bizi özellikle Avrupa'nın geleceğine dair fiyatların yükselişini beklemeye itiyor. Şimdi daha fazla, daha az arz gerçekleşecek gibi görünüyor kışın, Hürmüz Boğazı'ndan dolayı. Daha fazla rekabet gerçekleşecekmiş gibi görünüyor. Çünkü kış koşulları tüm ülkeleri daha fazla doğalgaz alımına itecek gibi görünüyor. Bu da eşittir daha fazla fiyat rekabeti, fiyat baskısı ve ilerleyen günlerde ABD, Avustralya ve Afrika'ya gün doğacak gibi görünüyor.
1: Ama bu bugünkü koşullarda geçerli. Şimdi hani Avrupa'nın hem Amerika ile hem işte İran tarafıyla dedin gaz anlaşmalarındaki sıkıntılar. Bir anda mesela 4 sene öncesine dönülse, Ukrayna-Rusya savaşı bitse, Avrupa'da her zamanki rahatlığıyla diyelim, her zamanki
0: Rusya ile kucaklaşsa,
1: ya yani yaşanmamış sayalım, hadi barışalım, kucaklaşalım derse.
0: Yani şimdi şöyle bakın, tüm bu süreçler boyunca, yani Avrupa'nın Rusya'ya yaptırımları sürecinde Almanya bu işlere gerçekten çok gönülsüz yaklaştı. Çünkü bu işten en çok zarar edecek ülke Almanya'ydı.
1: Bir de kuzey akımda doğrudan Almanya'ya iniyordu.
0: Tabii, yani burayı sonra yapılan araştırmalar kapsamında kuzey akım boru hattının bombalanmasını da biliyorsun Ukrayna'ya yıktılar ve evet, bu konuyu kapattılar. Rusya'yı suçlamışlardı ilk önce, sonra bu işler değişti. Ya böyle durumlar var. Fakat şöyle bir sıkıntı var. Bugün tekrar süreci canlandıralım deseler, bu süreç o kadar hızlı bir şekilde canlanmaz. Çünkü yani Rusya'nın Avrupa'ya olan ihtiyacından daha çok Avrupa'nın Rusya'ya olan ihtiyacından bahsedebiliriz. Çünkü şu anda Rusya yeni doğalgaz boru hatlarıyla birlikte Çin'e daha da fazla yönelmiş durumda. Alternatif alımlarla Hindistan, Güney Kore ve Japonya Rusya'dan bazı konularda evet doğrudan alımlarını yapamaz. Çünkü onlar da bu Amerika Birleşik Devletleri'nin yaptırımlarına maruz kalırlar. Fakat senin de daha önce söylemiş olduğun gibi konşimento değiştiren bazı kargoların bu ülkelere gittiğini de biliyoruz. Her halükarda Avrupa Birliği'nin Rusya'ya olan ihtiyacı çok çok yüksek. Bu nedenle Rusya'nın bu koşullarda hızlıca Avrupa'yla ilişkilerini normalleştirerek kargolarını hemen o tarafa yönlendireceğini ya da boru hatlarının hemen çalışmaya geçeceğini varsaymak doğru değil. Ne olursa olsun şu anda Rusya'yla Ukrayna'nın savaşının da hız kesmediğini görmekte fayda var. Böylesine güzel bir rüya, çabucak uyanabileceğimiz bir sabah beklemiyor gibi.
1: Bu arada ben hemen bir son dakikayı aktarayım. Fon toplantısı, yani kısaca fon toplantısı diyebileceğimiz bir toplantı vardı. Malum Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Mehmet Şimşek, Borsa İstanbul SPK ve BDDK başkanlarında katıldığı Cumhurbaşkanı ile yapılan bir toplantı. Biz tam yayına girerken sona ermiş. Yayına girdiğimiz dakikalarda sona ermiş toplantı. Şimdi son dakikası geldi. Henüz açıklama yok. Ama bir yazılı açıklama yapılması bekleniyor. Sonuçta dinleyicilerimizin arasında da evet, özellikle bu fon kriziyle yakından ilgilenen çok sayıda dinleyicimiz olduğunu da biliyorum. Bir açıklama eğer yayınımız içinde gelirse onu da paylaşacağım. Şimdi hala işte Hürmüz'deki kriz gelecek yaz için bile endişelendiriyor aslında insanları. Yani ne olacak, ne bitecek. Çünkü bir de bu şundan değil mi? Yani o zincir bir kere kırıldıktan sonra, özellikle lojistik zincirinden bahsediyorum, onu tekrar tesisi zaman alıyor.
0: Bu sadece lojistikle alakalı değil. Ne yazık ki özellikle şu anda ABD'nin İran'ı vurması, İran'ın da buna karşılık Körfez ülkelerini ve özellikle Körfez ülkelerinin enerji altyapılarını, evet, ki bunların çoğunluğu petrol ve doğalgaz yatakları, petrol ve doğalgaz ihracat terminalleri, bunları bombaladığı çevrim için santralleri, çevrim santrallerinden ziyade hani ihracat altyapılarını bombalaması dünya ticareti açısından önemli, enerji, hidrokarbon ticareti açısından önemli. Bunların tekrar eski haline dönmesi 36 aya yaklaşan süreçleri içeriyor. Özellikle LNG tesislerinin tekrar tam olarak tam kapasite çalışmalarını sağlamak 3 yıla kadar zaman alabilecek süreçleri içeriyor. Ve bununla birlikte artık dünyanın hiçbir yerinde artık bu sağlayıcılara, yani Hürmüz'den gelen kargolara, Hürmüz'den gelen ithalata aynı gözle bakmak mümkün değil. Bu da ilerleyen dönemde Hürmüz'ün satışlarının eski oranlarını yakalayamaması demek olabilir. Ya da şartların değişmesi olabilir. Her halükarda buradan eski verimi yakalamak çok mümkün olmayacak gibi görünüyor. Kaldı ki ne kadar kırılgan bir yapı olduğunu düşünelim şu anda. İran'la ABD barıştı. Husiler ne olacak? Bunlar ne kadar kullanılacak? Fiyatları yükseltmek için belki İran tekrar kendi altyapılarını toparlarken ve ülkenin savaştan çıkmasını finanse etmek isterken Husileri kullanarak özellikle Körfez ülkelerinde rakiplerinin LNG kargolarına, rakiplerinin petrol ihracatına darbe vurabilmek adına bu ülkelerden gelen gemileri belki bombalayacak. Bunu da düşünebiliriz. Bu da son derece onlar açısından bir strateji. Her ne kadar İran bizim Husilerle bir şeyimiz yok, çok sempatik bakıyoruz onlara dese de.
1: Orada da belki Mekke anlaşması devreye girer ki geçtiğimiz günlerde Genelkurmay Başkanları seviyesinde bir toplantıda, bir acil toplantıda oldu Suudi Arabistan, Pakistan ve Türkiye.
0: Husilere karşı olabilir ama bugüne kadar bunların enerji ihracatına yönelik bir saldırıda devreye gireceğine yönelik herhangi bir açıklama olmadı ama zaman ne gösterir bilemiyorum.
1: Peki şimdi az önce boru hatlarından da söz ettin. Çin'e yöneldiğini de anlattın Rusya'nın. En büyük enerji alıcısıydı.
0: Evet.
1: Çin.
0: Kesinlikle.
1: Ama küresel bir satıcıya da dönüşüyor bir yandan. Bunu teknolojiyi kullanarak ve Rus gazını LNG'ye çevirerek mi yapıyor?
0: Hayır, burada daha fazla şöyle bir şey var. Şimdi eski Çin dünyanın en büyük LNG alıcılarındandı ve ithalatçısıydı. Bu nedenle de fiyatlar üzerinde çok büyük bir baskısı vardı. Şimdi 2021'de bazı rakamlar derledim ben. 79 milyon ton ithalat yapmış. 2025'e gelindiğinde bu 66 milyon tona düşmüş. 2026'daki beklenti ise 63 milyon ton. Şimdi Çin'de LNG'nin büyümesi yavaşlıyor. Birincisi biraz önce bahsettiğimiz Rus gazının ülkeye gelişi var. Ama bu Çin'in daha önce imzaladığı LNG anlaşmalarının uzun dönemli olmasından dolayı 2021 ile 23'te 60 milyon tonluk bir kontrat imzalamıştı. Şimdi Çinli şirketler böylece LNG'yi fazlası tutmaya başladılar. Bunu da yeniden satıcı rolüne bürünmekle kâra çevirmeyi başladılar. Şimdi 2025'te 17 ila 19 milyon tonun tekrar satıldığı, yani ülkeye alınmayıp satıldığı hesap ediliyor. Yani Çin'in ithalatının yaklaşık %30'u, yaklaşık %30'unun tekrar ihraç ettiği görülüyor. Avrupa bunun %32 Avrupa'ya gidiyor. Çin çok başarılı bir satıcı. Nerede ihtiyaç var? Avrupa'da çok büyük bir ihtiyaç var. %42'si Kuzeydoğu Asya. Yani bu zaten biraz önce saydığımız iki tane ana ülkeye gidiyor. Güney Asya'ya giden tarafı var ve Güneydoğu Asya'ya giden tarafları var. Her halükarda bu ülke gerçekten de son derece stratejik davranarak şu anda birincisi yükselen yenilenebilir enerji üretimini, yenilenebilir enerjiden elektrik üretimini diye düzeltmek lazım. Rusya'dan gelen doğrudan gelen kargolar ve aynı zamanda boru hatlarıyla gelen doğal gazı da hesaba kattığımızda gerçekten de büyük bir fazlaya sahipler ve bu fazlayı dünyaya satarak değerlendiriyorlar. Şimdi 2021 Haziran ile 2026 arasında baktığımızda ABD ve Avustralya LNG'sini yeniden satıyordu. Çok küçük miktarlarda ve tahmini kar da yaklaşık 4.6 milyar dolara çıkmış tüm bu süreçte.

0: çok büyük bir rakam. Yani düşündüğümüzde eskiden sadece ithalatçı olan bir ülke şimdi bunu da ithal ederek üstüne kar ediyor.
1: Evet.
0: Bu çok çok önemli. Küresel LNG ticaretinde bir oyuncu haline geldi ve LNG'nin fiyatını belirleyecek düzeyde bir artık güce erişmiş durumda. Bunlar son derece bence endişe verici şeyler. Çin'e sadece artık onların büyük endüstrisinin, sanayi endüstrisinin ürettiği ucuz, bazen kaliteli, bazen kalitesiz, bazen orta kaliteli ürünlerin bağımlılığı yanında bölgenin, bölge ülkelerinin ve hatta Avrupa'nın artık Çin enerjisine de belirli oranda bağımlı hale gelmiş olması bence dünya siyaseti açısından, enerjinin dünya siyasetine etkisi açısından son derece endişe verici. Hatta burada Türkiye'yi de saymakta fayda var. Türkiye'ye de bazı kargolar geldi.
1: İşte ama biz hani Türkiye doğalgaz hub'ı olacak derken aslında tam da böyle bir şey kastetmiyor muyduk?
0: Tabii.
1: Bunu boru hatlarıyla yapacaktık biz değil mi?
0: Yani boru hatlarıyla yapmamız en mantıklısı olan. Yani en mantıklısı özellikle şimdi Katar'dan bir boru hattı geldiğini düşünelim. Ne kadar farklı bir yaklaşım olurdu Türkiye'nin ve ne kadar büyük bir alternatifi olurdu Avrupa'nın.
1: Tabii.
0: Ne kadar büyük bir fark. Yani LNG'nin çok daha düşük fiyatlardan Çin'den alacağına doğrudan Türkiye'deki hub'dan alması çok daha mantıklı bir hale gelebilirdi. Şimdi Avrupa'nın açmazları içerisinde Türkiye'nin çok daha büyük avantajları doğru. Yani şimdi Türkiye'nin LNG terminalleri var ve Avrupa'ya farklı bir tedarik kanalı olma ihtimali var. Bunun küresel fiyatlar arttığında Türkiye'nin LNG maliyeti açısından önemli bir avantajı doğduğunu da görmekte fayda var. Hürmüz kriziyle birlikte Türkiye'yi küresel LNG fiyatları üzerinden etkilenen ama sunacağı alternatifler açısından da Avrupa'nın güvenilir bir tedarikçisi konumuna yükseltme ihtimali var. Şimdi Türkiye'nin sorusu burada Çin'e bakıldığında alternatif kaynaklar, fiyat ve depolama, tüm bu üçgende düşünüldüğünde merkez olmak adına, doğal gaz ticaret merkezi olmak adına son derece avantajlı bir konumu var. Tedarik çeşitliliği sunmak hem Türkiye'nin kendi tedarik çeşitliliği açısından hem de Avrupa'nın tedarik çeşitliliği açısından Türkiye'nin yatsınamaz kritik bir önemi var. Avrupa'nın buna ne zaman uyanacağını merak ediyorum açıkçası.
1: Ya da uyandığını ne zaman kabul edeceğini.
0: Aslında evet, bu alternatifsiz bir kaynak olarak Türkiye ortada. Fakat Türkiye ile ilişkilerde Türkiye'yi hep kıyıda tutmak ve yükselmemesini ve güçlenmemesini sağlamak sanki Avrupa'nın açıklanmayan ama kabul edilmiş bir gerçekliği gibi görünüyor.
1: Barış Sağlam, çok teşekkür ediyorum katkıların için.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Bitirdik sevgili dinleyenler. Yarın 17.30 sularında yine ekonomi gündeminden başlıklarla biz burada olacağız. Sizi de bekliyoruz efendim. Hoşçakalın.
2: Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği Elder, ekonomi günlüğü programını sundu.

0: Reklamlar.
1: Vakıfbank şubelerimizden yazar kasa post cihaz siparişi veren üye işyeri müşterilerimize cihaz satış bedeli hediye. Detaylı bilgi Vakıfbank şubelerinde.
2: Vakıfbank daima seninle.
3: Logo yazılımın yenilikçi iş yazılımlarıyla iş yönetiminde yepyeni bir çağ başlıyor. Gollük pasları kaçırmamak için o sene bu sene logoya gelsene. Detaylar logo.com.tr'de.
4: Bu tatlı aşmış.
5: Kreması süt aşmış. Kreması süt aşmış.
6: Allianz aileme hoş geldiniz. Buradaki her şey aileniz ve korumak istedikleriniz için. Yeni doğan bebeğe, onun nasıl büyüteceğini bilmeyene, çocuğunun sağlığını düşünene, evdeki TV'yi oyuncak gibi görene, daha konuşamayan bebeğin üniversitesine, sevdiğiniz herkese, korumak istediğiniz her şeye, sigorta ve emekliliğe dair ihtiyacınız olan her şey çok düşünülmüş ayrıcalıklarla Allianz ailemde. Detaylar ve koşullar için allianz.com.tr.
7: Ritmi hissediyor musunuz? Bu Türkiye'nin üreten gücünün ritmi. Otomotivden perakendeye, enerjiden üretime, Kotser'le birlikte ilerleyenlerin ritmi. Türkiye'nin en büyük 100 şirketinden 51'i bugün satın alma ve tedarik zinciri yönetiminde Kotser'i tercih ediyor. Siz de Kotser'le tanışın, işinizi ileriye taşıyın.
8: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
9: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
10: Yoğun tempo, sosyal hayat, lezzetli yiyecekler. Hepsi tamam. Peki ya karaciğer sağlığı? New Life 4 HEPA içerisinde bulunan kolin, karaciğer fonksiyonlarının korunmasına yardımcı olur. New Life 4 HEPA, eczanelerde.
11: İşinizin başında siz, risklerin karşısında işte COBİ sigortası. Anadolu Sigorta'nın sektörünüze özel paketler sunan, işte COBİ sigortasına iş cepten kolayca ulaşabilir, zengin teminat seçenekleriyle risklere karşı önleminizi alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
12: Benim bankam İş Bankası.
0: Reklamlar.
13: Gün ötesi.
14: TRT İstanbul stüdyolarından iyi akşamlar sevgili dinleyiciler. Bugün 29 Eylül 2026 günlerden salı. Her zaman yaptığımız gibi gün akşama doğru yol alırken gün boyu tanıklık ettiğimiz hayata dair tüm gelişmeleri anlamak ve değerlendirmek için yaptık hazırlıklarımızı. Program hazırlayanlar Uğur Pirpir ve Anıl Çıtak, teknik yönetmenimiz Hüsnü Aslan ve mikrofon başında spikeriniz ben Mahve İker Aksu. Akşamınıza haber katmak için hazırız. Bir kez daha hem TRT Radyo 1 hem de TRT Radyo Haber'den bizlere kulak verenlere hoş geldiniz diyor ve başlıyoruz. Sevgili dinleyiciler, bir hayli serin ve yağmurlu İstanbul akşamından sesleniyoruz sizlere. Son birkaç gündür yurdun birçok bölgesinde olduğu gibi İstanbul'da da hava soğudu ve mevsim yağışları hayatı olumsuz etkilemeye başladı. Özellikle yağışlı havalarda büyük kentlerde trafik yoğunluğunun arttığını hep görüyoruz. Unutmamamız gerekense böyle havalarda mümkün olduğunca aceleci olmamamız gerektiği gerçeğidir. Trafikte bize kulak veren dinleyicilerimize kolaylıklar diliyor. Günün gelişmelerini başlıklar halinde hatırlatarak yol almayı sürdürüyoruz.
13: Gün ötesinde son 24 saat.
14: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan son günlerde sermaye piyasalarında yaşanan gelişmeleri değerlendirmek üzere Beştepe'de ekonomi kurmaylarıyla bir araya geldi. Mobbing ve resmi belgede sahtecilik iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında aralarında Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun da bulunduğu 7 şüpheli 4 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı. İstanbul'da sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin soruşturmalar kapsamında 5 şüpheli tutuklandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Muhsin Yazıcıoğlu ve arkadaşlarının bulunduğu helikopterin düşmesine ilişkin yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 38 şüpheliden 36'sı tutuklandı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin talimatıyla Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı okul saldırılarının ardından internet ortamındaki provokatif paylaşımlara yönelik geniş çaplı bir çalışma başlattı.

0: Saldırgan ve provokatif paylaşımlar yaptığı tespit edilen 3810 şahıs gözaltına alındı. Bu yıl 15.si düzenlenecek ve şu ana kadar yaklaşık 12 milyon ziyaretçiyi ağırlayan dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali Teknofest Güneydoğu adıyla yarın Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda ziyaretçilere kapılarını açıyor. Anayasa Mahkemesi yeni partinin isim ve rumuzunun hükümsüzlüğüne ve siyasi partiler sicilinden telkinine karar verilmesi adına yapılan başvuruda partiye savunması için bir ay süre verilmesini kararlaştırdı.
1: Gün ötesi Ankara gündemi.
0: Sevgili dinleyiciler, Ankara'ya uzanıyoruz. Ankara'da siyasetin kulislerinde yaşananları, yapılan görüşme ve açıklamaları TRT muhabiri Merve Şahin aktaracak. Merve Şahin, iyi akşamlar.
2: İyi akşamlar, iyi yayınlar.
0: Teşekkür ediyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün katıldığı etkinliklere ve verdiği mesajlara ilişkin son bilgileri paylaşarak başlayalım. Neler aktaracaksınız Merve Şahin?
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yoğun mesaisi bugün de sürüyor. Erdoğan Beştepe'de ekonomi kurmaylarıyla bir araya geldi. Son günlerde sermaye piyasalarında yaşanan gelişmeler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'deki toplantıda ele alındı. Bazı bakanların yanı sıra ilgili kurumların yöneticilerinin de katıldığı toplantıda sermaye piyasalarındaki işleyişin sağlıklı hale getirilmesi için atılacak adımlar değerlendirildi. Erdoğan daha sonra AK Parti Genel Merkezi'ne geçti. Genişletilmiş il başkanları toplantısına katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan şu dakikalarda da AK Parti'ye geçen belediye başkanlarına rozetlerini takıyor.
0: Dün yapılan kabine toplantısını aktardık. Şimdi Teknofest Güneydoğu yarın Şanlıurfa'da kapılarını açacak Merve Şahin. Festival programına ilişkin neler paylaşırsınız?
2: Senin de ifade ettiğin gibi yarın kapılarını açıyor festival. Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali Teknofest Güneydoğu kapılarını ziyaretçilerine açmaya hazırlanıyor. TRT'nin iletişim paydaşı olduğu festivalin hazırlıkları Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda tamamlandı. Bugüne kadar yaklaşık 12 milyon ziyaretçi ağırlayan Teknofest Şanlıurfa'da da 5 gün boyunca her yaşa hitap eden aktiviteleri katılımcılarla buluşturacak. Festival yarışmalardan hava gösterilerine kadar birçok etkinliği içinde barındıracak. Solotür, Türk Yıldızları ve Savaş Uçakları da gösteri uçuşu yapacak. Teknofest Güneydoğu'ya 99 ülkeden 1 milyon 600 bini aşkın yarışmacı başvuruda bulundu. 14 kategorideki teknoloji yarışmalarının finalleri de Şanlıurfa'da yapılacak. Katılımın ücretsiz olduğu Teknofest Güneydoğu'ya giriş yapabilmek için ziyaretçilerin çevrimiçi kayıt yaptırması gerekiyor. Festival alanına ulaşımda toplu taşıma araçlarıyla ziyaretçilere kolay erişim imkanı sağlanılacak ve tabii ifade ettiğim gibi yarın başlıyor Teknofest.
0: Merve Şahin, haftaya soğuk ve yağışlı hava durumu eşliğinde başlamıştık. Hafta boyunca olası hava durumu konusunda yetkililerden hangi açıklamalar geliyor?
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü bugün Batı Karadeniz ve Marmara'nın doğusundaki 9 il için sarı kodlu uyarı yayımladı. Yurt genelinde serin ve yağışlı havanın hafta boyunca etkisini sürdürmesi bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve Karadeniz'in yanı sıra Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun bazı kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak görülecek. Rüzgarın Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzeyden kuvvetli kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. 3 büyük şehirde de yağış bekleniyor. Ankara'da yarın sağanakla birlikte sıcaklık 19, İstanbul'da 22, İzmir'de de 27 derece olacak. İstanbul'da yağışların 3 gün boyunca etkili olması bekleniyor.
0: Çok teşekkür ediyoruz Merve Şahin. Kolaylıklar diliyoruz size.
2: İyi yayınlar.
0: Sağ olun. Sevgili dinleyiciler, Ankara'da siyasetin kulislerinde yaşananları, yapılan görüşme ve açıklamaları TRT muhabiri Merve Şahin aktardı.
1: Gün ötesi devam ediyor.
0: Gündemdeki gelişmeleri değerlendireceğiz sevgili dinleyiciler. Konuğumuz gazeteci Hakkı Kurban. Hakkı Kurban, iyi akşamlar. Hoş geldiniz yayınımıza.
3: Merhaba, iyi yayınlar Mahfeyker Aksu.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Oldukça yoğun bir gündem var Hakkı Bey. Dün yapılan kabine toplantısının ardından alınan kararların ve yapılan açıklamaların bugüne nasıl yankılandığını sorarak başlayalım. Neler aktaracaksınız?
3: Türkiye'nin şu an odaklandığı en önemli konulardan biri fon soruşturmaları ve ortaya çıkan bilgiler Mahfeyker Aksu. Haliyle bu konu kabinenin de en öne çıkan başlığı oldu. Dün akşam yapılan açıklamalar aslında önümüzdeki dönemin rotasını çizmesi bakımından da önemliydi. Zira toplantıda iki açıdan gelişmeler değerlendirildi. Yürütülen soruşturmalarda gelinen son duruma ilişkin Adalet Bakanı Akın Gürlek kabineye bilgi verdi. Bu gelişmelerin borsaya, piyasalara ve genel olarak ekonomiye yansımalarına ilişkin de Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in sunumu oldu. İşte o sunumlar ışığında bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında ekonomi kurmaylarının ve ilgili kurum yöneticilerinin katılımıyla yeni bir değerlendirme toplantısı yapıldı. Kısa süre önce de o toplantı sona erdi. Elbette burada alınan kararların yansımalarını önümüzdeki günlerde göreceğiz. Özellikle mağdurların mağduriyetinin giderilmesi konusunda beklentiler var. Bu sürecin uzamadan çözümü yönünde kararlar bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan da kabine toplantısı sonrasında dün yaptığı açıklamalarda da aslında atılacak adımların işaretini verdi. İster piyasa manipülasyonuyla, ister borsa oyunlarıyla, ister belediyelerde yaşandığı gibi apaçık yolsuzluk yaparak olsun, her kim milletin hakkına, hukukuna, malına, mülküne el uzatırsa karşısında bizi bulur, devleti bulur demişti Cumhurbaşkanı Erdoğan. Ardından da başkaları gibi hak yiyenleri savunma yoluna asla gitmeyiz sözleriyle de soruşturmalar konusunda bir anlamda kararlılık mesajı vermişti. Tabii en çok üzerine durulan konulardan biri fon piyasasındaki soruşturmalarda ortaya çıkan gelişmelerin finansal sisteme etkileri Mahfeyker Aksu.
0: Evet.
3: Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye'nin finansal sistemi güçlü, yaşanan sorun fon piyasasının sınırlı bir bölümünde meydana gelmiştir. Finansal sistemimize sirayet etmiş herhangi bir risk mevzu bahis değildir ifadelerini kullandı kabine toplantısı sonrası. Bu sınamanın üstesinden rahatça gelineceğini, bu konuda kapasiteye ziyadesiyle sahip olunduğunun da altını çizmişti. Bugün de ilgili kurum ve yetkili kurum yetkililerine bu konuda gereğinin yapılması talimatını verdiğini söyleyebiliriz. Elbette gözler soruşturmalarda Cumhurbaşkanı gerek fonlar gerek hisse senetler üzerinden oynanan haksız kazanç elde edenler hakkında gerekli soruşturmalar yapılıyor. Fonlar vasıtasıyla piyasa bozucu eylemlere giriştiği tespit edilenler hukuk önünde bunun hesabını verecektir ifadesini kullanmıştı. Hemen altını çizelim. Üçüncü dalga operasyonda gözaltına alınan 12 şüpheliden 5'inin daha bugün tutuklandığı bilgisini paylaşalım. Tutuklu sayısı 56'ya ulaştı Mahfeyker Aksu. Tabii sayı daha da artabilir. Gözaltında olan şüpheliler var. Tabii işin siyasi yönü bir tarafıyla başkent gündeminde son günlerde özellikle eski bakan Fatma Betül Sayankaya ve eşiyle ilgili fon işlemleri hakkında yürüyen bir tartışma var. Cumhurbaşkanı'nın sözleri aslında bu konuda da bir mesaj olarak yorumlandı Ankara'da. Tabii yaşananlar hakkında soruşturmalar devam ediyor ama benzer olayların tekrarlanmaması için de önlemler değerlendiriliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan sermaye piyasasının işleyişini çok daha sağlıklı hale getirecek idari ve hukuki düzenlemeler inşallah süratle hayata geçirilecek demişti dün. Dolayısıyla artık bir yandan soruşturmalar sürerken diğer yandan mağdurlar için hangi adım atılacağı, bundan sonra benzer olayların yaşanmaması için de neler yapılacağına odaklandı ekonomi yönetimi.
0: Evet.
3: Tabii kabinenin tek gündemi bu değildi. Kısaca diğer başlıklara da değinelim. Çünkü bugüne yansıyan olaylar da söz konusu Mahfeyker Aksu. Bazı okullarda malum üzücü olaylar yaşanmıştı. Milli Eğitim ve İçişleri Bakanlıkları'nın ortak çalışmasıyla okullarda güvenliği artıracak ek önlemler uygulamaya konulmuştu. Dünkü kabine toplantısında hem geçen hafta Manisa Turgutlu'daki okulda meydana gelen üzücü olay hem de Osmaniye'de maalesef bir öğretmenin hayatını kaybetmesiyle ilgili olay değerlendirildi. Turgutlu'daki olay sonrası 3 öğrencinin tedavileri devam ediyor. Dün kabinede alınan kararların eksiksiz uygulanması konusunda da hassasiyet dile getirilmiş oldu. Bu adımların etkilerini de okullarda peyderpey göreceğimizi söyleyebilirim.
0: Evet, teşekkür ediyoruz. Hakkı Kurban, bir diğer başlığımız da sabah saatlerinde gelen Merkez Hakem Kurulu operasyonu dikkatleri futbol dünyasının üzerine çevirdi. Neler oluyor sorusuna hangi yanıtları vermek

0: Federasyonu Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği İstanbul Şube Başkanı Ferdi Karadoruk gözaltına alınan isimlerden biri. Futbol Federasyonu Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği İstanbul Şubesi Teşkilat Sorumlusu Alican Sağlar aynı şekilde gözaltına alındı. İstanbul İl Hakem Kurulu Başkanı Emre Kosif de bu isimler arasında. Ayrıca soruşturmanın gizliliği ve resmi makamların paylaştığı bilgilendirme doğrultusunda MYK eski üyesi bir isim hakkında da adli işlem yürütüldüğü bilgisini verelim. Şüpheliler ana hatlarıyla resmi belgede sahtecilik ve mobbing suçlamalarıyla karşı karşıya Muhafet Eraksu. Soruşturma dosyasında tabii öne çıkan çok sayıda eylem var. Bunların başında hakem klasmanlarının ve listelerinin oluşturulmasında usulsüzlük yapıldığı iddiası var. Maç atamaları, puanlama ve görevlendirme süreçlerine doğrudan müdahale edildiği iddiası bulunuyor. Bunun yanı sıra kural ve yetkinlik sınavı sonuçlarının manipüle edilmesi de iddialar arasında yer alıyor. Dosyaya giren temel delillerin özellikle müşteki ve tanık beyanları, kriminal incelemeler ve dijital finansal takiplere dayandığı da ifade edildi. Örneğin bunlar arasında sınav kağıdı manipülasyonu öne çıkıyor Mabek Eraksu. Kriminal incelemelerde Riva'da düzenlenen kural sınavı belgelerindeki el yazısı ve imzaların hakemlerin kendilerine ait olmadığı, sınav sonuçlarına dışarıdan müdahale edilerek sahte puanlama yapıldığı tespit edilmiş durumda. Bunun yanı sıra telefon ve mesajlaşma kayıtları soruşturmaya yön veren detaylardan biri. Şüphelilerin kendi aralarındaki iletişim kayıtlarında hakem listeleri üzerinden pazarlık yaptığı belirlendi. Bunun yanı sıra masa kayıtları var. Şüpheliler arasındaki finansal akış ve banka hareketleri MASAK tarafından incelenmiş durumda. Tabii gün içerisinde Adalet Bakanı Akın Gürley'in soruşturmaya ilişkin dikkat çekici tespitleri oldu. Hiç kimsenin makamı, unvanı veya görevi hukuk karşısında ayrıcalık sebebi değildir ifadesini kullandı Bakan Gürlek. Türk futbolunda güveni zedeleyen iddiaların aydınlatılması, sorunların hukuk önünde hesap vermesi ve futbolun sahadaki emek, mücadele ve centilmenlikle anılması için temiz futbol mücadelesini kararlılıkla sürdüreceğiz açıklaması yaptı Bakan Gürlek. Tabii yanıt aranan pek çok soru var. Satır başlarıyla onlara da değinelim. Soruşturma kapsamında MHP Kiraksu usulsüz atamalara göz yuman ya da bu yapıdan çıkar sağlayan diğer gözlemci, hakem ve federasyon yetkililerine kadar bu süreç uzanabilir mi? Ankara'da merak edilen detaylardan biri bu. İkincisi milli maçlar nedeniyle lige ara verilmişti. Bu kurul hakemlerin atamasını yapan kurul. Dolayısıyla maçlar nasıl devam edecek? Bu aynı şekilde merak edilen detaylardan biri. Üçüncüsü süreç bir şike operasyonuna uzanabilir mi? Hakemlerin puanlarının veya klasmanlarının sahtecilikle değiştirilmesi belirli maçlara istenilen hakemlerin atanması amacıyla yapıldıysa bu durum müsabaka sonucunu etkileme yani şike suçu olarak değerlendirilebilir. Elbette soruşturmanın gidişatına göre bunlar şekillenecek detaylar. Aynı şekilde MASAK ve HTS incelemelerinde hakem görevlendirmeleri karşılığında herhangi bir menfaat, bahis bağlantısı veya organize bir yapı tespit edilirse dosya doğrudan bir organizasyonel şike veya yasa dışı bahis operasyonuna da dönüşebilir. Elbette soruşturma süreçlerine göre bu konular yön alacaktır diyebiliriz.
1: Evet, teşekkür ediyoruz. Tabii süremiz aslında kısıtlı ama Numan Kurtulmuş'un da açıklamaları var. Bunların detaylarını da sizden almak istiyoruz. 1 Ekim'de yeni yasama yılına başlayacak olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Başkan Numan Kurtulmuş erken seçim tartışmalarına doğrudan yanıt verdi. Kurtulmuş kararın yalnızca meclis iradesine bağlı olduğunu vurguladı. Terörsüz Türkiye hedefinin ete kemiğe büründüğünü belirten Kurtulmuş, meclis bünyesinde kurulacak izleme komisyonu sürecinin de ayrıntılarını paylaştı. Açıklamalara ilişkin ayrıntıları sizden dinleyelim ve tamamlayalım. Süremizi de hatırlattık. 1-2 dakikaya toparlarsak.
0: Elbette. Meclis yeni yasama yılında gerçekten çok önemli konularda çalışmalar yaparak kararlar alacak MHP Eraksu. Bunlar da hem siyasi hem güvenlikle ilgili konularda süreçleri şekillendirecek detaylar. Dolayısıyla Meclis Başkanı Sayın Numan Kurtulmuş'un hem Ankara'daki yasama yılı değerlendirmesinde hem de son olarak Portekiz seyahat yolunda yaptığı açıklamalar önümüzdeki dönem özellikle iki konunun ön plana çıkacağını gösteriyor. Bunlar seçim ve anayasa tartışmalarıyla terörsüz Türkiye süreci, Erken seçim tartışmaları tabii muhalefetin talebi.

0: Bundan öte Sayın Cumhurbaşkanı'nın yeniden adaylığı konusunda gündeme taşınan hususlardan biri ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden aday olabilmesi için meclis kararıyla erken seçime gidilmesi gerektiği yönünde değerlendirmeler yapılıyor. Meclis Başkanı Kurtulmuş da şu an Türkiye'nin gündeminde seçimin yenilenmesi gibi bir durumun bulunmadığını vurguladı. Erken seçim tartışmalarının yeri ve zamanı değil, meclis vaktinde yapılacak seçimlere hazırlanıyor. Erkene alınmak istenirse de burada irade meclisindir, çıkışını yaptı. Tabii mecliste erken seçim kararı alınabilmesi için de şartlar belli MHP'ye raf. Dolayısıyla yeni yasama yılında en çok tartışılacak konulardan biri bu. Bunun yanı sıra tabii terörsüz Türkiye sürecine ilişkin bir izleme komisyonu kurulacak. Üçüncü göz milletin kendisidir vurgusu yaptı Numan Kurtulmuş. Bir anlamda yerli ve milli bir süreç yürütüldüğü ifadesini kullandı ki 1 Ekim'de meclisin açılmasıyla birlikte hızlıca meclis izleme komisyonu kurulacak. 17 üyeden oluşması planlanıyor o komisyonun ve özellikle bu süreçte gözleme görevini üstlenecek bu kurul. Tabii gözler yarın Milli Güvenlik Kurulu'na odaklanacak çünkü yarınki toplantıda özellikle örgütün fiili olarak silah bırakıp bırakmadığı hangi aşamada olduğu yönünde değerlendirmeler yapılması gerekiyor. Bunlar da şüphesiz önümüzdeki sürece yön verecek gelişmeler olacak.
1: Çok teşekkür ediyoruz Hakkı Kurban. İyi akşamlar diliyoruz size.
0: İyi yayınlar diliyorum.
1: Sevgili dinleyiciler, gündemdeki ilk gelişmeleri gazeteci Hakkı Kurban'la değerlendirdik.
2: Reklamlar.
3: Vakıfbank VSL kredi kartları ile market alışverişleriniz şimdi çok daha kazançlı. Vakıfbank World kartları ile 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında gıda marketi, kasap, manav ve şarküteri sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 2000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL toplam 1200 TL World puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank.
4: Dünya Göz bilgilendiriyor. SGK kapsamında göz sağlığınızı güvence altına alın. Rutin göz muayenelerinizi ihmal etmeyin. 444-4-469.
5: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.

ritmi hissediyor musunuz? Bu Türkiye'nin üreten gücünün ritmi. Otomotivden perakendeye, enerjiden üretime, Kotsel'le birlikte ilerleyenlerin ritmi. Türkiye'nin en büyük 100 şirketinden 51'i bugün satın alma ve tedarik zinciri yönetiminde Kotsel'i tercih ediyor. Siz de Kotsel'le tanışın, işinizi ileriye taşıyın.

0: Yeni doğan bebeğin varken her şeyin birbirine karıştığını anne baba olunca anlarsın. Alyanslı olunca işler yoluna girer. Yeni doğan bebek hemşiresi evine kadar gelir. Tecrübesiyle destek verir, rahatlarsın. Sen de modüler sağlık sigortanı Alyans'tan yaptır, ayrıcalıkların olsun. Alyans ailemle. Detaylar ve koşullar için alyans.com.tr.
1: Telefon deyince vatan.

0: Fellaz. Lezzeti ezber bozar.
1: Reklamlar.
2: Gün ötesinde dünya gündemi.
3: Sevgili dinleyiciler, saatlerimiz

0: 18.27'yi gösteriyor. Dünya gündemine dair sıcak başlıkları değerlendireceğiz. Stüdyo konuğumuz Sabah Gazetesi Dış Haberler Müdürü Bercan Tutar. Hoş geldiniz Bercan Bey.
1: Hoş bulduk. İyi yayınlar.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Nasılsınız?
1: Sağ olun. Sizleri sormalı.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan genişletilmiş il başkanları toplantısında açıklama yapıyor. TRT Haber ekranlarında biz de bunu izliyoruz ama biz dünya gündemine dair sıcak başlıkları konuşacağız ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarında da önemli açıklamalar olduğu zaman
1: onları da krizi mutlaka herhalde öne çıkar. Ama bu krizde de yani depremde olduğu gibi ya o bütün krizlerde bence Erdoğan liderliği önemli bir faktör oluyor. Burayı da derleyip toparlayacaktır. O inançtayım ben.
0: Evet. Şimdi Bercan Bey özellikle Sabah Gazetesi'nde bugün kalem aldığınız son yazının başlığını İsrail'de rejim değişikliği olarak attınız. Bu tercihinize neden olan son gelişmelerin neler olduğunu sorarak başlayalım mı dersiniz?
1: Tabii küresel siyasette yani taşlar yerinden oynuyor, değişiyor. Yani şimdiden de Gazze'deki soykırım başladığında da mesela o yönde yazılar vardı, yazılarım vardı. Genelde böyle dünyanın ve bölgenin post-siyonist bir döneme geçeceği konusunda iddialar vardı. Yani Amerikan medyasında hatta bu tartışmalar 2008 yılında başlamıştı. Evet. Yani artık İsrail Amerika için bir stratejik yük olmaya başladı. Bizim Orta Doğu siyasetimizi, işte Kuzey Afrika, Kızıldeniz siyasetimizi yanlış yönlendiriyor. Biz İsrail'in merceğiyle, gözüyle bölgeye baktığımız için işte başımız sorunlardan yani sorunlardan kurtulamıyoruz şeklinde. Amerikalı böyle çok nadir de olsa böyle tek tük şeyler vardı, çıkışlar vardı 2008 yılında. Mosheimer mesela ünlü akademisyenlerden, uluslararası siyaset teorisyenlerinden bunun başını çekiyordu. Şimdi geldiğimiz o Gazze krizi 23'e geldiğimiz 2008'den 23'e kadar bayağı bir mesafe yol katlettik. Yani düşünün 2008'lerde bile bu tartışılmıştı ama tabii üstü kapatıldı. Siyonist lobinin gücü vardı. Ama Gazze soykırımından sonra İsrail'in yalnızlaşma, izolasyon, Amerika'nın işte Orta Doğu siyasetini değiştirme politikası gündeme geldi. Özellikle İsrail'e yönelik küresel vicdanın isyanı Amerika'ya da yönelmeye başladı. Yani İsrail'in izolasyonu, önceki haklar nezdinde dışlanması, tecrit edilmesi, sonra bunun işte Avrupalı siyasilere yansıması, Türkiye'nin liderliğini ettiği bir diplomatik atılım vardı İsrail'e karşı. İşte İsrail'in 1967 sınırlarına çekilmesi, sınırlarının belirlemesi, Gazze'ye, Batı Şeria'ya, İşte Mısır'a, Ürdün'e, Lübnan'a yönelik, Suriye'ye yönelik işgal ve ırkçı politikalarını terk etmesi yönünde çağrılar vardı. Şimdi bu çağrıların artık böyle ete kemiğe büründüğü bir döneme doğru gidiyoruz. Amerika'da da mesela halk artık İsrail'den yüz çevirmiş durumda. Şu konuşuluyor. Sıra politikacılarda. Politikacılar da yavaş yavaş İsrail'den yüz çevirmeye başladılar. Bunun en büyük örneği olarak da Trump'ın yardımcısı J.D. Vance'in İsrailli siyasilere, Netanyahu'nun ekibine yaptığı uyarılar var. İşte siz 9 milyonluk bir ülkesiniz. 450 milyonluk bir bölgeyi kontrol etmeye çalışıyorsunuz. Yani coğrafi olarak da, tarihi olarak da, stratejik olarak da, ekonomik olarak da bununla baş etmeniz imkansız bir şey. Yani haddinizi bilin, kendi sınırlarınıza çekilin, makul, rasyonel bir aktör olarak, devlet olarak yolunuza devam edin. Bölgeyle uyumlu hale olan bir politika izleyin şeklinde uyarıları vardı. En son sert uyarısı buydu. Trump'ın da gene Netanyahu'ya Gazze'deki barış görüşmeleri sırasında işte bütün dünya sizden nefret ediyor, dünyaya karşı gelemezsin şeklinde uyarıları vardı. Şimdi geldiğimiz noktada işte BM'deki toplantıda Netanyahu'nun işte günah keçisi olarak seçildiği, İsrail devleti ve İsrail müesses nizamı da artık Netanyahu'yu günah keçisi verip işin içinden sıyrılmaya çalışıyor ama bu yetmeyecek tabii. Yani o rejim değişikliğinden kastım şu, o siyonist, ırkçı, işgalci ideolojiden vazgeçip 67 sınırlarını kabul edip Batı Şeria'yı, Filistin devletini kabul eden bir İsrail, makul, rasyonel bir İsrail devleti ve yönetiminin iş başına gelmesi yönünde çalışmalar var. Amerika'da da bu çalışmalar var, Avrupa'da da bu çalışmalar var. Yani o eski bildiğimiz böyle istediği gibi at oynatan, istediği ülkeye saldıran, uluslararası hukuku tanımayan, işgalci, ırkçı, siyonist rejimin yönettiği bir devletten ziyade artık daha normal, makul bir İsrail görmemiz lazım. Yoksa Amerika'daki destek daha da azalacak.
0: Evet, Bercan Bey, yaşanan bu süreç yayılmacı ve saldırgan politikaların son bulması ve İsrail'in geri çekilmesiyle sonuçlanır mı? İsrail'e bu yönde adım attırılmasını kim, hangi güçler, nasıl hayata geçirilebilir?
1: Yani adım attırılabilir.

Çünkü İsrail veya Siyonist ideoloji dediğimiz şey Avrupa'nın meselesi, Avrupa'nın Yahudi sorununu işte Hitler üzerinden, Yahudi soykırımı üzerinden kendi içerisinden atıp İslam dünyasına mal etmesiydi. O ki Yahudi sorununu mesela işte Siyonist rejimi, Siyonist ideolojiyi işte Yahudilere özgür ve güvenlikli bir ülke kuracağız, bulacağız, Siyon ülkesi şeklinde bir idealle pratiği hayata geçirdiler. Yer olarak da işte Filistin topraklarını seçtiler. Şimdi bunu yapan eden zamanın Avrupalı güçleriydi. İngiltere'ydi. Daha sonra da bu projeyi sonuna kadar destekleyen İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Amerika'ydı. Ama şimdi geldiğimiz aşamada bu yani diyelim yerleşimci sömürgeciliği ve işgalci yerleşimci siyaset üzerinden başka ülkelerin işte Yahudilere yurt vatan haline getirilmesi projesinin işlemediği ve dünyanın buna itiraz ettiği görülüyor. Bölge ülkeleri de itiraz ediyor. İşte Filistin'deki halk da bunu kabul etmiyor. Soykırım pahasına da olsa, etnik temizlik pahasına da olsa kabul etmiyor. Makul ve rasyonel olan zaten İsrail projesi, Avrupa'nın öngördüğü Siyonist proje 1967'de zaten hedeflerine ulaştı. Yani 67'de neydi? Bütün sınırlarına ulaştı. Yani BM'nin 1948'de burası işte İsrail toprağı, burada Yahudi devleti kurulacak denilen bütün yerleri ele geçirdiler. Ama 67'den sonra İsrail sınırlarını aşarak işte Mısır'dan Sina'yı aldı, Gazze'yi aldı, Ürdün'den Batı Şeria'yı işgal etti, Suriye'den Golan Tepelerini aldı, işte Ürdün'ün bazı kesimlerini mesela işgal etti. Şimdi dünya Doğu Kudüs'ü aldı mesela. Doğu Kudüs o zaman BM yönetimindeydi. Evet. Yani uluslararası yönetim altındaydı. Şimdi bu işgal ettiği bölgelerden çekilip 67 sınırlarını

0: Yani o sınırlarına çekilip makul rasyonel bir devlet ol, bölgeyle normalleş. Yani 67 sınırlarına çekilmeden İsrail'in normalleşmesi, yani Arap ülkelerinin İsrail'i tanıması zor zor görünüyor. Yani bunu işte İbrahim anlaşmalarıyla Amerika'nın böyle güç kullanarak dayatması da bir sonuç vermiyor. Makul diplomatik bir normalleşmenin gerçekleşmesi için İsrail'in o 67 sınırlarına çekilmesi lazım. Dünyada da bu anlamda bir kanaat oluşmuş durumda. Bu kanaat yavaş yavaş Amerika halkına ve siyasilerine de sirayet etmeye başlıyor.
1: Evet. Bercan Bey, öte yandan tarihin en vahşi soykırım örneklerinden biri olan Gazze katliamlarının 3. yılının dolmasına sayılı günler kala Netanyahu'yu hedef alan suçlamaların arttığını izliyoruz. Evet. İsrail Demokratlar Partisi Genel Başkanı Golan 7 Ekim 2023 saldırıları öncesinde Başbakan Netanyahu'ya ulaşan istihbarat uyarılarının dikkate alınmadığını öne sürdü. Golan, Netanyahu'nun sorumluluğu orduya yüklediğini savunarak kapsamlı bir resmi soruşturma komisyonu kurulması çağrısında bulundu. Ne dersiniz? Seçim için gün sayılan İsrail'de Netanyahu için yolun sonu görünüyor denilebilir mi?
0: Denilebilir. Zaten dediğiniz, verdiğiniz örnek de onu gösteriyor. Onun dışında da mesela Amerikan, işte İsrail iç siyasetinden Ehud Barak olsun, Yair Lapant, ondan sonra Anthony Bennett diyorum, Eisenkot, yani o muhalif partiler de, evet. Eisenkot mesela muhalefetin başbakan olarak gösteriliyor. İşte New York Times'ın mesela verdiği çarşaf çarşaf dosyalar var. O 7 Ekim yani 7 Ekim 2023'teki Hamas'ın Mescid-i Aksa tufanı saldırısı, taarruzu öncesi hem Mısır istihbaratından hem Birleşik Arap Emirlikleri'nden Netanyahu'ya uyarı gitti. Bak, Hamas bir hazırlık yapıyor, bir saldırı hazırlığında. Bunu işte kendi yetkili güvenlik birimlerine sor, araştır şeklinde. Ama Netanyahu'nun bunu göz ardı ettiği, kendi güvenlik birimleriyle toplantı yaparken aldığı bu bilgiyi gündeme getirmediği yönünde şimdi Amerikan medyasında da haberler çıkmaya başladı. Bu da o şimdiki o dediğiniz işte Amerikalı işte İsrailli siyasilerin, halkın da bu yönde inanılmaz bir protestosu var, öfkesi var Netanyahu'ya. Sen bizi işte Hamas'ın saldırısı karşısında bile bile ateşe attın, kendi siyasi ikbalin için bunu kullanmaya kalktın şeklinde şeyler var, protestolar var, görüşler var, eleştiriler var. Bu İsrail siyasetinde de giderek güçleniyor bu Netanyahu, evet, öfkesi. Tabi burada şöyle bir kurnazlık var, yani İsrail Siyonist rejim, yani muhalifler de gene işte Gazze'ye yönelik soykırımın, savaşların, işgallerin devam etmesini savunuyor. Eğer onlar işte Netanyahu günah keçisi seçip Gazze soykırımını işte Netanyahu'ya yıkıp ondan sonra kendi sistemlerini, o Siyonist ideolojilerini aklamayı düşünüyorlarsa yanılırlar. Daha yani Netanyahu'yu günah keçisi seçip sembolik olarak mesela, ama Netanyahu o bir siyasi atmosferin, Siyonist atmosferin, tarihin, o jeokültürün bir ürünü. O jeokültürün o havzasında şimdi diğer Netanyahu karşıtı siyasi partiler ve liderleri de var. Onların da bu atmosferden, bu kültürden, bu Siyonist ideolojiden sıyrılmaları gerekiyor. Biraz zor görünüyor ama yani makul rasyonel tipler de yok değil Amerika'nın, Avrupa'nın baskısı sonucu. Çünkü Amerika bölgeden çekiliyor. İşte haberlerde var, bugün Irak'tan çekilişi, 23 yıl sonra Irak'tan askerlerini tamamen çekiyor, bölgeden çıkıyor. Şimdi bölgeden çıkarken bölgeyi kendisinden sonra yönetebilecek hegemon aktörlere bırakmak zorunda. O aktörlerin başında da Türkiye geliyor. Şimdi Türkiye'nin hegemon aktörü bölgede yükseldiği bir yerde İsrail'in eskisi gibi böyle hiç hukuk tanımayan, işte saldırgan, ırkçı, işgalci politikalar izlemesi biraz zor görünüyor. O anlamda şu görünüyor, Netanyahu'yu böyle günah keçisi seçip yargılayabilirler. Yani şu anda bileti kesilmiş durumda ama kalemi kırılır mı kırılmaz mı onu tam bilmiyoruz. Evet. Yani Siyonist lobi için çok güçlü, sandığımızdan çok daha güçlüler. Kolları uzun. Ama Netanyahu'yu bir şekilde bir sigaya çekecekler. Yeni bir oluşum Netanyahu üzerinden bir günah çıkarıp bir şekilde kendilerini aklamaya, sisteme entegre olmaya çalışacak İsrail yönetimi.
1: Evet, Bercan Bey, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu'nda konuşan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Filistin Devleti'nin BM kararları doğrultusunda kurulması için zamanın geldiğini belirtti. Rusya'dan gelen bu açıklama Filistin için bir umut fişeği yakar mı dersiniz?
0: Yani yakıyor tabii. Yani önemli açıklamalar ama işte sadece açıklamada kalıyor. Yani Çin'de mesela işte Filistin Devleti'ni tanıyoruz. O Hamas'ın mesela 7 Ekim'deki saldırısı, Hamas'ı terörist örgüt olarak tanımadığını açıkladı mesela Çin. Öyle bir sağlam duruşları var. Rusya'nın da mesela o yönde bir duruşu var. Ama bu tabii yani BM'de işte veto yetkisi olan aktörler olarak İsrail'e karşı alınan kararlarda mesela işte Amerika'ya baskıya dönüşmüyor. Bunu

0: kendileri karar veriyor ama Amerika'nın vetosu sonucu Rusya'nın bu açıklamaları, Çin'in bu açıklamaları sonuca ulaşmıyor. Orada da geliyoruz işte Erdoğan'ın dediği yere geliyoruz. Yani dünya beşten büyüktür. Şimdi Rusya senin yanında, Çin senin yanında, işte Türkiye, İslam dünyası, Avrupa, herkes evet Filistin devleti kurulmalı, zamanı geldi. Hatta bu konuda mesela yüzlerce karar var mesela. Veya İsrail'in işte işgalciliğine, işlediği insan suçlarına dair yüzlerce karar var. Ama buna rağmen bir adım atılamıyor. Niye? İşte Amerika veto ediyor diye. Bu yani Rusya'nın bu açıklamasının yani ete kemiğe bürünmesi, pratiğe dökülmesi için Rusya'nın biraz daha adım atması lazım. Yani İsrail'e karşı politikalarında Rusya'nın da böyle ikiyüzlülüğü var. Yani bu siyasetten bu açıklamaları yapıyorlar ama Rusya toplumunda mesela Yahudilerin çok güçlü olduğu bir toplum. Gazze soykırımında mesela İsrail Rusya medyasına çok açık bir şekilde bütün işte Gazze'liler yok edilmeli, bunlar sürülmeli, etnik temizliği sonuna kadar savunan Rus böyle tanınmış siyasi figürler var, Rus akademisyenler var, Rus işte romancılar var, sanat severleri var, sanat insanları var. Mesela Rusya'da bu konuda herhangi bir şey yapılmıyor. Yani aynı şekilde bu açık şekilde siz böyle Gazze'deki soykırımı savunan mesela Ben Givir gibi, Smotrich evet. gibi insanları mesela Amerika'da bile göremezsiniz, Avrupa'da bile göremezsiniz ama Rusya toplumunda, Rusya siyasetinde bunlar maalesef var. Bu da tabii Rusya'nın o ikiyüzlü şeyinden kaynaklı. Yani toplumda, Rus toplumunda diyelim, Yahudilerin, Siyonist lobinin etkisi çok fazla. Onu hala kırabilmiş değil. Mesela Çin böyle değil. Çin'de mesela, Çin toplumunda, sosyal medyasında Yahudilere, işte Siyonistlere çok sert suçlamalar vardır. Ama biz bunu Rus toplumunda, Rus sosyal medyasında, medya organlarında fazla göremiyoruz. O anlamda Lavrov'un açıklaması biraz siyasi kaçıyor bana göre.
1: Evet, çok teşekkür ediyoruz bu değerlendirmeleriniz için. Şimdi kısa bir aramız olacak sevgili dinleyiciler. Aranın ardından stüdyo konuğumuz Sabah Gazetesi Dış Haberler Müdürü Ercan Tutar'la söyleşimize devam edeceğiz dünya gündemindeki başlıklarla.
2: Reklamlar.
3: İstikbalden evlenenlere büyük jest, evini tasarlayanlara çok cazip indirimler ve 134 bin TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. İstikbale gelin, fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
4: Bir gün orada, bir gün burada. Ne anlıyorsunuz acaba gezmekten? Sanki bir şey kazanıyorsunuz.
5: Kazanıyoruz Engin Bey. 450 liraya varan bonus kazanıyoruz. Çünkü şimdi 30 Eylül'e kadar bonus üyesi Total Enerji istasyonlarından farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 defa 1500 lira ve üzeri akaryakıt ya da otogaz harcamasına 400 lira, mobil ya da QR'lı ödemeye ekstra 50 lira, toplam 450 liraya varan bonus. İlk harcamadan önce bonus flash'ten kampanyaya katılın. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr ve Total Enerji istasyonları.com.tr'de.
6: Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de. Peugeot.
7: Sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.
8: Yol uzun, yük ağır. Castrol Vecton, Sistem Pro teknolojisiyle %45'e kadar daha uzun, faydalı yağ ömrü sağlar. Zorlu şartlarda yolların gerçek kahramanlarının yol arkadaşı Castrol Vecton. Detaylar için castrol.com.tr'yi ziyaret edin.
9: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
2: herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
10: Reklamlar.
11: Gün Ötesi devam ediyor.
1: Devam ediyoruz sevgili dinleyiciler. Saatlerimiz 18.45'i gösteriyor. Sabah gazetesi Dış Haberler Müdürü Bercan Tutar stüdyo konuğumuz. Kendisiyle dünya gündemine dair sıcak başlıkları değerlendiriyoruz. Bir diğer başlığımız da Bercan Bey, Birleşmiş Milletler'in 81. Genel Kurul çalışmalarını çok yakından takip ettik malum. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın genel kurula hitabı da hep olduğu gibi dünyada yankı uyandırdı. Evet. Sizin yaşananlara ilişkin izlenimleriniz neler oldu? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın özellikle dile getirdiği Güvenlik Konseyi'nin yeniden yapılanması çağrısı dünyada karşılık bulur mu? Beklentileriniz neler oldu?
0: Yani karşılık buluyor çünkü dünya bir krizde, yani küresel yönetişim krizi deniliyor buna. O anlamda Erdoğan'ın tavrı, daha doğrusu yani Erdoğan şöyle karşılanıyor, çok makul ve rasyonel bir öneri getirdiği için bir de sistemin içinden bir öneri ve reform tavsiyesinde bulunuyor. Yani bazen mesela işte küresel aktörlerden eskiden olurdu BM'de dışarıdan gelen de bir İran'ın açıklamasına mesela dünya kulak veriyor ama gülüp geçiyor. İşte Hugo Chavez'in açıklamaları olurdu, Kaddafi'nin açıklamaları olurdu. Yani dünyadan böyle muhalif, sisteme muhalif veya işte Rusya'nın bir dönem mesela kendi şey eleştirileri olurdu kendince ama şimdi Erdoğan'ınki çok farklı. Yani NATO üyesi, Atlantik üyesi, Amerikan müttefiği, onun içerisinde işte diğer dünyanın diğer bölgelerle, ülkeleriyle, Rusya'yla, Çin'e ilişkileri çok iyi. İslam dünyasında çok önemli bir ağırlığı var, çelik çekirdek konumunda. Erdoğan'ın bu dünya beşten büyüktür, daha adil bir dünya mümkün, daha 2016'lardan 2013'lerden beri dile getirmesi bir yankı buluyor. Yani çünkü dünyanın içinde bulunduğu kriz de var. Eskiden dünyanın ötekisi diyebileceğimiz, yani periferisi, çevresindeki merkez emperyal güçler bölgesinde değildi, daha çevrede çok yankı buluyordu. Ama Erdoğan'ın bu çağrısı giderek mesela merkezde, Avrupa ve Amerika'da da krizler daha içeriden de hissedildiği için bu sefer oradan da karşılık bulmaya başladı. Son dönemlerde işte Almanya destek veriyor, Brezilya Erdoğan'ın bu çağrısına destek veriyor, Japonya destek veriyor. Guterres'in kendisi mesela veda konuşmasında gene buna değindi. Avrupa ülkelerde ise zaten Erdoğan minvali. Yani o anlamda dünya beşten büyüktü, bir doktrine dönüşmüş durumda. Yani yeni küresel dünyanın aslında nasıl yönetilebileceğine dair üst bir şey, teori diyelim. Yani bu bundan hareket, yani tümden gelimden hareketle, bu cümleden hareketle dünya ancak yönetilebilir. Şimdi ona doğru gidiyor. Yani dünyanın artık böyle 5 ülke tarafından yönetildiği, 5 ülkenin dediğinin mesela kurallar, normlar, uluslararası anlaşmalar şeklinde dönüştüğü bir dönem, sıkıntılı bir dönemdi. Ama yani bir bakıyoruz dünya beşten büyüktür diyoruz ama dünya giderek ikiye doğru gidiyor bu sefer.
1: Evet.
0: Yani şimdi beşi de arayacağımız günler yaklaşıyor. Evet, artık evet. Çin ve Amerika artık kendi başına hareket ediyor.
1: Evet, onunla ilgili de aslında Bercan Bey kuşkusuz Birleşmiş Milletler Genel Kurulu sürecinde dikkat çeken bir diğer buluşmada ABD Başkanı Trump'ın Çin Devlet Başkanı'nı ağırlaması oldu. Siz bu buluşmayı G2 olarak adlandırıyorsunuz. Biraz önce de evet, değindiniz aslında. Süper güç sıfatı taşıyan iki ülkenin son dönemde verdikleri fotoğrafa ilişkin yorumunuz nedir peki?
0: Yani küresel siyasette tabii yani İbn Haldunci bakıyoruz biz, yani veya Kissinger de öyle bakıyor. Liderler ve güçlü ülkeler eksenli bir dünya sistemi genelde tarihte gördüğümüz bu. Şimdi işte kim büyükse dünyanın kaderini onlar belirliyor. Yani 1830'larda mesela Tocqueville diye Fransız bir tane yazar var, Amerika ve Demokrasi kitabını yazarken daha 1800'lerde şöyle bir kanaate varıyor. Bu 19. yüzyılda diyor veya 20. yüzyılda dünyanın kaderini diyor işte Rusya ve Çin, işte Rusya ve Amerika belirleyecek diyor. Yani dünyanın yarısının kaderini diyor bu iki ülke belirleyecek. O ülkenin güçlerine, yükselişlerine bakıyor. Şimdi geldiğimizde 2. Dünya Savaşı'ndan sonra dünyanın kaderini işte Rusya ve Amerika belirledi. Orada İngiltere ve Fransa var ama o kadar etkili değiller. Şimdi Soğuk Savaş'tan sonra tek başına Amerika belirlemeye başladı. Soğuk Savaş'ın üzerinden Yani 90'lardan bu yana mesela işte bir 40 yıla yakın zaman geçti. Şimdi geldiğimiz yeni aşamada bu sefer Amerika'nın o tek başına belirleme süreci sona eriyor. Biraz böyle çok kutuplu bir dünyaya doğru gidiyoruz. O çok kutuplarda da mesela Rusya'nın ağırlığı var, Türkiye'nin ağırlığı var, Çin'in ve Amerika'nın ağırlığı var. Şimdi bu çok kutuplu dünya içerisinde iki kutuplu bir yer.

0: bu sefer öne çıkıyor. Amerika'nın böyle Çin'le tekrar bir uzlaşı, modus vivendi, geçici bir uzlaşı sağlama yönünde stratejileri var. Yani unutmayalım, Soğuk Savaş'tan sonra Amerika Çin'i yanına çekerek küreselleşme dediğimiz olguyu başlattı dünyada. Yani Amerikan sermayesi ve teknolojisi Çin'e aktı. Çin'in emek gücüyle birleşti. İşte biz 2000'lerde böyle 90'larda dünya küreselleşiyor. O bütün süreç aslında Amerika ile Çin'in ortaklaşa projesiydi. Rusya'ya karşı, Rusya'yı da renkli devrimlerle kuşatıldığı dönemlerde o zaman. Yani Balkanlarda işte savaş vardı. Orta Asya'da çeşitli renkli devrimlerde, Kırgızistan'da, işte Ukrayna'da, Gürcistan'da. Orta Doğu yeniden şekillendiriliyordu. Balkanlar şekillendirildi. O bütün süreçte Çin hep Amerika'nın yanındaydı. Çin aslında Amerika'nın 1970'lerden beri hep yanında. 70'lerde mesela Amerika dedi ki ben Tayvan'ı BM üyesi olarak tanımıyorum, onun yerine Çin'i tanıyacağım. Tayvan'ın üyeliği BM'den alındı, Çin'e verildi. Çin daimi üye yapıldı ve Çin ve Amerika Rusya'ya karşı mesela ortak hareket ettiler. O Soğuk Savaş döneminde, yani Rusya'nın çözülmesinde, SSCB'nin yıkılmasında Çin Amerikan işbirliği çok kritik bir önemdedir. O birliktelik hala devam ediyor. Yani iki ülke mesela ne kadar böyle rakip görünse de 40 yıllık bir ekonomik sembiyotik ilişkileri var. Şimdi bunu mesela son Çin ziyaretinde Amerika ve Çin resmiyete döktü. Yani gayri resmi olarak aslında G2 diyebileceğimiz gelişmiş iki ülkenin küresel ittifakından artık söz edebiliyoruz. Yeni süreç ona doğru gidiyor,
1: evet,
0: biraz.
1: Son dakikalardayız artık Bercan Bey. Teknolojinin ulaştığı son nokta yapay zeka dönemi olarak adlandırılıyor. Evet. Ve bu konunun dünya diplomasi platformlarında ilk sıradaki gündem maddesi olduğu görülüyor. Evet. Diplomasi ve yapay zeka arasında nasıl bir ilişki süreci kurulmaya çalışılıyor? Savaşların uzaya taşınmaya başlandığı günümüzde gelişmeleri nasıl yorumlamak
0: çok
1: gerekir?
0: Çok kritik gelişmeler. Yani bunu çok yakından takip etmek lazım. Bu şuna benziyor. Mesela yani barutun icat edilmesi nasıl dünya siyasetini derinden değiştirdiyse, tüfeğin icat edilmesi, işte matbaanın bulunması, buharlı mesela gemilerin, makinelerin icadı veya işte uçağın veya işte hipersonik füzelerin bulunması, yani işte nükleer silah, atom bombasının mesela icat edilmesi, bu yüksek teknoloji küresel jeopolitikayı da derinden etkiliyor ve şekillendiriyor. Şu anda yapay zeka çağındayız. Kuantum bilgisayarlar çağındayız. Bu yapay zeka da, yani mesela SSCB ile Amerika arasında Soğuk Savaş döneminde sürekli stratejik silah anlaşmalarına dair görüşmeler olurdu. Çünkü iki ülkede mesela dünya yok edebilecek silahlar var, teknoloji var. Dünyanın geri kalanı önemlidir. O iki ülke kendi normlarını, kurallarını mesela dünyaya dayatıyordu. Şimdi yapay zeka dediğimizde öyle bir süreç. Yani yapay zeka deyip geçmemek lazım. Bize yansıyan tarafları, sivil hayatımıza yansıyan tarafları bile ne kadar bizi büyülüyorsa, bir de bunun askeri tarafı var. Uzay jeopolitikasındaki mesela yansımaları var. İki ülke orada mesela hem rekabet halinde hem işbirliği halinde. Yani mesela yapay zeka da ve kuantum fiziğinde, bilgisayarlarında sadece şeyi görüyoruz biz. Çin biraz var. Daha çok mesela Amerika var. Avrupa hiç yok. Rusya hiç yok bu işte mesela. Yani diğer ülkeler yok oldukları için jeopolitik anlamda da elleri çok zayıflayacaktır. Yani bu da şeyi gösteriyor ki yüksek teknolojiye kim sahipse yeni dünyanın kurallarını da normlarını da onlar belirliyor. Bu görüşmeler, yapay zeka konusundaki görüşme biraz da onun işareti olarak okunmalı.
1: Evet, çok teşekkür ediyoruz Bercan Bey. Aslında çok başlığımız vardı ama artık süremizin sonuna geldik. Bu değerlendirmeleriniz için çok teşekkür ediyoruz sevgili dinleyiciler. Sabah gazetesi Dış Haberler Müdürü Bercan Tutar, dünya gündemine dair sıcak başlıkları kendisiyle değerlendirdik. Ve bugün de gün ötesini burada noktalıyoruz. Programı hazırlayanlar Uğur Pirpir ve Anıl Çıtak, teknik yönetmenimiz Hüsnü Aslan ve mikrofon başında spikeriniz ben Mahve İker Aksu. Hepinize iyi akşamlar diliyoruz. Yarın saatler 18'i gösterdiğinde yine de birlikte olmak dileğiyle. Hoşça kalın.
2: Gün ötesi.

0: olduğunu biliyor muydunuz?
1: Merhaba, TRT Radyo 1'de Bunu Biliyor Muydunuz programındasınız. Gündelik hayatta sıkça kullandığımız, çoğu zaman varlığını bile fark etmediğimiz ama hayatımızı kökten değiştiren ilginç bilgilerin dünyasına birlikte göz atıyoruz. Bazen bir düğmeye basarak, bazen yalnızca bir kapağı açarak kullandığımız bu icatların arkasında yıllar süren bilimsel çalışmalar, cesur fikirler ve insan yaşamının kolaylaştırma arzusu yatıyor. Günlük hayatın sıradan bir parçası gibi görünen pek çok eşya aslında büyük bir düşüncenin ve önemli bir keşfin ürünü. İşte bu programda alışkanlıklarımızın ardındaki bu etkileyici hikayeleri hatırlıyor, bildiğimizi sandığımız şeylere bir de farklı bir gözle bakıyoruz. Dünyanın en sert ve mücadeleci sporlarından biri olarak kabul edilen rugby'nin aslında bir futbol maçındaki küçük bir kural ihlalinden doğduğuna dair bir hikaye olduğunu biliyor muydunuz? Rugby adını İngiltere'deki rugby kentinden alıyor. Rivayete göre 1823 yılında rugby school'da oynanan bir futbol maçında William Webb Ellis adlı öğrenci topu kurallara aykırı biçimde ellerini alarak rakip kaleye doğru koşuyor. İşte bu hareketin daha sonra rugby'nin ortaya çıkmasına ilham verdiği anlatılıyor. Bugün bu hikayenin ne kadarının gerçek olduğu kesin olarak bilinmese de rivayete göre 1823 yılında rugby school'da oynanan bir futbol maçında William Webb Ellis adlı öğrenci topu kurallara aykırı biçimde ellerini alarak rakip kaleye doğru koşuyor. İşte bu hareketin daha sonra rugby'nin ortaya çıkmasına ilham verdiği anlatılıyor. Bugün bu hikayenin ne kadarının gerçek olduğu kesin olarak bilinmese de William Webb Ellis rugby tarihinin en meşhur isimlerinden biri olarak kabul ediliyor. Peki rugby nasıl oynanıyor? Rugby'de amaç oval biçimli topu rakip takımın sayı bölgesine taşımak ya da topu kale direklerinin arasından ve üstünden geçirerek sayı kazanmak. Sahanın iki ucunda ortasında yatay bir direk bulunan H şeklinde kareler bulunuyor. Oyuncular topu elleriyle taşıyabiliyor ancak önemli bir kural var. Top elden ileri doğru atılamıyor. Yani oyuncu topu takım arkadaşına verecekse onu geriye veya yana doğru göndermek zorunda. İleriye doğru ilerlemenin temel yollarından biri topu ayağıyla ileriye vurmaktır. Rugby ilginç kılan özelliklerden biri de fiziksel mücadelenin oyunun önemli bir parçası olması. Oyuncular rakiplerini yere indirerek topun ilerlemesini durdurmaya çalışıyor. Buna tackle yani müdahale deniyor. Ancak sanılanın aksine rugby sadece güç ve dayanıklılıktan ibaret değil. Oyunda hız, taktik, takım çalışması ve doğru zamanlamada büyük önem taşıyor. Rugby liginde ise sahada 13 oyuncu bulunuyor. Kurallar ve oyunun akışı da birbirinden farklı. Peki rugby'de sayı nasıl kazanılıyor? Oyuncunun topu rakibinin sayı alanına yere bastırmasıyla elde edilen sayıya try yani deneme adı veriliyor. Bunun ardından takım topu direklerin arasından ve üst direğin üzerinden geçirerek ek sayı kazanabiliyor. Bir try'in değeri rugby türüne göre değişmekle birlikte rugby union'da 5 sayı değerinde. Rugby'nin bugün özellikle İngiltere, Fransa, İrlanda, Galler, İskoçya, Yeni Zelanda, Avustralya, Güney Afrika ve Arjantin gibi ülkelerde büyük bir taraftar kitlesi bulunuyor. Özellikle Yeni Zelanda, rugby denince akla gelen ülkelerden biri. Rugby'nin Türkiye'deki geçmişi ise çok daha yeni. Türkiye'de de rugby kulüpleri ve milli takımlar bulunuyor. Ancak spor, futbol ve basketbol kadar yaygın değil. Peki bütün bunlardan sonra rugby'yi tek cümleyle nasıl tanımlayabiliriz? Belki de şöyle. Oval topun peşinde koşarken ileriye gitmek için bazen topu geriye vermek zorunda olduğunuz bir takım oyunu. İşte bu yüzden rugby yalnızca gücün değil, stratejinin, dayanıklılığın ve takım ruhunun da sporu. Bir sonraki bölümde bildiğinizi sandığınız bir başka konunun bilinmeyen yönleriyle yeniden buluşmak üzere. Hoşça kalın.
0: Bunu biliyor muydunuz?

0: Ana Haber Bülteni.
1: İyi akşamlar diliyoruz sayın dinleyiciler. TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan 19 ana haber bülteni başlıyor. Ben Arzu Meliye, önce özetler. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, biz yanlış yapanla, nefsine uyanla hesaplaşır, yolumuza güçlenerek devam ederiz diye konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, sermaye piyasalarında yaşanan gelişmeleri değerlendirmek üzere Beştepe'de ekonomik kurmaylarıyla bir araya geldi. Fon soruşturmasında tutuklu sayısı 56'ya yükseldi. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu ve 6 kişi gözaltına alındı. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, yeni parti genel başkanı Özgür Özel'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'a dönük ifadelerini siyasi rehalet ve iftira olarak nitelendirdi. Washington-Tahran hattında müzakereler için görüşme trafiği hızlandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü Batı Karadeniz ve Marmara'nın doğusundaki 9 il için sarı kodlu uyarı yayınladı. Ve şimdi haberler. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, biz yanlış yapanla, nefsine uyanla hesaplaşır, yolumuza güçlenerek devam ederiz diye konuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti genişletilmiş il başkanları toplantısında konuştu. AK Parti'nin kimsesizlerin kimsesi olmak için, fakir fukaranın hakkını, hukukunu korumak için mücadele verdiğini anlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, kuruluşundan bu yana hatalar yapanların olduğunu ancak bunları temizleyerek yola devam ettiklerini ifade etti. Erdoğan, kimilerinin başı döndü, kimileri yolunu şaşırdı, kimileri nefsinin kölesi oldu, kimilerini şeytan şaşırttı, kimileri bu kutlu davayı kirletmek için aramıza sokuldu, biz bunların hepsinden arınarak yolumuza devam ettik, dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, son günlerde gündemde olan fon soruşturmasını yakından takip ediyor. İlk andan itibaren ilgili bakanlıklara talimat veren Erdoğan, bu kez ekonomi kurmaylarıyla bir araya geldi. Toplantıda fon krizi sonrası hukuki ve idari yönden alınacak tüm tedbirler ele alındı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, fon soruşturmasına yönelik mecliste bir araştırma komisyonu kurulabilmesi için siyasi partileri işaret etti. Bir kararlılık ortaya koymaları lazım, dedi Kurtulmuş. Bu affedilecek bir iş değildir. Sonuna kadar gidilmesi ve hesap sorulması lazım, açıklamasında bulundu.
2: Mecliste bir araştırma komisyonunun kurulabilmesi için partilerin bu konuda bir kararlılık ortaya koymaları ve kabul etmeleri lazım. Sayın Cumhurbaşkanımızın tavrı doğrudur ve sonuna kadar gidilmelidir. Biz de sonuna kadar bu tavrı destekliyoruz. Bu affedilecek, ihmal edilecek, küçük görülecek bir iş değildir. Sonuna kadar bunun gidilmesi ve hesabının sorulması lazım. Bu meselenin çok önemli bir konusu da tarafı da ekonomik güvenlikle ilgili meseledir. Yani böyle krize dayanıksız bir takım fon yapılanmaları gibi, ekonomik sistemdeki bazı açıklar gibi konular gündeme gelirse, bu yerli ve yabancı yatırımcının Türk ekonomisine olan güvenini sarsar ve bundan çok çok daha büyük zararlar elde ederiz.
1: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın sermaye piyasası kanununa muhalefet suçu kapsamında yürüttüğü fon soruşturması sürüyor. Son olarak gözaltına alınan 12 şüpheli adliyeye sevk edilmişti. Savcılıktaki işlemlerinin ardından hakim karşısına çıkan 5 şüpheli tutuklandı. Fon soruşturmasındaki tutuklu sayısı böylece 56'ya yükseldi. Hakemler dosyası soruşturması açıldı. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu ve 6 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin yazışmaları ve bilirkişi raporları dosyaya girdi. Zanlıların bazı hakemlere görev vermedikleri, mobbing ve resmi belgede sahtecilik yaptıkları öne sürülüyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek'te operasyona ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Sahadaki rekabetin adil, hakemlik süreçlerinin tarafsız ve şeffaf yürütülmesinin futbola duyulan güvenin temeli olduğuna dikkat çekti. Gürlek, hakem klasmanlarının

oluşturulması, görevlendirme, puanlama ve atama süreçleriyle kural sınavlarına müdahale edildiğine ilişkin iddiaların incelendiğini belirtti. Hakemlere mobbing ve sahtecilik soruşturması sonrası Türkiye Futbol Federasyonu internet sitesinde duyuru yayınladı. Duyuruda yönetmemiz Nisan 2025 tarihinden itibaren adaletin tesisi amacıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına birden fazla suç duyurusunda bulunmuştur denildi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan diplomasi temaslarını Ankara'da sürdürüyor. Bu kapsamda Kuzey Rhein-Westphalia Eyaleti Başbakanı Hendrik Wüst'le görüştü. Dışişleri Bakanı Fidan Almanya'nın Kuzey Rhein-Westphalia Eyaleti Başkanı Hendrik Wüst'le Ankara'da bir araya geldi. Görüşme Wüst'ün Türkiye temasları kapsamında gerçekleşti. Hendrik Wüst dün de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul edilmişti. Dünya enerji krizinin derinleşmesiyle alternatif arayışını sürdürüyor. Enerjide yerli üretimi artırmanın yolları masaya yatırılıyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar da Filios'ta bu konuya ilişkin açıklamalarda bulundu. Türkiye petrol ve doğalgazda dışarıdaki operasyonuyla ve Türkiye içerisindeki üretimiyle kendi kendine yeten bir ülke olacak dedi. Bayraktar 350 bin varil olan enerji üretiminin 2028'de 600 bin varile ulaşmasının hedeflendiğini belirtti. Sözlü Ekim ayı sonunda Karadeniz'deki görevine uğurlanacak olan Osman Gazi Yüzer Üretim Platformu'na getirdi. Bayraktar platformun 20 yıl boyunca aynı noktada üretime devam edeceğini belirtti. Bayraktar'ın gündeminde devreye alınacak yeni Yüzer Üretim Platformu da vardı. Üretimimizi 4 katına çıkaracağız. Onun ismi şu anda belli değil. İmalatı şu anda devam ediyor. Hedefimiz onu 2027 sonu gibi yurt dışından Türkiye'ye getirmek ve 2028'de de üretimde onu devreye almak dedi. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, yeni parti genel başkanı Özgür Özel'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'a dönük ifadelerini siyasi cehalet ve iftira olarak nitelendirdi. İçine düştüğünüz çarpıklıktan Cumhurbaşkanımıza ve AK Parti'mize saldırarak sıyrılamazsınız dedi. Ömer Çelik, ilkesizliği rehber edinen zihniyetin milletimize vereceği hiçbir ahlak dersi yoktur ifadesini kullandı. AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala da yeni parti genel başkanı Özgür Özel'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik ifadelerine tepki gösterdi. Önce kendi siyasi sorumluluğunuzu yerine getirin, yolsuzlukla suçlananlarla yollarınızı ayırın ifadesini kullandı. Ala, bizim kılavuzumuz Silivri değil milletimizdir dedi. Efkan Ala, Özgür Özel'e tepkisini sosyal medyadan gösterdi. Yeni partinin ismi değişecek mi? Tartışma devam ediyor. Anayasa Mahkemesi parti isminin hükümsüzlüğüne ilişkin talebi gündemine aldı. Yeni partiye savunma sunması için bir ay süre verdi. Özgür Özel ise yarın düzenlenecek çalışma kampında yeni isimle ilgili milletvekillerinin önerilerini alacak. Yeni Parti milletvekili Deniz Yavuz Yılmaz'ın eşi Serpil Yavuz Yılmaz hakkında soruşturma başlatıldı. Soruşturma, kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık suçlamasıyla yürütülüyor. Soruşturmayı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı başlattı. Soruşturmanın Yeni Parti milletvekili Yavuz Yılmaz'ın Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yaklaşık 2 yıl danışmanlığını yapan Özgün Avcı'nın verdiği ifade üzerine başlatıldığı belirtildi. Deniz Yavuz Yılmaz'ın eşi Serpil Yavuz Yılmaz hakkındaki soruşturma, yağmurluğu ve kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık iddiasıyla yürütülüyor. İzmir'de Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik Gazi Emir Yapı Kooperatifi soruşturması kapsamında 17 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı. Aralarında eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in de olduğu şüpheliler hakkında zimmet ve nitelikli dolandırıcılık gibi suçlardan 4,5 yıldan 20 yıla varan hapis cezaları istendi. Türk Telekom ve Aselsan'ın birlikte geliştireceği yerli cep telefonu için geri sayım sürüyor. Türk Telekom CEO'su Ebubekir Şahin, Türkiye'nin yerli ve milli cep telefonu projesinde gelinen son noktayı paylaştı. Türk mühendislerin üzerinde çalıştığı telefon Anadolu'dan çıkacak, Malatya'da üretilecek dedi. Pil ve kameranın rekabetçi olacak şekilde tasarlandığını belirten Şahin, yerli cep telefonunun 2027'nin ilk yarısında satışa çıkarılmasını hedeflediklerini de belirtti.
Yasa dışı bahisle mücadele aralıksız sürüyor. İstanbul merkezli soruşturmada 12 ilde 30 şüpheli için gözaltı kararı verildi. Aramalarda çok sayıda dijital veriye el konuldu. Şüphelilere ait 505 banka hesabıyla 82 kripto varlık cüzdanına bloke konuldu.

İçişleri Bakanlığı 35 ilde düzenlenen operasyonlarda 653 kilogram uyuşturucuyla 410 bin uyuşturucu hap ele geçirildiğini açıkladı. Gözaltına alınan 264 şüpheliden 172'si tutuklandı. Fethullahçı terör örgütüne yönelik İstanbul merkezli 6 ilde operasyon düzenlendi. Gizli tanıktan elde edilen dijital materyallerde adı geçen şüphelilerin kimlik ve adresleri belirlendi. Şüphelilerin örgüt mensuplarıyla irtibatlı oldukları ve örgüt içinde sorumlu düzeyde faaliyet yürüttükleri tespit edildi. Bank Asya hesap hareketleriyle ankesörlü telefonlardan ardışık aramalara ilişkin kayıtları da saptandı. Ekipler İstanbul, İzmir, Kocaeli, Gaziantep, Kayseri ve Kırıkkale'de belirledikleri adreslere düzenledikleri eş zamanlı operasyonda 20 şüpheliyi gözaltına aldı. Aramalarda birçok örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirilirken şüpheliler işlemleri için emniyete götürüldü. DAEŞ silahlı terör örgütüne 2 ayrı soruşturma kapsamında operasyon düzenlendi. İstanbul'daki operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin zekat, fitre, kurban parası adı altında örgüte para topladıkları belirtildi. Şüphelilerin ev adreslerinde bulunan dijital verilere ve paralara el konuldu. Gaziantep merkezli DAEŞ operasyonlarında gözaltına alınan 5 şüpheli ise tutuklandı. Ankara'da yasa dışı bahis soruşturmasında 45 kişiye yönelik operasyon başlatıldı. Şüphelilerden 36'sı yakalanarak gözaltına alındı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada şüphelilerin yasa dışı bahis oynatmak için yer ve imkan sağladıkları tespit edildi. Temin edilen banka hesapları, GSM hatları ve mobil bankacılık hesaplarını para karşılığında kullandıkları belirlendi. Ankara İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü koordinesinde 45 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon yapıldı. Şüphelilerden 36'sı yakalanarak gözaltına alındı. Firari 9 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor. Washington-Tahran hattında müzakereler için görüşme trafiği hızlandı. Amerikan Başkanı Trump, savaşı çok yakında kazanacağız ve bu durum sona erecek dedi. İran ise şartlarını ilettiği Amerika'dan hala yanıt bekliyor. Dışişleri Bakanı Arakçı, Amerika çözüm aradığını iddia ediyorsa çözümü biz sunduk ifadelerini kullandı. Dinlediğiniz haberlerden özür diliyorum. Gazze'de ateşkesin gölgesinde soykırım sürüyor. Son olarak Gazze kentinde bir binaya düzenlenen hava saldırısında 2 Filistinli daha katledildi. Katil İsrail unsurları ateşkesi 5147 kez ihlal etti. İsrail zulmü Batı Şeria'da da sürüyor. İsrail'li işgalciler Filistinlilerin araçlarını yaktı, hasatlarını çaldı. Rusya-Ukrayna savaşı cephe hattını aşarak Rusya-Avrupa arasındaki gerilimi tırmandırıyor. İngiltere'den savaş Avrupa'ya döndü açıklaması geldi. Rusya da Avrupa'nın kendilerine karşı savaş yürüttüğünü öne sürdü. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte da Ukrayna'ya destek mesajı verdi. Rutte, Ukrayna için daha azını değil daha fazlasını yapacağız dedi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü bugün Batı Karadeniz ve Marmara'nın doğusundaki 9 il için sarı kodlu uyarı yayınladı. Yurt genelinde serin ve yağışlı havanın hafta boyunca etkisini sürdürmesi bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve Karadeniz'in yanı sıra Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun bazı kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak görülecek. Rüzgarın Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzeyden kuvvetli, kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. 3 büyük şehir de yağış bekleniyor. Ankara'da yarın sağanakla birlikte sıcaklık 19, İstanbul'da 22, İzmir'de 27 derece. İstanbul'da yağışların 3 gün boyunca etkili olması bekleniyor. Nepal'de şiddetli yağış bir kez daha sel ve toprak kaymalarına yol açtı. 20'den fazla kişi yaşamını yitirdi. Sel Hindistan'da da etkisini gösterdi. Amerika Birleşik Devletleri'nin kuzeydoğusunu fırtına vurdu. Sokaklar su altında kaldı. Güney Kaliforniya, Polo kasırgası için önlemler aldı. Meksika'da kasırga nedeniyle teyakkuzda. Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi 2. Bölge Müdürlüğü'nden bildirilmiştir. Balıkesir ilinin Burhaniye ve İvrindi ilçeleri sınırları içinde Kurucuoluk mevkiinde bulunan 154 kV 2.6 km uzunluğundaki Ali Bey RES-TM Marmara Adası, RES-TM elektrik iletim hattı enerji iletim hattının geçici kabı yapılacak olup 30 Eylül 2026 Çarşamba günü saat 12'den itibaren 154 bin volt gerilim uygulanacağından direklere tırmanılması, iletkenlere yaklaşılması, can ve mal güvenliği

0: açısından tehlikelidir, önemli duyurulur. Sayın dinleyiciler, dinlediğiniz haberlerden özetler. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, biz yanlış yapanla, nefsine uyanla hesaplaşır, yolumuza güçlenerek devam ederiz diye konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, sermaye piyasalarında yaşanan gelişmeleri değerlendirmek üzere Beştepe'de ekonomi kurmaylarıyla bir araya geldi. Fon soruşturmasında tutuklu sayısı 56'ya yükseldi. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu ve 6 kişi gözaltına alındı. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'a dönük ifadelerini siyasi cehalet ve iftira olarak nitelendirdi. Washington-Tahran hattında müzakereler için görüşme trafiği hızlandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Batı Karadeniz ve Marmara'nın doğusundaki 9 il için sarı kodlu uyarı yayınladı. Spor. Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı devre arasında kadroya bir veya iki takviye daha yapmaya çalışacaklarını söyledi. Süper Lig yayın ihalesi hakkında da konuşan Adalı, 500 milyon doların altına evet deme niyetlerinin olmadığını belirtti. Fenerbahçe lige verilen arada çalışmalarını Samandıra'da sürdürüyor. Teknik direktör İsmail Kartal takımını girilecek yoğun döneme fiziksel ve taktiksel olarak hazırlıyor. Euroleague'de çift maç haftasında iki temsilcimiz Fenerbahçe Tarfin ve Anadolu Efes sahne alacak. Sarı lacivertliler saat 20.45'te Bayern Münih ile karşılaşacak. Anadolu Efes ise saat 20'de Real Madrid'i konuk edecek. UEFA Kadınlar Avrupa Kupası'nda mücadele eden temsilcimiz Fenerbahçe Arsaevi yarın ikinci ön eleme turu rövanş maçında Minsk ile karşılaşacak. İlk maçı 4-1 kazanan Sarı lacivertliler rakibini elemesi halinde son 16 turuna yükselecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı çok bulutlu. Marmara, Kuzey Ege, İç Anadolu'nun kuzeyi, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları ve Doğu Anadolu'nun doğusu, Akdeniz'in Toroslar mevkiiyle Artvin çevreleri ve Hatay'ın kıyı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığının yurt genelinde azalacağı, iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin altında, doğu bölgelerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Buna göre bazı merkezlerde beklenen gecenin en düşük hava sıcaklıkları şöyle: Ankara, Konya, Eskişehir 12, İstanbul, İzmir, Sakarya 16, Bursa, Çanakkale, Edirne, Manisa, Aydın ve Gaziantep 15, Antalya 20, Adana 19, Sivas, Yozgat, Muş ve Bingöl 11, Samsun ve Ordu 17, Trabzon 18, Erzurum ve Kars 6, Diyarbakır 14 derece.
1: Yol durumu.
0: Ankara Niğde otoyolu üst

0: TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan 19 ana haber bülteni sunduk.
1: Reklamlar.
2: Kadın girişimciler, girişiminizi geleceğe taşımaya hazır mısınız? Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması başladı. Yarışma ile kategori birincilerini uluslararası fuarlarla buluşturuyor, girişimcilerin kitle fonlamasından yararlanmasını sağlıyoruz. Çünkü biliyoruz, geleceğimizi dönüştüren her hikaye desteklenen bir girişimle başlar. Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması için başvurular devam ediyor. Detaylı bilgi ve başvuru için halkbank.com.tr.
3: Logo yazılımla işinizi bulutta yönetin. Yapay zeka destekli raporlama ve kullanıcı dostu arayüzüyle yeni Logo Cloud'u keşfedin. Logo.com.tr'ye gelin, ücretsiz deneyin.
4: Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi ve

0: Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
1: Güney Avrupa tatilinizi Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla planlayın. İstanbul çıkışlı Atina, Roma, Barcelona ve seçili şehirlere gidiş dönüş biletinizi 9 Ekim'e kadar alın. 1 Kasım 2026, 28 Şubat 2027 tarihleri arasında 119 dolardan başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
2: Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam netle uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
3: Kazancım et, sigortam net.
4: Evet sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.

0: Skodalıların dilinde mutlu şarkılar. Çünkü Skoda'da satış sonrası başlayan onlarca ayrıcalık var. İyi ki bende Skoda var.
1: Ben bilince uzay biyoloğu olacağım.
2: Ben dijital arkeolog.
3: Ben iklim mühendisi olacağım.
4: Çocukların yarın ne seçeceği belli olmasa da yarınlarının güvencesi belli. Bugünden BES. Çocuğunuza BES başlatın. 20.000 TL'ye varan bonus kazanma fırsatından yararlanın. 8 Ekim'e kadar dijital

0: Reklamlar. Soralım bakalım.
1: İlişkilerde sınır koymanın önemi nedir? Klinik psikolog Metin Aydın'a sorduk.
2: Sağlıklı kişisel alanlar oluşturabilmek ve iyi bir şekilde devam ettirebilmek için ilişkilerde sınırları belirlemek kişiler arası ilişkilerin temelini oluşturur. Birey olarak hayatınızın kontrolünün elinizde olduğunu hissetmeye ihtiyacınız vardır. Sınır koymak kişisel ihtiyaçlarınızın ve değerlerinizin bir göstergesidir. Sınırlarınız duruma ve kişiye göre nasıl davranmanız gerektiğini şekillendirir. İlişkilerinizde durmanız gereken noktaları size hatırlatarak yol gösterir. Sınır koymanız gerektiği zamanlar bir takım korkular hissedebilirsiniz. Özellikle terk edilme korkusu, dışlanma korkusu ve reddedilme korkusuyla karşınızdaki kişinin isteklerini ve ihtiyaçlarını hemen yerine getirme davranışında bulunuyor olabilirsiniz. Hem kabul görebilmek hem de o kişiyle olan ilişkinizi tehlikeye atmamak için yapabilirsiniz.

0: yaptığınız bu davranış kendinizden ödün vermenize neden olur. Yaşamınız boyunca bazı insanlara hayır demekte zorlanıyor olabilirsiniz. Kırıldığınız noktaları karşıdaki kişiye ifade edemeyebilirsiniz. Tüm bu ve benzeri yaşadığınız deneyimler sizin ilişkilerinizin bir sınıra ihtiyacı olduğunu hatırlatır. Rahatsız olduğunuz durumları ifade edemediğiniz için yaşadığınız sıkıntıları içinize atmanıza yol açar ve psikolojik sağlığınız olumsuz yönde etkilenir. Kendinizi korumak ve sağlıklı bir iletişim sürdürebilmek için fiziksel, duygusal ve zihinsel sınırlara ihtiyacınız vardır. Burada en önemli olan şey sınır koymanın bir bencillik olarak algılanmamasıdır. Kişinin kendi iyilik halini devam ettirebilmesi ve sağlığını koruması için önemli bir davranıştır. Partnerinizle, çocuklarınızla, arkadaşlarınızla ya da iş hayatınızdaki ilişkilerinizde sınırları oluşturmak kişiler arası ilişkileriniz için temel bir ihtiyaçtır.
1: Soralım bakalım.

0: spor servisi.
1: İyi akşamlar sevgili dinleyiciler. Herkese merhaba. Spor servisinde bir programda daha sizlerle beraberiz. Bugün 29 Eylül Salı ve günlerden Salı. Normalde Salı günleri biliyorsunuz Hayri Ülgen'le beraber oluyorduk ama bugün o yok. Yarın birlikte olacağız onunla. Bugün gündeme ilişkin başka bir programda sizlerleyiz. Yine tabii ki konumuz spor. Spora dair bugün ne varsa konuşacağız. Dün maalesef biliyorsunuz milli takımımız İtalya'ya mağlup oldu Bursa'da. O maçı da konuşacağız. Ben Ahmet Füsunoğlu, yapımcım Ali Yıldırım ve Hüsnü Aslan teknik yönetmenimiz. Stüdyoda da Serhan Türk var. Demirören Haber Ajansı'na hoş geldin sevgili Serhan Türk.
2: Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum.
1: Epeydir seni de görmüyorduk, özlemişiz.
2: Evet, ben de özlemişim, sen de yayın yapmayı.
1: Biraz kilo verdiğini de görüyorum sevgili
2: evet,
1: Serhan.
2: Bayağı yorulduk.

0: Amerika'dan sonra daha yoğuna bir döneme girdin sen
1: Tabii.
0: biliyorum.
1: Arizona'da bayağı da kilo vermiştik zaten. Hem sıcak hem yemek yiyemedik hem de
0: Arizona'nın sıcağı
1: takımımızın.
0: gecede soğuğu diyorlar. Hep gidenler öyle diyor. Abi gündüz acayipti, gece de üşüyorduk diyorlar.
1: Gece de üşüyorduk. O da klimalardan üşüyorduk.
0: Evet, işte o milli takıma da maalesef yansıdı. O milli takım bir türlü toparlanamıyor. Bir haftada iki mağlubiyet aldık. Şimdi Serhan Türk'le bunları konuşacağız ama biliyorsunuz sabahleyin hepimiz uyandık. Uyandığımızda son dakika haberleri düştü telefonlarımıza. Merkez Hakem Kurulu Başkanı ve yönetim kurulundan bazı isimlerin ile ilgili dosya, daha doğrusu adli makamlara sevk edildiği söylendi ve onlarla ilgili de tahkikata girildiği söylendi. Şimdi biz biliyorsunuz spor avukatı Sayın Emin Özkurt var. Bu konuda en yetkili, neredeyse en bilgili kişi ve o kadar güzel tane tane anlatıyor ki ben Emin Özkurt'un birazdan bizle bağlantı yapacak konuşmasına gerçekten bayılıyorum. Çok hukuki terimleri bilmem ama Emin Özkurt tane tane anlatınca da ben bile anlıyorum. O yüzden evet, şimdi arkadaşlarım işaret ediyorlar, bağlı diyorlar. Emin Bey, iyi akşamlar.
2: Ahmet Bey merhaba, iyi akşamlar diliyorum.
0: Evet,
2: İyi akşamlar.
0: Yine bizim bilmediğimiz konular. Emin Özkurt yine telefon attığında sevgili Emin Özkurt, hoş geldiniz öncelikle.
2: Hoş bulduk, hoş
0: Ne yapacağız şimdi hakemler dosyası, bu soruşturma ile ilgili neler biliyorsunuz, bize neler anlatabilirsiniz? Önce sizden bir bilgi alalım. Siz anlatınca çünkü gerçekten anlıyoruz. Yani hukuki terimlerin de karşılığını çözmüş oluyoruz. Söz sizde, buyurun.
2: Evet, onu bildiğince yalın olmakta fayda var zaten. Hukuk yeterince karmaşık. Bir de onu daha anlaşılmaz hale getirmeye gerek yok. Bir de bir şeyi net ve yalın anlatamıyorsan aslında o konuya da hakim değilsin derler.
0: Kesinlikle.
2: Dolayısıyla bildiğimizi düşünüyorsak en azından dilimiz döndüğünce bunu da sade bir dille dinleyicilerimize ve sizlere de ifade etmiş olalım. Şimdi benim gördüğüm kadarıyla olay şu. Bir, 1,5 yıldır bu soruşturma yürüyor. Aşama aşama Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü bir boyut var. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü bir boyut var. Türkiye Futbol Federasyonu'nun bu süreç içerisinde zaman zaman verilerle, belgelerle desteklediği bir boyut var. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından
0: Evet.
2: soruşturmayı. Bütün bunları bir arada değerlendirdiğimizde çok ciddi bir hukuki ve sportif problemle karşı karşıyayız. Çünkü sahada adaleti tecelli ettirmesi için görev verdiğimiz, görevlendirilen hakemleri görevlendiren sistem bozulmuş gibi gözüküyor. Yani burada gerçekten işin ağzı aslanıyor. Bir adli süreçle karşı karşıyayız ve yapısal bir çatlağa işaret ediyor bu durum. Çünkü Türk futbolunun yönetim mekanizmasındaki önemli bir parçadaki hatayı bize gösteriyor. MHK Başkanı'nın İstanbul Türkiye Faal Hakemler Derneği'nin İstanbul Şube Başkanı'nın, yine eski MHK üyelerinin, bunların gözaltına alınması, bunların en tepede isimler olduğunu gördüğümüzde önemliydi. Ama suçlamalar ortaya çıkınca biraz daha iş ciddiye bindi. Çünkü mobbing bunların arasındaki en basit.
0: Evet.
2: Mobbingden kastettikleri şu: içeride yıldırmak için hakemlikten vazgeçmesi ve böylelikle yerine kendi yakınlarını ve istedikleri kişileri yükseltebilmek için sistemden dışarıya atmak istedikleri kişilere uyguladıkları yöntem. İş yerlerinde de olur bu aslında.
0: Şikayet sadece mobbing üzerine mi, bu tür bir mobbing mi?
2: En basiti. En basiti.
0: Ha, suçlamalardan biri bu diyorsunuz, en basit olanı.
2: Suçlamalardan biri bu mobbing. Onu da tabii şeyden götürüyorlar, eziyet etmekten ilerletiyorlar. Çünkü mobbing tek başına bir suç değil. Ama Türk Ceza Kanunu'nda eziyet diye bir suç var. Bu tam örtüşmüyor. Yani bu çok kolay bir bundan dolayı gözaltına alınmazlar. Öyle diyeyim size.
0: Evet.
2: Asıl sıkıntı olan kısım burada net bir şekilde sınav sonuçlarına müdahale. Yani sınav sonuçlarına ve sürecine müdahale edildiği iddialarına ilişkin somut veriler olduğu söyleniyor. Bununla ilgili de İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yine basına yansıdığı kadarıyla, gördüğümüz kadarıyla bir yürütücü soruşturma çerçevesinde bilirkişi raporu da çıkmış. Şüpheli, yani burada açık söylemek gerekirse bir hakemin
0: evet.
2: Hakem kağıdı, imtihan kağıdı daha sonra başka biri tarafından yanlış cevaplar girilmek suretiyle Onun klasman

0: atlaması engellenecek şekilde evrakta sahtecilik yapılmış. Bu var. İki, çeşitli kişilere, muhtemelen hakem adaylarına ve hakemlere sınav soruları sahir şekilde iletilmiş. Bununla ilgili görsel WhatsApp yazışmaları var. Bu bizim daha evvel ne yazık ki yaşadığımız bir şey Ahmet Bey. Biz daha evvel menajerlik sınav sorularını çalan, bunları çözen, bunları menajerlere satan ve bu durumdan dolayı hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı haklarında çıkan avukatları da gördük. Yani böyle bir Türkiye'nin içinden geçiyoruz.
1: Sayın Eminöz, sevgili Eminöz Kurt, şimdi Adalet Bakanı Sayın Akın Gürley'in bir açıklaması var. Onu okuyayım. Siz de yine açıklamalarınıza bu mihvalde devam edelim isterseniz.
2: Bir de kaç dönem için bu? Yani kaç dönem için bu sınav soruları ya da farklı şekilde eylemler gerçekleşmiş?
1: O belli mi şeyde, suçlamada?
0: Özellikle 2025 yılına bir odaklanma söz konusu. 2025 yılıyla ilgili bir imtihanla alakalı bir odaklanma söz konusu. Fakat bu zaman zarfı dışında da 2022 ve 24 yıllarında hazırlanan hakem ve gözlemci listelerinde de usulsüz değişiklikler yapıldığı belirtiliyor. 2025 yılında Riva'da gerçekleştirilen kural sınavında ise sorulara, notlandırma sürecine ve sınav sonuçlarına doğrudan müdahale edildiği yönünde iddialar.
1: Bu iddiaları ortaya atan, şikayeti yapan eski hakem arkadaşın şikayeti bildiğim kadarıyla 2022 Şubat ayında. Demek ki o dönemden de bir şey var. Sayın Adalet Bakanı'nın açıklaması da şöyle. Hemen onu okuyalım. Hakemler soruşturması ile ilgili yaptığı açıklamada bugün temiz futbol mücadelesini kararlılıkla sürdüreceğiz. Türk futbolunda güveni zedeleyen iddiaların aydınlatılması, sorumluların hukuk önünde hesap vermesi ve futbolun sahadaki emek, mücadele ve centilmenlikle anılması için temiz futbol mücadelesini kararlılıkla sürdüreceğiz diye açıklaması var. Bu evrakta sahtecilik tabii ki bazı hakemlerin yolunu açmak için mi? Tam bilmediğim için size soruyorum.
0: Yani şöyle gözüküyor olay. Çeşitli hakemlerin klasman atlamasını sağlamak adına onlara sorular, bazı sorular WhatsApp üzerinden veya görselleri sınav öncesinde iletilmiş gibi gözüküyor. Böylelikle onların öne geçmesi sağlanmış gibi gözüküyor.
1: Evet.
0: Eğer bu şekilde bir durum varsa, o sınavın, bu durum tespit edilirse de kesinleşirse, o sınavın yenilenmesi gerekir ve o sınava dayanarak hak kazanmış herkesin o hakkının bir gözden geçirilmesi gerekiyor.
1: Yani kazanılmış hak olmaz artık o diyorsunuz.
0: Hayır, bir usulsüzlük üzerine kazanılmış hak elde edemezsiniz. Yasaya aykırı bir eylem var çünkü burada. O sınav soruları kimlere verilmişse, o kayıtlar kimlerle ilgiliyse, onların sadece o sınav sonuçları geçersiz kılınmaktan bir öte, Futbol Federasyonu'nun ilerleyen günlerde yapacağı disiplin soruşturması çerçevesinde de futboldan süreli ya da sürekli men edilmeleri gündeme gelecek. Yani çok önemli bir kırılma noktasındayız Ahmet Bey. Ben size şunu açık bir şekilde söyleyeyim. Bu işin artık geri dönüşü yok. Mevcut durumda mevcut Merkez Hakem Kurulu'nun devam etme ihtimali mümkün değildir. Türkiye Futbol Federasyonu'nun şu anki Merkez Hakem Kurulu'nu lağvetmesi bir gereklilik olarak önünde durmaktadır. Tabii ki bu hukuken öyle çok kestirme ve doğrudan varılabilecek bir sonuç değil. Çünkü bir anda lağvediyorum diyemiyorsunuz. Talimatlar var. Türkiye Futbol Federasyonu'nun statüsü var. Üyeler istifa etmedikçe veya çekilmiş sayılmadıkça yerlerine yenisi atanamıyor. Fakat olağanüstü bir sürecin içerisinden geçiyoruz. Bunu öncelikle MHK üyelerinin bence kendiliğinden bir istifa dilekçelerini sunmalarında fayda olur. Çünkü bu
1: böyle bir davaya konu edilseler bile kendileri istifa etmedikçe diyorsunuz görevden alınamıyorlar.
0: İki ihtimal var. Bir tanesi üyeler istifa etmedikçe yerine atanamıyor. İkinci ihtimal ise çekilmiş sayılmadıkça. Çekilmiş sayılma tabiri muğlak, biraz hukuki yoruma müsait. Ama ben şöyle yorumlarım hukukçu olarak bu durumu. Eğer önemli bu kurulun başındaki kişi gözaltına ciddi iddialar çerçevesinde alınıyorsa, bundan hareketle öncelikle Türkiye Futbol Federasyonu'nun yürütmesi gereken disiplin

0: talimatları çerçevesinde bir ekip kurulu süreci var. Yani Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu etik kurulunu devreye sokup bu ihbar veya resen öğrendiği ve ciddi bulduğu talimat kapsamındaki ihlallerle ilgili disiplin incelemesi yapılması üzerine kendisine sevk edildi dinlemesi üzerine TFF etik kuruluna sevk etmesi gerekir dosyayı. Fakat bunlar çok hızlı yapılması gereken durumlar olduğu için ve ben açık söyleyeyim lige verilen milli aradan sonra bu MHK ile devam edilmesi ihtimalini ben pratik olarak görmüyorum. O nedenle yaşanan bu süreçlerin TFF statüsünün çerçevesinde, TFF statüsü içerisinde çekilmiş sayılma olarak yorumlanıp bir manada Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu'nun mevcut MHK'yı lağv etmesi ile yeni bir MHK ataması, yeni bir MHK başkan ve yönetimi atamasıyla sadece yeni liglerimiz yeniden kaldığı yerden devam etmeden bence hızlı bir şekilde bununla ilgili kararlar alınmalıdır diye.
1: Evet. Peki liglerle ilgili herhangi bir durum söz konusu olabilir mi? Sonuçta 2025 yılından bahsediyoruz ve klasman hakemlerinden bahsediyoruz, hakemlerimizden bahsediyoruz. Bu durumda görev almaları ya da görev aldığı maçlar ya da farklı şeylerle ilgili bir sıkıntı olabilir mi?
2: Serhan Türk'ün ilgili, sorusu.
0: Tabii Serhan Bey. Liglerle ilgili kararlar ligin sonunda Futbol Federasyonu'nun
1: teşkil ediyor.
0: Liglerin teşkiliyle ilgili yaptığı ilan ile birlikte yerini bulur. Bu teşkil ilanına karşı kulüplerin 7 gün içerisinde itiraz etme imkanı vardır. O da tahkim kuruluna gider ve anayasamız gereği Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu'nun sporun disiplinine ve yönetimine ilişkin verdiği kararlar kesin olduğu için anayasal çerçevede nihai olarak karara bağlanır. Dolayısıyla şu an itibariyle liglerin teşkiliyle, şampiyonlukların el değiştirmesiyle veya düşen takımların geri gelmesiyle alakalı sonuç doğuracak bir durumla karşı karşıya değil.
1: Yani hakemlerin kim olduğu önemlidir. Oradaki alınan kararlar mı? Verilen itirazlar mı söz konusu?
0: Şu an söylediğim işin kuralı. Hı-hı. Kuralı söyledim. Hı-hı. Kuralın altını çizelim. Şu an için böyle bir risk
1: olmadı.
0: Ama bakın iddialar ne yönde? Bu hakemlerle ilgili ve Merkez Hakem Kurulu üyeleri ve diğer bu sistemi içinde olanlarla ilgili. Belirli şekilde hakemlerin, bazı hakemlerin ön plana çıkartılması, bazılarına görev verilmesi, bazılarına verilmemesi. Eğer bu tercihler yapılırken sadece kendilerine yakın olanların önünü açma, yakın olmayanların önünü kapama şeklinde bir yaklaşımla sınırlı kalındıysa liglerle ilgili bir sonuç olmaz. Ama eğer bunu yaparken bu kararları, hakemleri tayin ederken aynı zamanda belirli bir takımın maçının daha kolay geçmesi veya onun lehine sürekli yanlış kararların, lehine yanlış kararların verilmesi suretiyle ligde kalması, şampiyon olması, kupayı alması gibi sonuç doğuracak bir eylem birliği, bütünlüğü, bunlar arasındaki iletişimle ve somut verilerle ortaya çıkar. Bu da disiplin yargılamasına Futbol Federasyonu nezdinde konu olursa o takdirde her şey masada diyebiliriz. Yani o takdirde her türlü anlamda Futbol Federasyonu'nun geçmişe dönük olarak da somut verilerle birlikte yeniden değerlendirme yapma imkanı söz konusu olabilir. Ve bununla ilgili de neticeler doğabilir. Fakat unutmayalım, burada hakemlerden bahsediyoruz. Bu hakemlerin kulüp yöneticileriyle irtibatlı bir şekilde bu eylemi gerçekleştirmesi gerekir. Lig sıralamasının değişmesine yol açabilmesi için bu krizin. Çünkü bir kulübün dışında, kulüp yöneticilerinin haricinde kulübü bağlayacak olan kimseler değildir hakemler. Dolayısıyla bunlar eğer yani bugün çeşitli soruşturmanın genişlemesiyle birlikte çeşitli kulüplerin yöneticileriyle uyumlu eylem şeklinde ve belirli sonuçlar elde edecek şekilde bir organizasyon varsa o takdirde iş kulüplere de sıçrar. Ama kulüp yöneticileri işin içerisinde olmadığı müddetçe sadece hakemlerin kendi dizaynıyla alakalı bir süreç yürütülüyorsa oradan yeniden şampiyonlukların el değiştirmesi gibi bir konu gündeme gelmez.
1: Evet.
0: Hassas değerlendirmeler bunlar. Yani biraz uzun anlattım ama.
2: Hı hı, sorular da var. Geliyor sorular sevgili Emin Özkurt. Bu arada Türkiye Futbol Federasyonu da yaptığı açıklamada konunun bir tarafı da olduğu için bunu da okumak zorundayız. Hukukun üstünlüğüne, yargı makamlarının bağımsızlığına ve adli süreçlerin sağlıklı biçimde yürütülmesine olan inancımız tamdır diye açıklama yaptı. Ve başka bir açıklama da henüz gelmedi Futbol Federasyonu'ndan. Sorulardan bir tanesi güzel. Sizi takip eden birisi demek ki. Kas

0: FIFA'da bizim kas hakemimiz aynı zamanda Emin Bey diyor. Bu konuda diyor mesela FIFA veya UEFA taraf olur mu? Yani bu davayı ince şey olur mu? Müdahil olur mu diyorlar.
1: Ahmet Beyciğim, bu Türk Ligi ile alakalı Türkiye Futbol Federasyonu ve Türk takımlarını ilgilendiren bir iç meseledir. UEFA'nın veya FIFA'nın bu konuyla ilgili bir yetkisi söz konusu değildir. Bu bizim kendi içerimizde yapmamız gereken bir temizliktir. Kaldı ki FIFA ile alakalı da zaten öncelikle onların kendi mutfaklarında ve kendi kapılarının önünde temizlemesi gereken bir yığın çöpün olduğunu da ayrıca belirtelim. Yani
0: Doğru.
1: o manada bize akıl verecek noktada olan kurumlar değiller FIFA özellikle. Ama bizim şunu yapmamız gerekiyor. Adaleti, hakkaniyeti ve sahadaki eşit mücadeleyi yani eşit şartlarda mücadeleyi temin etmek adına bu hakemlik müessesesini ve futbolun genel manada yönetimini baştan aşağı şöyle bir ele almamız gerekiyor. Uluslararası normlar çerçevesinde ve kimsenin gözünün yaşına bakmadan. Bakın bu konu yeni bir çıkan bir konu değil. Yani Sayın Ali Koç bununla ilgili bir sene evvel yaptığı açıklamalarıyla Sayın Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı bundan 2 ay
0: Evet.
1: bir süre önce yaptığı açıklamalarla isim vererek
0: İki defa yaptı hem de. İki defa ayrı ayrı defa yaptı, evet.
1: bu noktalara işaret etti Sayın Serdal Adalı da. Yani daha çok yakın bir tarihte. Bunun gelişi belli gibi bir durum ortaya çıkıyor değil mi? Bu kadar önemli
0: Evet.
1: isimler böyle bir yani kim koruyor bu ismi diye sorduğunda ortaya çıkan bir tablo var. Ama ben Türkiye Futbol Federasyonu'nun açıklamasından şunu da çıkartıyorum. Onu da söyleyeyim size. Ben Türkiye Futbol Federasyonu süreç içerisinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına zaten yardımcı olmuş soruşturmanın derinleşmesi çerçevesinde. O noktada bilgi ve veri akışı içerisinde bulunmuş. Oradaki uzman kişilerin de ben bunun bu soruşturmanın nereye evrilebileceğinin kokusunu muhtemelen almış olduklarını tahmin ediyorum. Göreceğiz. Önemli bir arınmanın vesilesi olur inşallah. Belki de hayra vesile
0: İnşallah.
1: olan bir negatifliktir yani öyle de bakmak lazım.
0: Evet, bir soru daha var. Aslında az önce açıklama da yaptınız. O soruda da maçlarla ilgili diyor ki mesela siz dediniz yani hakemlerin işte terfilerinde sınavlarda bir takım manipülasyonlar olmuş diye. Burada mesela diyor hakkı yenen kişinin yerine başka bir kişi hakem olmuşsa o da gidip başka bir maçta X takımı yakmışsa diyor. Aldığı kararlar şaibeli olmaz mı diye sormuş. Yani bir nevi yani şey.
1: Elbette. Elbette bir hak geçmesi söz konusu oluyor. Burada ama ilk hakkı geçilen kişi tayin edilmeyen yani üst
0: Evet.
1: klasmana atılmayan ve o maça tercih edilmeyen ve sistem dışına çıkartılan hakemdir. İlk onun bu hakemlerin bundan mağdur olduğunu düşünen hakemlerin doğrudan doğruya bu dosyaya müdahil olma ve beyan vererek, ifade vererek kendi yaşadıklarından hareketle durumu izah etme hakkı var. Bir kere onu söyleyelim. Kulüplerin ise doğrudan müdahil olma hakkı şu an itibariyle yok. Ama soruşturmanın genişletilmesini talep etme hakları var. Bununla ilgili önümüzdeki günlerde kulüplerden çeşitli dilekçelerin gitme ihtimali söz konusu olabilir. Bekleyip görmek lazım. Ama şaşırtıcı olmaz.
0: Daha önceki yıllardan var düşen kulüplerin itirazları. Mesela ben Karagümrük'ü hatırlıyorum. Çok şiddetli son 3 haftaya itiraz etmişti. Maçlarımız diye. Yani sadece kendi maçları da değil. Diğer ilgili maçları da yazarak şikayetçi bulunmuşlardı ama dediğiniz gibi hani lig tescil edilince yapılacak pek de bir şey kalmıyor.
1: Ya hem öyle hem de sportif başarısızlığı her şeyiyle bir yere aktarmaya da gerek yok. Sonuç itibarıyla kaç tane maçta nasıl bir iletişim içerisinde usulsüzlük yapıldıysa bunun somut verilerle ortaya çıkması gerekir. Bu ortaya çıkmadığı müddetçe her düşen takım kendi çapında ben düşmemeliydim diye itiraz edip bir netice almaya çalışırsa o da sistemi tıkar.
0: Her sene olan şey zaten bu.
1: Yani her sene
0: Evet,
1: rastlıyoruz.
0: her
1: Biraz
0: sene.
1: o şeyin yalancı çobanın hikayesine döner.
0: Doğru. Ki bir de bu işi yani hatır olarak yapılan şey var. Mesela Dünya Kupası'nda siz de hatırlarsınız, Serhan da çok iyi hatırlar. Almanya-Avusturya maçı vardır meşhur bir.
1: Tabii.
0: 0-0'a bağladılar. İkisi el ele çıkmıştı gruptan. Hatırladınız değil mi maçı?
1: Evet.

0: Yani karşılıklı şut bile çekinmemişti ki ne olur ne olmaz hani gol olur diye.
1: Şans verici bir maçtı. Evet.
0: Evet yani böyle şeyler var. Bir de o yüzden çok da kolay öyle anlaşılması mümkün olmayan işler. Çok teşekkür ederim Sayın Emin Özkurt. Emin Özkurt var mı eklemek istediğiniz başka bir şey?
1: Yok, yayınlar dilerim. Zaten
0: çok teşekkür ederiz. Gene yine tane tane güzelce anlattınız bizlere. Çok teşekkür ederiz. İnşallah yine başka bir zaman birlikte oluruz. Belki bu davanın ilerleyen günlerinde muhtemelen yine bizim anlamadığımız şeyler olacaktır.
1: Estağfurullah. Dilimiz döndüğünce izah etmeye çalışırız.
0: İyi akşamlar diliyoruz. Sağ olun.
1: İyi akşamlar.
0: Evet, Avukat Emin Özkurt'tan bugünkü herkesin çok konuştuğu bu Merkez Hakem Kurulu Başkanı ve diğer yönetimindeki 7 kişinin gözaltına alınması ile ilgili açıklamaları dinledik, yorumlarını dinledik. Şimdi kısa bir reklam arasına gidelim. Reklamlardan sonra Serhan Türk ile beraber buradayız ve milli takımı konuşacağız, Süper Lig'i konuşacağız. Konuşacağımız daha çok şey var.
2: Reklamlar.

0: dilinde mutlu şarkılar. Çünkü Skoda'da yol yardımı var. İyi ki bende Skoda var.
1: Kadın girişimciler, girişiminizi geleceğe taşımaya hazır mısınız? Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması başladı. Yarışma ile kategori birincilerini uluslararası fuarlarla buluşturuyor, girişimcilerin kitle fonlamasından yararlanmasını sağlıyoruz. Çünkü biliyoruz, geleceğimizi dönüştüren her hikaye desteklenen bir girişimle başlar. Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması için başvurular devam ediyor. Detaylı bilgi ve başvuru için halkbank.com.tr.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
3: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Pilot Garaj çekilişle her ay iki araba hediye ediyor.
5: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
6: Bu çorba aşmış.

0: şimdi raflarda. Hemen hazırla, afiyetle ye.
1: Reklamlar. Spor servisi devam ediyor.
2: Evet efendim, yine birlikteyiz. Kısa reklam aramız bitti. Serhan Türk ile beraberiz. Demirören Haber Ajansı'ndan Serhan Türk'ü zaten tanıyorsunuz. Bizim programımıza da sık sık katılıyor sağ olsun. Ve güzel bilgiler alıyoruz kendisinden. Hem ajans bilgileri alıyoruz hem ajans bilgileri oluyor tabii. Çok son dakika bilgiler de geliyor kendisine. Kimsenin daha haber almadığı. Öyle bir faydamız oluyor. Galatasaray ile ilgili bilgiler alıyoruz ama şimdi işimiz milli takım tabii ki. Milli takım maalesef kötü başladı. Önce Fransa'ya yenildik, çok iyi oynadık aslında. Hani
3: iyi mi oynadık yoksa Fransa kazan basmadı? Bir de öyle konuşmak
2: yani,
3: lazım.
2: Yani bence o maçı iyi mücadele ettik ya. Yani
3: defans yaptık ve defans yapmanın da yani sonuçta kazancını yaşadık. Ama diğer tarafta bizim bildiğimiz Fransa o şekilde değildi. Fransa daha kontrollü, daha az atak yapan. Hı hı. Ve orada kendi oyuncuların performansıyla ön plana çıkan bir oyunun topluluğu içerisindeydi. Bu açıdan tabii ki ilk yarı olağanüstü oyunumuz vardı. Çünkü çok katı bir defans yapıp oradan gol ya da golleri
2: bayağı bir fırsat gittik. Yakaladık. Evet.
3: Onları yapsaydık maçın hakkı 1-1 diye herkes söylüyordu. Ama şu an geldiğimiz noktada sen A Ligi'nin, Şampiyonlar Ligi'nin, ki bana göre Şampiyonlar Ligi diye adlandırıyorum ben A Ligi'ni,
2: uluslararası
3: A Ligi'ni, orada Fransa gibi A Ligi'nin grubunun en sağlam takımına yani 1-0 yenilmen, daha sonrasına belki puan alabileceğini düşündüğün, ki İtalya'yı, çünkü Belçika'yla 2-0 yenilgisinden sonra biz bundan puan alabiliriz diye düşünüyorum. Belçika'dan 4 tane ağır gol yemen, 4-1 ile sağdan ayrılmanı ben yakıştıramadım. Hem milli takıma yakıştıramadım, evet, hem oyuncu grubuna yakıştıramadım.
2: Puan alırız diye beklediğimiz bir takım tabii. Kesinlikle. Ki. Bir de İtalya'yı son zamanlarda futbolda herkes cezalandırıyor. Milli takım bazında baktığın zaman çok iyi değiller. Dünya Kupası'na 2 defadır gidemiyorlar. Yani kendi tarihlerinde böyle bir şey yok. Onlar da kendi tarihlerini yeniden yazıyorlar.
3: Bosna Hersek biliyorsun, evet, Dünya Kupası'na gitti. İtalya'ya ile gitti.
2: Son iki Dünya Kupası'na yoklar ya. Yok, 4 tane yıldızları var yani. 4 Dünya Şampiyonu
3: toparlamaya çalışıyor. Yani Ahmet Füsunoğlu yani toparlamaya çalışıyor. Takım olgusu içerisinden Mancini'ye yeniden çıkış yaşıyor. Sen onu geç. Şey, grubumuzdaki 3 rakibimizin 3'ünde teknik direktörü değişti.
2: Evet. Evet.
3: Ve Dünya Kupası'nı 4. bitiren Fransa'nın bile teknik direktörü değişti.
2: Evet.
3: Yani sen bu kadar çok değişime önem veriyorsun. Diğer tarafta Dünya Kupası'nda haritada sen bile şu an bana yerini gösteremezsin Haiti'nin. Ben bile şu an dinleyicilerimize söylesem Haiti hangi kıtada desem bence çoğu dinleyicimiz yanlış yerleri söyleyecektir. Yani o bilinmeyen yerle sen Türkiye olarak enerken veda eden, evet, takım haline geliyorsun. Ve daha doğrusu sonra diyorsun ki ben hocamın arkasındayım. Hocanın arkasındaysan işte hocanın geldiği ülkenin takımına da 4-1 yenilirsin.
2: Başarısızlık net.
3: Yani net. Ama başarısızlıktan sorumluluk alan yok.
2: Mevzu şimdi oraya yani geleceğim. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı niye görevden almadı sence?
3: İşte onu da biz anlamıyoruz.
2: Hani ben belki şeyi anlarım yani. Montella biliyorsun sen benden iyi tanıyorsun çoğu teknik direktörü. Küme düşürüyor adam, basın toplantısına gidiyoruz, diyor ki öyle bir tablo çiziyor ki sanki küme düşüren o değil. Ama veya küme düşen takım onun takımı değil.
3: Başkanın bir kelimesi var farkındaysan.
2: Biz şunu yendik, bunu yendik, şöyle yaptık, böyle değil mi? Bütün teknik direktörler öyle ya. Neticede senin takım küme düşmüş kardeşim. Şimdi
3: başkan kişilik olarak çok delikanlı bir kişilik. Hı hı. Bir de yani sokak jargonunu da çok iyi biliyor. Yöneticileri de biliyor. Diğer tarafta şöyle bir kelime kullanmıştı. Arizona'da bizim basın mensuplarına bize, evet, söylediği bir kelime vardı. Ben yola çıktıklarımı, yolda bulduklarımı değişmem diye bir kelime söylemişti. Evet.
2: Notlarımda var.
3: Evet, ama yola çıkmadın ki, sen yolda buldun zaten Montella'yı. Sen geldiğinde yolda bulmuştun Montella'yı.
2: Notlarım, onu geçtik. Notlarımda var. Şimdi bir not, o notumu söyleyeyim mi sana o zaman?
3: Tabii,
2: soracaktım
3: tabii,
2: çünkü.
3: Tabii lütfen.
2: Ben görevde olduğum sürece Merkez Hakem Kurulu Başkanı'nı kimse görevde alamaz. Beraber yürüyeceğiz dedi. Şimdi mesela adli olarak görevden alınırsa ne olacak?
3: İşte onu da bir sorgulamak lazım değil mi?
2: O zaman, ya o gitti ben de gidiyorum mu diyecek?
3: Ya diyemez, demez de yani, ama süreç sonuçta. Ya sonuçta seçilmiş bir yönetimden bahsediyoruz. Ben her zaman seçimle gelenin seçimle gitmesinden yanayım.
2: Kesinlikle.
3: Ama içeride bir başarısızlık.

0: varsa da başarısızlıktan da herkes üzerine düşeni yapması lazım. Ama şunu
1: yapmalı
0: gerçek,
1: ve payını da almalı yani. Ben başarısızım diyebilmeli insanlar.
0: Yani Ahmet Püsinalı, şimdi biz Montella'ya geldiğimizde eline ne var? Diyor ki adam, ben diyor A ligine çıkardım diyor. Ben diyor 24 sene sonra Dünya Kupası'na götürdün de ne oldu? Ne oldu diye yani sorarlar. Ya ben hatırlıyorum Avrupa Şampiyonası'nda, Avrupa Şampiyonası gruptan çıkarken orada fellik yöneticiler, bir önceki yöneticiler hocaya lüks bir marka saat arabilmek için saatçi kurulundalardı. Doğum günü hediyesi alıyorlardı. Hı hı. Tamam, alkışlayalım mı? Galipken alkışlayalım, iyi giderken alkışlayalım. O zaman kardeşim sen kötü giderken de şapkanı önüne koy. De ki ben yapamadım,
1: yanlış yaptık.
0: Edemedim ya, takımı çıkartamadım, hazırlayamadım, oyuncuyu seçemedim, oyunu okuyamadım. Ben kendi vatanımın, ülkesinin takımını ya analiz edemedim de.
1: Sana çok basit bir soru soracağım. Fatih Hoca ile yıllarca beraber çalıştınız. Yani sen gazeteci olarak oradaydın değil mi? Florya'da gittin geldin yıllardır. Neredeyse 35 yıldır bu iş yapıyorsun.
0: Tabii tabii.
1: Fatih Hoca şu Dünya Kupası'nda takımın başında olsaydı, Amerika'ya bastan da Arizona tesislerini görseydi ne yapardı?
0: Gitmezdi. Gerekirse parasını ben vereceğim.
1: Evet, gerekirse yaparım. Cebinden verir. Kesinlikle. Başka bir otele çeker veya başka bir şehre çeker.
0: Onları bir tarafa koyalım. Yani oradaki,
1: ama ben bak oradan başlıyor.
0: Tabii ki oradan yani başlıyor, ama şimdi hani ben diyorum ya, Montella'nın hocalığını bence konuşmak lazım, sorgulamak lazım. Şimdi dünyanın önemli oyuncularından başında Arda Güler var bizde. Ama o takımın 11'ine saydığımızda sadece ayakta duran oyuncu olarak Arda Güler'i konuşuyoruz. Diğer oyuncular Zeki bu sene harikalar yaratıyor. Tabii ki Kenan'ın olmayışı bizim için dezavantaj.
1: Ferdi İngiltere'de yine konuşuluyor.
0: Dezavantaj. Ferdi 10 numara. Orkun Beşiktaş'ta olan üstü şer yapıyor. İsmail Yüksek forma bulduğu zaman maksimum verme noktasına geliyor. Diğer tarafta Can Uzun var. Yani bu kadar oyuncu topluluğundan sen bir takım çıkartamıyorsan, çıkardığın takım sürekli sıkıntı oluşturuyorsa ve birbirine hala tanımamış, birbirine adapte olamamış takım olgusu içerisindeysek, verilen pasların nereye gittiğini bilmeyen bir oyuncu topluluğu görebiliyorsak, buradaki sorumluluk olarak ilk önce seni görmemiz lazım.
1: Evet.
0: Sen
1: evet
0: bu takımı nasıl hazırladın? Sen bu takımı nasıl antrenman yaptırdın? Sen bu takımı nasıl hazırlıyorsun diye sormak lazım. Yani bir önceki maça bakıyorsun, maçın yıldızı Ferdi, Abdülkerim. Diğer maça bakıyorsun, Ferdi yok, Eren Elmalı'yı koyuyorsun. Diğer tarafta Ozan'ı koyuyorsun.
1: Ben kolay kolay tweet atmam biliyorsun yani. Yani çok nadir yazarım. Dün maçın kadrosunu görür görmez yazdım yani. Dedim Abdülkerim ve Ferdi'yi nasıl kenarda oturup ya yani böyle fantezi bir kadroyla çıkarabilirsin.
0: Yani Orkun
1: yani. Orkun bu milli takım ya. Hani bir Adana Demirspor'da yapabilirsin bu şeylerini.
0: Ya bunda yapamazsın, burası.
1: Ama milli takım. Türk milli takımı.
0: Ama işte kendi milli takım olgusu içerisinde düşünmen lazım. Belki bir yerli teknik adamımız olsaydı bu farklı düşünebilirdi. Diğer tarafta Orkun. Bana sorarsan son iki senenin en iyi yerli oyuncuların başında geliyor. Olağanüstü bir performans. Güzel bir oyuncu. Evet. Karakteri süper ve oynadığı zaman maksimum verebilecek oyuncu. Oyuncu sakat. Ayağında problem var. Hı hı. Oyuncu tabii ki maksimumunu vermek
1: zaten
0: size.
1: Zaten şeyle oynuyor.
0: Ama sen
1: sırf
0: bu oyuncu oynatırken işte aman Beşiktaş bana bir şey demesin. Ya da şöyle diyor musun? İrhan Fakıllı oynar. Muhteşem bir sezon geçiriyor.
1: Ya zaten dünkü İlhan da yazdı. Mesela İlhan'ın solda olması lazım.
0: Tabii ki ya. Hakkı. Çünkü bu sene en iyi çıkış yapan oyuncu
1: milli takım formda olanın yer alması gereken yerdir. Ben onu bilirim. Altay bu sene Celta Vigo'da kiralık oynuyor biliyorsun. Manchester United'da değil.
0: Kiralıkta da oynayamadı.
1: Olarak kadroda ya. Hı hı. Hiç daha bir dakika süre almamış. Yani bir dakika hani yedekten de girmemiş. Öyle bir şey yok. Yani bu adamın maç eksiği çok. Geçen sene Manchester United'da da yani toplasan son 4 sezonda oynadığı maç sayısı 20. Bak son 4 sezondan bahsediyoruz. Sen niye Altay'ı alıyorsun da, örnek veriyorum. Berke beni aramadı. Bunu da konuşmaya gerek yok gibi basın toplantısında asıp kesiyorsun. Yani ya Berke dediğin çocuk kaç yaşında çocuk? Daha gencecik çocuk, hangi bir hata yapmadı?
0: Ya Berke de seni aramasın Burak ya. Aramasın. Ya burası arayıp aramadığın oyuncuların şey değil.
1: Sen aramasın. Sen sen büyüksün.
0: Ya sen takımı hazırlaman gerekmiyor mu? Oyunculara babalık yapman, abilik yapman, teknik adamlık yapman gerekmiyor mu? Ya? Ne gereği var yani Berke'yi kaybetmeye ne gerek var ki?
1: Oğlum sen ne yapıyorsun takım de git bir konuş gel, daha bak forma senin daha çok giyeceksin de herkes ya bu bütün teknik direktörler yaşadı. Mustafa Deniz yaşamadı mı? Fatih Hoca yaşamadı mı bunları?
0: Enes Ünal'ı izliyor. Gidiyor izliyorlar. Evet. Hazır değil mi? Yani hazır neyine hazır değil canım kardeşim derler sana. Neyine hazır değil ya bu oyuncu?
1: Yani
0: o zaman sen hazır olmayan oyuncu niye izlemeye gidiyorsun?
1: Senin yok zaten. Yok.
0: Al televizyondan izle. Ne yapacaksın? Yani sen bu kadar geziyorsunuz, ediyorsunuz.
1: Ona hazır değil diyor ya. Sen de zaten

0: Yok. Hazır olmayana bilir şeysin.
1: Gol atan forvet oyuncumuz yok.
0: Yok yani.
1: Ya böyle bir şey var mı ya? Böyle bir aşk hemen var mı? Sen orada oynayan oyuncuları bir kere haksızlık ediyorsun. Evet. Ve bu söyleşileri yapıyorsun. Ve
0: Barış Alper'e de yazık ediyor. Yani çocuğun resmen kariyeriyle oynuyor.
1: Bir de diyor ki hattı sayılır teklifler aldım diyorsun. Ve çok iyi takımlardan teklifler aldım. Ya şu an çok iyi takımlardan aldığın tekliflerin bence hiçbirinin gelmemesi lazım. Bu performansı gördükleri zaman geri çekmeleri lazım.
0: Yani
1: biz buna mı teklif yapıyoruz demeleri gerekiyor ki.
0: Parasal olarak daha iyi bir teklif olsa %100 giderdi.
1: Ya giderdi abi, işte bizim orası öyle. Biz çok seviyoruz. Öyle neyi seviyoruz? Yani bize iyi geleni poplamayı, omzumuza almayı, o sırtımıza taşımayı çok seviyoruz. Kötü geldiği zaman da yerden yere vurmayı da çok iyi biliyoruz. Hı hı. Biz sırtımızda çok taşıdık. Yerden yere vurmaya gerek yok. Hafifçe indirelim. Hocam sen yoluna devam et demenin zamanı geldi. Çünkü bu saatten sonra sırf bize zarar vermeyecek, kendine de zarar verecek. Neden kendine zarar verecek? Kariyeri de var sonuçta. Çünkü biz şimdi Belçika deplasmanına gideceğiz. Belçika olağanüstü başlangıç
0: Belçika,
1: yaptı.
0: Evet. Daha yani İtalya'dan çok daha hazır ve iyi takım. Ya,
1: kesinlikle. Bence iyi takım olduğunu düşünüyorum. Ardından İtalya deplasmanına gideceğiz. Yani ve buradan sıfır çektiğimiz zaman ne olacak? Dünya Kupası'na ne farkı olacak? Yani abi hocam siz tazminatın peşinde misiniz yoksa milli takımımızın peşinde misiniz? Biz eskiden sizi milli takımımızın çok iyi bir teknik adam olarak, milli takımımıza iyi gelen bir teknik adam olarak ve en önemlisi ise oynattığın yani oyun stiline göre forvetsiz oynadı diye çok fazla eleştirmeyen ama sonuca giden bir teknik adam olarak biz seni alkışladığımız bir zamandan geçtik. Ama yeter de yani artık senin de artık şapkayı eline koyman lazım. Hı-hı. Şunu demen lazım. Ben bu milli takıma iyi gelmedim. Dünya Kupası'nda ben sıfır çektim. Ben bundan üzüntülüyüm. Yeni bir takım oluşturacağım deyip de bize tekrar Fransa'da kötü bir senaryo, İtalya'da çok kötü bir senaryo izletmeye hiç kimsenin hakkı yok.
0: Evet.
1: Yani bunu bir İtalyan olarak biz çok sevdik. Hatta soy ismini değiştirelim, ismini değiştirelim. Türk vatandaşı olsun dedik. Bence kendi vatandaşı olmaya devam etsin hocam.
0: Montella'nın, şimdi Lucescu'ya gelelim, toprağı bol olsun. Lucescu'nun Türk futboluna kattığı, yani milli o kısa milli takım döneminde bile Türk futboluna kazandırdığı bir sürü isim var değil mi? Yani o kısa dönemde gitti, Almanya'yı taradı işte, Danimarka'ya baktı, Norveç'e baktı. Orada yaşayan Türklerden bir sürü futbolcuyu bize kazandırdı. Şu anda takımda oynuyorlar zaten. Hı hı hı. Montella'nın mesela aklına gelen biri var mı? Samet dışında.
1: Yok. O da
0: milli takıma kazandırdı.
1: Kendi takımda zaten. Kendi takımda oynamıyor.
0: Kendi takımda hiç süre almadı. O da var yani.
1: Ah hocam ah. Hiçbir şey söylemiyorum. Yani aslında çok konuşacak çok şey var da. Yani burası yeri değil. Çok konuşmamız gereken de bir durum var. Hocanın bırak var olan kadroyu bile değiştirme modunda ve var olan kadronun da birbirine olan adaptasyonun ne kadar kötü olduğunu göre göre oyunu oynatma çabası, o stilini oynatmak istemesi. Sen şeyi anladın mı? Yani İtalya maçında hocanın nasıl bir sistemle oynadığını
0: kesinlikle
1: anladın mı?
0: Kesinlikle anlamadım. Ve niye müdahale ettiğini de anlamadım.
1: Üçlü oynadın,
0: yani.
1: Beşliye çıkarttın, evet, evet. Kanat yaptın, üç tane stoperin bir arada hayatta oynamamışlar. O oraya hangisinin arkasına geçecek, hangisine pas verecek hiçbir şekilde belli olmuyor.
0: İki golü o yüzden yediler. Yani ya kim, işte. Kim kimin kademesine gireceğini bilmediği için.
1: Bu kadar basit yani. Evet. Sen bunun sıkıntısını çeken bir takım var. Yani sen yani gördün, kötü gidiyor, müdahale edemiyorsun. Müdahaleyi geç yapıyorsun, oyuncu değişikliklerine sıkıntı oluşturuyorsun. Yani o yüzden hocam sen daha önce sınıfı geçtin. Biz sana teşekkür ettik.
0: Sanki şey yani Kerhen duruyor gibi yani orada. Hani
1: beni gönderin tarzında
0: evet,
1: duruyorsunuz.
0: Evet yani öyle yani ben oyuna müdahale etmemesini falan biraz öyle algıladım. Yani bak kötü bir kadroyla çıkıyorsun ama iyi bir teknik adam. Bunun iş yapmadığını anlar 10 dakika sonra 15 dakika sonra
1: kesinlikle.
0: Sahada.
1: Hemen
0: bir neşteri vurur orada yani iki oyuncuyu değiştirirsin sistem değişir ama yapmadı bunu yani.
1: Ve ben başkana tekrar buradan sesleniyorum Sayın Başkan'a İbrahim Hacı Osmanoğlu yakından da tanırım
0: bak,
1: kendisi.
0: Bu yüzden o da çok tepki aldı tribünlerden ve maçı erken terk etmek zorunda kaldı.
1: Sonuçta biz Türk'üz ve çok milliyetçi insanlarız
0: evet.
1: Ve Türklüğümüze gurur duyarız. O giydiğimiz o formanın taktığımız o ay yıldızı bayrağın şerefiyle yaşayan insanlarız. Ve biz buradaki en ufak rahatsızlık bize çok büyük zarar verir. Ve bunlarda en büyük zararları görenlerin bir tanesi de Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacı Osman. Evet. Sonuçta neyi temsil ediyor? Milli takımımızı temsil ediyor. Federasyon başkanını temsil ediyor. En iyisini olmasını istemez mi? İster ama o başkana diyorum ki başkanım çok güzel bir laf söyledin sen bize Arizona dedin ki yola bulduklarımızı da değişmeyiz. Başkanım sen bu adamla özür diliyorum sen bu teknik direktörle yola çıkmadın, yolda buldun.
0: Evet.
1: Bir önceki

0: Federasyonun teknik adamı olarak yola çıktın. Bırak artık bir yola çıkacağım başka. Sana layıkıyla yanında olabilecek, aynı dili konuştuğun, aynı sevinci paylaştığın, aynı üzüntüleri paylaştığın teknik adamlara devam et derim ben de.
1: Kesinlikle. Yani forvet mevzu ayrı bir olay. Bir buna çözüm üretememesi ayrı bir olay.
0: Hep devşirmeye gidiyor işte. Sürekli Barış'tan bir forvet oluşturmaya, Kerem'den bir forvet oynatmaya çalışıyor. Sonra Deniz Gül'ü oynatmıyor. Can Uzun'u doğru yerde oynatmıyor. Yani diğer tarafta oyuna müdahale etmesi çok sıkıntılı. Defansif anlamda çok fazla zaaf veren bir milli takımımız var. Tamam, Fransa maçında ne yaptın da o 5-7'nin defansı adamları getirtmedin. Adamlar uzaktan şutlarla gelmeye çalıştı rakip. Ama diğer tarafta sen buradan kontrollerle geçmeye başladın. Ne dedin? İyi oynadı, gözümüze güzel gözüktü. Gözümüze güzel gözükmek 1-0 kaybetmek değil. Gözümüze güzel gelmesi Fransa gibi takımdan puan almaktır. Sen puan alamıyorsan, yeniliyorsan... Ki
1: biz daha güçlüsünden yani, aldık. Yani dünya şampiyonu olup buraya geleni yendik.
0: Yendik.
1: Orada da yenilmedik.
0: Tabii.
1: Yani.
0: Yani ya ben 1-0'da gururlanıyoruz, 4-1'e kahroluyoruz. 1-0'da kahrolmamız lazım, 4-1'de kahrolmamız lazım. Ama 4-1'e daha fazla kahrolmamız lazım.
1: Serhan Türk...
0: Çünkü bizim tek puan alabileceğimiz takım İtalya'ydı.
1: İtalya'yı doğru. Bir de Serhan Türk, yani şu milli takımın Arda'sı var ya. Yani gerçekten çok iyi futbolcu.
0: İyi ki Arda var.
1: Çok üst düzey. Yani senin elinde Arda gibi futbolcu var. Ben çok üzülüyorum. Bu milli takımın çok daha güzel şeyler yapması lazım. Tek yapacağın şey şu Arda'nın paslarını gole çevirebilecek bir adam bulman. Yani şu yaşta Cenk Tosun'u koysan forvet olarak ya iş
0: Deniz
1: yapar.
0: Gül'ü koy. Deniz Gül'ü koy. Gül'ü yani. Deniz Gül'ü
1: yani orijinal forvet olsun
0: adam
1: yani.
0: Adam o söz mü aldı? Ben seni oynatmayacağım dedin yani.
1: Ben anlamıyorum yani.
0: Niye alıyorsun o zaman?
1: Orijinal forvetim varken niye sağ açık oynayan bir adamı dam forvet yaratmaya çalışıyoruz? Ben ve olmuyor ya yani.
0: Gitti
1: olmuyor.
0: Avustralya maçında.
1: Okan Buruk bile bundan vazgeçti ya.
0: 1.93'lük denizi koydu yani. Stoperlerin arasına 1.70'lik Kerem Aktürkan'ı koymadı mı?
1: Evet, orada da hep yani, acayip o maçı da öyle
0: hocam
1: verdi.
0: Hocam eleştirdiğimiz noktadan devam ediyor. Siz benim buradan eleştirmeye devam edin. Ben de zaten eurolarımı almaya devam edeyim. Ya bu mantık olmaması lazım ya.
1: Doğru diyorsun. Peki milli takımımızın tabii maçları devam ediyor. Önce Belçika'ya gideceğiz dediğin gibi.
0: Ben de gideceğim.
1: Sen de gidiyor musun Belçika'ya?
0: Ben de gidiyorum, tamam. Belçika maçına.
1: 2 Ekim'de Belçika'yla oynayacağız. Sonra oradan gideceğiz İtalya'ya. Oraya da geçeceksindir sen.
0: Yok, oraya geçmeyeceğim. Buraya geleceğim ben. Çünkü kendime hazırladım.
1: Tamam, İtalya'da da buradaki maçın bakalım rövanşı nasıl geçecek. İtalya'yı da havaya soktuk resmen. Nasıl geçer bu iki maç, ne dersin? Önce bu ilk milli takım devresini bitirmiş olacağız.
0: Yani 3-2-1 diye biz sayarız ya, geriye sayarız. 3 Fransa'ydı, 2 İtalya oldu. İnşallah 1 Belçika olmaz, 0 da İtalya olmaz. Bizim için geri sayım yok ama Montella için bir geri sayım var. O geri sayım sayacına o kendisini dur demesi lazım. En önemlisi ise deplasmanda iyi oynamamız lazım. Rakip Belçika. Belçika şu an grubun en favori takımlarından bir tanesi. Ve en önemlisi ise güçlü bir takım. Yeniden oluşan bir takım ama iyi bir takım olgusu içerisinde. Ben zor geçeceğini düşünüyorum. Yani iki tane deplasman arka arkaya oynuyoruz. Ardından da İtalya maçı. Hı hı. İtalya zaten 4-1 ben Türkiye'yi yenmişim, çözmüşüm havasıyla çıkacak. Maçta Bologna'da.
1: Ya ben havaya soktuk.
0: Ya yani dedim İtalya. Ya hani ilk maçta biraz heveslenmiştim ya. İtalya'dan kesin alırız. Baksana Fransa'ya en azından biraz boy. Baktım şimdi derin düşünüyorum. Derin düşünce de diyorum ki ya Fransa bize hiç kasmamış diye düşünüyorum. Gerçekten Fransa bize kasmadı. Yani oyuncu kalitesi gerçekten çok önemli. Dünyanın en önemli yıldızlarına sahip ama kasmadı. Adamlar 1-0 aldılar, puan da aldılar, ceplerine koydular, gittiler. Ama iki tane çok önemli karşılaşmaya çıkıyoruz. Ben bu maçlarda da ümidim yok. Bu takımdan, bu hocadan ümidim yok maalesef.
1: Saha ve zeminlerden de konuşalım. Bir maç Kocaeli'de oldu, dün de Bursa'da oldu. İki sahada çok kötüydü zeminlerle.
0: Sevgili Hüsnü oldu. Artık milli takımımızın bir stadı olması lazım. Artık, milli takımın bir tane stadı olması lazım.
1: Biz bile anlıyoruz zeminden. O yüzden diyorum yani iki de gele.
0: Ya bir de
1: gerçekten kötüydü
0: ya
1: zeminler.
0: Ya biz ülkeyi dolaşıyoruz değil mi? Hı-hı. Yani Kocaeli'ne gidiyoruz, Samsun'a gidiyoruz, oraya gidiyoruz, buraya gidiyoruz. Ya bir tane stadımız olsun, bir yerde stadımız olsun. Stadımız orada doldursun. Yani burada taraftar da kendi
1: olamıyor. İngiltere olanıyor. Nasıl Wembley'de oynuyor diyorsun.
0: Ya oynayalım ya. Bir stadda oynayalım. Bir stadımız olsun ya. Hem taraftar da olsun. Milli takım taraftarımız olsun. O da olsun. Yani sonuçta stadın zemini. Bizden hangi zeminde oynuyorsak İtalya'da aynı zeminde oynuyor.

0: Fransa'da aynı zeminde oynuyor. Bize karşı oynuyor. Oynuyoruz. Yani burada taraftar olma anlamında da ben bazı yerlerde sıkıntı yaşıyoruz. Ya çok coşkuyu yaşıyoruz. Ya da çok böyle mesela bizim yediğimiz o özür diliyorum dinleyeceğimizden kesinlikle özür diliyorum. Saçma sapan golden sonra demirize olduk. İkinci golden sonra teslim olduk. Üçüncü golden sonra eyvah biz ne yaptık dedik. Gerçekten peki, böyle bir süreçten bahsediyoruz.
1: Peki Montella'nın maaşını biliyor musun aşağı yukarı, hiç merak ettin mi?
0: 4 milyon mu?
1: Yıllık maaşı o zannederim.
0: Ben bilmiyorum da tahmin ediyorum.
1: Yani bir artı bonuslardır tabii muhtemelen. Daha çok daha yukarıya çıkıyordur. Yani 4 Ali Yıldırım'a söyleyelim bir sözleşmesine baksın. Montella'nı bulur. Zinedine Zidane 300 bin euro aylık paraya imza atmış. Bu arada Döşams da yıllardır o parayı alıyormuş.
0: İşte biz çok seviyoruz. 400 bin euroluk saat almışlar zannedersem.
1: Aynı diyorsun değil mi?
0: Saatleri o kadar da yani aldıkları saat. Hatırlıyorum gruptan çıktık diye. Yok doğum günüydü doğum hocanın. Almanya dedik. Hocanın doğum gününe denk geldi. Gittiler işte en ünlü bir markanın saatini. Hediye aldılar ve verdiler. Böyle çok sevinerek, böbürlenerek vermiştik. Yani biz o paraları hediye olarak veriyoruz maalesef.
1: Güzel bağladın yalnız. Biz ona hediye yaparız diyorsun yani.
0: Ya diyorum ya yani sevmeyi çok seviyoruz. Göğsümüze böyle koymayı çok seviyoruz. Evet. Vedalaşınca da çok sıkıntılar
1: yaşıyoruz. Şimdi 2,5 milyon euro da Vincenzo Montella'nın şeyi gözüküyor.
0: Maaşı mı?
1: Maaşı gözüküyor. Yıllık maaşı. Ekstralar gözükmüyordur burada tabii. Ama neticede şeye baktın mı tabii birisi...
0: 300 bin euro Zidane alıyor değil mi? 2,5 milyon
1: birisi şey Zidane diyorsun. Yani gayet iyi anlaşmış Fransa. Ama Zidane'ın da şeyi unutmayalım. Real Madrid reddetti. Mourinho'dan önce Zidane'a gittiler dedik, hayır dedi, ben Fransa milli takımıyla anlaştım.
0: Peki
1: dedi.
0: Zidane hangi ülkenin futbolcusu?
1: Fransa. Yani hayır yani önem verdiği için yani Real Madrid reddetmek
0: biz de gidiyoruz İtalyan teknik adamı evet, seviyoruz tabii değil mi? Beğeniyoruz.
1: Real Madrid'i reddetmek zor iştir yani. Hani orada da futbol oynadı yıllarca. Fransa milli takımına biraz tabii milli görev gibi de bakmış.
0: İşte bizim milli duygular para önemli
1: değil. Bizde peki deniliyor. Senin kulağın deliktir Serhan Türk. Yani ajansta yöneticilik yapan adamsın. Söyle bakayım bize şu anda sence başkanın kafasında bir isim var mıdır? Ben, ya oturup şeyleriyle konuşuyordur o değil mi?
0: Kurmaylarıyla
1: bir ya bu Montella da çok etti artık biz birini alalım. Türk mü olsun yabancı mı olsun ne diyorlardır?
0: Ya bu saatten sonra Türk bir teknik adamın gelmesi gerekiyor. Kim olur dersen
1: Fatih Hoca boşta direkt aklıma geliyor.
0: Ya Fatih Hoca var.
1: Şenol Hoca boşta.
0: Arda Turan var. Arda Turan ismi çok fazla zikrediliyor son günlerde.
1: Gelir
0: son
1: miydi takım? Arda sanki biraz daha aksiyon seviyor gibi.
0: Ya sonuçta Şampiyonlar milli takımda aksiyon. Bizim milli takımda aksiyon ya.
1: Şampiyonlar Ligi'ndeki takımı bırakıp ben milli takıma gelmem. Ben Arda yerinde olsam.
0: Arda Türkiye'de sadece iki takıma gelir. Bir Galatasaray.
1: Bir milli takım.
0: Bir de milli takım.
1: Tamam ben Türkiye'ye gelirmiş de milli takıma diye soruyorum.
0: Niye gelmesin yani gelir. Yani sonuçta milli Arda'nın milli duyguları çok şeydir. Ayuktadır.
1: Ayukta Fatih Hoca çağırılır
0: Fatih mı? Terim de her zaman ihtiyacı olduğu zaman o görevi. Yani sonuçta bu görev verilmez. Bu görev alınması için herkes
1: Fatih Hoca'nın adı şeyde de geçiyor çünkü. Yani
0: görev beklenmez. Görev
1: futbol,
0: verilir.
1: Futbol Federasyonu başkanlığı için de geçiyor. Yani ciddi konuşuluyor.
0: Ya işte süreçten bahsediyoruz tabii ki ama yani şu an...
1: Ha yakışmaz mı? Yakışır. Futbolun içinden gelen bir insan. Yani sadece Fatih Terim olarak demiyorum ben. Keşke Şenol Güneş olsa, Fatih Terim olsa, örnek veriyorum Aykut Kocaman olsa. Yani futbolun içinden gelen birileri olsa.
0: Ama dedim ya bir süreç. O süreci görmek lazım. Sonuçta Futbol Federasyonu seçimle gelen bir...
1: Seçimde zaten. Aha. Şimdi demiyorum ya.
0: Şimdi tabii seçimde kim aday olur, kim çıkar onu görmek lazım. Çünkü bir grupta hummalı bir şekilde toplanıyor. Benim bildiğimde bir grup var. Ve çok sağlam her hafta toplanıyorlar. Hatta.
1: Adayları?
0: Adayları belli zaten.
1: Bir iş adam mı?
0: Yok Mustafa Erürüt. Yani olmasını bekliyorum ben. Sonuçta başkan adaylarından bir tanesinin olmasını bekliyorum. Bir grupta böyle toplanıyor. Sürekli futbol konuşuyorlar. Yapılanmayı konuşuyorlar. Ondan sonra neler yaparız, ne ederiz bunlar da konuşuluyor. Zaten Mustafa Erüt de daha önce Futbol Federasyonu'nun yönetici olarak görev yapmış. Önemli bir isimden bahsediyoruz. Sürekli her fırsatta da ismine çok fazla ön plana çıkıyor. Futbol adamı kendisi. Başakşehir'de de yöneticilik yapmıştı. Onun da ismi geçiyor. Ama burada diğer tarafta işte Fatih Terim'in çok fazla ismi geçiyor. Daha önce milletvekili, şu anki mevcut milletvekili Saffet Sancaklı'nın da çok ismi geçiyor.
1: Onun 3 dönemdir ismi geçiyor. Ama

0: Ama sonuçta milletvekili kendisi. Evet, evet. Bir de öyle görmek lazım.
1: Geçen sefer de öyleydi biliyorsun. Tabii, milletvekili olduğu için ayrılmıyor da.
0: Tabii ki. Ya dedim ya, ya bu süreç, bu sürecin sonu nasıl olacak çok önemli olan o. İlk önce bizim için önemli olan Belçika maçı. Bizim için önemli olan İtalya maçı. Tamam abi diyor ki, özür diliyorum. Yani bu söylemlerimden dinleyicilerimizden özür diliyorum. Hoca diyor ki, ben çıkardım diyor buraya diyor. Ben diyor 24 sene sonra Dünya Kupası'na ben götürün de ne oldu derler. Buraya kadar ben de getiririm. Yani bundan yani sonrasını sahipsiz bırakıyorsan neyi konuşalım? Buralara kadar getirmek değil. Buralardan sonra burada tabii, tutabilmek
1: tabii,
0: önemli.
1: Tabii.
0: Hep derler ya zirveye çıktım. Zirveye çıktım ne oldu? Aşağı paraşütle inmiyorsun ki, direkt kendini atıyorsun aşağıya.
1: Evet. Yani burada mücadele edecek o takımı sen kurabilmen, yoksa oradan çıkmak tabii ki. Şu milli takımı zaten çıkma, orada oralarda olmaması lazım. Milli takımının bu jenerasyonu.
0: Arda Güler gibi çok önemli bir oyuncumuz var. İşte yanına koyuyorsun Orkun Kökçü. Diğer tarafta Zeki Çelik, Ferdi Kadıoğlu. Ondan sonra yani Hakan Çalanoğlu, Kenan Yıldız, Can var. Olağanüstü oyuncularımız var ya. Ve Avrupa'nın 5 top liginde. Hı hı. Şu an banko oynayan oyunculardan bahsediyoruz. Sen evet, bu takımdan evet, bir takım çıkartamıyorsan, çıkardığın takımla sistemi oturtamıyorsan, sistemle beraber oyuncu seçimini yapamıyorsan, oyuncu seçimiyle beraber iki oyuncunun nasıl oynayacağını antrenmanlara gösteremiyorsan, ben şu an senin hocalığını tartışırım. Ama bir 6 ay öncesine geri döndüğümüzde Dünya Kupası'na katılım sürecinde ben seni alkışladım. Orada alkışladım. Onu kabul ettiysen burada seni yerden yere vuracağım. Bunu da kabul edeceksin. Çünkü burası Türkiye. Türk milli takımı. Türk milli takımın.
1: Ayrıca futbolun içinde bu var ya.
0: Ya var var. Eleştireceksin de yani.
1: 4 sene şampiyon yapan Okan'ı eleştiriyoruz ya.
0: Ha, aynen. Bak
1: Okan,
0: şu an
1: Okan Buru'yu eleştiriyoruz yani. Birazdan
0: Okan
1: konuşacağız.
0: Ya Okan Buru'yu eleştiriyoruz ama şu an hani Süper Lig'de ikinci sırada olan, Ahmet'ten sonra ikinci sırada olan bir takımdan bahsediyoruz. Evet. Yani aynı puanda olan takımdan bahsediyoruz. Yani sen koskocaman Okan Buruk bile 4 sene şampiyon olan takımın teknik direktörü eleştiriyorsak, kusura bakma ama sen sıfırda sıfıra devam ediyorsun. Ben seni hayli hayli eleştiririm.
1: Evet, evet.
0: Milliyetçi olarak eleştirmem yani. Sen İtalyansın, biz Türk'üz diye eleştirmiyorum. Senin giydiğin forma benim kendi vatanım. Ve sen de kendi vatanım olarak o formayı giyiyorsun. Benim evet, vatanım olarak giyiyorsun.
1: Bakalım neler olacak. Bu arada biz de bu yenilgilerden sonra 4 basamak birden gerilemişiz. FIFA sıralamasında 27'den 31. sıraya inmişiz. Fransa dünyada 3. sırada, Belçika 8, İtalya 15. sırada.
0: İşte bak iniyoruz işte Sayın Montella.
1: İtalya'da bizim galibiyetle beraber 2-3 basamak çıkmış.
0: Sayın Montella iniyoruz işte bak iniyoruz. Yani çıkmak doğru, güzel bir şey ama iniyoruz. Sen de inmemizi gör.
1: Doğru, doğru. Evet geçelim Süper Lig'e. Milli takımda arası verince tabii ki Süper Lig heyecan unutuldu gibi gelse de aslında bu sene çok değişik bir heyecan var. Görülüyor ki Beşiktaş da artık yarışın içinde değil mi? Son 3 sezondur erken veda eden Beşiktaş vardı ama bu sene hiç öyle değil. İtalyano iyi bir takım kurmuş. Hatta Ahmet Spor iyi bir takım bence.
0: Çok
1: keza Çorum Spor'un ben çok iyi bir kadro kurduğuna inanıyorum. Keşke hocalarını da değiştirmesi lazım. Uğur Uçar bence başarılıydı. Niye,
0: bence de başarılıydı.
1: Niye değiştirdiler onu da sana soralım. Hadi Uğur Uçar'ı tanıyorsun çünkü.
0: Yani
1: sen,
0: Uğur'u çok seviyorum.
1: Ben çok beğendiğim bir hoca ya,
0: tabii
1: arada
0: ki iyi teknik adam. Yani sonuçta Galatasaray tepişatından geçmiş hocalarından bahsediyoruz.
1: Çok erken değiştirdiler yani.
0: Yani bu, Selçuk İnan, Uğur
1: takımı
0: Uçar
1: yeni oturtuyordu da.
0: Ya bence de ben orada bir yönetimle hocanın fikir ayrışına düştüğünü düşünüyorum.
1: Konuşabildin mi hiç Uğur'la?
0: Yok konuşamadım ama yani Uğur Uçar'ın da hocanın da veda mesajında bir kırılmalı yani bir onun veda mesajı vardı.
1: Olmaması yani, şaşırtıcı olur.
0: Yani burada bu şekilde ayrılıklar olabilir ama Uğur Uçar'ı biz yine iyi bir takımın başında
1: kesin
0: tekrar görürüz.
1: Yani şu anda en fazla 2-3 hafta veriyorum. İlk teknik direktörünü gönderen takım alacak.
0: Yani 7 puan almış bir hocadan bahsediyoruz.
1: Yani. Ben bir de yani Uğur Uçar'ı gönderip Burak Hoca'yı almaları da bana garip geldi.
0: Abdullah Avcı konuşulurken evet, Burak Hoca'ya geldi. Ben de anlamıyorum.
1: Ha, milli takımda şimdi Abdullah Avcı da mesela. O da görev bekliyor.
0: Zannetmiyorum. O Abdullah Hoca'ya geleceğini düşünmüyorum ben. Yani şimdi herkes milli takım.

0: Böyle içimizdeki nefret de, içimizdeki
1: unutuyoruz hemen.
0: Sinir de soğuyor.
1: Geçiyor evet.
0: Diyoruz ki ya tamam ya bakalım.
1: Lig heyecanı farklı geliyor.
0: Yapamadı, bizi burada devam ettirsin diyoruz. Şimdi tekrar bir sinirleniyoruz. Şu an çok sinirliyim çünkü.
1: Farkındayım ben zevkli bana böyle görüyorum.
0: Ya sonuçta dedim ya bu takım bizim takımımız ya. Yani hani bu milli takım ya. Milli takımdaki evet. oyuncuların hepsi bizim kardeşlerimiz, dostlarımız. Onu geçtik. Hepsi milli takım için yanan tutuşan gençlerden bahsediyoruz. Yani zamanında para mevzuları oldu mu? Oldu. Onu da evet. gençlik yana sayalım. Ama şimdi bu formayı giymek çok kurumsal bir görev. O yüzden ben Beşiktaş'ın çok güzel bir çıkış yaptığını düşünüyorum. İtalyano'nun tam bir hoca olarak oyuna ve takıma kattıklarını izliyoruz. Ve coşkulu bir şekilde izliyoruz. Hı-hı. Yani ben bile bir futbol severi olarak böyle yaslanıyorum sandalyeme. Beşiktaş'ın güzel oyununu izliyorum.
1: Mücadele var bir kere yani ya. Bırakmıyor maçı.
0: Ya ve şey diyorsun Beşiktaş bu maçı alır diyorsun. Ahmet Spor'a gelirsek, Ahmet Spor'u hocasını ben tebrik ediyorum. Kosovalı Hasic'ti galiba, yanlış hatırlamıyorsam. Ve takımları çok iyi analiz ediyor.
1: Çok.
0: Ve çok arada, da iyi bağlıyor. Bak, Beşiktaş maçını nasıl kazandı?
1: Taraftarı da çok iyi. Yani evinde ben Ahmet Spor'un yani dört büyükler orada
0: beraber. Ahmet'in ben çok seviyorum. Ya hiç Ahmet, puan alacaklarını düşünmüyorum
1: evet,
0: ben.
1: Evet yani ben dört büyüklerden ben onu diyeceğim işte yani dört büyükler zannederim puansız döner bu sene
0: bana
1: orada.
0: Bana da öyle geliyor. Orada da Ahmet Spor mesela Beşiktaş çözmüş. Nasıl çözmüş biliyor musun? Beşiktaş'ın en kuvvetli olduğu yer neresi? Orkun Salih Olaytan. Baba ne yaptı? Özür diliyorum baba diye kullanıyorum da biraz daha samimi olsun diye. Yani defanstan başlattı. Orta sahip pas geçip direkt evet. forvet noktasına oyuncularını topu bulaştırdı. Hı-hı. Buluşturdu. Ve o buluştururken de ortadaki o hakimiyetine Beşiktaş'ın son verdi. Son verince ne oldu? Galibiyetle ayrıldı.
1: Evet, evet.
0: Ya bunu yapabildi. Bence orada başarılı olduğunu düşünüyorum.
1: Orta saha forvete çok yakın oynadı. Ahmet'in dizilimi nedeniyle. Şablon olarak baktığın zaman gole çok yakın gibi duruyordu Beşiktaş ama sürpriz goller yedi.
0: Yani o yüzden Beşiktaş'ı izlemek gerçekten büyük bir zevk veriyor. Ahmet Spor'u izlemek büyük bir zevk veriyor.
1: Bu arada
0: Ahmet
1: Trabzon maçında da
0: çok severek bekliyorum.
1: Trabzon maçında da Galatasaray Trabzon maçında da Trabzon
0: mutlaka yani, hakimiyeti vardı. Salah'ın gücü vardı. Thomas yani, Reis'in oyunu okuması vardı.
1: Taktiksel olarak Galatasaray'ı resmen sürklase etti o maçta.
0: Yani, tabii ki orada teknik direktör zaferi vardı. Yani Okan Hoca'nın o 35 yaşındaki Salah'ı hadi bırakın biz bunu yakalarız diye düşündüm de Abdülkerim'i arkasına takmasının mantığı yoktu. Arkasına Jakobs'u taksaydım belki Salah'a yetişirdi. Ya da o boyun planıyla çok fazla önde durup da sana toplaşamazsın.
1: Dakika 8'de gol yiyorsun. Evet. 7. dakikada bütün takımın maaile hepsinin yani stoperlerin dahil ceza alanında ne işi vardı? Ben onu çok merak ediyorum.
0: İşte yani Galatasaray'ın oyun stili bu ya. Gördük oyun stilini. Buna da karşı gören bir Trabzonspor var. Çok zevkli bir oyundu.
1: Yani o maçı oynarsın da burada oynarsın. Çünkü Galatasaray'ın 12 numarası o taraftar gerçekten kalecinin önünde bir set gibi duruyor rakip ataklarda değil mi?
0: Evet.
1: Basıyor ıslığı yuhu çekiyor bilmem ne adamın eli ayağına dolanıyor. Bunu şeyde bile gördük. Liverpool futbolcularında bile gördük
0: kesinlikle,
1: yani.
0: Kesinlikle. Bunu yaşadık.
1: Ama deplasmanda burada oynadığın gibi oynarsan cezalandırırlar.
0: O maçı da analiz edersek o maçta da şöyle bir şey var.
1: Ders çıkarmış mıdır?
0: Ya çıkarmak zorundasın çünkü hayat devam ediyor. Ve senin de sorumlulukların var. O sorumluluk bir kere kendine vermiş olduğun sorumluluk. 5. şampiyonluk. Hı hı. Daha sonrasında Galatasaray taraftarına verdiğin şampiyonluk. 27. şampiyonluk ve en önemlisi ise camiaya ben bu hocalıyım beni çok eleştirdiniz ama ben bunun karşısında şampiyon yapacağım denilen bir söz var ama en önemlisi ise ben Trabzonspor maçının 11 oyuncunun 11'inde kötü olduğunu gördüm ilk defa evet, yani bir iki oyuncuyu
1: ayakta
0: edebilirse.
1: Duran yoktu değil mi?
0: Son kale Torreira bile oyundan düştü
1: doğru,
0: son kale
1: doğru.
0: Düşmemesi gereken oyuncu bu anlamda Trabzonspor cezayı kesti. Hı-hı. Trabzon'u da tebrik ederim çok güzel oynadı hak ederek kazandı. Alsay da hak ederek kaybetti. Ama bir anlamda da bunun cezasını çekti.
1: Okan Buruk'ta bir
0: takımda
1: mental rahatlık.
0: Takımda.
1: Okan Buruk'ta da görüyor musun?
0: Ben Okan Hoca'da görmüyorum. Okan Hoca'da bence hani diyoruz ya böyle sosyal medya.
1: Onda da şey olabilir mi? Ya ben 3 senedir bak ne kadar neler eleştirdiler. Ben gene şampiyon oluyorum kardeşim.
0: Yok 4 seneye bakmaz o. O 4 seneye bakmaz. Yani şu mevzu şu. Onu söyleyeyim ben. O konuca ister istemez dışarıdan çok etkileniyor. Dış algılardan çok etkileniyor. Sosyal medyadan etkileniyor. Hı. Sosyal medyanı hiç dinlemiyorum etmiyorum diyor ama yani yanındakiler ona raporları getiriyorlar ve hoca okuyor hepsini. Ya hoca bence bunun baskısı içerisinde.

0: önemli. Oyun çevirmenin baskısı içerisinde.
1: Bir şey daha soracağım sana. Mesela İspanya'daki maçta çok sinirliydi. Tekme falan attı. Portekiz'deki maçta çok özür dilerim. Ama Trabzon'daki maçta bir o kadar sakindi. Neden?
0: Neden?
1: Ne bileyim, soruyorum sana.
0: Portekiz'deki maçta yani Trabzonspor maçında artık eyvallah dedim, bitti artık dedim. Yani bu saatten sonra nasıl teslim oldun orada? Diğer taraftan da Şampiyonlar Ligi'ne iyi başlaman gerekiyordu.
1: Hayır, diyorsun ki müdahalesi takımın düzelmeyeceğini mi gördü orada?
0: Düzeltemezsin orada. Hmm. Kimse, sen de düzeltemezsin yani. Erken yenilen gol, arkasına yenilen gol, aynı hatalar, aynı golün kopyası, aynı sala.
1: Ya bir baktım ben Okan Hoca'yı ilk defa gördüm. Ceza alanından şeyden çıkmadı yani yerinden.
0: Trabzonspor Galatasaray'a karşı yapıyor. Ya yani bunlar aslında çok büyük etken. O yüzden Galatasaray'ı çok fazla konuşmak lazım ama Galatasaray'ı iyi analiz etmek lazım. İyi analiz ederken de takımın doygunluğunu bir tarafa koymak lazım. Diğer tarafta oyuncu potansiyelini diğer tarafa koymak lazım. Oyunu aldığın oyuncuların da performansının hala Galatasaray'ın istediği boyutlarda olmaması, burada forma savaşının geç olması, forma savaşındaki oyuncuların yetersizliği, bunları çok fazla konuşmamız
1: yönetimi
0: lazım.
1: Yönetimi en çok eleştirilen yönü o. Taraftar artık yerden yere vuruyor yönetimi. Transferler hem çok geç geldi diyor hem de istenilen adamlar alınmadı
0: i̇şte çatırladı,
1: diyorlar.
0: Çatırladı. İşte yani dedim ya, aslında Galatasaray yönetiminin en iyi yaptığı şey iletişim olması lazımken Galatasaray yıllardır iletişimi kötü yapıyor. Hı-hı. Ve hep şuna güveniyordu. Sana. Hep şuna güveniyordu. Ben şampiyon oluyorum senenin sonunda. 4 sene önce şampiyon oldun. 5. sene şampiyon olmadığın zaman 4 sene şampiyon oldun ama bir sene daha tölere ederiz, sen devam edersin demez. Hı hı. O yüzden muhalefet de şu an dibinde. Galatasaray taraftarı da akıllı, bilinçli Galatasaray taraftarı da dibinde. Bunun cezasını çekersin.
1: Dursun Başkan kaç seneliğine seçildi? Bir daha 3 seneliğine mi seçim oldu?
0: Yok, 2 seneliğine bir seçim var zaten.
1: 2 seneliğine belki cebine koydu ama hiç öyle olmuyor Galatasaray'da.
0: Hiçbir yerde olmuyor. Yani Fener'de de olmaz, Beşiktaş'ta da olmaz.
1: Yok, Galatasaray'da özellikle olmuyor.
0: Yani Galatasaray'da...
1: Ama... Ya Burak Elmas'ı hatırlıyorum çünkü.
0: Ama şimdi Galatasaray'da şu var. Burak Elmas 13. bitirdi. Yani şimdi... Başkana baktığınız zaman 3-4 sene şampiyonluk var Galatasaray'da. Yani başarı her zaman herkes alkışlar. Başarısız olduğu zaman.
1: Bu sene şampiyon olmazsa Dursun Başkanı Galatasaray yeniden seçime zorlar mı?
0: Ama,
1: ne yaptın sen? Gel
0: bakayım. Şimdi işte onun önündeki etkenleri görmek lazım. Yani ilk önce bakalım o konuca kalır mı? Spordan sorun, şeyden futbolda sorumlu isimler kalır mı? Yani bu biliyorsun kademedir.
1: Başkana da bir bilet kesiliyor ya.
0: Zamanda biliyorsun hoca değişikliği olmuştu. Fatih Terim gelmişti. Ve Dursun Özbek Fatih Terim'i getirmişti. Yani bu tarz isimler gelebilir mi? Tekrar Arda Turan gelebilir mi? Yani aslında çok konuşacak şeyler olur ama şu an Galatasaray'ın sadece kanalize olduğu şey 5. şampiyonluk. 27. şampiyonluk.
1: Durum biraz kötü giderse ben Galatasaray'da şunu da çok gördüm. Pat diye hocayı gönderiyor mesela.
0: Ama işte şöyle bir şey var. Galatasaray'ın...
1: Mesela Cevat Güler'i Fatih Hoca'ya gönder, Cevat Güler'le ya, şampiyon
0: ya
1: oldu.
0: Tabii ki yani bu bir süreç. Sonuçta her kaptan gemisinden sorumludur. Oradaki bazılarını feda etmesi gerekir yere geldiği zaman. Onu da açık denizlerde feda ettiğin zaman da geri dönüş olmayabilir. Ama şu bir gerçek. Yani Galatasaray'da linç kültürü her zaman vardır.
1: Var.
0: Bütün takımlar her zaman kaotik ortamdan beslenir. Ama şu bir gerçek. Galatasaray'ın iyi olması Fener'in kötü olmasıyla orantılı. Fener'in iyi olması Galatasaray'ın kötü olmasıyla orantılı. Ama şunu unutmasınlar. Bu sene diri diri gelen, koşa koşa gelen bir Beşiktaş
1: var. Trabzon'da bence hala yarıştı.
0: Tekrar ayaklanan bir Trabzonspor
1: var. Ve bu sene sürprize çok gebeyen, çok zevkli bir lig seyredeceğiz. Mesela Ahmet deplasmanı, Diyarbakır deplasmanı her zaman zor. Her takım için zor. O kesin. Çok takım orada canı yanacak. Ben şeyden de yarıştan da çok düşeceğini zannetmiyorum Ahmet'in. Yani bir Avrupa Kupası hayali olacaktır onların bu sene.
0: Olsun da
1: yine Kocaeli'nin çok iyi bir takım olduğunu düşünüyorum. Yani iyi bir takım. Ki Galatasaray maçında bence o yeni futbolcularını tam oynatamadı. Yani ilerleyen haftalarda daha verim alacaktır.
0: Hoca katkısını görebildiğimiz takımlardan bahsediyoruz.
1: Evet, kesinlikle.
0: Ben bu anlamda ilerleyen günlerde bu hoca katkısının elindeki imkanlarla beraber daha da iyisini verebileceğini düşünüyorum. Yani Ahmet Spor'un başarısının o büyük takımlara göstermiş olduğu
1: çok
0: şey
1: iyi bir hoca
0: değil.
1: Olacağını düşünüyorum. Yani hala hazırda
0: oldu
1: da çok
0: ama,
1: iyi.
0: Oldu. Yani ben olduğunu düşünüyorum. Ve o yüzden hep şunu diyorum, Galatasaray tetkik saatini geçen ve Galatasaray'da Fatih Terim'in elinden geçen, hatta Fatih Terim diyoruz ya teknik direktörü niçin yetiştirmiyor diyoruz ama.

0: öyle bir şey ki Fatih Terim'in takımından çıkan oyuncular iyi bir teknik adam olarak karşımıza çıkıyor. İşte Uğur'u görüyoruz,
1: Arda'yı görüyoruz. Arda da çok büyük hoca olacak.
0: Tabii.
1: Yani bu kendi üzerine koyarak gideceği belli Arda'nın, net yani.
0: Kesinlikle biz Arda'yı ilerleyen zamanlarda kesin ve kesin.
1: Şampiyonlar Ligi'nde ilk maçından
0: belki
1: da aldı.
0: Belki sen görmezsin, ben görmem. Aldı. Ya Arda'ya da geçen gün baktım böyle. Yani böyle sakalları beyazlamış.
1: Evet, çok beyazladı ya. Bizden zevkmiş. Çabuk yaşlandı.
0: Ya hani Arda'yı ben daha düne kadar o yedek kulübenin senin arkasında Acı'nın golüne sevinen, elini kaldıran ufacık çocuk olarak görüyorum ki. Ben o zaman başında okşamışlığım var Arda'nın, Arda Onuşan'ın. Şu an geldiğim noktada.
1: Sen maşallah gençlik duruyorsun.
0: Yani o yüzden diyorum.
1: Arda çabuk yaşlandı gerçekten, yani, doğru diyorsun.
0: Yani Arda demek ki o yani beyazlıklar yaşamış olduğu tecrübeyle doğru orantılı evet. Diyelim. İnşallah tecrübesi bol olsun ama önemlisi ise futbol kariyeri güzel olsun. Ben evet. Arda'nın, Arda
1: Hoca'nın. Futbol kariyeri çok büyüktü. Çok iyi büyüktü. Takımlarda oynadı. Atletico Madrid'le şampiyonluğu var. Barcelona ile şeyi var. Şampiyonluğu yok bildiğim kadarıyla orada ama. Mesela hat-trick'i var. Barcelona'da yani, değil mi? Messi'li kadroda oynadı ya, daha ne olsun?
0: Ya yani o,
1: bir futbolcu için herhalde, değil mi?
0: Ya kariyer olarak gerçekten yani. Numara kadar aynı kariyeri şu an Arda Güler sağlıyor. Evet, demek ki Arda evet. isminde bir şeylik var, güzellik var.
1: Bakıyorum
0: Arda olan yürüyor.
1: Bakıyorum çok futbolcu kardeşimiz var Arda
0: hiç
1: ismi
0: yalnız. Hiç Ahmet var mı, hiç Serhan var mı?
1: Yok yok, onlar bitti.
0: Yok ya, Arda'dan yürüyor sürekli.
1: Evet evet, çünkü gençlerde de Arda ismi çok gerçekten. İyi, evet. iyi bir şey yakalamışsın yani.
0: Evet evet, Arda ismi bile iyi oluyor futbolcu.
1: Yani Arda Turan'dan sonra belki işte o... çok konuldu. Şimdi Arda Güler'den sonra daha da artacak. Öyle gözüküyor.
0: Ben de öyle düşünüyorum.
1: Öyle gözüküyor. Evet, programın sonuna geldik yavaş yavaş. Biz yine de milli takımımızı çok eleştirdik ama milli takım bizim canımız. Biz canımız yandığı için zaten eleştiriyoruz.
0: Sevdiğimiz için.
1: Milli takımı değil, Montella'yı eleştirdik bu arada. Onu da söyleyelim. Milli takımı eleştirmek mümkün değil. İnşallah Belçika'da puan alırız. Değil mi? Öyle diyelim ve kapatalım.
0: İnşallah puan ve olsun. Puanlar. Tabii ki ya, bizim milli takımımız her
1: şeyimiz. İtalya'dan da öcümüzü alırız diyelim.
0: Kesinlikle.
1: Ağzına sağlık sevgili Seren Türk.
0: Teşekkür ederim. Çok sağ olsun.
1: Efendim, bizden bu akşamlık da bu kadar. Demirören Haber Ajansı'ndan Serhan Türk'le beraberdik. Yapımcım Ali Yıldırım, Hüsnü Arslan teknik yönetmenimiz. Ben Ahmet Füsunoğlu. Herkese iyi akşamlar diyelim. Yarın 19.30'da yine buradayız.
2: Servisi.

0: Saat 21.
1: Haberler.
0: İyi akşamlar, ben Arzu Meliye. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, son günlerde gündemde olan fon soruşturması ile ilgili olarak ekonomi kurmaylarıyla bir araya geldi. Toplantıda önemli kararlar alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, fonlara ilişkin tam yetkili kurul oluşturduk. Devlet Denetleme Kurulu'nu da görevlendirdim dedi Erdoğan. Milletimiz müstelih olsun, ekonomimiz bu meseleden güçlenerek çıkacak diye konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin nefsine yenik düşenlerle vedalaşıp yoluna güçlenerek devam ettiğini söyledi. Devletin malına, milletin malına el uzatanla bizim işimiz olmaz diyen Erdoğan, muhalefete de tepki gösterdi. Erdoğan, kendi kapkara sicillerine bakmadan bir de bize ahlak dersi vermeye kalkıyorlar ifadesini kullandı. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, fon piyasasında yaşanan gelişmeler konusunda yazılı açıklama yaptı. Finansal istikrarın korunması ve sorumlulukların hukuk önünde hesap vermesi gerektiğini belirten Bahçeli, hükümetin attığı adımları desteklediklerinin altını çizdi. Devlet Bahçeli, ekonomik güveni zedelemeye yönelik girişimlere fırsat verilmemesi çağrısında bulundu. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde fon soruşturmasına yönelik bir araştırma komisyonu kurulabilmesi konusunda siyasi partilere işaret etti. Bir kararlılık ortaya koymaları lazım diyen Kurtulmuş, bu affedilecek bir iş değildir. Sonuna kadar gidilmesi ve hesap sorulması lazım açıklamasını yaptı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü fon soruşturmasında adliyeye sevk edilen 12 kişiden 5'i tutuklandı. Soruşturma kapsamında tutuklananların sayısı 56'ya yükseldi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Yeni Parti Milletvekili Deniz Yavuz Yılmaz'ın eşi Serpil Yavuz Yılmaz hakkında soruşturma başlattı. Soruşturma, milletvekilinin eski danışmanı Özgün Avcı'nın savcılığa verdiği ifadede yer alan iddialar üzerine yürütülüyor. Özgün Avcı, bazı danışmanların fiilen çalışmadığını ve maaş kartlarının milletvekiliyle eşinin elinde bulunduğunu öne sürdü. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin okul güvenliği konusunda valilere verdiği talimatın ardından emniyet birimleri harekete geçti. Ruhsatlı silah sahiplerinin cep telefonlarına silahlarınızı kilitli yerlerde muhafaza edin mesajı gönderildi. Öte yandan okul güvenliğiyle ilgili provokatif paylaşım yapan 3810 kişi gözaltına alındı. Bu kişilerden 304'ü tutuklandı. Hakemlere yönelik mobbing ve sahtecilik soruşturması açıldı. Soruşturma kapsamında Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu ile 6 kişi gözaltına alındı. Bu kişilerin yazışmaları ve bilirkişi raporları da soruşturma dosyasına girdi. Şüphelerin bazı hakemlere görev vermediği, ayrıca mobbing ve resmi belgede sahtecilik yaptığı öne sürülüyor. Türkiye Futbol Federasyonu hakemlere mobbing ve sahtecilik soruşturması ile ilgili olarak internet sitesinde duyuru yayınladı. Duyuruda, yönetimimiz Nisan 2025 tarihinden itibaren adaletin tesisi amacıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına birden fazla suç duyurusunda bulunmuştur denildi. Federasyonun bünyesindeki belgelerin kapalı zarf içinde Adli Tıp Kurumu'na teslim talebiyle gönderildiği ifade edildi. Girne açıklarında 30 Ağustos'ta meydana gelen gemi kazasının ardından devam eden arama çalışmalarında kaybolan bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 18'e yükseldi. Batan gemide kaybolan 10 kişinin aranmasına ise devam ediliyor. Nepal'de şiddetli yağış sel ve toprak kaymasına yol açtı. 20'den fazla kişi yaşamını yitirdi. Nepal'deki afet komşu ülke Hindistan'ın doğusunu da etkiledi. Sınırdaki Bihar eyaletindeki birçok bölge su altında kaldı. Amerika Birleşik Devletleri'nin kuzey doğusunda da fırtına meydana geldi. Sokak ve caddeler suyla doldu.

0: her 8 kadından biri meme kanserine yakalanıyor. Bana olmaz dememeli. Sağlık taramanızı yaptırın. Meme kanserine dur diyelim. Türk Kanser Derneği.
1: Konuşuyoruz.
2: Konuşuyoruz ama nasıl?
3: Bugün her şeyi açıklamak üzere geldim.
2: Üzere?
3: Evet.
2: O E ne oldu?
3: Hangi E?
2: Yani Z ile R arasında bir de E harfi olması lazım.
3: Var da niye insanlar kullanmıyor peki?
2: Yine dikkat etmeden özensiz konuşma. Özensiz konuşma aslında kolaya kaçan bir konuşma yöntemidir. Ama kolaya kaçmak her zaman doğrusunu beraberinde getirmiyor. Üzere değil, üzere.
3: Her şeyi açıklamak üzere geldim. Hı-hı. Burada amacıyla anlamını evet. görüyoruz. Peki haftaya geri vermek üzere bu kitabı alabilirsin.
2: Evet.
3: Ama üzere değil. Hı-hı. Burada da bir şart öne sürüyorum üzere sözcüğüyle. Tam oturmak üzereydim ki beni çağırdılar. Neredeyse anlamına Hı-hı. geliyor. Tam oturmak üzereydim diyemem.
2: Evet. Üzere olarak yazılıp üzere olarak söylendiğini bilmemiz lazım. Bütün dillerde olduğu gibi Türkçe'de yazıldığı gibi konuşulmaz. Evet, Türkçe'de yazıldığı gibi konuşulmaz. Ama yine bütün dillerde olduğu gibi yazıldığı gibi söylenmesi gereken bazı sözcükler de vardır.
3: Üzere de bunlardan.
2: Üzere de bunlardan bir tanesi.
3: Gibi anlamını taşıyan bir kullanımı da var üzerenin. Daha önce belirtildiği üzere deriz.
2: Daha önce belirtildiği gibi.
3: Demek ki üzere diye bir sözcük yok.
2: Yok, üzere diye bir sözcük var.
3: Öyleyse
2: konuş ki
3: seni görebileyim.
1: Konuşuyoruz. Hazırlayan ve sunanlar Hafize Okan, Hakan Şahin.

0: İrfan Meclisi.
1: Merhaba değerli dinleyiciler, ben Ömer Korkmaz, teknik yönetmen Gülsen Kızıler, yapımda Özlem Demir'le kültürümüzün izinde Yunus'un dilinde yürüttüğümüz İrfan Meclisi programımıza hoş geldiniz. Değerli dostlar, bugün çok değerli bir hocamızla beraberiz. Kendisi hem yurt dışı hem yurt içi tecrübeleriyle oldukça donanımlı, kendisini çok iyi yetiştirmiş bir kardeşimiz. Uluslararası ilişkileri soracak olursak, kendisinin bize vereceği cevaplar çok ilginç olacaktır. İnsani yardımla ilgili sorular sorsak o konuda da bize ilginç cevaplar verecektir. Sosyal hizmet konusunda zaten uzman. Çok fazla sizinle onun arasına girmeden hemen konuya giriyoruz. Doktor Durmuş Aydın Hocam, hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk, teşekkür ederim, çok sağ olun.
1: Nasılsın, iyi misin?
2: Hamdolsun, iyiyiz. Sizi gördüm, daha iyi olur.
1: Sağ olasın. Burada inşallah sizi dinleyicilerimiz tanısın isterim.
2: Evet.
1: Yani ben çok iyi tanıyorum sizi ama belki benim de bilmediğim konular da çıkacaktır. Çünkü genelde konuklarımız, uzun yıllar dostlarımız da olsa bilmediğimiz özel boyutları çıkabiliyor. Biz Durmuş Aydın'ı tanımak isteriz. Dinleyicilerimiz de tanımak ister. Şeyden başlayalım, sülaleden başlayalım.
2: Evet.
1: Cemaziyel Evveli diyorlar ya.
2: Evet,
1: buradan
2: evet.
1: Başlayalım bakalım. Buyurun, sizi dinleyelim.
2: Evet, teşekkür ederim. Allah razı olsun. Şimdi ben aslen Bolu Geredeliyim. Yani 1977 Bolu Geredeliyim.
1: Sülale ne kadar Geredeli? Oradan başlayalım.
2: Sülale yani 1850'lere kadar kayıtlarda Geredeli. Hmm. Geredeli'nin 3 tane köyünden oluşuyor. Yani bu Kazanlar Köyü, Kürkçüler Köyü, Yazıkara Köyü. Hmm. Bu 3-4 tane köyde ama geçmişimiz hep orada dönmüş yani. Bu 3-4 köyde dönmüş gördüğüm kadarıyla.
1: Siz mesela Tatarlara benziyorsunuz. Kazanlı olabilir misiniz?
2: Annemle tarafım Afşar.
1: He.
2: Yani Afşar tarafı var annemle tarafımda. Hmm. Baba tarafı Oğuzlar tarafı.
1: He.
2: Oğuzların bir boyundan tabii tip olarak da benziyoruz yani.
1: Sen Tatarlara çok benziyorsun.
2: Yani bir gün böyle şeyler yaşadık yani. Yok Çinli diyen oldu, işte Orta Asyalı diyen oldu. He. Hatta bir gün şey yaptık, bir gün Doğu Türkistan'la ilgili bir program yapıyoruz. He. Ben de işte İHA'dan açıklama yapacağım orada. Doğu Türkistanlılar ve ben de Doğu Türkistanlı gibi onların arasındaydım yani. Çok fark edilmiyorduk yani.
1: Doğru.
2: Benziyoruz evet. Öyle bir yani Afşar tarafından, annenle tarafım, baba tarafından, Oğuzlar tarafından bir geçmişimiz var. Ama yani hep oralarda 3-4 tane köyde hayatımız devam etmiş.
1: Evet.
2: Annemiz, babamız, dedelerimiz. Geleneksel bir klasik Türk ailesi bildiğimiz. Yani biz ebe deriz. Yani benim babamın babaannesine biz ebe deriz. Giyinişleri bellidir yani. Böyle kafalarında renkli başörtüsüyle beraber, kuşaklarıyla beraber öyledirler yani.
1: Allah rahmet eylesin. Alnımızın altınlar.
2: Tabii tabii. Bizim o şekilde. Ama onların yani Gerede'de işte doğduktan 2 yaşıma kadar köyde yaşadım. 2 yaşından sonra Gerede'ye taşınıyoruz biz. Benim babam terzi. Babamın da ustası Kenan Usta. Onun da ustası aslında bir Ermeni asıllı bir usta.
1: He.
2: Yani İstanbul'da kendisi öğreniyor, sonra Gerede'ye geliyor Kenan Usta. Babama bu işleri öğretiyor. Babam da iyi bir terzidir yani. Sonra tabii emekli oldu. Annem ev hanımı.
1: Sizin elbiseleriniz babanız mı dikerdi?
2: Tabii. Bizim hatta hiç unutmam, hep böyle bayramlarda her bayram sabahı, Ramazan bayramı ve Kurban bayramlarında bayramın sabahına kadar babam çalışırdı. Ama şimdi terziler genelde yani geneli söylüyorum, paça dikerler ama bir babam takım elbise dikerdi yani. Tabii biz de orada...
1: Terzi demek o demek.
2: Tabii. Bizim de şeyimiz vardı. Bize de öğretti. Abimler daha iyi öğrendi. Ben de mesela paça yapmayı öğrendim. İşte bizim orada pantolonu yan tarafı kalabalık derler mesela. Onu yapmayı öğrendik falan böyle. Ama tabii abimler daha iyi öğrendi. İlkokulu Gerede'de bitirdim ben. Sonrasında ortaokulu Gerede'ye matbeye geçtim. Ama çocukluk dönem hep şeydi yani, böyle ilkokuldan hep hatırlarım. Hep kafamızda şey vardı böyle. Köyden gelen gariban çocuklar oldu. Tamam mı?
1: Lastik pabuçlu falan.
2: Yani onlar gelirdi. Ben de Gerede'li çocuğum, tamam mı? Yani şehir çocuğum ya orada. Ben hep onlara şey yapardım. Korucusu modunda olurdum hep. Futbol oynardık mesela. Futbol oynadığımız süreçte o şeyler, köyden gelen çocuklar bir tarafta, Gerede'li şehirli çocuklar bir tarafta olur. Ben hep köylü çocukları tercih ederdim. Çünkü çok ezerlerdi. Yani onlar şey, mesela çocuksun, oynuyorsun. Penaltı deyip şehirli çocuk topu şey, futbolu durdurur. Köylü çocuk bir şey diyemez yani orada. Ben de hep öyle bir içimde vardır yani. Böyle o gariban insanlara karşı hep böyle bir şeyim olmuştur. İlkokulda da öyleydi, ortaokulda da öyleydi. Böyle devam ettik ama...
1: Şimdi biraz sonra geleceğiz belki. O duygu seni İHA'lı yaptı belki.
2: Yani
1: oraya doğru
2: evet,
1: geleceğiz
2: yavaş gerçekten yani. O duygu hep bir içimizde şey vardı. Yani bir haksızlığa karşı bir mücadele, mağazından yan olmak. Bu şey bizi bir içimize hep kasıp kavurdu. Hatta ortaokula gidiyorum, diyorum ki bu haksızlığa karşı ne yaparım, ne ederim diye. Evet. Tam böyle orta ikinin ikinci dönemi, şeyden çıkıyoruz. Bizim Postane Sokağı var. Oradan yukarı çıkarken bir afiş gördüm işte. Kung Fu dersleri başlıyor diye. Evet. Dedim ki tamam dedim, ben buldum dedim ya bu işi. Direkt oraya kaydoldum.
1: Kung Fu üzerinden dünyayı kurtaracağız.
2: Evet, Milli Gençlik Vakfı'nın Kung Fu şeyi vardı, kursu vardı. İlk kayıt oldu.
1: Gerede'de.
2: Gerede'de. İşte bu hocamın koruma ekibinin kurduğu bir şeydi. İlk onlar...
1: Ama Gerede.
2: Gerede tabii. Orada Gerede.
1: Sakarya'ya geleceğiz de ama Sakarya öncesi tabii. Bir yerde
2: bahsediyoruz. Gerede'de başlıyor ilk şeyimiz. O Abdurrahman hocalar ilk Gerede'de kursu açtılar.
1: Öyle mi? Tabii, Sakarya tabii. Değil yani.
2: Sakarya eskiden vardı. Şimdi bunlar Ankara Sakarya'ya gidip geliyorlar ya. Gerede'li bir irtibat kurmuşlar.
1: Eyvallah.
2: Demişler ki Gerede'de spor salonu açalım. İşte ben ilk kaydolan üçüncü kişiyim. İşte Abdurrahman hocalar ders veriyor. Ben de oraya üçüncü kaydoldum. Çok çalıştım. 5-7-7-9-9-11 antrenmanları olurdu.
1: Bir daha söyle.
2: 5-7-7-9-9-11 haftanın 3 günü.
1: 3 günü.
2: Yani antrenmanların üçünde katılırdım.
1: Aynı gün.
2: 5-7-7-9.
1: Buna vücut mu dayanır
2: yani? Hatta kuşak şeyinde de, imtihanında da şimdi biz ayak açmak önemli deriz. 3 arkadaş mesela en üst kuşağı aldı. 2 tanesi ayaklarını açıyordu. Benim ayaklarım tam açılmıyordu. Ama ben çok çalıştığım için kuşak aldım. Ama enteresan, bir yıl sonra orta üçün ikinci döneminde ayrıldılar onlar. Bıraktılar yani orada spor şeyini. Ben de bir gün aradım Sakarya'yı, hocayı. Dedim ki hocam ya bıraktınız gittiniz, burada biz ne yapacağız? Yani böyle. Dedi ki sen devam ettir dedi. Nasıl yani dedim. Sen yaparsın dedim. Ben yani orta üçün ikinci dönemi yani. Tamam hocam yaparım dedim.
1: Orta üç demek 8. sınıf yani.
2: Tabii.
1: 8. sınıfta seni kung fu hocası olarak tayin
2: ediyor. Tabii. O zaman da hangi kuşaktayım, kahverengi miydi? Öyle bir şeydi galiba. Ama ben o enteresan olan şey şu. Ben Gerede'nin en büyük otelin üstünü kiraladım.
1: He, başlattın
2: tabii
1: yani.
2: Tabii. Halifleksler aldım. Afiş bastım. İşte Abdurrahman Hoca'nın idaresinde Durmuş Aydın eğitiminde diye afişler yaptım. Orta üçte yapıyoruz yani.
1: 8. sınıf öğrenci.
2: 8. sınıf. Tüm geri diye şey yaptım. Afişleri astım böyle. İşte 20-30 tane talebe vardı. Benden büyük tabii. Ama ben orada bilindiğim için sporda bir yıl boyunca en çok emek edenlerden bir tanesiydim. Açtık orada. 4 ay 5 ay orada antrenman yaptırdım ben. Yani işte dağlarda koşuyoruz. İşte antrenman yapıyoruz böyle. Kung fu sanatıyla ilgileniyoruz vesaire. Sonrasında ben Sakarya'ya gitmeye karar verdim. Aradım Sakarya'yı.
1: Kendine bir eksiklik hissettim. Tabii olmuyor yani öyle.
2: Daha iyi eğitim alalım. Daha hem sporumuz daha iyi olsun hem de eğitimimiz daha iyi olsun diye. Orada yaz döneminde işte okulların açılmasına yakın diplomamı koydum cebime. Ondan sonra atladık gittik Sakarya'ya. Yani sağ olsunlar bizi orada kabul ettiler hocalar. Sakarya'ya gittik. Tabii giderken enteresan bir şey. Normalde babamız bizim ailemizde şeydir. Hani çok detaylı sormazlar yani. Babamın dediği tek şey şuydu bana. Sakarya için orada okuyacağım. İşte niye gidiyorsun? Orada eğitim gideceğim. Hem spora devam edeceğim falan. Verdiği tek nasihat şuydu. Oraya gidip de bozulursan görüşürüz demişti bana. O yetiyor yani. O dönemde bir babanın evladına yani o aile bağında oraya gidip bozulursan yani örfüne, adetine, yani dinine, diyanetine mukayyet ol. Tamam mı? Yani vatanı seven, delikanlı bir adam ol. Bozulursan o zaman hesaplaşırız seninle. Yani bunu dedi yani, bu kadar. Mesajı buydu babama. Ben diplomayı koydum gittim. Liseyi orada okudum. Lisede de çok çalışmalarda bulundum.
1: Normal yani. Lisede mi kaydoldun?
2: Adabazılı Emanet Lisesi'ne kaydoldum orada. Orada da liseyi bitirdik. Tabi onlar öyle devam ediyor ama o dönemde sizle tanıştık. Hatırlar mısınız bilmiyorum.
1: İyi hatırlıyorum.
2: Akkoçişhane 5. kattaydık orada. Sizle orada tanışmıştık yani, sağ olun. O zaman tanıştığımızda yurt dışı ile alakalı sizinle istişare etmiştik o dönemde. İşte liseyi öyle bitirdik yani, orada lise döneminde de çok faaliyetlerde bulunduk. Milli Gençlik Vakfı bünyesinde çalıştık. Binlerce gencin spor yapmasına vesile olduk orada biz Sakarya'da. Yalnız başta Abdurrahman Hoca olsun, diğer abiler olsun, binlerce gencin eğitim almasına vesile olduk spor yapmasına.
1: Değerli tabii, dostlar, Durmuş Hocam binlerce genç derken bu yuvarlama bir kalime değil yani, binlerce, gerçekten binlerce yani.
2: Yani en son mesela 11 bin genç diye geçen. 11 bin gençti ama şöyle güzel olan şey şu yani, sadece bir spor yapmıyorduk yani, orada gelen bir genç gerçekten hani bir spor ahlakıyla ahlaklanıyordu. Önemli olan şey bizim için oydu. Yani spor ahlakının olması, oradaki eğitim verenlerin işte birbirine olan bağlılığı, vatan sevgisi, millet sevgisi, insan sevgisi, tamam, din sevgisini gören insanlar, o çocuklar oradan etkilen. Hala onlarla görüşüyorum. Geçen birisine karşılaştım böyle İstanbul'da, öğretmen kendisi. Belki 6-7 yıl önce. Ben tanımıyorum tabii. O beni tanıdı. Ya dedi, hatırlayamadın değil mi dedi. Yok dedim.
1: çok dövmüştün beni.
2: Böyle şey yani. Dövmüştün değil ya dedim.
1: Dövüyorsunuz kungfuda dayak yemeden kungfucu olunur
2: tabii,
1: mu?
2: İlla ki bir hırpalanırsın ama hırpalanıyorsun doğal olarak ama gerçekten önemli yani sporun cilvesi bu. Güçlü olmak istiyorsan, dayanıklı olmak istiyorsan yorulmak zorundasın, hırpalamak zorundasın.
1: Doğru.
2: Tabii sağlığını tehdit etmeyecek şekilde. Dedi ya dedi, çok dedi faydasını gör dedi ya sağ olun dedi. Böyle ben belki onlar yüzlerce insanla karşılaşıyorum birçok yerde. Hmm. Kimisi işte ne bileyim Ankara'da bürokrat olmuş, kimisine bir yerde imam olmuş, kimisi bir yerde şarküteri açmış, bir sürü yani böyle.
1: Eyvallah.
2: O insanlara bir şekilde eğitim vermişiz ama hı, yani 11 bin genç oradan sağ olsun. Yani o dönemdeki hocalarımız, yani onların da öncülüğünde yürüyen bir süreçti. En azından vatanını seven, milletini seven, dinini diğer seven, aileyi, örfü, adeti, bayrağı seven insanlar yetişti oradan yani. Bizim için önemli olan buydu evet, yani.
1: Şimdi ileriki dönemlere geçiş yapmadan önce şeyi merak ediyorum. Bunu biraz hatırlayabildiğiniz kadar söylerseniz memnun olurum. Bir, Abdurrahman Hoca kimden almıştı eğitimini? Yani o nasıl yetişmiş? Kimlerden yetişmiş? Çünkü ben biraz biliyorum ama dinleyiciler çünkü eminim onun hocalarını çok kimse bilmiyor şu anda. Evet. Hatta Abdurrahman Hoca'yı da pek bilen olmayabilir. Bir ona bahsedelim. Sonra da spor ahlakı dediniz. Evet. Nedir o spor ahlakı? Nasıl oluşuyor? Üst ilişkiler nasıl oluşuyor sporda? Onu da dinlemek isterim. Ama önce Abdurrahman Hoca nerede eğitilmiş?
2: Yani ve Abdurrahman kimdir? Hoca yani zaten kung fu çalışmasını, kung fu sporunu Türkiye'ye ilk getiren Yılmaz Aydın. Hı-hı. Yani Yılmaz Aydın hocayı hı-hı getiriyor. Ondan sonra tabii spora başlayınca Abdurrahman Hoca...
1: Nereden getiriyor Yılmaz Aydın?
2: Çin'de. Onun yani yanlış hatırlamıyorsam dayısı olması lazım. Çin'e gidiyor. Orada bu eğitimi alıyor. Yılmaz Hoca'ya da bu şekilde başlıyor. Eğitim almıyor. O da ondan eğitim aldıktan sonra hı-hı sporu kurumsallaştırmaya çalışıyorlar. Şimdi bu arada Abdurrahman Hoca'da ilk nesil diyebileceğimiz bir ekip oluşuyor. Hı-hı. Yılmaz Hoca'nın yanında. Tabii başka isimler var. Çoğunu hatırlamıyorum onların ama o isimler işte bunların bir tanesi de Abdurrahman Hoca. Hı-hı. O da Yılmaz Hoca ile beraber eğitim alıyor. Hı. Şu an zaten Wushu Federasyonu başkanı galiba ya da başkan vekili olması lazım. O şekilde devam eden bir süreç yani. İşte Yılmaz Hoca, Abdurrahman Hoca, daha bir sürü talebeler var tabii sadece onlar değil ama işin temelinde Allah razı olsun yani Yılmaz Hoca'nın emeği var. Yani bu Türkiye'nin gelişinde o vesile oluyor. O da Abdurrahman Hoca'da onların eğitim alıyor. Sonra işte bizler ve diğerleri o şekilde devam ediyoruz yani.
1: Wushu sporuyla kung fu arasında ne fark var?
2: Ya Wushu genel bir isim. Tamam mı? Ama Wushu'nun şimdi biz o dönemde yaptığımız spor şeydi ya. Ben bahsettiğimde 1990-98. O zaman federasyon değil bu spor. Biz özellikle açık el dediğimiz spor.
1: Açık
2: el.

0: Yani eldiven falan yok o şekilde. Ama şimdi çok değişti tabii ya. Şimdi sandası var, gındası var, aletli sporu var, işte kataları var, bir sürü fraksiyonları var yani böyle.
1: Sizinki serbest dövüş.
0: Bizimki serbest dövüştü yani, gerçekten öyleydi. Ama şimdi çok daha teknik, çok daha tertipli, düzenli bir spora

0: Ama işte o zaman federasyon değildik o zaman.
1: Ama hiç söylemiyorsun, çok mütevazısın ya.
0: Federasyon olsaydık o zamanki Avrupa şampiyonu olanlar o zaman spor akademisine girebiliyordu. Ha. Bizim federasyonumuz yoktu. Federasyon olmadığı için Avrupa şampiyonu olmadı. Hadi hani isim olarak güzel ama karşılığı yoktu yani. İyi tabii şimdi öyle değil yani.
1: İyi ki girememişsin, çünkü girseydin yurt dışına gidemezdin.
0: Tabii yani. Ya işte,
1: kader böyle bir şey.
0: Aynen öyle, kader evet. Farklı bir şey.
1: Abdurrahman Hoca'dan bahsetmişken onun çocuklarına da bahsedelim. Sülalecek bildiğim kadarıyla Abdurrahman Hoca hepsi kung fucu oldu değil mi? Bir oğlu var, iki kızı var, hepsi kung fucu. Onlar nasıl oldu?
0: Onlar da yani kung
1: fucu. Hem hanımın da kung fucu
0: evet,
1: yaptı.
0: Evet yani kendilerini adamışlar yani. Gerçekten spor için uğraşıyorlar. Yani değer katmaya çalışıyorlar gördüğüm kadarıyla. Hani sporun yani ailenin de spor yapması muhtemelen insanların da motive olmasına vesile oluyor. Yani eşidir, çocuğudur vesairedir. Gerçekten katkısı olduğunu düşünüyorum. Yani Türkiye'de bu eksik bir şey. Yani ailede genelde birkaç kişi spor yapar, bir kişi spor yapar nadiren. Diğerlerine öyle bir şey çıkmaz ama aslında ülkenin sahip olması gereken bir şey bu. Yani sporun hayatın içerisinde annede, babada, çocuklarda olması gerekiyor. İster egzersiz olsun, ister günlük farklı sporlar olsun. Bir şekilde sporun insan hayatına girmesi gerekiyor. Ben hani bu açıdan önemli olduğunu düşünüyorum yani.
1: Değerli dostlar, Abdurrahman Hoca tabii kendisi Trabzonlu. Son derece sert, disiplinli bir hoca. Dolayısıyla onda yani spor yapmak, ondan ders almak o kadar kolay bir şey değil. Ama aynı zamanda ondan ders alanlar da çok başarılı oluyorlar görebildiğim kadarıyla. Bu sporu öğrencilerine uyguladığı kadar kendi ailesine, başta eşi ve çocuklarına da uygulamış birisi. Ve çocukları dünya şampiyonu oldu diye biliyorum.
0: Evet, mesela şampiyonlukları
1: hangisi?
0: Var.
1: Oğlu Necmettin miydi?
0: Yani ben
1: bir oğlu Necmettin'le
0: hiç tanışmadım. Çünkü biz evet, hani 98'de şey yaptık ama Necmettin var, şampiyonu var. Kızların da var bildiğim kadarıyla.
1: Zeynep de dünya şampiyonu. Yani bütün çocukların dünya şampiyonlukları
0: şey
1: var.
0: Şey oldu yani sporun sevdirilmesinde, vuşunun sevdirilmesine ciddi emeği oldu. Çocukların da bir katkısı oldu yani. Gerçekten.
1: Abdurrahman Hocamızın soy ismi neydi?
0: Akyüz.
1: Eğer dinleyicilerimiz bu konuda daha detaylı bilgi almak isterlerse internette Necmettin Akyüz veya Zeynep Akyüz diye girerlerse onların dünya çapında özellikle kung fu alanında neler yaptıkları
0: hem
1: görebilirler.
0: Maçları hem yaptığı gösterileri
1: çok,
0: görebilirler
1: çok,
0: yani.
1: Çok meşhur. Evet. Şeyi merak ediyorum. Siz tabii biraz önce değindiniz ama spor insana ne kazandırıyor? Mesela niye orada bir ahlaki disipline giriyor? Yani bu konuşmanın dışında bir şey oluşuyor orada. Ast üst ilişkisi, hoca talebe ilişkilerinde müthiş bir bağ oluşuyor hocaya karşı. Bu nasıl oluşuyor?
0: Ya spor aslında şöyle, yani bir iç disiplin gerektiriyor spor. Yani düzen gerektiriyor, disiplin gerektiriyor, irade gerektiriyor. Bence en önemlisi irade. Hatta ben ilk spora başladığımda şey diyordum, sporu bir öğreneyim herkesi döveceğim. Böyle. Ama sporu öğrendikçe bu işin böyle olmadığını, yani daha böyle olgun, daha böyle usturuplu bir hayata bakış açın gerçekleşiyor. Sporun hani kattığı şey bu, insanın kendine özgüveni. Yani bir anlamda disiplin, çünkü düzenin var. Haftanın belli günlerinde o spora gidiyorsun, terini atıyorsun, tekmelerini atıyorsun. Ne bileyim, ekiple çalışıyorsun, karşında rakibin var, rakibinin saygı göstermen gereken kuralları var, kafana göre bir iş yapmıyorsun. Yani şöyle diyeyim size, insanın hani hayatını disipline eden bir bakış açısı bana göre spor. Bu her alanda böyledir yani. Yani bir insan düzenli sporla ilgileniyorsa kesinlikle bir disiplini vardır o insanın. Yani az veya çok muhakkak vardır. Çünkü bir saati var, yapması gereken hareketleri var, takip etmesi gereken kurallar var. O kuralları yapmazsa kaybedici şeyleri çok iyi biliyor. Daha da ileriye getirecekse bir müsabakaya gitmesi gerekiyor. Müsabakadan kuralları var. Şampiyonaya gidecek, şampiyonanın kuralları var. Ve disiplin var. Yani ama sporun temelinde en büyük şey bana göre insana saygı kazandırması. Yani insanın kendine ve karşındakine saygı kazandırması bence çok kıymetli. Yani rakip, mesela müsabaka yapıyorsun. Müsabakadan sonra rakibinle kucaklaşabiliyorsun. Yani yenilmişsen bile yenilen rakibini tebrik edebiliyorsun. Yani bu ciddi anlamda insanın böyle kendini, nefsini zorlayan şeyler ama bu insanda aslında hayata çok daha bakışı değiştiriyor. Yani bu mesela sufizmde nasıl bir süreçten geçiyorsan sporun da benzer bir, yani sufizmde nasıl manevi bir şeyden geçiyorsun, disiplinden geçiyorsun. Burada da fiziki bir disiplinden geçiyorsun ama o fiziki disiplin maneviyata da yansıyor. Tamam mı? Yani bu illa suf olmak zorunda değilsin. Yani insanın karşılıklı anlayış göstermen, saygı göstermek zorundasın. Ertesi gün sen kazanabilirsin maçı. O da sana saygı gösterecek. Ve böyle adım adım büyüyen bir şey var. Böyle güzel bir atmosfer oluyor şey sporda. Çok şey kazandırır spor yani.
1: Yani sufizm demişken tabii sufizmle tasavvufu birbirine benzesi de biraz farklılıkları var ama sufizmden gidelim. Aslında kung fu Çin menşeli, yani uzak doğu merkezli bir spor. Çin'de de biliyorsunuz

0: Tao, Konfüçyüs vardı. Bunlar hepsi maneviyat merkezli kültürler. Bazen bunlara biz gayri ilahi dinler de diyebiliyoruz. Şimdi o sporun orada gelişmesinden dolayı Taoizm'den ciddi anlamda bir etkileşim var yani. Yani orada siz Sufizm'deki terbiye ederken aslında oraya da dolaylı olarak işaret etmiş oluyorsunuz.
1: Zaten hocam, bu spor yaparken biz de kendi değerlerimize göre hareket ediyorduk. Şimdi Kung Fu'nun kendi bir disiplini var ama şimdi biz de yani kendi değerlerimizle, inançlarımızla beraber dikkat ettiğimiz bir süreç. Bu bunu da güçlendiriyor. Yani şey diyoruz, güçlü bir zihin, güçlü bir beden, güçlü bir ruh. Tamam, bunları tamamlayan şeyler, faktörler bunlar. Ama illa kung fu olmak zorunda değil. Tenis de olabilir. Tamam, ne bileyim işte farklı bir spor da olabilir. Hiç önemli değil yani. Ama spor en nihayetinde zihin, beden, ruh içerisinde gerçekten çok etkili yapısı olduğunu düşünüyorum. Katkısı olduğunu düşünüyorum yani.
0: Aslında şöyle, spora verilen vakit boşa giden bir vakit gibi algılanabiliyor. Ama çok önemli bir şeye değindiniz. O da iradeyi terbiye etmek. Evet. İrade her şeyin başı ve sonu. Dolayısıyla üniversiteye hazırlanacak bir öğrenci eğer başından beri spor yaparak o disiplini elde etmişse üniversite hazırlığında da başarılı olabilir. Ama bütün enerjisini spora verip ders çalışmazsa bu olmaz tabii yani.
1: Tabii ya, bu şey denge. Spor bu dengeyi sağlıyor size. Yani ben yani spor yaptığım dönemleri biliyorum. Bazen istemeyerek de olsa o saatte o işi yapmak zorundasın. Şimdi 6'da antrenman başlıyor. Bu antrenmana gitmen gerekiyor. Ya öğrenci olarak gitmen gerekiyordu veya da eğitim veren olarak gitmen gerekiyordu. Mesela benim antrenman yaptırdığım dönemlerde bizim temel felsefemiz şuydu. Antrenmana 3 kişi de olsa aynı 100 kişi varmış gibi aynı disiplini yapmak zorundasın. 100 kişi de olsa aynı disiplini yapacaksın. Hani bu antrenmana bugün 3 kişi geldi ya biraz hafif tutalım şey değil yani. O disiplini yapmak zorundasın. Bu geriye gitmemesi gerekiyor. Sporun insana vermiş olduğu bir şey, boks da olsa böyle olur. Hani bu şekilde yaparsan bir yere varabiliyorsun. Zaten başarılı insanların birçoğunu dinlediğinizde mesela bazısı diyor ki ya spor diyor yani başarmak istiyorsan diyor istemediğin şeyi zamanında vaktinde ciddi bir şekilde yapmaktır diyor aslında. Çünkü boksör adam devamlı sabahleyin kalk, herkes zevkinden kalkmıyor, saat 5'te kalkıp koşu yapmıyor yani, tamam. Doğru. Ama bu yapmak zorunda yani.
0: Benim hep uzun yıllardan beri söylediğim bir şey var. Tabii ki çok fazla şu ana kadar kabul görmüş değil ama sizinle de paylaşayım. Bakalım ne diyeceksiniz. Bu coğrafya zor bir coğrafya. Yani biz tarih boyunca bu coğrafyada çok ucuza oturmuyoruz. Bunun bir maliyeti var. Birinci Dünya Savaşı'nı gördük yıllarca. Osmanlı döneminde de çok büyük savaşlar gördük. Yani Türkler bir kere tarih boyunca hep kolay bir hayatları olmamış. Hep savaşlarla geçmiş bir yapının çocuklarıyız, torunlarıyız. Şimdi dolayısıyla bu milletin hani derler ya Türkler asker doğar, asker ölür falan. Şimdi bir kere böyle bir karaktere sahip olabilmesi için başta disiplin olması lazım. Onun için de güçlü olması lazım. Evet. Şöyle bir şey diyorum. Diyorum ki okullarda biz haftada 1 saat, 2 saat beden dersi veriyoruz. Halbuki biz okullardaki derslerin yaklaşık 30-34 saat ders oluyor haftada. Bunu sadece her gün 1 saatini beden dersine ayırsak ve bunda da savunma sporları versek. Başta kung fu olabilir, karate olabilir, judo olabilir. Bu gençlerin hepsi her an savaşacakmış gibi, her an ülkesini savunmak zorunda kalacakmış gibi yetiştirilse olası bir sıkıntı döneminde bu gençler 1 ay eğitim alarak anında cephede olabilirler. Anında kendi evinde ülkesini savunur hale gelebilirler diyorum. Ama şimdi biz başka sektörlere ciddi yatırımlar yaptığımız için gençlerimizi, ülkemizi, insanımızı aslında zor günlere çok fazla hazırlamıyoruz diye düşünüyorum. Hem irade konusunda zayıfız, hem disiplin konusunda zayıf bir gençlik yetiştiriyoruz. Ama aynı zamanda yarınki zor şartlara uygun da gençlik yetiştirmiyoruz. Yani haftada 5 gün beden eğitimi olsa ve bunların da tamamı savunma sporlarından geçse ve beden eğitim hocalarını da sadece kung fu da siyah kuşaklardan seçsek nasıl olur? Böyle bir hayal kuruyorum ben.
1: Ya şöyle,
0: çok mu mantıksız?
1: İlla kung fu olacak diye bir şey söyleyemem ama savunma sporu da olabilir. Ne olur, egzersiz de olabilir bakın.
0: Ama ben burada niye savunma sporları diyorum? Şunun için. Ya bir genci yetiştiriyorsunuz. Çok iyi yetiştirdiniz. Çok iyi noktalara getirdiniz. Hatta işte diyelim ki doktorasını yaptı falan filan. Bir sokakta veya yani herhangi bir yere gittiği zaman böyle uygunsuz bir tip karşısına gelse bir çakıyla onun işini bitirebilir yani. Ama siyah kuşak kung fu olan birisi ve aikido yapan birisi bir çakıyla kolay kolay bitiremezsiniz yani, doğru mudur?
1: Evet.
0: Yani biraz da onun aslında hayatını kurtarmaya yönelik bir hazırlık da yapmış oluyorsunuz, yetiştirdiğiniz insanı. Buyurun.
1: Ya şöyle, ben şuna hemfikirim kesinlikle, sabahleyin düzenli bir sporla başlanması yani kesinlikle çocukların, gençlerin ufkunu, dünyasını, vizyonunu değiştirir. Bunda şüphem yok. Ha bunun hangisi olacağını, nasıl olacağını ona bir şey diyemem. Yani bu uzak doğu sporu da olabilir, farklı bir spor da olabilir, savunma sanatı da olabilir, bilemem yani. Bunu onun için bir şey diyemem. Ama kesinlikle bir sabahleyin egzersizle başlanması, yani bedensel güç.

0: gücün artırması, zihinsel gücün artırmasında kesinlikle çok etkili olacağını düşünüyorum. Keşke böyle bir şey olsa. Yani biz hatırlıyoruz yani çocukluğumuzda lise yıllarında beden dersi gezme dersiydi. Yani ben hep üzülürdüm yani. Beden dersi çok ciddi bir ders aslında.
1: Evet.
0: Yani orada keşke Türkiye'de şu anda nasıl bilmiyorum ama yani beden dersleri layıkıyla yapılsa, ciddi anlamda yapılsa gerçekten gençlerin farklı bir dünyası olur ve gençler özellikle bu tür alanlara ilgi duyanların orada ayrıştırılması sağlanıyor. Yani güreşse güreşe, boksa uzak doğu sporuna bu gençler burada ayrışıyorlar. 5 gün, günde 5 gün yapılan bir şey aslında şu var. Bahsettiğiniz yerin geleceği nokta bir 15-20 yıl sonra düzenli spor yapan yani baba, çocuk, anne hepsi beraber spor yapan bir aileye dönüşür. Bu bir topluma yansımaya başlar.
1: Tabii ki.
0: Bunu yapıyorlar işte. Çin'de yapıyorlar, başka ülkelerde yapıyorlar.
1: Japonlar,
0: Japonlar
1: Koreler,
0: yapıyorlar.
1: Hindistan.
0: Bunun faydasını görüyor. Çünkü değil mi? Fiziksel ve zihinsel dinginlik egzersizden geçiyor. Hani bizde nasıl yani sabah namazından sonra uyuma diyoruz. Uyumazsan sabah namazından sonra uyuma dinç oluyorsun yani.
1: Doğru.
0: Zihnin daha iyi çalışıyor. Bir de buna sen 20 dakikalık 30 dakikalık bir sporu egzersize eklediğinde fırtına gibi olursun yani.
1: Doğru.
0: Yani kesinlikle ben katılıyorum. Yani bu önemli bir yaklaşım olur.
1: Son dönemlerde çok fazla popüler hale gelen bir dizi var. Learn a Lesson diye Kore yapımı bir dizi. Orada okullardaki disiplinsizliği çözmek için bir bakanlık kuruluyor.
0: Evet.
1: Bakanlığın içerisinde bir daire kuruluyor daha doğrusu Milli Eğitim Bakanlığı'nda. Önce çok ciddi tepki alıyor. Çünkü siyasiler, iş adamları kendi çocukları üzerinde o disiplinli sürecin uygulanmasına rahatsız oluyorlar. İşte torpilli olarak gelmiş bu çocuklar o disipline uyum sağlayamıyorlar ve bakanla baskı yapıyorlar. Milletvekilleri baskı yapıyor, iş adamları baskı yapıyor. Bu birimin kapatılması için. Çünkü okullar artık tamamen öğrencilerin kontrolüne geçmiş. Hocalar etkisiz hale getirilmiş dizide. Sonunda bizim Türkiye tabiriyle söyleyelim. Özel kuvvetlerden kung fu sporunu çok iyi yapmış, savunma sporlarına çok iyi olan birkaç tane hocayı bu birimin başına getiriyorlar. Bunlar disiplinsizlik yapan okullara ziyaretlerde bulunuyorlar. Ve her okul sadece bir ayda hizaya geliyor. Bir ay içerisinde okullar tamamen artık okul haline geliyor ve öğretmenler tekrar etkin olmaya başlıyorlar. Bir okul düşünün, öğrencilerin daha etkin olduğu ve ders çalışmak istemiyorlar. Tamamen gırgır şamata ve hani bizim o Hababam sınıfının birkaç kat olumsuz olduğunu düşün yani.
0: Evet.
1: Ama o spor sayesinde orası disiplin oluyor.
0: Ben siz deyince aklıma şu geldi. Gerçekten çok harika bir noktaya değindiniz Ömer abi. Bakın bu dediğiniz şey sabahları bu spor disiplini yapılsa emin olun çocukların birbirine saygısı artacak.
1: Evet.
0: Birbirine anlamaları artacak. Yani o bir disiplin çünkü yani şu hareketi yapıyorsun, bunu yapıyorsun, şunu yapıyorsun dedikçe okullardaki sorunların da bir anlamda çoğunda azalma göreceksiniz yani. Bundan eminim yani. Çünkü spor bir disiplin gerektirir, bir hiyerarşi gerektirir, bir düzen ve takip edilmesi gereken serileri gerektirir.
1: Evet.
0: Bunu yaptıkça ha şöyle bir şey demiyorum yani böyle askeri bir nizamdan bahsetmiyorum yani. Okullarda sporun önemi gençlerin birbirini anlamasını kolaylaştıracak. Çünkü spor
1: Evet.
0: bir iletişim aracı aynı zamanda.
1: Evet.
0: Çok farklı şeyler ortaya çıkar yani.
1: Yani şöyle düşünebiliyor musunuz? 5. sınıftan itibaren 11. sınıfa kadar yani spor yaptığını düşün bir öğrencinin. Kızlı erkekli bunlar hepsi siyah kuşak olur. Benim biraz derdim başka. Çünkü bu coğrafya zor bir coğrafya. Eğer asker doğup asker ölmek, ordu milletsen bunu da ona göre hazırlaman lazım. Çünkü bizim nüfusumuz şu anda zaten bir gerileme sürecine
0: Evet.
1: girmiş durumda. En azından var olanları çok iyi eğitmek lazım diye düşünüyorum. Bir de son dönemlerde meşhur bir kavram oluştu. Akran zorbalığı. İşte sizin dediğiniz o spor disiplini olsa akran zorbalığı da biter yani.
0: Kesinlikle çok çok ciddi
1: Evet.
0: anlamda şey olur. Ya dediğim gibi beden derslerini çok daha farklı bir
1: Her gün bir
0: yaklaşımla
1: saat. Günde
0: biz
1: haftada 5 saat. Düşünebiliyor musunuz? Hepsi şey gibi olur yani çocuklar hani argo tabirle diyelim zımba gibi olurlar yani.
0: çakı gibi
1: Çakı gibi
0: olurlar.
1: olurlar. Buna kızlı erkekli yaptıklarını düşünsene
0: Canım,
1: bunun. Yani
0: kesinlikle canım.
1: her yerde disiplin olurlar. Yürüyüşü değişir, sağlık problemleri biter.
0: Ya bu zaten Ömer abi yansıyacaktı yani. Bak şimdi bir çocuk
1: Birçok
0: yetişecek evlenince düşünsene evlat böyle kız babasını annesini görüyor. Sabah yürüyüş yapan, egzersiz yapan. İşte belli başlı savunmayla alakalı temel şeyleri öğrenmiş, kriterleri öğrenmiş.
1: Evet.
0: İlla aileye de bu yansıyacak. Yani
1: Evet.
0: bunun da bir yansıması olacak. Yani silsile halinde bu 3-5 nesil sonra ciddi anlamda bir atmosfer oluşur yani.
1: Spor felsefesine fazla daldık. Şimdi biz yine tekrar dönelim. Durmuş Aydın'ı tanımaya devam edelim.
0: Evet.
1: Liseyi bitirdiniz, spor yaptınız, kung fu yaptınız, Avrupa şampiyonu oldunuz. Sonra üniversite hayatı nasıl başladı?
0: Şöyle ben üniversiteye geç başladım. Yani o dönemlerde 1995 Adapazarı Emotip Lisesi mezunuyum. Hep bir yurt dışına çıkma hayalim vardı. Yani yabancı dil öğrenmek, yurt dışında eğitim almak. O dönemlerde yurt dışına İşte ülkelere, hangi ülkeye gidebiliriz, İngilizce nerede öğrenebiliriz diye düşünürken işte büyüklerimiz de

0: arkadaşlarımızla, abilerimiz istişaremizde Güney Afrika gündemimize gelmişti. İşte oraya da Güney Afrika, master yapan iki tane abimizle birlikte Güney Afrika'ya biz de lisans okumaya gittik. Hı hı. 1998'in Mart ayında gitmiştik. O dönemde bizim için zorlu bir yolculuktu yani.
1: Bilmediğiniz bir yer Afrika.
0: Dil de bilmiyorum, dil de öğrenmemişim yani. Bizim yüksel arkadaşımız var, liseyle beraber okumuştuk yani, onunla beraber gitmiştik. İşte Selim abi, İzzet abi, onlar da yüksek lisans yapmak için gitmişlerdi. Hiçbir şey bilmeden gittik yani Güney Afrika'ya. Ama orada sağ olsun...
1: Hangi üniversiteyi okudunuz orada?
0: O zamanki ismi Rand Afrikaans Üniversitesi. Aslında ırkçı bir ismi vardı. Rand Afrikaans, bir ırkçılığı anımsatıyor. Ben mezun olduktan yanlış hatırlamıyorsam bir yıl sonra ismini University of Johannesburg olarak değiştirdiler.
1: Evet.
0: Ama iyi bir üniversiteydi yani. Böyle Afrika'nın en iyi üniversitelerinden bir tanesi. Yani güzel bir üniversite imkanı gördük. İlk dil öğrendik orada. İşte evimizi tuttuk. İşte çok garip. İlk defa ayakkabıyla eve girdim ben orada. Evet. Güney Afrika'da işte ilk havalimanından gittik. Kiraladığımız bir ev vardı. Bizden önce giden işte Selim abimizi tabii kiralamışlardı bir 10 gün önce bir ev. İlk defa evin içerisinde ayakkabıyla giriyoruz. Alışkın değiliz biz. Ben tam böyle adımı atacağım, ayakkabı çıkarıyordum. Çıkarmadı, ayakkabıyla gireceksin. Tabii kültür, başa yaşam, çok farklı şeyler gördük Güney Afrika'da.
1: Evet.
0: Öyle başladık Güney Afrika'da yani. İlk önce bir 13 ay bir İngilizce hazırlık yaptık. Sonra üniversiteye başladık. Üniversitede sosyal hizmet. Aslında üniversitede enteresan. Ben sosyoloji okumayı düşünüyordum. Ama anadolu olarak ben sosyal hizmete kaydolmuşum. Çok farkında değilim bu dönemlerde.
1: Sosyoloji zannederek.
0: Evet.
1: Güzel.
0: Ama tabii hayatıma sosyal hizmetin daha çok uygun olduğunu gördüm. Sosyoloji de severim, ayrı bir şey ama sosyal hizmet ana ders olarak almışız. İşte sosyoloji ve sosyal hizmet, ilk yıl psikoloji, bunları eğitimleri aldık. Güzel bir üniversite eğitim sürecim oldu. Yani 4 yıl boyunca 2 yıl çocuk esirgeme kurumunda, 2 yılda Müslümanların büyük bir aile danışma merkezi var orada.
1: Güney Afrika'da.
0: Onların orada staj yaptım. Son 2 yılım çok güzeldi. Hem terapilere girme şansım oldu. Yani birçok terapiye girdik. Yani aile, travma, AIDS, ne bileyim işte yani oyun terapisi gibi farklı şeyler orada yaşadık yani. Güzel bir staj dönemimiz oldu. Üniversite bu anlamda çok iyi bir eğitim vermişti.
1: Güney Afrika'da bulunmuş birisi olarak Türkiye eğitim sistemi de biliyorsunuz. Türkiye'de üniversitelerde derslere de girdiniz. Hem hoca hem öğrenci olarak da girdiniz master doktora da. Bize biraz Rand Afrikaans Üniversitesi'nin o günkü itibariyle artılarından bahsedebilir misiniz? Neler vardı mesela bizden farklı?
0: Ya enteresan şeyler söyleyeyim Ömer abi. Ben aslında acı şeylerden bahsedeyim biraz. Gittiğimizde, ben gittiğimde 98'di, 2000 yılında üniversiteye kaydoldum. Bütün oradaki Müslüman gençler Türkiye'deki başörtüsü problemini duymuşlar. Ya o kadar acı bir şey var ki herkes diyor ki ya diyor Türkiye diyor Müslüman ülke diyor, başörtüsüyle giremiyormuş üniversiteye diyor. Açıklayamıyorum ya, çünkü onların mantığına çok ters. Ya başörtüsüyle üniversite, çünkü niye? Benim üniversitemde peçeli kızlar var. Ve aynı şekilde diyor, perçemli Yahudi çocuklar var. Fötörlü. Hepsi bir arada okuyorlar yani. Tamam mı? Şimdi bu Müslüman çocuklar da, bir de Müslüman kızların ayrı mescidi var. Müslüman erkeklerin ayrı mescidi var, tamam mı? Bunlara soruyorlardı.
1: Bir de siz Osmanlısınız.
0: Osmanlısınız diyor falan. Ya diyor ki siz nasıl böyle bir, hani inanamıyorlar yani. Ya böyle açıklamaya çalışıyoruz yani. Niye diyor başörtüsüyle giremiyorsun? İşte siyasi simge midir? Şu mudur? Yani anlamlandıramadılar. Çünkü niye? Benim okuduğum üniversitede peçeli kızlar okuyor, tamam mı? Başörtülü kızlar okuyor. Bir de Yahudiler var yani. Perçemli Yahudiler var. FETÖ'lü, hepsi bir arada okuyor yani. Hani şey değil. Bunu anlatmakta çok zorlanmıştım o dönemde. Çok enteresan. Ya bizim için de enteresan. Çok acı günler yani. Bizim yani benim eşim de bu süreçten etkilendi. Birçok arkadaşım da etkilendi ama yani bunu Müslüman bir ülkeden gidip Müslüman azınlıkta yaşayan insanlara, Müslüman çocuklara bunu anlatmak çok garibime gitmişti mesela. Bu benim ilk yaşadığım şeylerden bir tanesiydi. Çok üzülmüştüm aslında o dönemde. Anlatmaya çalıştık ama eğitim konusunda şöyle İngiliz modelini temelde kendilerini örnek almış ve bugün İngiliz modeli üzerinden yürütüyorlar. Zaten ben mezun olduktan sonra da birçok arkadaşımız İngiltere'ye gitmişti. Sosyal hizmet uzmanı olarak orada çalışmışlardı. Eğitimde en çok sevdiğim şey hocalarımızın yani birbirine karşı öğrenci ve hoca ilişkisine çok hayran kalmıştım o dönemde. Yani istediğim şeyi mesela hocanın ideolojik şeyi kesinlikle şey yapmaz. Yani sana olan kanaatini kolay kolay etkilemez. Yani sen Müslüman öğrencisin, diğeri farklı bir yere mensup bir hoca. Onunla gidip istediğin konuyu rahat bir şekilde, aynı fikirde olmasan bile yani çok rahat bir şekilde konuşabilirsin. Temel felsefe şeydir yani. Yani onun değerine hakaret etmeyecek, o senin değerine hakaret etmeyecek. Fikirler görüşeceksiniz. Katılabilirsin de katılmayabilirsin de. Ama ortak bir şeyde konuşabilmek. Ama değerlerinize saygı duyarak konuşabilmek.
1: Eminim Yahudi, Müslüman, Hristiyan hocalarınız varmıştır.
0: Tabii yani. Canım olmaz mı? Yani ben hatırlıyorum. Bir gün önemli birisi hayatını kaybetmişti. Ben çok üzülmüştüm yani. O zaman da bir hocamız var. Kendisi Yahudi bir hoca. Dedim hocam, dedim Filistinli bir önemli bir lider hayatını kaybetmişti. Dedim hocam ben bundan çok etkilendim. Yani çok üzüldüm, ders çalışamadım gerçekten.

0: 2-3 gün yürüdüm.
1: Benim daha sonra Ahmet Yasin'dir.
0: Evet, dedi ki olur dedi, daha sonra sınav yaparız dedi. Yani bu çok kıymetli bir şey.
1: Doğru.
0: Ya aynı şekilde farklı bir şekilde yabancı öğrenci olduğumuz için şeydi. Yani ayrı bir değer verilmiş. İlk yılda birinci dönem ben derslere Walkman'la gidiyorum. O zaman da Walkman'ler vardı abi, bilirsin. Derse işte sosyoloji sınıfına giriyorum. 3-4 kişi vardı derste. Ben Walkman'la girerdim oraya.
1: Kaydoluyordum. Kaydedip bir daha dinlemek için.
0: Tabii dinlemek için.
1: Başka çünkü türlü yapamazsın.
0: Zorlanıyorum. İlk dönem öyle yaptım. Ama bunu mesela tutorial dediğimiz yardımcı hocalar var. Master yapan öğrenciler. Onlar da departmanda olurlardı. Sosyoloji departmanına giderdik. Ya şu konuyu anlamadım. Bu konuda biraz yardımcı olabilir misin diye. Onların sesli kaydalanma izin verirlerdi. Onların sesli kaydalırdım. Ve bu çok saygı duyulan bir şeydi yani. Yani seni bu mücadeleni anlamak için, geçmek için, bir şeyler yazabilmek için mücadeleni hocaların, asistanların anlaması çok harikaydı. Hatta enteresan, böyle cuma namazı vakti, ben bizim orada okulda cuma namazı kılınıyor. Tamam mı? Saat 1'e 5 kala genelde çıkardım ben. Yani ders 1.30'da biterdi. Hocaların hepsi izmini. Öyle olurdu ki bu hocam, ya Durmuş sen yani it's time for praying. Tamam mı?
1: Sana namazı hatırlatıyor. Yahudi hoca sana namazı hatırlatıyor.
0: Aynen öyle. Dedi, bir zaman gelmedim hocam, birazdan çıkacağım derdim. Ya bu kıymetli şeyler, tamam mı? Yani tabii, birbirimizi inancımızdan, rengimizden, işte şundan öyle yargılamadan, saygı duyarak, tamam mı? Güzel bir atmosferimiz vardı. Ben yani üniversite ortamımı çok kıymetli buldum. Çok şeyler de öğrendim yani. Ya buraya gelince ben burada da üniversitelerde ders verdim. Misafir öğretim görevlisi olarak yani 4 yıla yakın ders verdim. Bunları hep paylaştım öğrencilerimizle. Yani öğrencinin hocaya rahat sorabilmesi lazım. Ya katılamayabilir. Yani bir öğrenci hoca fikrine katılmadığı konuda kendini ifade edemiyorsa çok büyük kayıp yani benim için.
1: Doğru.
0: Yani öğrenci, ben bir şeyler anlatıyorum, katılmayabilirim bana yani. Hangi konu olursa olsun. Burada temel şey şu yani. Bir, kırıcı olmayacak. Doğru. Yargılayıcı olmayacak. Doğru. Katılmadığını söyleyecek. Ama işte burada şey çakışıyor. Senin değer yargına uymadığı için sen onu yargılıyorsun. Tamam mı? Onun o yargılanacağını düşündüğü için kendini ifade edemiyor. Ben bunun Türkiye için çok büyük kayıp olduğunu düşünüyorum. Yani lisede de, ortaokulda da, üniversitede. Yani ne zaman ki üniversitelerde, liselerde çocuklar, gençler hocalarıyla, eğitmenleriyle, kim olursa olsun rahat bir şekilde, açık bir şekilde iletişim kurabilirse, kim mümkün mertebe yapıcı bir iletişim kurarsa, Türkiye'de çok şeyin değişeceğine inanıyorum. Bu gelişiyor tabii, gelişmiyor değil ama hani bu yani örfümüz, adetimiz, tabii büyüğe saygı duymak vesaire, bunların hepsini bir kenara atmış değiliz yani. Bazen böyle anlaşılıyor. Ben her zaman diyorum yani, işin temelinde açık iletişim ve yapıcı iletişim olduğu sürece çözülemeyecek kolay kolay bir sorun yok diye düşünüyorum yani.
1: Ben Pakistan'da okuduğum yıllarda master'da bir hocamız vardı. Kendisiyle yani background olarak iletişime tarzımız çok farklıydı. Bir kitap okuyorduk, hiç unutmuyorum. Nijeryalı Osman Bin Danfadyo'nun kitabını okuyorduk. Hoca tasavvufa karşı birisi. Kitabın yazarı da tasavvufçu ama önemli bir isim. Hilafet devleti kurmuş zamanında önemli bir isim Osman Bin Danfadyo. Şimdi okurken ikide bir diyordu, ya niye böyle dedin, niye tüh be falan, keşke böyle söylemeseydin, sen büyük adamsın falan gibi kitabı eleştiriler getiriyordu. Bana diyordu ki, sen ne düşünüyorsun bu konuda? Hocam size katılmıyorum diyordum yani. Ben kitabın müellifinden yanayım falan diyordum. Yani farklı düşünüyorduk hocayla. Sonra hoca aynı konuyu soru olarak sınavda getiriyordu. Ve sınavda ben yine kendi görüşümü, hocanın görüşünü değil, kitabın müellifinin görüşünü ve kendi görüşümü yazdığım zaman hoca hiçbir zaman notumu kırmadı. Hocanın ismi Şerif Hoca'ydı. Hakikaten şerif bir adamdı yani.
0: Evet.
1: Çok saygı duydum. Bunu ben de çok önemsiyorum. Bunu yıllar sonra kendi hayatımda da hep uyguladım. Tatlı bir şekilde uyguladım. Bir gün bir oğlum, daha 8. sınıftaydı zannediyorum, 7 veya 8'deydi. Bir gün eve geldi, bağırıyor evde. Diyor ki, ben bu evde demokrasi istiyorum diyor. Dedim peki, böyle onu alkışladım. Aferin oğlum dedim. Artık benim oğlum demokrasi isteyecek yaşa gelmiş dedim. Ne kadar güzel. Otur bakayım dedim. Şimdi dedim, bana demokrasi ne, önce onu anlat. Demokrasi adına neler istiyorsun onları da anlat. Hepsini sana vereceğim dedim. Durdu başladı gülmeye. Çünkü demokrasinin ne olduğunu bilmiyor. Şimdi dolayısıyla çatışmaya gerek yok. Aslında konuşarak çok şeyi halledebiliriz. Bu konuda size katılıyorum yani, onun için bunları söyledim. Şimdi siz Güney Afrika'ya gittiniz ve apartheid rejiminden yeni mi çıkılmıştı? Aa, da?
0: Evet evet.
1: Bize biraz apartheid rejiminin kalıntılarından bahset. Yani ya, Nelson Mandela gelince neler değişti yani?
0: İyi ki değindim Ömer abi. Yani var ya, gittiğimde bir şey vardı böyle, daha biz 98'de gittik ama Tabambeki, yani Nelson Mandela Tabambeki'ye daha yeni şey devrediyordu.
1: Tabambeki kim?
0: Tabambeki de oradaki eski yeni başkan.
1: Yeni başkan.
0: Yani Nelson başkan. Mandela'dan sonra gelen başkandı. Biz gittiğimizde devir teslim yapıyordu.
1: Siz Nelson Mandela'dan sonra
0: yani
1: gittiniz.
0: Biz gittiğimizde daha yeni teslim ediyordu. Yani daha ülkeyi düşün şey yapmış, daha yeni yeni kendine gelmeye çalışıyor. Hı-hı. 92'de işte ilk şey yapılmış. Nelson Mandela 98'e kadar görev yapmış. Tamam, Mbeki'ye devrediyor. Hı-hı. Yani şimdi Güney Afrika'yı anlamak için bu apartheid, hani bu İsrail'deki rejime apartheid rejimi deniyor ya. Hı-hı. Güney Afrika'yı anlarsanız niçin öyle denildiğini anlarsınız. Çok güzel kıyaslama.
1: Hadi bakalım anlayalım bir Güney Afrika'yı. Şimdi, nasıl bir şeydi?
0: Mesela Güney Afrika'da siyahların yaşadığı squatter camp dediğimiz şeyler var. Gecekondu mahalleleri var. Ki dünyanın en büyük gecekondu kampları Soweto kampıydı mesela. Soweto squatter kamptı. Buraya beyazlar pompalı tüfeklerini alarak keyfine giderler, atış ederlerdi.
1: Tamam mı? Siyahlara.
0: Tabii tabii. Gider atış ederlerdi. Onlara vururlardı, öldürürlerdi. Veya mesela
1: bu gerçek mi gerçek?
0: Tabii canım. Çok yani güzel. Yolda gidiyorsun Ömer abi. Ya kölelik zihniyetinin şeyini söyleyeyim. Yolda durdun mesela, herhangi bir yere durdun. Hı. Bir tane siyahi birisini gördün, çağırdın. Hı. Gel buraya bakalım. Bana şuradan bir paket bisküvi al gel. Hı. Adam gider senin bisküvini alır, getirirdi. Hı. Apartheid rejiminde söylüyorum. Hı. Veya downtown dediğimiz şehir merkezi mesela. Hı. Yani Johannesburg'un şehir merkezine sabah 8-8.30'da siyahlar girerdi. Hı. Saat 5'e çıkmak zorundaydılar. He. Şehir merkezini terk etmek zorundaydılar. Hı. Tamam mı? Şimdi kendi memleketindesin ki o zaman Türkiye, benim gittiğim dönemlerde %13 yanlış hatırlamıyorsam beyaz nüfusu. Bu sadece benim söylediğim birkaç örnek. Hı. Ve yapılan yani katliamlar, insanları yerinden etmeler, topraklarına el koymalar, eğitim haklarının verilmemesi, evlerin işgal edilmesi, şehir merkezlerine girişlerine izin vermemeleri, kamplara gidip baskınlar yapmaları filan. Burada Nelson Mandela da o yüzden işte Yasser Arafat'la bir güçlü bir ilişki kuruyorlar. Yani kendi milisleriyle Yasser Arafat'ın kendi ekipleri arasında öyle bir ilişki kuruyor. O zaman da bir sevgi var aralarında. Hı-hı. İşte yani apartheid'i anlamak böyle bir şeydi yani. Diyormuş gündüz mesela ben gittiğimde bir adamı durdur, 98'di yani. Sen bir şey mi aldın, üzerini arayayım diye adam elini kaldırır, üzerini arattırır yani. O psikolojideydi. Şimdi tabii öyle değil yani şimdi. Yani gerçekten Güney Afrika ulusu çok daha kendi özgüveni yüksek. Hı-hı. Tamam, güzel bir nesil yetişiyor. Hı-hı. Eksikleri illaki olacak ama Nelson Mandela bu süreçte güzel bir süreç işletti. O da şuydu. Geçiş döneminde çünkü ekonomi beyazların elinde, askeriye beyazların elinde, yargı beyazların elinde. Onlarla çok güzel bir geçiş dönemi, kaosu şey yapmadı, körüklemeden geçiş dönemi yaptılar. Hı-hı. Uzun sürdü ama bu önemliydi. Yoksa ciddi bir sıkıntı olurdu. Bunu Zimbabwe'de Mugabe farklı yaptı. Hı-hı. Mugabe bir anda her şeyi kesti ve ülkede bir anda kıtlık meydana geldi. Enflasyon fırladı gitti. Ciddi anlamda sıkıntılar çekildi Mugabe'de. Çünkü toprak reformu dedi, beyazların toprağına el koydu. Ondan sonra tarım arazilerine el koydu bir anda. Tamam da iş gücünde çalışanlar tarımın sadece bir kısmını biliyor. Totem'in nasıl işleteceğini beyazlar biliyordu orada yani. Nelson Mandela böyle yapmadı yani. Güzel bir geçiş süreci yaptı. Ve yavaş yavaş şimdi orta sınıf oluşmaya başladı Güney Afrika'da. Hı-hı. Eksikleri vardır, yoktur yani bir şey diyemem ama gerçekten büyük bir kaosu önleyerek bir geçiş süreci tamamladı Nelson Mandela. Bunu görüyorum. Apartheid rejimi de o yüzden o dönemde yaptığı katliamlar, ayrımcı politikaları, işte sadece beyazların sıraya girebildiği yerler, beyazların gidebildiği plajlar, beyazların gidebildiği alanda, siyahları sadece çalışmak, hizmet etmek ve onları çizilen sınırlar içerisinde onları müsaade ettiği kadar yaşayabilmekti onlar için, hayat yani siyahlar için.
1: Evet. Böyle bir süreç. Şimdi tabii çok siz anlattıkça ben de Güney Afrika günlerim, hatıralarım canlandı. Birkaç şey paylaşmak isterim dinleyicilerimizle. Hatırlıyorsunuz siz oradayken biz Güney Afrika'ya gelmiştik. Mayfair miydi sizin oturduğunuz yer?
0: Evet, Mayfair.
1: Mayfair'e gelmiştik. Oradan dedim ki arkadaşlara ben Nelson Mandela'nın doğup yetiştiği Soweto kampını ziyaret etmek istiyorum. Bütün arkadaşlar size demiştiniz ki aman ha sakın burası çok tehlikeli bir yer. Ve ben bir de eşimle gideceğim. Evet. Beyaz ondan sonra. Çok riskli bir yer demişlerdi. 4 milyon insanın tenekelerde yaşadığı, evet, yerde topraklar üzerinde yatıp kalktığı bir yer. Ve mahallenin ortasında bir tane, evet, su kuyusu var. Bütün mahalle oradan su alıyor ve evlerde yerde topraklarda yaşıyorlar. Evet. Evler dediğimizde şey, evet, teneke evet, hepsi. Bütün evler tenekeden. 4 milyon insan burada yaşıyor. Ben oraya gideceğim zaman arkadaşlar çok tedirgin olmuştunuz o zaman. Ama ben yanıma bir tane şoför verdiler, siyahi bir kardeşimiz. Ve beni oraya götürdü. Ben Nelson Mandela'nın evine gittim. Evinde fotoğraflar falan çektirmiştik. Ve siyahlar bizi gördüğü zaman, zaten hepsi siyah ya, bize şey diyorlar, hello white man falan diyorlardı, ey beyaz adam falan filan diyorlardı. Sonra orada Hristiyanlarla tanıştık. Yani orada din görevi yapan. $50 papazlık yapıyorlardı. Yani Vatikan bunlara bağlamış işte, evet, hangi dini şeylere mensuplarsa. Ama ağırlık olarak Vatikan merkeziydi. Ve bize hiçbir şey yapmadılar. Ve çok da güzel diyaloglarımız oldu orada.
0: Şu anda çok daha iyi durumda.
1: O zaman biraz daha riskliydi. Daha yeni çıkıyordu.
0: Şöyle bir şey var, ufak bir şey söyleyeyim. Çünkü bu apartheid döneminde şimdi insanlar işte Güney Afrika çok suç falan var diyorlar ya. Hı. Yani bu şu anki dönemi suçlamak çok kolay. Evet. Ama öyle bir şey yok. 1992'ye kadar dünya

0: dünyada en yüksek gelir adaletsizliği olduğu ülke Güney Afrika'ydı.
1: Tabii.
0: En yüksek zenginler, yani multimilyarder insanlar ve fakirler vardı yani.
1: Doğru.
0: Şimdi ülke 15-20 yıldır, 25 yıldır bunu toparlamaya çalışıyor.
1: Doğru. Şimdi burada birinci yaşadığım tecrübe buydu. Sonra ben tabii Nelson Mandela ile ilgili epey okumalarda yaptım. Onun çok meşhur bir klasik bir kitabı var. Onu okudum. Sonra Nelson Mandela'nın 28 sene neydi onun kaldığı adanın ismi?
0: Robben Island.
1: Robben Island'da kaldığını ve orada Müslümanlarla beraber de kaldığını. Müslümanların
0: zaten
1: çok
0: etkili. Zaten geldiğinde Nelson Mandela'nın 4-5 tane Müslüman bakan vardı yani.
1: Evet, yani ve Müslümanların nüfusu %3 ama etki oranı %14, %15. Evet. Bunu öğrendim. Güney Afrika'yı sevdikçe sevdim. Hatta her zaman söylediğim bir şey var. Eğer İstanbul'u kıskanmasam derim ki Cape Town İstanbul'dan daha güzel.
0: Cape Town güzeldir. Gerçekten. Masadağı ile birlikte. Tabii Masadağı'ndan. Okyanusu ile birlikte çok güzeldir gerçekten. Yani ama İstanbul Boğaz'da farklı diyor abi. Yani onun İstanbul için ayrı bir incidir yani.
1: Kıskanmasam diyorum. Masadağ'ından, Table Mountain'den baktığınız zaman bir tarafta Atlas Okyanusu, evet, bir tarafta Hint Okyanusu. Ama bunları anmışken mutlaka Ebu Bekir Efendi'yi de anmamız lazım.
0: Tabii.
1: Bir şeyler söylemek ister misiniz Ebu Bekir Efendi'yle?
0: Yani şöyle, Diyanet İşleri Başkan Yardımcımız o zaman, şimdi yani görev yapan Selim Argun Bey var, profesör. Hmm. Şimdi de Yunus Emre Enstitüsü Başkanı oldu kendisi. Zannediyorum onun ilk yaptığı çalışma Ebu Bekir Efendi'nin hayatı ve eğitimi diye. Hmm. Çok enteresan bir hayattır Ebu Bekir Efendi'nin. Kerkük'ten gidiyor. Yani birçok mezhepten icazet almış. Kerkük'te bir alim. Abdülmecid Efendi zamanında gidiyor. Oraya gönderiyor. Çünkü Cape Town'da Müslümanlar arasında sorunlar var. Hmm. O da İngiltere sömürgesi olduğu için şey yapıyorlar. Yani böyle bu sorun çözümümüz için talepte bulunuyorlar.
1: Yani Irak diyelim. Irak, Erzurum, İstanbul yolcu. Sonra İstanbul'dan Güney Afrika'ya gönderiliyor.
0: Yani yolcu şeyini hatırlamıyorum, evet, ama evet, uzun süren bir yolculuğu var. Doğru. Yani. Hı. Ve Güney Afrika'ya varıyor. Gerçekten güzel hizmetler yapıyor. İlk defa Güney Afrika'da Afrikansça okunuşu, Arapça yazılışı şeyleri var.
1: Evet.
0: Eserleri var yani. Oradaki Müslümanların yani hem sosyal hem dini hem içtimai hayatlarını bayağı bir toparlamış oldu yani. Hala ailesi orada. Kabrin işte tika vesaire güzelce yaptılar. Güzel bir fay örneği var. Şimdi yeni akademisyenler var Güney Afrika'da.
1: Bildiğim kadarıyla şu andaki ticaret bakanı onun torunlarından.
0: Olabilir, evet, vallahi. Hemen torunlarından. Dayı takip ediyorsun var abi. Allah razı olsun yani.
1: Evet. Benim Güney Afrika ile ilgili aşkım nasıl başladı? Onu nasıl paylaşayım sizinle? Ben Pakistan'da okurken bizim Güney Afrikalı gençler vardı. Bir gün bana dedi ki bir tanesi, siz de Bekir Efendi'yi tanıyor musunuz? Dedim tanımıyorum. Yani Bekir Efendi kim, hakikaten bilmiyorum. Ya dedi, nasıl bilmezsiniz? Ebu Bekir Efendi çok önemli bir değer dedi, çok önemli bir isim. Sonra bana Afrikanca yazılmış, Arapça harflerle Afrikanca yazılmış bir ilmihal getirdi. Bir tarafta İngilizce, bir tarafta işte Osmanlıcası var diyelim. Sonra oradan bende bir Ebu Bekir Efendi aşkı başladı. Okumalar yaptım. Sonra işte ilk öğrencilerin girişi Ebu Bekir Efendi üzerine çalışsınlar diye o zaman arkadaşlara rica etmiştik, çalıştılar. Sonra yıllar sonra ben Ebu Bekir Efendi'nin evine gittim. Onun evi müzeleştirilmiş bir şekilde. Evet. İstanbul'dan götürdüğü çanak çömlek hala evinde duruyor. Sandalyeler duruyor.
0: Ben gidemedim biliyor musun?
1: Ve biz onun evinde oturduk ve ağladık biliyor musun?
0: Evet.
1: Çünkü adam İstanbul'dan oraya büyükelçi olarak gönderdi.

0: bir yerde. Hep şunu derdim yani, kabirde orada bir tarafta Atlas Okyanusu, bir tarafta Hint Okyanusu. Oradan bakıyor. İstanbul'dan torunlarım ne zaman beni ziyarete gelecekler diye bekliyormuş gibi bir psikolojisi var yani şeyin.
1: Ama çok kıymetli bir şeydir.
0: Çok değerli bir insan.
1: Yani gerçekten.
0: İlginç bir şey yapmış Ebubekir Efendi. O şu andaki evinde, müze olarak duran evde fes makineleri var. Fes.
1: Evet.
0: Ne yapmış biliyor musunuz? İstanbul'dan fes makinesi getirttirmiş veya götürmüş. Talebelerine Osmanlı fesi giydirmiş. O kadar çok fesli insan oluşmuş ki Cape Town'da. Birinci Dünya Savaşı'nda Avustralya'dan yola çıkan gemiler Cape Town'a uğrayarak Çanakkale Boğazı'na gidip savaşacaklar.
1: Ümitburnu'na geliyorlar.
0: Ümitburnu'na geldikleri zaman dinlenmek için karaya çıkıyorlar. Bir bakıyorlar her tarafta fesli insanlar var. Diyorlar ki eyvah Osmanlı bizi burada vuracak diye. Hepsi tekrar gemiye geri kaçıyor. Yani o kadar fazla çalışmalar yapmış yani.
1: Ya çok şey gerçekten, hani Bögür Efendi'nin hayatı şu an daha diye araştırılıyor. Ve şimdi şöyle düşünmek, Bekir Efendi bir alim olarak gitmiyor yani. Yani bir sosyolog olarak gidiyor, bir psikolog olarak gidiyor.
0: Büyük tamam, elçi.
1: Bir de büyük elçi şey yani, hani o vasıflarda insan ya sadece bir alim değil. O zaman alimleri biliyorsunuz abi. Yani astronomide, fizikte bir sürü şeyde. Yani alanda şey yapmış yani, kendi yetiştirmiş insanlar. O yüzden kıymetli bir hatırası var yani Bekir Efendi.
0: Kesinlikle. İmam Harun'la ilgili de benim hayatıma çok büyük etkili birisidir. İmam Harun biliyorsunuz kendisi Ebu Bekir Efendi... Anadolu'dan veya işte Türkiye'den, Türk kökenli diyelim. Her ne kadar kökeni ta Kureyş'e kadar uzandığı söylenir. Kimisi onun Kürt kökenli olduğunu söyler falan. Ama Osmanlı vatandaşı, onu demek istiyorum. Bu İmam Harun da Endonezya kökenli birisi. O da biliyorsunuz Güney Afrika'ya getirilenler ilk başta Malayı kökenli insanlar. Endonezya ve Malezya ağırlıklı tipleri de hala öyle. İmam Harun onlardan bir tanesi. Çok güzel İslami hizmetleri oluyor onun da. Sonra apartheid rejimi bunu tutukluyor ve öldürüyorlar. Evet.

0: Evet. Yani o sülale devam ediyor. Evet. Oğlu profesör, üniversite hocası biliyorum, Türkiye'ye davet edilmişti falan. Yani Güney Afrika deyince konuşacağımız çok şeyler var.
1: Çok şey var. Benim de bazı hatırlamam çok şey var aslında.
0: Devam edeceğiz. Sizinle biz böyle programlara başladığımız zaman şöyle bitiriyoruz. Durmuş hocam, size de bunu söyleyeyim. Bu maç burada bitmez. Çok spordan bahsettik. İsterseniz müsaade ederseniz bizi bir program daha katılırsanız memnun oluruz yani.
1: Seve seve inşallah.
0: İnşallah.
1: Neden olmasın.
0: Burada bitirelim ama biz bir hafta sonra sizi tekrar bekliyoruz. Tekrar i̇nşallah. Bir programda görmek isteriz. Çok teşekkür ederiz.
1: Ben ayağınıza teşekkür sağlık. Ederim fırsat verdiğiniz için.
0: Değerli dostlar, Güney Afrika'da kaldık ama Güney Afrika bitmez. Çünkü konuşacağımız çok şeyler var. Hele konumuz Durmuş Aydın olunca. Yıllarını orada geçirmiş bir hocamız. Onunla kaldığımız yerden önümüzdeki haftalarda devam etmek istiyoruz. Hocam çok teşekkür ederim tekrar.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Değerli dostlar, sizlere de çok teşekkür ediyoruz. Bu saate kadar bizi dinlediniz. Sizleri Allah'a emanet ediyoruz. Kalın sağlıcakla efendim.

0: güvenli yolculuk.
1: Merhaba, ben yol güvenlik uzmanı Ahmet Özgün. Uzun farlar özellikle yol aydınlatmasının zayıf olan bölgelerde sürücünün önünü çok iyi görmesini sağlar. Keşke her zaman uzun farlarımızı kullanabilsek.

0: Tek. Ancak bunu yapamayız. Zira uzun farlar karşı yönden gelen sürücülerin gözünü alır ve kaza riski oluşturur. Bu nedenle sürücüler ters istikametten gelen araçların olduğu bölgelerde kısa farlarını kullanmalıdır. Ancak sürücü kısa farlarını kullanırken önemli bir ayar yapmayı unutmamalıdır. Kısa far kullanan sürücü yavaşlamalıdır. Sürücü sadece durabileceği alan kadar hızlı gitmelidir. Aksi takdirde kör sürüş gerçekleşir. Konuyu aydınlatayım. Kısa farlar genellikle sürücünün net bir şekilde 30 metre önünü aydınlatır. Yani sürücü önüne çıkan bir yayayı 30 metre kala görebilir. Bu durumda sürücünün yayayı görmesi, durma kararı alması, frene basması ve aracın durması için toplam 30 metre alanı vardır. Tipik bir aracın normal hava koşullarında durma mesafeleri şöyle. 30 kilometre hızla giden bir aracın toplam durma mesafesi 13,5 metredir. Hızımızı 50'ye çıkartalım. Şimdi toplam durma mesafesi 27,5 metreye uzar. Kısa farlarınız ile 30 metre önünüzü görebildiğiniz için 50 kilometre hız sürücünün yol aydınlatmasının zayıf olduğu bölgelerde en yüksek hızı olmalıdır. Bu hızın üzerinde hareket eden bir sürücü önüne çıkan bir yayayı görür ama ona çarpmadan önce duramaz. Güvenli yolculuklar.
1: Güvenli yolculuk.

Zil, şal ve gül. Bu bahçede raksın bütün hızı. Şevk akşamında Endülüs üç defa kırmızı. Yahya Kemal Beyatlı 1930'larda Madrid Büyükelçisi olarak görev yaparken ziyaret ettiği Endülüs bölgesinden çok etkilenmiş, Endülüs'te raks şiirini burada kaleme almıştı. Endülüs özerk bölgesinin başkenti Sevilla, tipik bir Akdeniz kenti olmakla birlikte Müslüman, Hristiyan, Yahudi kültürlerinin hepsinden izler taşıyan çok kültürlü bir şehir aynı zamanda. İkliminin sıcaklığı insanların sıcaklığıyla birleşmiş. Turist olarak gelenler bile burada yabancılık hissetmiyor. Sokaklar, meydanlar flamenkonun hüzünlü melodileriyle dolu olsa da şehrin yaşam enerjisi herkesin yüzüne yansıyor. Sevilla'nın turistik mekanlarını, sarayları, parkları bir yana bırakıp yönümüzü Orta Çağ ve Rönesans döneminden kalma yapıların bulunduğu Casco Antigo tarihi bölgesine çeviriyoruz bu akşam. Hedefimiz Sierpes Caddesi'nde bulunan bir banka şubesi. Hikayemiz işte tam burada günümüzden 400 yıl önce geçiyor. Söz konusu bankanın olduğu yerde 16. yüzyılda Sevilla Kraliyet Hapishanesi vardı. Hapishane, İspanyol altın çağının önde gelen bazı isimlerini de ağırlamıştı. Bu isimlerden biri yazar Cervantes'ti. Üstelik en ünlü eseri Don Quixote'u yazmaya buradayken başladığı söyleniyordu. Dünya edebiyatının en önemli isimlerinden Miguel de Cervantes, 1500'lü yılların ortalarında Madrid'de doğdu. Doktor olan babasıyla şehir şehir dolaşırken yolu Sevilla'ya da düşmüş, burada Katolik Hristiyanların kurduğu bir Cizvit okuluna gitmişti. Gençliğinde Madrid'de yasak olmasına rağmen düelloya karışıp birini yaralayınca ağır bir ceza almaktan korkarak İtalya'ya kaçtı. İtalya'nın çeşitli şehirlerinde dolaştıktan sonra Osmanlıların elindeki Kıbrıs'ı geri almak için yola çıkan Haçlı ordusu donanmasına katıldı. Cervantes'in gemisi 1571 İnebahtı Deniz Savaşı'nda Türk donanmasıyla karşı karşıya geldi. Savaş birkaç saat sürmüş, Osmanlı donanması ağır bir yenilgi almıştı. Çarpışmada göğsüne iki kurşun isabet eden Cervantes sol elini de neredeyse tamamen kaybetti. 4 yıl sonra Akdeniz'de bir İspanyol savaş gemisinde görev yaparken bu kez bir Türk korsanın eline düşecek, Cezayir'e götürülecek.

sürülerek köle olarak satılacaktı. Kimi kaynaklara göre buradan İstanbul'a da gönderilmiş, Kılıç Ali Paşa'nın kölesiyken ailesi tarafından bedeli ödenerek özgürlüğüne kavuşmuştu. 5 yıl süren esaret yıllarında Türk ve İslam kültürünü yakından tanıdı Cervantes. İleride yazacağı eserlerde o günlerin olumsuz çağrışımları açıkça görülecekti. Ülkesine döndükten sonra maddi zorluklar yaşayan yazar, vergi tahsildarı olarak çalıştığı yıllarda krallığın parasını uygunsuz kullanmak suçuyla yargılandı. 5 yıl boyunca esir hayatı yaşaması yetmiyormuş gibi bu sefer de hapis cezasına çarptırılmıştı. İşte Cervantes'in 50 yaşındayken bir yıla yakın tutuklu kaldığı yer Sevilla'daki sözünü ettiğimiz Kraliyet Hapishanesi'ydi. Burada geçirdiği günlerde yeni bir hikaye tasarladı kafasında. Bu hikaye Mançalı yaşlı asilzade Senyor Quesada'nın okuduğu öykülerden etkilenerek gezici şövalye olmaya karar vermesi ve yollara düşmesiyle başlıyordu. Atı Rosinante ve yol arkadaşı Sancho Panza ile çıktığı yolda düşlerindeki kötülüklerle savaşacaktı Senyor. Kendine de Don Quixote adını verecekti. Ülkesindeki sosyal düzeni eleştirdiği ve biraz da kendi durumuyla dalga geçtiği bu eğlenceli uzun hikaye, yıllar sonra Batı edebiyatında çağdaş roman türünün ilk örneği sayılacaktı. Dünyanın en popüler romanı, Sevilla'daki bu eski hapishane duvarları arasında tasarlanmış, hatta bazı kaynaklara göre bu duvarlar ardında yazılmaya başlanmıştı. Hapishane binası sonraki yüzyıllarda yıkılıp yeniden inşa edildi ve farklı amaçlarla kullanıldı. Günümüzde banka şubesi olan yapının bir köşesinde binanın tarihine ait seramik bir levha bulunuyor. Ünlü yazarın 1974 yılında aynı caddenin köşesine dikilen heykeli ise hayranlarını selamlamayı sürdürüyor. Sevilla'daki ikinci günümüzü Avusturyalı besteci Ludwig Minkus'un Don Quixote balesinden bir bölümle sonlandırıyoruz. İlk kez 1869'da Bolşoy Tiyatrosu'nda sergilenen eserin birinci sahnesinin final bölümünü dinliyoruz birlikte.

Program yapımcısı Filiz Arıcıoğlu, mikrofonda Hafize Okan. Yarın akşam aynı saatte Müzikli Şehir Rehberi'nin sayfalarında birlikte gezinmek dileğiyle.

Hayırlı akşamlar diliyorum çok kıymetli dinleyenlerim. Yine bir sohbet vakti programıyla yine TRT Radyo 1 mikrofonlarından sesleniyoruz sizlere. Her zaman olduğu gibi aynı ekiple karşınızdayız. Yapımda Azize Gür, ses kayıtta Semahat Çallı, kurguda Necmiye Şahin hanımefendilerle birlikte program hazırlayıp sunan ben Burhan İşleyen. Hepinize sağlık, selamet, afiyet diliyoruz. Rabbimiz her türlü kötülükten hepimizi korusun, iyilikler nasip etsin, güzellikler nasip etsin. Ne kadar süremiz varsa o süreyi razı ve memnun olduğu şekilde, razı ve memnun olduğu işlerle değerlendirebilmeyi, razı ve memnun olduğu bir kul olarak huzuruna varabilmeyi, cennetiyle, cemaliyle müşerref olabilmeyi nasip eylesin. Bir akşam vakti kadar hayat, bir kuşluk vakti kadar hayat, bir kere geliyor dünyaya, bir kere yaşıyor insan ve bir kere gidiyor Rabbinin huzuruna. Bir defa yaşanan, kısa ahirete kıyasla kısa ama pek kısa olan bu dünya, cenneti kazanmanın tek imkan ve tek fırsatıdır. Rabbimizden öyle güzel bir hayat yaşamayı bize nasip etmesini niyaz ediyoruz ki bu hayatla sonsuz mutluluk yurdu olan cenneti kazanalım, rızasını kazanalım, cemalini kazanalım ve ebedi mutluluk yurdu cennette bir daha sıkıntı, bir daha dert, tasa, hastalık görmemek üzere ebedi yaşayan kullarından olalım. Bu da elbette bu bir defa verilen imkanı iyi değerlendirmeye, fırsatları iyi kullanmaya bakan bir akıbettir kıymetli dinleyenlerim. Rabbimizden niyazımız, insanız, hata yapıyoruz, ayağımızın kaydığı oluyor, efendim aklımızın karıştığı oluyor, nefsimize uyduğumuz oluyor, günaha daldığımız oluyor. Rabbimizden bizi kendisinden, rızasından ve rahmetinden mahrum bırakacak her türlü yanlıştan, günahtan, haramdan bizi korumasını niyaz ediyoruz. Yani başka çaremiz, başka ümidimiz yok. Başka yapabileceğimiz bir şey yok. Maceraya atılabilecek durumda değiliz. Deneyelim de hele bir görelim hakikaten öyle miymiş, değil miymiş diyebilecek bir durumda değiliz. Cenab-ı Hak'tan niyazımız bize takdir etmiş olduğu süreyi bize rahmetiyle muamele etmek suretiyle razı olduğu şekilde kullanmayı da bize nasip etsin Rabbimiz Teala Hazretleri. Kıymetli dinleyenlerim, bu sene yoğun olarak sohbet vakti programlarımızda Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatından örnekler vermek suretiyle o hayattan hayatımıza taşıyabileceğimiz güzellikler üzerinde, mesajlar üzerinde durmaya çalışıyoruz. En son geçen hafta yapmış olduğumuz programımızda Mekke'nin 630 yılındaki fethini ve o fetihten almamız gereken dersleri, çıkarmamız gereken dersleri kısa kısa tabii yani 32 dakikalık program süremiz içerisinde ne kadar konuşulabilirse kısa kısa arz etmeye çalıştık. Bugün hemen onun sonrasında yaşanan Huneyn savaşı vardır. O savaş öncesinde ve esnasında yaşanan bir takım üzerinde durulması gereken hususlar var. Özellikle gurur ve kibire yenilmemekle alakalı husus var. Onun üzerinde durmaya çalışacağız. Çünkü insanı Rabbinden uzaklaştıran en önemli hatalardan bir tanesi gurur ve kibire kapılmaktır. Allah korusun, kendisini beğenmektir, başkalarını küçük görmektir. Böyle bir hataya düşmekten Rabbimize sığınarak bu Huneyn'i kısaca bir hatırlatayım. Daha sonra neden bu konuyla Huneyn savaşı arasında bağlantı kurduğumu da ifade etmeye çalışacağım, anlatmaya, arz etmeye gayret edeceğim inşallah. Mekke fethediliyor. Bu Taif civarında, Taif'e işte Taif ile Mekke arasında
bulunan o civardaki kabileler Hevazin ve Sakif kabileleri. Sakifler daha çok Taif'te yerleşmiş olanlardır. Savaşçılığıyla bilinen, güçleriyle bilinen büyük kabilelerdir. Bunlar Mekke'ye gelmiş Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam ve sahabesini Müslümanlara yani bir darbe vurmak, ellerinden gelirse ortadan kaldırmak gibi bir niyette bir hazırlığa girişiyorlar. Bu hazırlıkta sıra bize geliyor, endişesi de olabilir. Efendim onlara karşı duymuş oldukları kin, nefret ve öfkenin neticesi de olabilir. Hepsinin birleşmesi de olabilir. Hazırlanıyorlar işte Müslümanlara karşı bir sefer düzenlemek üzere. Hazreti Peygamber böyle bir haber alınca bir kişiyi gönderiyor, gitsin baksın hakikaten bu haber doğru mu? Böyle bir savaş yapma niyetleri, hazırlıkları, saldırma niyetleri, hazırlıkları var mı diye. Gönderdiği kişi gizlice gidiyor, soruşturuyor, bakıyor. Döndükten sonra ya Resulallah gerçekten bunlar savaşa, bir saldırıya hazırlanıyorlar deyince Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam zaten Mekke'nin fethine katılan 10 bin kadar sahabesi var. Da çevreden yeni Müslüman olanlardan, o yeni katılanlardan da yaklaşık 2 bin kişiyle birlikte 12 bin kişiden müteşekkil bir orduyla işte bu Huneyn denilen Mekke ile Taif'in arasındaki vadiye doğru yola çıkıyorlar. Yolda bir takım konuşmalar olduğunu anlatıyor kaynaklarımız, kimi kaynaklarımız. Bu konuşmalarda diyorlar ki, yani bir şımarıklık var bir kısmında, böyle bir aşırı kendine güvenme var bir kısmında maalesef. O zamana kadar hep azınlıkta olmuşlar Müslümanlar. Bu sefer sayıları çok olunca artık bu orduya kimse galip gelemez. Artık bizi kimse yenemez. Artık bu orduyu mağlup edecek hiçbir güç yoktur gibi böyle. Gereksiz, aşırı güveni, Allah'ın takdirini, Allah'ın kudretini ıskalayan bir takım cümleler duyuluyor. Maalesef bir takım cümleler edenler oluyor. Hepsi etmiyor elbette ama herhalde böyle bir güven duygusu, böyle bir ucup, ucup kendini beğenmek demektir.

Ben peygamberim, bunda yalan yoktur. Ben Abdülmuttalib'in evladıyım, torunuyum diye seslendiği, sonra amcası Abbas'ın da sesi radıyallahu anh görmüş, kuvvetli bir sesi varmış. Ona da çağır Müslümanları, burada toplansınlar diye çağırmasını istediği, kendisi de seslendiği, sesleri duyanların, kaçmakta olanların geriye döndüğü, Hazreti Peygamber aleyhisselamın etrafında toplandıkları ve yeniden bir hücuma geçtikleri, mağlup olacakken Allah'ın yardımıyla tekrar toparlandıkları bir savaştır. Sonu zaferle bitiyor ve büyük ganimetler elde ediyorlar. Şimdi buradan bizim almamız gereken ders, pek çok ders var ama asıl Tövbe suresinin 25. ayetinde Cenab-ı Hak bu hadiseyi anlatıyor, işaret ediyor ve şöyle buyuruyor. Diyor ki Rabbimiz Teala Hazretleri, Allah birçok yerde ve Huneyn gününde size yardım etmişti. Allah pek çok yerde de Huneyn gününde de size yardım etmişti. Huneyn, dediğim gibi, Mekke ile Taif arasında bir vadinin adıdır. İşte o gün sefere çıkarken Müslümanların bir kısmının, bugün bize kimse galip gelemez, bugün bizi kimse yenemez şeklinde konuştuğunu ifade etmiştim. Cenab-ı Hak buna işaretle buyuruyor ki, Allah size birçok yerde ve Huneyn gününde yardım etmişti. Hani çokluğunuz size kendinizi beğendirmiş, fakat bu durum sizden hiçbir sıkıntıyı gidermemişti. Çokluğunuz sizi kendinizi beğendirmiş, çokluğunuz hoşunuza gitmişti. Asıl işte üzerinde durmamız gereken husus bu. Allah'ı, Allah'ın varlığını, birliğini, kudretini ıskalayan bütün yaklaşımlar, kibir içeren, gurur içeren, ucup, kendini beğenme içeren bütün tavır ve davranışlar karşılıksız kalmaya, Allah'ın yardımından mahrum olmaya mahkum davranışlardır. Allah'ın yardımından mahrum kalmaya mahkumdur. Hocam çok gururlu, kibirli ama dünyada işleri yolunda giden insanlar görüyoruz. Tabii değerlendirmemiz sadece dünya açısından olursa böyle yanlış sonuçlara varabiliriz kıymetli dinleyenlerim. Biz ahirete inanan insanlarız, ebedi hayata inanan insanlarız. Hiçbir değerlendirmemiz sadece dünyaya bakarak olmaz. Sadece dünyayı dikkate alarak değerlendirme yapmıyoruz. Bizim ukba, ebedi hayat diye bir kaygımız, bir derdimiz var. Dolayısıyla dünyada geçici bir akşam vakti, bir kuşluk vakti kadar diye nitelendirilen dünyada insanın geçici bir başarı elde etmesi, insanın efendim işlerinin yolunda gidiyor gözükmesi çok bir anlam ifade etmez. Son gülen iyi güler diye güzel bir sözümüz var. Sonuna bakmak lazım işlerin, sonuna bakmak lazım. Pek çoğu dünyada da zaten burnu sürtülüyor yere, dünyada da çok perişan haller yaşıyor. Efendim kendisini yenilmez zannedenler, kendisine güç yetirilmez zannedenler, yani gidin mezarlıklara, bakın böyle bazen ünvan sahiplerinin defnedildiği özel mezarlıklar var. Gidin işte mezar taşını da böyle kalabalık yazılarla doldurmuşlar. Filan zamanda filan görevi yaptı, filan şeye sahipti, filanların atasıydı, filanların babasıydı, filan filan filan filan. Böyle uzun uzun uzun yazmışlar. Evet, sonuç toprağın altında yani. Yani filan yerde filanı yapmıştı. Hani bir fıkra anlatılır. Biraz latife olsun diye ben de paylaşayım. Sohbet vakti programımızda böyle bir vefat etmiş rütbeli bir zat, arkadaşlarından da böyle, demek ki caminin cenaze namazının usulünü çok bilmeyen bir arkadaşı da gelmiş cenaze namazını kılmak üzere, son vazife yapılacak. Camide hocalarımız, eğer vefat eden kimse erkekse er kişi niyetine, er kişi burada yani erkek niyetine diye niyet ederler, sesli sesli söylerler cemaatte, ona göre niyetlensin diye. Eğer vefat eden kimse kadınsa hatun kişi niyetine. Böyle bir şeydir, böyle bir usul haline gelmiştir, bir teamül haline gelmiştir bu. Vefat edenin kadın olduğunu belli etmek için. Vefat eden zat albay rütbesindeymiş. Hocamız er kişi niyetine, yani erkek niyetine diye cemaatten niyet yapmasını, niyet etmesini isteyince, fıkra tabii bu, arkadan vefat eden albayın arkadaşlarından bir tanesi, hocam yanlış biliyorsunuz, o er değil albaydı filan demiş.

hocamız da ya burada rütbe yok. Burada ne titir var, ne ünvan var, ne makam var, ne rütbe var, ne servet var, ne şöhret var. Hiçbir şey yok, hiçbir şey yok, hiçbir şey. Hiçbir şey yok. Sadece ve sadece, sadece ve sadece insan imanıyla, o imanından kaynaklanan salih ameli, güzel işleri, ibadet ve taatiyle Rabbinin huzuruna gidiyor. Onların faydasını görecek. Şimdi Cenab-ı Hak diyor ki, çokluğunuz size kendinizi beğendirmişti. Çokluğunuz hoşunuza gitmişti ama bu çokluğunuz size bir fayda vermedi. İnsan kibirle, gururla efendim davranırsa şeytanın akıbetine düşmekten kendisini kurtaramaz. Ne demek şeytan akıbetine düşmekten kendisini kurtaramaz? Şu kıymetli dinleyenlerim, biliyorsunuz yaratılmışların içerisinde herhalde şöyle bir cümle kursak yanlış bir cümle olmaz. Yaratılmışları içerisinde en bilgilerden bir tanesi şeytandır. Şeytan yaratılmış, Adem Aleyhisselam'ın yaratılış safhalarına vakıf olmuş, ondan sonra cennette yaşamış, meleklerin içerisinde yüksek derecelere ulaşmış, efendim böyle pek çok güzelliğe, pek çok yani insanın şahit olmasının, vakıf olmasının mümkün olmadığı pek çok güzelliğe şeytan ulaşmıştır. Ulaşmış, biliyorsunuz. Buna rağmen ne olmuş biliyor musunuz? Cenab-ı Hak Celle Celaluhu, ben yeryüzünde bir halife yaratacağım diye ifade buyurmuş ve Adem Aleyhisselam'ı yarattıktan sonra meleklere Adem'e secde edin. Adem için secde edin. Adem için Adem'e saygı göstermek maksadıyla Allah'a secde edin diye anlıyoruz. Yoksa kullara secde edilmez malum. Adem'e secde edin, Adem için Allah'a secde edin anlamında anlıyoruz biz bunu. Secde edin demiş. Kendisi melek olmamasına rağmen kazanmış olduğu yüksek dereceyle meleklerin içerisinde yaşayan şeytan, ki şeytan cinlerdendir, ayet-i kerime var malum. Şeytan, Kehf suresi 50. ayet-i kerime açık bir şekilde şeytanın cinlerden olduğunu ifade ediyor. Kendisi meleklerden olmamasına rağmen meleklerin içerisinde yaşamakla ödüllendirilmiş şeytan hariç bütün melekler secde etmişler. Secde etmişler ve şeytan ben çamurdan yarattığın bir kişi için secde eder miymiş demiş. Escudu limen halakta tina. Çamurdan yarattığın kimse için hiç secde eder miyim demiş. Bak bak. Gurura bakar mısınız? Kibre bakar mısınız? Ucup, kendini beğenmişliğe bakar mısınız? Kendisini beğeniyor. Kendinin üstün olduğunu söylüyor. Kibre kapılıyor. Bunda ırkçılık da vardır, olabilir. Kendi soyunun üstün olduğunu iddia etme ırkçılıktır. Bu da vardır ama bunun getirdiği sonuç kibirdir, gururdur, ucuptur, kendini beğenmektir. Ve diyor ki, bu çok ilginç bir ifade var. İsra suresinin 62. ayet-i kerimesinde şeytan diyor ki, iblis şeytan, bana üstün kıldığın şu insana bakar mısın? Adem Aleyhisselam'ı kastederek. Bana üstün kıldığın şu insana bakar mısın? Era'eyteke hâdellezî kerremte aleyh. Yani bana üstün tuttuğunda bu mu diyor adeta, beğenmiyor. Kendisini beğeniyor, başkasını aşağı görüyor. Kendisini üstün görüyor, kendisini kıymetli görüyor, başkasını değersiz görüyor. Bak bak, bana üstün kıldığına bakar mısın? Yani bula bula bunu mu buldun diyor tabir caizse. Şuna bak diyor yani, bu benden nasıl üstün olabilir? Allah Celle Celaluhu yaratmış onu. Şeytanın halinde haset var, kibir var, gurur var, ucup var, ırkçılık var. Ya pek çok günahın bir arada toplanması ama en belirgin kibir, kibir. Beğenmiyor, küçük görüyor Adem Aleyhisselam'ı. Kendisini ondan üstün görüyor ve bana üstün kıldığın şu insana, şuna bakar mısın diyor. Beni kıyamet gününe kadar ertelersen azı dışında onun neslini kendime bağlayacağım. Ben onun neslini yoldan çıkaracağım diye

Bakka bile bile isyan ediyor. Şeytanlaşmış artık. Göre göre, bile bile, pek çok sırra vakıf ola ola isyan ediyor. Allah korusun. Ne getiriyor şeytana bu noktaya? Kibri getiriyor. Ne getiriyor? Gururu getiriyor. Ucubu getiriyor. Kendini beğenmişliği getiriyor. Hasedi getiriyor. Allah Celle Celaluhu bilgi olsun diye, eksik kalmasın diye arz edeyim. Diyor ki çık oradan. Onlardan kim sana uyarsa cehennem hak ettiğiniz tas tamam bir karşılıktır. Gücünün yettiği kişileri davetinle gerçeklerden uzaklaştır. Adamlarınla, yayalarınla onları yaygaraya bağla, vesvese ver, ayart. Malları ve çocukları aracılığıyla yapacakları kötülüklerde onlara ortak ol. Kendilerine vaatlerde bulun. Yani artık ya gayretini göster. Diyeceksiniz ki hocam, Allah Teala Hazretleri bu melun şeytana niye bu kadar fırsat, niye bu kadar imkan vermiş ki? İşte burası imtihanın olduğu yerdir kıymetli dinleyenlerim. Konuyu dağıtmak istemiyorum ama burası imtihanın olduğu yerdir. Yani kötülük çağıracak, şeytan bir taraftan çağıracak, bir taraftan Rahman'ın sesi duyulacak. Tercihini yapan insan yaptığı tercihe göre akıbete ulaşacak. Rahman'ın sesini dinleyenler, Rahman'ın sözünü dinleyenler, Rahman'a kulak çağrısına kulak verenler mükafatlandırılacak. Şeytanın sözünü dinleyenler, şeytanın peşinden gidenler, onlar da cezaya müstehak olacaklar, cezaya çarptırılacaklar. Dolayısıyla Cenab-ı Hakk'ın şeytana fırsat vermesi elbette imtihan dünyasında olduğumuzun, olmamızın tabii bir sonucu olarak değerlendirilmelidir. Şimdi Huneyn'de Cenab-ı Hak Teala Hazretleri insanların dağınıklığının sebebi olarak çokluklarına güvenmeyi söylüyor. Çoklukla övünmeyi söylüyor. Oradan daha sonrasında sekinet indirdiğini, huzur indirdiğini, görünmeyen ordularla onları desteklediğini ve zaferi nasip ettiğini anlatıyor. Ayrı bir şey. Ama bizim buradan çıkarmamız gereken husus, kıymetli dinleyenlerim, yani eğer kibirlenir, eğer gururlanır, eğer malımıza, makamımıza, eğer şanımıza, şöhretimize, rütbemize, itibarımıza bakarak yersiz bir gurura, kibre kapılırsak, Allah korusun, sonumuz şeytanın sonu gibi olur. Allah korusun, iblisin sonu gibi olur. İnsan Kur'an-ı Kerim'de pek çok yerde benzer ifadelerle buyuruyor ki insanoğlu bilmiyor mu? Yani evelem yaral insanu enna halaknahu min nutfetin feyza huve hasimun mubin. Yani embriyodan onu nutfeden bir damla suyun içerisindeki binlerce, yüz binlerce, milyonlarca küçük parçacıklardan bir tanesinden yarattığımızı bilmiyor mu? Bilmiyor mu? Kalkmış düşmanlık yapıyor. قَالَ مَنْ يُحْيِنْ اِظَّامَ وَهِيَ رَم۪يمٌ. Unufak hale geldikten sonra bu kemikleri kim diriltebilir ki şeklinde meydan okuyor. Bu Cenab-ı Hak Teala Hazretleri bunu pek çok benzer yerde, benzer ifadelerle insanın ham maddesini, yaratılış aşamalarını unutmaması gerektiğini ifade ederek gurur ve kibre kapılmasını engellemeye yönelik tedbirler alıyor. Gurura kapılma, kibre kapılma. Daha önce belki anlatmışımdır. İnsanın gurura, kibre kapılmasını Mevlana Celaleddin Rumi güzel bir benzetmeyle, biliyorsunuz Mesnevi'de teşhis ve intak sanatlarını kullanır. Yani kişiliği olmayanlara kişilik verme, konuşma kabiliyeti olmayanları konuşturma sanatlarını kullanır. Diyor ki yağmurlu bir havada eşek giderken bastığı yerde, işte ayağını bastığı yerde çukur oluşuyor. Onun ayağının bastığı yerde oluşan çukura su doluyor. Yağan yağmurla, yağmur suyuyla doluyor o eşeğin ayak izinde. Su birikiyor. Sonra yağmur kesiliyor. Rüzgar esmeye başlıyor. Eşeğin ayak izinde biriken suyun üzerine esen rüzgarla bir tane çöp düşüyor. Çöp düşüyor. Çöpün üzerine gelip bir tane sinek konuyor. Mevlana
merhum Sine'yi konuşturuyor. Sine

İşte konuşma kabiliyeti yok ama bize işte ders vermek için o sanatını burada kullanıyor. Diyor ki sinek. Diyor ki sinek şimdi. Benim üzerinde olduğum diyor büyük bir gemi. Çöp yani. İşte esen rüzgarla eşeğin ayak izinde biriken suya düşmüş bir çöp. Bu büyük bir gemi diyor sineğin bakış açısıyla. Bu geminin içerisinde bulunduğu su büyük bir umman, büyük bir okyanus diyor. Büyük bir deniz. Evet. Ben diyor bu büyük okyanustaki büyük geminin kaptanıyım diyor. Büyük okyanustaki büyük geminin kaptanı benim diyor. Eşeğin ayak izinde biriken yağmur suyunun üzerine düşen çöpe konan sinek böyle zannediyor. İşte şimdi asıl mesaj geliyor. İnsanın dünyada bir varlık sahibi, bir mal makam sahibi, bir imkan, rütbe, titir sahibi olup da ben, benim gücüm, benim kudretim, benim malım, benim varlığım demeye başlaması eşeğin ayak izinde biriken yağmur suyuna düşen çöpe konup da ben şöyleyim, ben böyleyim diyen sineğin durumundan daha komik bir durumdur. Sineğin düştüğü durumdan daha komik bir duruma düşmüştür bu insan. Bu insan daha komik duruma düşmüştür. Kainat boşluğunda, yani uzay boşluğunda yüz milyarlarca galaksiden dünyamızın içerisinde bulunmuş olduğu Samanyolu galaksisinde yüz milyarlarca yıldızdan bahsediliyor. Yüz milyarlarca, yüz trilyonlarca yıldızın içerisinde bir leblebi tanesi, bir nohut tanesi kadar bile yer tutmayan dünyada bir ünvan, bir makam, bir rütbe, bir titir, bir imkan, bir servet sahibi olup da kibirlenen, gururlanan, ucup, yani kendini beğenmeye kapılan insanın durumu sineğin durumundan elbette daha kötüdür. Elbette daha kötüdür. Neyle gururlanabilir insan? Neyle kibirlenebilir insan? Nasıl kibirlenebilir insan? Kalbinde zerre kadar kibir olan kimse cennete giremez buyurur Peygamber aleyhissalatü vesselam. Kalbinde zerre kadar kibir olan, yani başkasını küçümseyen, başkasını küçük gören, kendini üstün görme duygusu bulunan, ilminden dolayı, bilgisinden dolayı, makamından dolayı, servetinden dolayı, soyundan, sopundan dolayı, güzelliğinden, boyundan, posundan, endamından dolayı kendisini başkasından üstün gören kibirli kimse cennete giremez. Allah korusun. Bizim bu neyinden çıkarmamız gereken en büyük derslerden bir tanesi budur. Cenab-ı Hak Teala Hazretleri Kur'an-ı Kerim'de sakın yeryüzünde kibirli kibirli böbürlene böbürlene yürüme buyurur. Kibirli kibirli, gururlana gururlana, büyüklene büyüklene, şımara şımara yürüme. Sen yeri yaramazsın, boyun da dağlara ulaşamaz buyurur. Yani insan olduğunu, aciz olduğunu unutma. Yer insanlara yüzünü dönme. Efendim bir şımararak yürüme. Allah böbürlenen, kibirlenen, övünen, kendisini övüp duran kimseleri sevmez buyuruyor kıymetli dinleyenlerim. Karun'u anlatıyor Kur'an-ı Kerim'de Rabbimiz. Çok servet sahibi, önceleri iyi bir insan. Hazreti Musa Aleyhisselam'a iman etmiş iyi bir insan iken serveti çoğaldıkça, bollaştıkça öyle ki Kur'an-ı Kerim servetinin hazinelerinin anahtarlarını 40 kişiden az olmayan bir topluluk zor taşıyordu diye anlatıyor. Serveti çoğaldıkça, efendim malı mülkü çoğaldıkça şımarmaya başlıyor. Bunları ben çalıştım, ben kazandım, benim malım, ben işte üstünüm, hak ettiğim için bunlar bana verildi, ben değerli kıymetli olduğum için bana bunlar verildi gibi bir kanaate kapılıyor. Bundan sonra böyle bir yer sarsıntısına benzer bir musibette her şeyinden, bütün kazandıklarından mahrum kalacak şekilde her şeyini kaybediyor. Her şeyini kaybediyor. Şimdi Karun'un durumunda

ibret almak. Karun gibilerin durumundan ibret almak. Dünyada hiçbir şeyimizin olmadığını, hiçbir şeye gerçekte sahip olmadığımızı bilerek bizi Rabbimizin katında kıymetli hale getirecek işlere yatırım yapmak. Malımız, mülkümüz varsa ki olmalı, onları insanların iyiliğine, güzelliğine, muhtaçların ihtiyacını gidermeye kullanmak. Fakir, fukara, yetim, yoksul, muhtaçların dünyayı daha yaşayabilir hale getirmesi için gayret etmek, kullanmak asıl maksat olmalıdır. Gayret bu yönde olmalıdır. Kibre, gurura kapılmaktan Rabbimize sığınılmalıdır. Hep beraber sığınmalıyız. Cenab-ı Hak Teala Hazretleri gururdan, kibirden, kendimizi beğenmekten ve benzeri kalbi hastalıklardan hepimizi korusun duasıyla yine bir sohbet vakti programının sonuna gelmişken, yapımda Azize Gür, ses kayıtta Semahat Şallı, kurguda Necmiye Şahin hanımefendilerle birlikte programı hazırlayıp sunan ben Burhan İşleyen hepinizi Allah'a emanet ediyor. Allah Teala Hazretlerinin her birinizi, her birimizi her türlü kötülükten, her türlü hastalıktan, beladan ve musibetten korumasını niyaz ediyor. Hayırlı akşamlar diliyorum.

0: konuşuyoruz.
1: Konuşuyoruz ama nasıl?
2: Bugün pek çok meselenin kilitlendiğini görüyorum.
1: Kilitlendiğini görüyorsun.
2: Evet.
1: O zaman bu çok mesele kilitlendiyse sen bunlardan tiskinmişsindir de.
2: Kesinlikle öyle.
1: Demek ki şimdi dinleyicilerimizin de nasıl konuşuyor iki spiker dediklerini duyar gibiyim. Bunların doğru söylenişlerini de üzerine basa basa anlatmamız gerekiyor. Kilitlenmez, kilitlenir. Tiskinilmez, tiksinilir.
2: Harflerin yerlerini değiştirmek gerçekten bazı sözcüklerde çok sık karşımıza çıkıyor. Hece atlayarak, harf değiştirerek işi nasıl zora soktuğumuzu gösteriyor. Doğrusu kitlemek değil.
1: Kilitlemek, tiskinmek değil.
2: Tiksinmek. Buna benzeyen başka sözcükler de var. Yani yanlış yerlerini değiştirerek yanlış kullandığımız.
1: Bir Arapça sözcük var. Çok sık kullanılır. Hatta sen de bunu ilk duyduğunda gülmüştün. Anne baba yerine kullanılan bir sözcük. Arapça bir sözcük. Ebeveyn. Çok sıklıkla ebeveyn olarak söyleyen insanlar var ne yazık ki.
2: Takdim tehir diyoruz evet. Biz buna yer değiştirmeye ama burada hiç hoş olmuyor. Güldürüyor. Yanlışlığın boyutu nedeniyle belki.
1: Evet.
2: Doğrusu ebeveyn olmalı.
1: Tekrar üzerinden geçelim. Kilitlemek, tiksinmek ve ebeveyn.
2: Öyleyse.
1: Konuş ki.
2: Seni görebileyim.
0: Konuşuyoruz. Hazırlayan ve sunanlar Hafize Okan, Hakan Şahin.

3 aydır görmemişti onu prens. Petersburg'a geldikten sonra her gün gidip görmek istemiş ama belki de gizli bir ön sesi durdurmuştu kendisini. En azından onunla görüştüğünde neler hissedeceğini bilemiyordu. Kimi zaman dehşet içinde neler hissedeceğini düşünmeye çalışıyordu. Bir şey açık seçikti onun için. Hiç kolay olmayacaktı bu karşılaşma. Onu ilk kez resimde gördüğünde bu kadının yüzünün ona neler hissettirdiğini son 6 aydır hatırlamaya çalışmıştı. Ama o resimden bile belleğinde kalan yalnızca acılı, ağır bir duyguydu. Onunla hemen her gün görüştüğü taşra kasabasındaki bir ay korkunç bir iz bırakmıştı üzerinde. Öyle ki o günleri kimi zaman kafasından kovmaya bile çalışıyordu prens. Bu kadının yüzünde acıya benzer bir şey var gibi geliyordu ona. Rogojin'le konuşurken de bu duygusunu sonsuz bir acıma duygusuyla açıklamıştı ve bu bir gerçekti. Bu yüz daha resimde bile yüreğini acıma duygusuyla burkmuş ve duygu bir daha hiç çıkmamıştı yüreğinden. Şimdi de oradaydı. Yok hayır, şimdi daha da güçlenmişti. Ne var ki Rogojin'e bunu açıkladığına üzülmüştü prens. Oysa şimdi o ansızın karşısına çıkınca Rogojin'e az bile söylediğini anlamıştı. O anda duyduğu dehşeti anlatabilecek sözcük bulamıyordu. Evet, bir dehşetti duydu. Tam anlamıyla hissediyordu bu dehşeti. Kendine özgü bazı nedenlerle inanıyordu. Kesinlikle inanıyordu bu kadının deli olduğuna. Dünyada her şeyden çok sevdiği veya öyle sevebileceğini hissettiği kadını birden demir parmaklıklar arkasında zincire vurulmuş, gardiyanların sopaları altında inlerken gören bir erkeğin hissedecekleriyle prensin o anda hissettikleri aynıydı. Aglaya başını çevirip prense bakarak saf bir tavırla kolundan çekeledi. Neyiniz var? Prens ona döndü. Yüzüne baktı. O anda onun için anlaşılmaz bir biçimde parlayan simsiyah gözlerine baktı. Gülümsemeyi denedi. Ama bir anda Aglaya'yı bütünüyle unutmuş gibi başını sağa çevirdi ve tekrar kendisi için olağanüstü o hayali izlemeye koyuldu. O anda Nastasya Filipovna 3 kız kardeşin oturdukları sandalyelerin önünden geçiyordu. Yevgeni Pavlovich o sırada Aleksandra Ivanovna'ya çabuk çabuk ve heyecanla çok komik, ilginç olsa gerek bir şey anlatmaktaydı. Prens Aglaya'nın birden "Nasıl?" diye bir şey mırıldandığını hatırlıyordu. Anlamı olmayan, yarım bırakılmış bir sözcüktü bu. Birden susmuştu Aglaya. Cümlesinin sonunu getirememişti. Ama bu kadarı bile yeterliydi. Oradakileri özellikle fark etmemiş gibi geçmekte olan Nastasya Filipovna birden onlardan yana döndü. Yevgeni Pavlovich'i ancak o anda fark etmiş gibi durdu. "Vay!" diye haykırdı. "Baksanıza, meğer buradaymış. Gökte ararken yerde buldum kendisini. Hiç akla gelmeyecek bir yerde. Oysa ben senin orada, amcamın yanında olduğunu sanıyordum." Yevgeni Pavlovich'in yüzü kıpkırmızı oldu. Hiddetle baktı Nastasya Filipovna'ya. Ama hemen tekrar öte yana çevirdi başını. "Ne o? Haberin yok mu yoksa? Düşünebiliyor musunuz? Olanlardan haberi yok. Amcan tabancayla öldürdü kendini. Bu sabah öldü amcan. Bugün saat 2'de haber verdiler bana. Şu anda kentin yarısı duydu olayı. Devlete ait 350 bin ruble ortada yokmuş. Bazıları da 500 bin diyor. Oysa ben onun sana miras bile bırakacağını sanıyordum. O kadar parayı ne yaptı bu adam? İhtiyardı ama ahlaksızın da tekiydi. Neyse, hoşça kal. Bonne chance. İyi şanslar. Gitmeyecek misin yoksa? Tam zamanında ayrılmışsın görevden. Kurnaz seni. Hadi canım, saklama. Biliyordun. Önceden biliyordun. Belki dünden haberin vardı. Bu yüzsüzce senli belliliğin, bu gerçekte olmayan tanışıklık gösterisinin samimiyetin bir amacı olduğundan kesinlikle kuşku duyulamasa da Yevgeni Pavlovich önce onu küçük düşüren bu kadından ne yapıp edip uzaklaşmak, hiç fark etmemiş gibi davranmak istemişti. Ne var ki Nastasya Filipovna'nın sözleri yıldırım çarpar gibi çarpmıştı.

bırakmıştı onu. Amcasının öldüğünü duyunca yüzü bembeyaz olmuş, Nastasya Filipovna'ya dönmüştü. O sırada Lizaveta Prokofievna hışımla birden ayağa kalkmış, kendisiyle birlikte herkesi de kaldırmış, neredeyse koşarak oradan uzaklaşmıştı. Yalnızca Prens Lev Nikolayevich kararsızmış gibi bir an kıpırdamamıştı oturduğu yerden. Yevgeni Pavlovich ise kendini toparlayamamış, ayakta dikiliyordu. Yepanşinler daha 20 adım gitmemişlerdi ki korkunç bir skandal patlak verdi. Yevgeni Pavlovich'in yakın dostu, biraz önce Aglaya ile konuşan subay, Yevgeni Pavlovich'in eski bir dostu olduğu belliydi, büyük bir öfkeyle neredeyse bağırdı. Kırbaçlamak gerekir böyle yaratıkları, başka dilden anlamazlar çünkü. Nastasya Filipovna hızla subaya döndü. Gözlerinde şimşekler çakıyordu. İki adım ötesinde duran, hiç tanımadığı bir gence doğru atılıp elindeki dışı deri örgülü ince bastonu çekip aldı, kendisine hakaret eden subayın yüzüne yandan var gücüyle indirdi. Her şey bir anda olmuştu. Öfkesinden neredeyse kendini kaybeden subay Nastasya Filipovna'nın üzerine atıldı. Nastasya Filipovna'nın yanında grubundan kimse yoktu. Orta yaşlı, kibar görünüşlü bey bir anda kaybolmuştu. Çakır keyif olanı ise bir kenara çekilmiş, katılırcasına gülüyordu. Bir dakika sonra polis gelirdi kuşkusuz. Ama hiç beklenmedik bir yardım yetişmeseydi, bu bir dakikada Nastasya Filipovna hayli hırpalanırdı. Nastasya Filipovna'nın iki adım uzağında duran prens, subayın kaldırdığı kolunu arkadan tutmayı başarmıştı. Subay kolunu kurtarmış, prensi göğsünden hızla itmiş, prens de üç adım arkaya gidip bir sandalyeye düşmüştü. Ama bu arada iki savunmacı yetişmişti Nastasya Filipovna'nın yardımına. Nastasya Filipovna'ya saldıran subayın karşısına okuyucunun bildiği o yazının yazarı ve Rogojin'in eski takımının üyelerinden boksör dikilmişti. Kendini tanıttı subaya. Keller, eski teğmen Keller. Yumruk dövüşü bayanlarla olmaz yüzbaşı. İzninizle onun yerini almaya hazırım. İngiliz boksunda ustayımdır. İteleyip durmayın yüzbaşı. Uğradığınız kanlı hakaret için üzgünüm. Ama herkesin gözü önünde bir kadınla yumruk dövüşüne girmenize izin veremem. Dilerseniz soylu kişilere yakışan bir başka yolu, sanıyorum ne demek istediğimi anlıyorsunuz yüzbaşı. Bu arada yüzbaşı durumu anlamıştı. Artık dinlemiyordu onu. O anda kalabalığın arasından çıkan Rogojin birden Nastasya Filipovna'yı kolundan yakalayıp oradan uzaklaştırdı. Rogojin çok sinirli görünüyordu. Yüzü bembeyazdı, titriyordu. Nastasya Filipovna'yı götürürken subaya bakarak kötü kötü de gülümsemiş, zafer kazanmış bir dükkan sahibi edasıyla şöyle demişti. Tüh sana, aldın mı cevabını? Yüzün gözün kan içinde, tüh. Subay kendini toparlayıp karşısındakinin nasıl biri olduğunu anladıktan sonra kibarca ama yüzünü mendiliyle kapayıp sandalyeden doğrulmaya çalışan prensin yanına gitti. Tanışmak mutluluğuna erdiğim Prens Mışkin'di değil mi? Prens titreyen ellerini nedense subaya uzatıp titrek bir sesle deli o kadın diye karşılık verdi. Aklını yitirmiş. İnanın bana aklını yitirmiş bu kadın. Bu konuda bilgimle övünemem kuşkusuz. Ama sizin adınızı bilmem gerekiyor. Başıyla selam verip uzaklaştı. Olaya karışanların ortadan kaybolmalarının üzerinden 5 saniye geçmişti ki polis geldi. Aslında olay 2 dakikadan fazla sürmemişti. Orada olanlardan bazıları kalkıp gitmiş, bazıları kalkıp uzak bir yere geçip oturmuştu. Bu skandalın çıktığına çok sevinenler de vardı. Kimileri ise olayı yüksek sesle tartışmaya başlamıştı. Sözün kısası, olay alışılmış biçimde sonuçlanmıştı. Orkestra tekrar çalmaya başladı. Prens Yepanchin'lerin arkasından yürüdü. Subay onu itince düştüğü sandalyede otururken aklına gelip de sol yana baksaydı ya da bakabilseydi 20 adım ötede durup olayı izleyen hayli uzaklaşmış ablalarının da annesinin de sesini dinlemeyen Aglaya'yı görürdü. Sonra Prens Şe Aglaya'nın yanına koştu. Oradan hemen uzaklaşması için uyardı onu. Lizaveta Prokofievna Aglaya'nın yanına geldiğinde son derece heyecanlı olduğunu hatırlıyordu. Belki de o yüzden ona seslendiklerini duymamıştı. Ne var ki tam 2 dakika sonra parka girdiklerinde Aglaya her zamanki umursamaz, şımarık tavrıyla şöyle diyordu. Bu komedinin sonunu merak etmiştim.
İstasyonda olanlar Lizaveta Prokofievna'yı da, kızları da neredeyse dehşete düşürmüştü. İstasyondan eve kadar hep birlikte koşarcasına gitmişlerdi. Lizaveta Prokofievna'nın görüşüne ve düşüncesine göre bu olayla birçok şey açıklığa kavuşmuştu. Öyle ki bütün bu kargaşaya, korkuya karşın kafasının içinde bir takım düşünceler biçimlenmişti. Aslında herkes ortada çok özel bir durum olduğu, bu nedenle belki de bir şans olabilirdi bu, son derece önemli bir sırrın ortaya çıkacağı kanısındaydı. Prens Şeyh'in daha önceki bütün sözlerine, verdiği güvencelere karşın Yevgeni Pavlovich'in ne mal olduğunun anlaşıldığı, şu sürtükle ilişkisinin bulunduğu resmen ortaya çıkmıştı. Lizaveta Prokofievna, hatta büyük iki kızı da böyle düşünüyordu. Bu düşünce başka bilinmezlikleri beraberinde getirmişti.

Sevgili dinleyiciler, Fyodor Mihailovich Dostoyevski'nin Budala adlı romanını Ergin Altay'ın çevirisinden okumaya devam edeceğiz. Teknik yapımda Ahmet Erdoğan, programı hazırlayan Elmas Coşkun.

0: Okullar açılıyor. Yeni defterler, renkli kalemler ve yepyeni başlangıçlar çocuklarımızı bekliyor. Güvenli bir yolculukla haydi okul alışverişine. Okul alışverişinde ürünlerin görünüşü kadar güvenilir olması da önemlidir. Çocuğunuz için ürün seçerken ürünün yalnızca görünüşüne değil, etiketine de bakın. Ambalaj üzerindeki bilgileri kontrol edin. İmalatçısı veya ithalatçısı belli olan, gerekli uyarı ve işaretleri taşıyan ürünleri tercih edin. Okul alışverişinizi güvenilir satış noktalarından yapın. Olası ürün değişimleri ve haklarınızın korunması için alışveriş belgenizi almayı unutmayın. Çocuklarımızın sağlığı ve güvenliği bilinçli tercihlerimizle korunur. İmalatçısı, ithalatçısı ve zorunlu uyarı ve işaretleri bulunmayan ürünler risk taşıyabilir. Bu ürünleri tercih etmeyin. Sağlığınızı ve sevdiklerinizi riske atmayın. Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü.
1: Radyo 1.
2: Saat 23.

0: Ana Haber Bülteni.
1: İyi geceler. TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan 23 ana haber bülteni başlıyor. Önce özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan ekonominin fon meselesinden güçlenerek çıkacağını belirtti. Erdoğan, AK Parti adı gibi aktır. Dün neysek bugün oyuz. Yanlış yapanla, nefsine yenik düşenle vedalaşır, yolumuza güçlenerek devam ederiz dedi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü fon soruşturmasında tutuklananların sayısı 56'ya yükseldi. Adalet Bakanı Gürlek, Türkiye İşçi Partisi İstanbul Milletvekili Ahmet Şık hakkında suç duyurusunda bulundu. Hakemlere yönelik mobbing ve sahtecilik soruşturmasında 6 kişi gözaltına alındı. Washington-Tahran hattındaki görüşme trafiği devam ediyor. Ve şimdi haberler. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, fon meselesinin ilk andan itibaren yakından takip edildiğini vurguladı. Atılacak adımlar ve yol haritası ile ilgili detayları duyuran Erdoğan, sürecin koordinasyonu için kurul oluşturduk, devlet denetleme kurulumuzu da görevlendirdik dedi. AK Parti il başkanları toplantısında konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ekonominin bu meseleden güçlenerek çıkacağını belirtti.
2: Aziz milletimiz, müşteri olsun. Mesele yakın takibimizdedir. Bütün kurumlarımızla, kurullarımızla gerekeni yapıyoruz. Dün kabinemizde, bugün geniş katılımlı toplantımızda önemli kararlar aldık. Atılacak adımları netleştirdik. Yol haritamızı belirledik. Tasfiyesine karar verilen fonlara ilişkin süreci koordine etmek için Cumhurbaşkanı yardımcımızın başkanlığında tam yetkili bir kurul oluşturduk. Ayrıca devlet denetleme kurulumuzu görevlendirdim. İnşallah bu süreci süratle neticelendireceğiz. İnanıyorum ki Türkiye bu meseleden temizlenerek çıkacak. Ekonomimiz bu meseleden daha da güçlenerek çıkacak. Sermaye piyasalarımız çok daha sağlıklı bir yapıya kavuşacak. Eksikler giderilecek. Sistem daha verimli, daha etkin çalışacak.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan genişletilmiş il başkanları toplantısında AK Parti teşkilatına garip gurebanın hakkını korumak için varız sözleriyle seslendi. Erdoğan, AK Parti adı gibi aktır, dün neysek bugün oyuz, yanlış yapanla, nefsine yenik düşenle vedalaşır, yolumuza güçlenerek devam ederiz dedi.
2: Yaptığı hatanın sadece kendisiyle sınırlı kaldığına, sadece kendi şahsını bağladığına inanan varsa aynı şekilde büyük bir yanlışın içindedir. Biz burada fakir fukaranın, garip kurabanın hakkını korumak için varız. Bu amaçla siyaset yapıyoruz. Emri hak vaki olana kadar bunun mücadelesini vereceğiz. Millete, ümmete ve insanlığa hizmet davamızla aramıza kimse giremez, giremedi, bundan sonra da giremeyecek. Dün neysek bugün oyuz. Biz yanlış yapanla, nefsine yenik düşenle vedalaşır, yolumuza güçlenerek devam ederiz. AK Parti adı gibi ak bir partidir. İsmiyle müsemma bir partidir. Kimse bu partinin aklına halel getiremez, o akla leke süremez. Bu harekete emek vermiş, omuz vermiş hiç kimseye haksızlık, vefasızlık etmeyiz. Fakat devletin malına, milletin malına el uzatanla da bizim işimiz olmaz, olamaz.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan yolsuzluk ve rüşvet soruşturmaları konusunda muhalefete de sert tepki gösterdi. Erdoğan, baklava kutularında rüşvet alanlara, İstanbul'u soyanlara sahip çıktılar dedi. AK Parti genişletilmiş il başkanları toplantısında katılımcılara hitap eden Erdoğan, kendi kapkara sicillerine bakmadan bir de bize ahlak dersi vermeye kalkıyorlar ifadesini kullandı.
2: affınıza sığınarak söylüyorum. Baklava kutularında rüşvet alanlara sahip çıktılar. Belediyeleri arpalığa çevirenlere sahip çıktılar. Yolsuzluğu, arsızlığı, iltiması, irtikabı, her türlü kirli, pespaye ilişkisi ortaya saçılanlara bunlar sahip çıktılar. İstanbul'u soyanlara sahip çıktılar. Hırsıza, yolsuza, dolandırıcıya

0: şantajcıya sahip çıktılar. Daha bizim burada söylemeye edebimizin el vermediği türlü kepazelikleri, türlü rezillikleri yapanlara yüzleri kızarmadan sahip çıktılar. Şimdi çıkmış kendi kapkara sicillerine bakmadan bir de bize ahlak dersi, siyasi etik dersi vermeye kalkıyorlar. Onlara diyorum ki hadi oradan siz önce bir aynaya bakın. Arının içinizdeki çürükleri bir ayıklayın. Şayet etrafınızda hala birileri kalırsa sonra çıkıp bize akıl vermeye cüret edin.
1: Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli fon piyasasında yaşananlarla ilgili olarak yargıya işaret etti. Bahçeli, Türkiye'nin huzuruna kastetmek isteyenler devrededir dedi. Hükümetin attığı adımları desteklediklerini belirten Bahçeli, finansal istikrarın korunması ve ekonomik güveni zedelemeye yönelik girişimlere fırsat verilmemesi çağrısında bulundu. Devlet Bahçeli konuyla ilgili yazılı açıklamasında hukuksuzluğa tevessül eden, kamu malına, yetim hakkına el uzatan kim veya kimler varsa kuşkusuz hesabı hukuk önünde vermelidir dedi. Ekonomiye güvenin arttığı dönemde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yıpratılmaya çalışıldığını da ifade eden Bahçeli muhalefete tepki gösterdi. Gerekli tedbirler alınarak Türkiye ekonomisinin istikrarsızlaştırılmasına fırsat verilmeyeceği belirtilen bir konuyu sürekli gündem yapmaları, piyasaları karıştırmak suretiyle Cumhur İttifakı'na yönelik açık bir saldırı girişimidir dedi. Devlet Bahçeli şöyle devam etti. Cumhurbaşkanımızın ve hükümetimizin arkasındayız. Fonlar üzerinden fitneye yayarak toplumsal kutuplaşma ve ekonomik bölünme yaratmak isteyenlere fırsat verilmemelidir. Milletimiz emin olsun, ekonomimiz güvende, kurumlarımız görevinin başındadır ve endişeye de gerek bulunmamaktadır. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, mecliste fon soruşturmasına yönelik bir araştırma komisyonu kurulabilmesi konusunda siyasi partilere işaret ederek bir kararlılık ortaya koymaları lazım dedi. Numan Kurtulmuş, bu affedilecek bir iş değildir, sonuna kadar gidilmesi ve hesap sorulması lazım diye konuştu.
2: Mecliste bir araştırma komisyonunun kurulabilmesi için partilerin bu konuda bir kararlılık ortaya koymaları ve kabul etmeleri lazım. Sen Cumhurbaşkanımızın tavrı doğrudur ve sonuna kadar gidilmelidir. Biz de sonuna kadar bu tavrı destekliyoruz. Bu affedilecek, ihmal edilecek, küçük görülecek bir iş değildir. Sonuna kadar bunun gidilmesi ve hesabının sorulması lazım. Bu meselenin çok önemli bir konusu da tarafı da ekonomik güvenlikle ilgili meseledir. Yani böyle krize dayanıksız bir takım fon yapılanmaları gibi, ekonomik sistemdeki bazı açıklar gibi konular gündeme gelirse, bu yerli ve yabancı yatırımcının Türk ekonomisine olan güvenini sarsar ve bundan çok çok daha büyük zararlar elde ederiz.
1: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü fon soruşturmasında adliyeye sevk edilen 12 kişiden 5'i tutuklandı. Soruşturma kapsamında tutuklananların sayısı 56'ya yükseldi. Söz konusu soruşturma, sermaye piyasası kanununa muhalefet suçu kapsamında başlatılmıştı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı yeni parti milletvekili Deniz Yavuz Yılmaz'ın eşi Serpil Yavuz Yılmaz hakkında soruşturma başlattı. Soruşturma, kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık ve yağma suçlamasıyla yürütülüyor. Soruşturmanın milletvekilinin eski danışmanı Özgün Avcı'nın savcılığa verdiği ifadede yer alan iddialar üzerine yürütüldüğü kaydedildi. Özgün Avcı, bazı danışmanların fiilen çalışmadığını ve maaş kartlarının milletvekiliyle eşinin elinde bulunduğunu öne sürdü. İddialar üzerine başsavcılığın danışmanların çalışma durumu, maaş kartı ve maaş hareketlerini araştırdığı belirtildi. AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, yeni parti Genel Başkanı Özgür Özel'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik ifadelerine tepki gösterdi. Sosyal medyada yaptığı açıklamada, önce kendi siyasi sorumluluğunuzu yerine getirin, yolsuzlukla suçlananlarla yollarınızı ayırın sözlerine yer veren Ala, bizim kılavuzumuz Silivri değil, milletimizdir dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fon kriziyle ilgili sorumlulardan hesap sorulması talimatını verdiğini de hatırlatan Efkan Ala, Sayın Özel bu tür konuların siyasi gereğini yapmayı Sayın Cumhurbaşkanımızdan öğrenin ve yolsuzluğa batmış olanların istifalarını alın sözlerine yer verdi. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, yeni parti genel başkanı Özgür Özel'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik ifadelerini siyasi cehalet ve iftira olarak nitelendirdi.

Ömer Çelik, içine düştüğünüz çarpıklıktan Cumhurbaşkanımıza ve AK Parti'mize saldırarak sıyrılamazsınız dedi. Çelik, ilkesizliği rehber edinen zihniyetin milletimize vereceği hiçbir ahlak dersi yoktur ifadesini kullandı. Ömer Çelik konuyla ilgili açıklamasını sosyal medyada yaptı. Özgür Özel'in kendi partisindeki kirlenmeyi örtbas etmeye çalıştığını ifade eden Ömer Çelik, milletimiz hukukun ve hakkın yanında duranlarla siyasi esaret altında yanlışlara sahip çıkanlar arasındaki farkı çok iyi bilmektedir dedi. Adalet Bakanı Akın Gürek, Türkiye İşçi Partisi İstanbul Milletvekili Ahmet Şık hakkında suç duyurusunda bulundu. Ahmet Şık'ın Akın Gürek ve eşiyle ilgili iddialarının gerçek dışı olduğu belirtildi. Adalet Bakanı Akın Gürek'in avukatı Abdullah Adır sosyal medyada açıklama yaptı. Akın Gürek ve eşinin kendilerine tahsis edilen lojmanda ikamet ettiği kaydedilen açıklamada Ahmet Şık'ın iddialarıyla ilgili kira sözleşmesi ve ödeme belgesi varsa kamuoyuyla paylaşması gerektiği ifade edildi. Gürek'in avukatı Abdullah Adır Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulduğunu ve manevi tazminat davası açıldığını ifade etti. Hakimlere yönelik mobbing ve sahtecilik soruşturması açıldı. Soruşturma kapsamında Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu ile 6 kişi gözaltına alındı. Bu kişilerin yazışmaları ve bilirkişi raporları da soruşturma dosyasına girdi. Şüphelilerin bazı hakemlere görev vermediği, ayrıca mobbing ve resmi belgede sahtecilik yaptığı öne sürülüyor. Konuyla ilgili soruşturma çerçevesinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri operasyon düzenledi. Operasyonda İstanbul, Ankara, Elazığ ve Manisa'daki adreslere baskın yapıldı. Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği Genel Merkezi'nde yapılan aramada da 125 klasöre el konuldu. Adalet Bakanı Akın Gürek, hakem klasmanlarının oluşturulması, görevlendirme, puanlama ve atama süreçleriyle kural sınavlarına müdahale edildiğine ilişkin iddiaların incelendiğini belirtti. Türkiye Futbol Federasyonu hakemlere mobbing ve sahtecilik soruşturması ile ilgili olarak internet sitesinde duyuru yayınladı. Duyuruda yönetimimiz Nisan 2025 tarihinden itibaren adaletin tesisi amacıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına birden fazla suç duyurusunda bulunmuştur denildi. Federasyonun bünyesindeki belgelerin kapalı zarf içinde Adli Tıp Kurumu'na teslim talebiyle gönderildiği ifade edildi. Duyuruda Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu temiz futbol, adil oyun anlayışının güçlendirilmesi amacıyla çalışmalarını kararlılıkla sürdürmektedir denildi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin okul güvenliği konusunda valilere verdiği talimatın ardından emniyet birimleri harekete geçti. Ruhsatlı silah sahiplerinin cep telefonlarına silahlarınızı kilitli yerlerde muhafaza edin mesajı gönderildi. Silahların çocukların ulaşamayacağı kilitli yerlerde boş ve güvenli şekilde muhafaza edilmesi gerektiği hatırlatıldı. Kısa mesajlı uyarı uygulaması ilk aşamada Elazığ, Manisa, Giresun, Muğla, Ardahan, Burdur ve Mersin'de hayata geçirildi. Uygulamanın kısa süre içinde yurt genelinde yayılacağı vurgulandı. Öte yandan okul güvenliğiyle ilgili provokatif paylaşım yapan 3810 kişi gözaltına alındı. Bu kişilerden 304'ü tutuklandı. Okul saldırılarıyla ilgili olarak 1786 hesap yöneticisi ve kullanıcısı tespit edildi. Çocukları olumsuz yönde etkileyen 359 farklı dijital oyunla 817 internet adresine erişim engeli getirildi. Okul saldırıları nedeniyle erişime kapatılan internet adresi sayısı da 12.000'e ulaştı. Washington-Tahran hattındaki görüşme trafiği devam ediyor. Washington yönetiminin İran'la arabulucular kanalıyla görüştüğü belirtildi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, "Savaşı çok yakında kazanacağız ve bu durum sona erecek." dedi. Amerikan basınında yer alan bir haberde nükleer programda adım atması karşılığında İran'a yönelik yaptırımların hafifletebileceği öne sürüldü. Dondurulan İran fonlarının serbest bırakılabileceği de iddia edildi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, sosyal medyada yer alan açıklaması iddiayı yalanladı. İran'sa şartlarını iletti. Amerika Birleşik Devletleri'nden yanıt bekliyor. Abbas Arakçı, Amerika Birleşik Devletleri çözüm aradığını iddia ediyorsa çözümü biz sunduk dedi. İran Meclis Başkanı Kalibafsa, eğer biz petrol satamazsak bölgede hiç kimsenin petrol satamayacağı bilinmelidir açıklamasını yaptı. Kalibaf, İran'ın güvenliği sağlanmadan hiçbir bölgesel altyapının güvende olmayacağını söyledi.
Rusya-Ukrayna savaşı Rusya ile Avrupa arasındaki gerginliği artırıyor. İngiltere savaş Avrupa'ya döndü açıklamasını yaparken Rusya ise Avrupa'nın kendilerine karşı savaş yürüttüğünü öne sürdü. Estonya ile Rusya arasında da anlaşmazlık sürüyor. Estonya Dışişleri Bakanı Margus Sakna ülkesindeki bir savunma sanayi şirketindeki kundaklamada

0: olan Moskova'yı sorumlu tuttu. Kremlin ise iddiaları reddetti. Kremlin sözcüsü Peskov, konu gerçeklikten tamamen kopuk ve hiçbir kanıtla desteklenmiyor dedi. Polonya'dan da sınırdaki hareketlilik konusunda açıklama yapıldı. Donald Tusk, Rusya'nın saldırıları sınırımıza giderek yaklaşıyor ifadesini kullandı. Tusk, saldırıların kalıcı hale geldiğini işaret etti. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ise Ukrayna'ya destek mesajı verdi. Rutte, Moskova'ya mesajımız açık, Ukrayna için daha az değil daha fazlasını yapacağız dedi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, ulaştırma, enerji ve dijital ekonomide Türk dünyasındaki ortaklığın önemine dikkat çekti. Burhanettin Duran, Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te düzenlenen ortak gelecek konulu toplantıya görüntülü mesaj gönderdi. İletişim Başkanı Duran, mesajında dezenformasyonla mücadelede Türk devletleri arasındaki işbirliğinin de güçlendirilmesi gerektiğini söyledi.
1: Bugün uluslararası sistem, giderek derinleşen krizler, artan jeopolitik rekabet, kırılgan tedarik zincirleri, enerji ve gıda güvenliği sorunları, iklim değişikliği, düzensiz göç, siber tehditler ve dezenformasyon gibi çok boyutlu sınamalarla karşı karşıyadır. Hazar geçişli orta koridordan enerji ve ulaştırma ağlarına, ticari bütünleşmeden dijital ekonomiye, yapay zekadan afet ve acil durum yönetimine kadar birçok alanda geliştirilen ortaklıklar Türk dünyasının sahip olduğu büyük potansiyelin somut göstergeleridir. Dezenformasyon, nefret söylemi ve dijital manipülasyon toplumlarımızın huzurunu, kurumlarımıza duyulan güveni ve ülkelerimiz arasındaki dayanışmayı doğrudan etkileyebilmektedir.
0: Çanakkale'de yarın kuvvetli rüzgar etkili olacak. Fırtına beklentisi nedeniyle yarın Kabatepe-Gökçeada hattındaki bazı feribot seferleri iptal edildi. Kabatepe-Gökçeada hattında Kabatepe'den saat 12 ve 16, Gökçeada'dan da saat 10 ve 14 seferlerinin yapılacağı bildirildi. Bu hattaki diğer seferlerin ise elverişsiz hava koşullarından dolayı iptal edildiği duyuruldu. Dinlediğiniz haberlerden özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ekonominin fon meselesinden güçlenerek çıkacağını belirtti. Erdoğan, AK Parti adı gibi aktır, dün neysek bugün oyuz, yanlış yapanla, nefsine yenik düşenle vedalaşır, yolumuza güçlenerek devam ederiz dedi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü fon soruşturmasında tutuklananların sayısı 56'ya yükseldi. Adalet Bakanı Gürlek, Türkiye İşçi Partisi İstanbul Milletvekili Ahmet Şık hakkında suç duyurusunda bulundu. Hakemlere yönelik mobbing ve sahtecilik soruşturmasında 6 kişi gözaltına alındı. Washington-Tahran hattındaki görüşme trafiği devam ediyor. Spor. UEFA Uluslar A Ligi 1. grubundaki 3. maçında 2 Ekim Cuma günü deplasmanda Belçika ile karşılaşacak olan A Milli Futbol Takımı hazırlıklarına teknik direktör Montella yönetiminde Riva tesislerindeki antrenmanla başladı. Çalışmaya ayak parmağındaki ağrısı artan Orkun Kökçü ile sakatlanan Emirhan Topçu katılmadı. A Milli Futbol Takımı FIFA sıralamasında geriledi. UEFA Uluslar A Ligi'nde kendi sahasında Fransa ve İtalya'ya yenilen A Milli Futbol Takımı'nın FIFA sıralamasında 31. sıraya gerilediği bildirildi. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'a Trabzonspor maçında müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle bir maç men cezası verdi. Aynı karşılaşmada kırmızı kart gören Ukoçu Uğuş ise iki resmi müsabakadan men edildi.
2: Hava durumu.
0: Yurt genelinin parçalı çok bulutlu Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve Karadeniz'de Malatya, Erzincan, Kars, Ardahan, Iğdır, Van çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Marmara'nın güney ve doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Sinop ve Ardahan çevreleriyle Kastamonu'nun kıyı kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklığı yurt genelinde mevsim normallerinin altında seyredecek. Buna göre Ankara, Muğla, Eskişehir, Konya, Bolu ve Malatya 12, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Zonguldak ve Kilis 16, Çanakkale, Aydın, Kahramanmaraş, Mardin 15, Bursa ve Artvin 14, Antalya 21, Hatay 18, Nevşehir, Kayseri ve Tunceli 10, Sinop, Samsun, Trabzon ve Şanlıurfa 17, Kars 5, Erzurum 6, Van 8, Diyarbakır 13 derece.
2: Yol durumu.
0: Adapazarı Karasu yolunun 6 ila 8.

20 dakika 16 saniye doğu mevkiindeki Kerempeburnu feneri geçici olarak sönmüştür. Denizcilere duyurulur. Marmara Denizi askeri eğitimler 1, 2 ve 5-9 Ekim 2026 tarihleri arasında saat 8'den saat 18'e kadar aşağıdaki sahada yapılacaktır. 40 derece 49 dakika kuzey, 29 derece 15 dakika 39 saniye doğu. 40 derece 49 dakika 1 saniye kuzey, 29 derece 10 dakika 21 saniye doğu. 40 derece 51 dakika 53 saniye kuzey, 29 derece 10 dakika 21 saniye doğu. 40 derece 51 dakika 53 saniye kuzey, 29 derece 13 dakika 37 saniye doğu. 40 derece 49 dakika 26 saniye kuzey, 29 derece 16 dakika 39 saniye doğu denizcilere önemli duyurulur. Karadeniz. Atış denemeleri 28-29 Eylül 2026 saat 9'dan saat 19'a, 30 Eylül 2026 saat 9'dan 12.30'a ve 1-2 Ekim 2026 tarihleri arasında saat 15'ten 19.30'a kadar yapılacaktır. 42 derece 45 dakika kuzey, 34 derece 48 dakika doğu. 42 derece 41 dakika kuzey, 37 derece 21 dakika doğu. 41 derece 48 dakika kuzey, 36 derece 42 dakika doğu. 41 derece 37 dakika kuzey, 35 derece 32 dakika doğu. 41 derece 46 dakika kuzey, 34 derece 55 dakika doğu. Denizcilere duyurulur.

0: gecenin içinden.
1: TRT İstanbul Radyosu'ndan mutlu akşamlar sevgili dinleyenlerimiz. Gecenin içinden programı sizlere İstanbul'dan sesleniyor. Yapımcımız Ali Kızan, yapım yardımcısı Deniz Sezer, teknik yönetmenimiz Burhan Cengiz ve spikeriniz ben Gökhan Özer.

1978'de Los Angeles'ta kurulan The Go-Go's grubunun solistiydi Belinda Carlisle, ama onu biz daha çok böyle solo çalışmalarıyla biliyoruz ve işte ay ışırken o da La Luna dedi, ay dedi. Sevgili dinleyenlerimiz, evet, gecenin içinden programı yine dopdolu olacak bu gecede. İstanbul Devlet Opera Balesi Müdürü ve Sanat Yönetmeni, aynı zamanda bariton alan Sayın Caner Akgün biraz sonra telefonla bize katılacak. Stüdyoda ise yazar ve plastik ve rekonstrüktif cerrahi uzmanı Sayın Profesör Doktor Ethem Güneren'le söyleşeceğiz. İlginç konulara gidip geleceğiz. Sonrasında Havacılık Müzesi ile ilgili o engin görüşlerine başvuracağız. Araştırmacı, yazar, gezgin, profesyonel rehber Turgay Tuna'nın ve Net Var Net Yok bölümünde sanal dünyadan son haberleri bilişim uzmanları Tolga Murtezaoğlu ve Burak Barıç'tan alacağız.

0: Evet, İstanbul Devlet Opera Balesi Müdürü ve sanat yönetmeni, aynı zamanda bariton solist olarak görev yapan Caner Akgün şu anda telefon hattımızda. Caner Bey merhaba.
1: Merhaba, iyi günler diliyorum, iyi akşamlar.
0: Nasılsınız, iyi misiniz?
1: Teşekkür ediyorum, sizler nasılsınız?
0: Bizler de iyiyiz. Şimdi diyebilir ki dinleyenler, La Traviata'dan Libiamo da şimdi nereden çıktı? Niye böyle bir başlangıç yaptınız? O zaman biz de şöyle bir şey hatırlatalım. Bilenler tabii biliyorlar ama bilmeyenler için hatırlatma olacak. Pazar günleri eğer saat 15 ile 16 arasında TRT Radyo 3'ü açarsanız yeni başlayanlar için Opera isimli bir program var. Ve bu programın yani şu andaki Gecenin içinden programının yapımcısı Ali Kızan yapıyor. Hem de tam 14 yıldır bir türlü başlayamadık efendim operaya. O kadar çok eser var ki ve o da çok titiz bir çalışmayla yapıyor. İşte ona birazcık böyle gönderme yapmak istedik. Libiamo ile başladık. İyi yapmış mıyız, ne dersiniz?
1: Vallahi harika olmuş. En popüler parça.
0: Evet, bu arada La Traviata'nın da bir özelliği var tabii. Çünkü şimdi sizden dinleyeceğiz. Çünkü yeni sezonun ilk notaları 19 Eylül'de sezon açılış konseriyle başladı ve 23 Eylül'de de Atatürk Kültür Merkezi Türk Telekom Opera Salonu'nda yine dinleyenlerle buluştu. Yeni sezon bakalım bizlere neler getiriyor. Sözü size bırakalım isterseniz. Buyurun.
1: Beethoven 9. Senfoni'yle sezonumuzu açtık 19 Eylül'de ve 23 Eylül'de onu tekrarladık. Tabii Beethoven 9. Senfoni eşitlik, özgürlük ve aynı zamanda kardeşlik çağrısı yapıyor.
0: Evet.
1: Ülkemizin etrafında ve dünyanın içerisinde bulunduğu durum malum.
0: Evet.
1: O yüzden en güzel mesajı Beethoven 9. senfonisiyle verdiğimizi düşünüyoruz. Bu bir devrim biliyorsunuz. O senfonik yapının içerisinde koronun koyulması ve Schiller'in neşe özgürlüğü çok önemli ve çok değerliydi. Muhteşem bir performansla koromuz, orkestramız İbrahim Yazıcı, müzik direktörümüz İbrahim Yazıcı direktörlüğünde orkestra şefliğini yaptı. Çok önemli bir performansı imza attılar. Tabii bizim sezonumuzda yeni eserlerimiz var.
0: Evet.
1: Sanat severlerimizi bekliyoruz. Yaklaşık 200 bin kişiye dokunuyoruz her sezon.
0: Evet.
1: O yüzden bu sezonda da tabii ki daha çok kişiye ulaşmak istiyoruz. Ama ulaştığımız insanların ve bizim köklü her zaman gelen seyircimizin özellikle 30 yaş altında olması bizi çok umutlandırıyor. Ve her zaman söylüyorum, Devlet Opera Balesi Genel Müdürlüğü'nün en büyük özelliği sosyal devlet anlayışını en iyi uygulayan kurumlardan bir tanesi. Çünkü bilet fiyatlarımız düşük ve bununla birlikte yarattığımız prodüksiyonların hacmi ve niteliği çok yüksek. Bu yüzden üniversite öğrencileri, lise öğrencileri, hatta okullara özel çalışmalarımızla birlikte, çocuklara ve gençlere yönelik çalışmalarımızla birlikte 30 yaş altı seyircimizi daha da artırmayı planlıyoruz.
0: Evet.
1: O yüzden bu sene yine çok incelikli, yine yeni dijital ve çağdaş sahneleme tekniklerini uyguladığımız projeler var. 10 Ekim'de Turgay Erdener'in Afife Balesi var. 6 Şubat'ta Selman Adan'ın Palto Operası var. Yine Adnan Saygın hocamızın Gılgamış'ı ve Güldiyar Tanrıdağlı, Cumhuriyet tarihinin ilk kadın opera bestecisinin Edusa eseri İskender Han'ın librettosu ile birlikte Türk eseri olarak bizlerle beraber olacak. Özellikle bunun altını çiziyorum. Çağdaş Türk bestecileri nasıl Türk Kültür Merkezi'nde vitrininde evrensel dünyaya tanıttığımız için özellikle çok mutlu oluyoruz.
0: Evet.
1: Bununla birlikte yeni prodüksiyonumuz, opera prodüksiyonumuz Turandot olacak. Turandot Puccini'nin biliyorsunuz şaheseri.
0: Evet. Nesun Doğurma. Herkes uyansın. Kalksın gitsin buradan.
1: Aynen. Evet. Herkes gerçekleri duysun. Herkes uyansın. Ve herkes benim umudumun ve aşkımın farkına varsın diyor. Kalaf o arasında.
0: Evet.
1: Ama Turandot gibi bir dünya klasiğini Atatürk Kültür Merkezi'nde Roberto Catalano, İtalyan yönetmen. Roberto Catalano'nun bir Otello'sunu görmüştüm geçen sene Cagliari'de. Müthiş bir rejisör. Çağrışımsal öğelerle çalışıyor. Minimalist bir anlatım biçimi var. Gençlere çok yakın. Çünkü direkt anlatıyor hikayeyi. Ve klasik sanatları çok güzel şekilde ifade ediyor.
0: Evet.
1: Turandot eserini 8 Mayıs'ta premierini yapacağız. Bizim Atatürk Kültür Merkezi'nde bu türlü büyük eserleri yapıyor olmamız çok önemli biliyorsunuz. Aida, Carmen, Turandot gibi eserleri.
0: Evet.
1: Çünkü biz bunları yaptığımızda bütün dünyadaki mercekler bu önemli teknik imkanları yaptığımız AKM'ye çevriliyor.
0: Evet.
1: Tabii dünyanın mercini çevrilmesi neden önemli? Çünkü bizim artık uluslararası sanat yaşamının içerisinde nefes alıyor olmamız ve devamlı bunu sürdürülebilir halde yapıyor olmamız çok önemli. O yüzden bu eserleri yapıyor olmamız önemli. Çünkü onlar buraya bakacaklar ki bizim Türk bestecilerimizin eserlerini de alıp orada sahnelemeye özenecekler.
0: Evet, bu arada zamanımızı olumlu kullanmak açısından yine premier yapacak Rüzgar Ağacı 3 bale, Kayıp Oyuncak ve Sessizlik de var galiba, değil mi?
1: Evet, 24 Ekim'de İKSV Tiyatro Festivali kapsamında İKSV ile ortak yapımımız Rüzgar Ağacı, Fernando Melo, dünya ünlü koreograf Fernando Melo'nun yapımı bizlerle beraber olacak. Ocak ayı itibariyle de bizim repertuarımızda sürekli oynuyor olacak ve festivallerimize de götüreceğiz. Hatta bu eserle yurt dışında bir iki temsiliyetimiz de olacak.
0: Evet.
1: Bununla birlikte Kayıp Oyuncak bizim çocuklar için yaptığımız bir bale prodüksiyonumuz olacak. Hı hı. Bununla beraber Küçük Prens ve Kırk Yedisi oyunlarımızda, çocuk operalarımızda devam ediyor olacak. Üç bale prodüksiyonu aslında onun genel bir ismi olacak. Onu bahar aylarında tanıtımını yapacağız detaylı bir şekilde. Onun en önemli özelliği de George Balanchine, Amerikalı koreograf. Onun eserlerini yorumlayan çok az kampanya var, çok az ansambl var. İşte İstanbul Devlet Opera Balesi farkını ortaya koyup onun Çaykovski Serenat üzerine yaptığı koreografiyi Balanchine Vakfı'ndan özel bir heyetten gelecek ve biz bunu sahneye koyacağız. Peki biz Amerikalı koreografla yan yana kimi koyuyoruz? Türk bir koreograf, genç arkadaşımız Alper Marangoz'un Ulvi Cemal Erkin'in Köçekçesi üzerine yazdığı koreografiyle Balanchine'in koreografisini yan yana koyup işte biz gerçekten Anadolu'yla dünya arasında nasıl bir bağ kurulduğunun altını çizmek istiyoruz.
0: Bu arada balla keseyim sözünüzü. Operadan da bahsedeceğiz tabii ama arada şöyle bir Mozart'a gidelim. Bir Yeniçerileri dinleyelim bakalım ne demişler saraydan kız kaçırırken.

0: Ya atlarsın ya düşersin. Baktın olmaz, vazgeçersin. Zordur almak bizden kızı. Yani dolayısıyla saraydan kız kaçırmak öyle kolay bir şey değil galiba, değil mi Caner Bey?
1: Evet, tabii değil. Çok güzel örneklediniz. Çok beni gerçekten mutlu etti bu. Hem Barış Manço'yu da andık.
0: Evet.
1: Saraydan kız kaçırma bu senenin Mozart prodüksiyonu bizde.
0: Evet.
1: Daha önce yaptığınız bir prodüksiyonda ama Mozart'sız bir sezon olmaz der.
0: Elbette.
1: Suat Arıkan. Suat Arıkan da yıllarca biliyorsunuz sanat yönetmenliği ve müdürlüğü yaptı operamızda. Biz de hep onunla çalıştık. Daha sonra ondan bayrağı devraldık. O her zaman öyle der. Bu sene Don Giovanni'yi dinlendiriyoruz. O yüzden Saraydan Kız Kaçırma operasını Kadıköy Süreyya Opera sahnesinde yapıyoruz.
0: Bu arada tepeden geçen Hollandalı'yı gördünüz mü? Bir uçan Hollandalı gördüm ben.
1: Evet. Uçan Hollandalı devam edecek. Ama Saraydan Kız Kaçırma'nın bir özelliğinden bahsetmek
0: Buyurun.
1: İstiyorum. Aynı şey Uçan Hollandalı'da da var. Opera Stüdyo İstanbul projemiz var. Oradaki gençler bu eserlerde rol alıyorlar.
0: Oo, harika.
1: Yani biz Saraydan Kız Kaçırma'da Ekim ayında hemen temsilcilerde Opera Stüdyo İstanbul'da eğittiğimiz gençlerin neler yaptığını sanatseverler yakından görebilirler. Saraydan Kız Kaçırma operasına bekliyorum herkesi.
0: Evet, bu arada yine Faust var, Tehlikeli Oyun var, Mesrur Savaş'ın Deli Dumrul var, Çetin evet. Işık Özlü ve evet. Yine Falstaff var, Kötülüğün Üçüncü Döngüsü var.
1: Var.
0: Gerçekten.
1: Evet. Yani Lucia di Lammermoor var ve şöyle bir şey, repertuar derinliği olarak İstanbul Devlet Opera Balesi gerçekten önemli bir derinliğe imza atıyor. Önemli bir repertuar genişliğine imza atıyor.
0: Evet.
1: Buna emek harcayan bütün idari, teknik ve sanatçı arkadaşlarımı kutluyorum. Yani her sezon bütün emeklerini, bütün güçlerini ortaya koyuyorlar ve gerçekten seyircimize geniş bir yelpaze sunabiliyoruz. Britten yapıyoruz, Wagner yapıyoruz, Mozart yapıyoruz, Verdi, Puccini. Bunların hepsini seyirciyle nitelikli bir şekilde buluşturuyor olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. O yüzden büyük bir ekip çalışıyor. Yaklaşık 700'e yakın çalışanımız var İstanbul Devlet Opera Balesi bünyesinde. Ve onların sadece emekle değil de tecrübe ve geleneği de bir arada götürüyoruz.
0: Evet.
1: Yani konservatuarlarımızdaki eğitim sistemi ve geçmişten bugüne gelen bu yapı oldukça sağlam bir şekilde geleceğe taşınıyor.
0: Ne güzel.
1: O yüzden mutluyuz çok.
0: Harika. İsimlerini zikredeceğim maalesef. Üzerine çok fazla konuşacak zamanımız kalmadı. Tabii Prokofiev'in o muhteşem eseri Romeo ve Juliet'siz olmaz. Momentum olacak bu arada. Giselle olacak. Çok güzel.
1: Evet.
0: Ve modern dans olarak Delirium. Pinocchio.exe ilginç bir isim. Dans adrenalinde modern dans etkinlikleri olarak yine sizin repertuarınızda yer alıyor. Caner Bey, sizi hep böyle telefonla konuk ediyoruz. Bir günde lütfen, bir gecede uykusuz kalın bizim için. Alalım size evinizden, gelin karşımıza bariton bariton konuşun bizimle, olmaz mı acaba?
1: Böyle yapalım, bir akşam da öyle yapalım.
0: Bir akşam da bekliyoruz o zaman sizi. Ekibinize, bütün sanatçılara, orkestrada görev alanlara, ışıkçısına, kablo taşıyanına, kostümcüsüne, perdecisine ellerine sağlık diyelim. İşte sezon başladı. Ne kadar güzel, bu güzellikleri de sizinle paylaştık. İstanbul Devlet Opera Balesi Müdürü ve Sanat Yönetmeni olarak Sayın Caner Akgün.
1: Çok teşekkür ediyorum ilginize.
0: Ve
1: her şey için.
0: Ve kapanışı ne yapacağız biliyor musunuz? Bu sohbetin kapanışına Muammer Sun'a ulaşacağız. Ve rahmetle anarken annemize türküyü şöyle bir hatırlayacağız. Ne kadar güzel bir eserdir.

0: Hayatımızın başında bir kadın var. Annemiz var ve annemize türkü, işte Muammer Sun'un bu güzel bestesi. Yıllarca dinledik bu şarkıyı, söyledik coşkuyla. Peki niye yer verdik? Çünkü İstanbul Devlet Opera Balesi'nin bu yılki repertuarında var. Bunları söylerken acaba stüdyomuzda kim var? Stüdyomuzda bir yazar var. Aynı zamanda kendisi plastik ve rekonstrüktif cerrahi uzmanı Sayın Profesör Doktor Ethem Güneren. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, çok teşekkür ederim.
0: Şimdi hekimlik şöyle bir şey derler bazı hekimler. Tıp fakültesinden pek çok şey çıkar, arada bir de hekim çıkar derler. Doğru mudur acaba?
1: Tabii bu şey Cüneyt Arkın'la başlayan bir espridir.
0: Evet.
1: Çapa mezunudur o da, ben de Çapa mezunuyum.
0: Yani bu şimdi Çapa deyince pek çok hekimin çıktığı çok önemli bir okuldur. Çünkü hocaların hocaları hep oradadır. Ve hocalar el verirler. El verdikleri öğrencileri de hoca olup başkalarına el verirler.
1: Evet, tabii bu bir şey, süreç meselesi. Bu cümlenin açılımı da aslında şöyle, hekimlerin hekim olmak için birkaç elemeden değil, çok elemeden geçiyorsunuz ya.
0: Evet.
1: Sınavlar, okullar, eğitimler derken. Dolayısıyla o bir potansiyel belki de belirtici olabilir. Siz de zaten daha iyi tahmin ediyorsunuzdur.
0: Estağfurullah. Şimdi dediğimiz gibi yazarsanız aynı zamanda neler yazarsınız efendim?
1: Bu yazı konusu son 15, yaklaşık 17 yıllık bir süreçte benim aktiviteme benim için belirleyici oldu. Aslında ondan önce tabii 30 yıllık bir uzmanlık hayatım var ve bilimsel makaleler, akademisyenlik, işte yardımcı doçentlik, doçentlik, profesörlük süreçlerinde bilimsel toplantılara katılıp sunumlar yapmak ve makaleler yazmak zorundasın. Şu anda Kongre özet kitaplarında yayınlanmış, full text yayınlanmışlarla beraber 250'den fazla bir Türkçe, İngilizce karışık, yani 150 tanesi İngilizce makale olduktan sonra ikinci bir cepheye açılma diyebiliriz belki, tabiri caizse. Paramedikal de yazmaya başladım. Bu böyle yazdıkça
0: paramedikal ne demek bu arada?
1: Yani tıp dışı, yan demek yani. Hı-hı. Para tam olarak dışı değil, yanı demek gibi, hı-hı, bir şey. Ama tabii benim bütün her yazdıklarımın içinden, oradaki son N harfini tırnak için alalım, içinde veya içinden tıp geçen hikayelerdir çoğunlukla.
0: Evet. O hikayelerden biri de aslında elimizde bulunan, yani normal sağlık devleti bulunan 10 parmakla ilgili. Şimdi 10 parmak deyince aklıma hep üniversite zamanım geliyor. Çünkü üniversite zamanında daktilo derslerimiz vardı. Daktilo dersinde klavyenin o belirlenmiş tuşlarına parmağımızı koyar ve kendimizi çok da yormadan çok seri bir şekilde yazardık. Ve derdik ki vay be, bu harfleri buraya koyarken acaba bir şey düşünerek mi koymuşlar, yoksa tesadüfen mi, ya da ben mi çok yetenekliyim de bu kadar hızlı yazıyoruz diye düşünürdük. Ama siz aslında bu düşüncenin böyle olmadığını, her şeyin çok sistematik olduğunu çok güzel bir yazıyla parmak uçlarındaki İstiklal Harbi yazısında anlatmışsınız. Niye İstiklal Harbi?
1: Ya o F klavye yazımı açıklamak zorundayım şimdi. İşte teşekkür ederim ayrıca bu fırsatı verdiğiniz için. Çünkü ben bu F klavye meselesine çok özen gösteriyorum.
0: Bu arada niye F klavye diyoruz? F klavye. Yani klavyeyi gördüğünüz klavye zaman sol üst köşede F harf var. O yüzden F klavye.
1: Evet, F klavye. Şimdi klavyeler

0: tasarlanırken, bundan işte 100 yıl önceki sistemlerden bahsediyorum, harflerin birbirlerine çakışmaması gerekiyordu. Dolayısıyla çok kullanılan harfleri ayrı ayrı yazarak, ayrı ayrı yerleştirerek yapmışlar.
1: Genç kuşaklar için hatırlatalım. Çünkü o zaman daktilonun içinde bir takım kollar vardı. O kollar belirli, tak, siz bastığınız zaman gider gelirdi ama birbirine çok yakın olsa birbirine çarpardı ve siz elinize durmadan düzeltmek zorunda kalırdınız.
0: Evet, o yıllarda ben de daktilo kullanmıştım, mekanik daktilolarda. Sonra 1960'larda Türkçe yazmaya elverişli harf dizilimi çalışması yapılmış ve F ile başlayan klavye tasarımında Türkçe yazının hızı, sizin o güzel anlattığınız başlangıçta bir iki dakika önce, hızlı yazı yarışmalarında Türkler birincilik almaya başlamışlar.
1: Allah Allah diyorlar. Nasıl oluyor bu iş?
0: Çünkü İngilizce klavyelere İngilizler de zorlanıyorlar, halbuki onlar kendileri bunu harfler birbirine çakışmasın diye ayırarak yapmışlar. Türk'ün aklı ise harflere ergonomik ulaşıma göre hem ayırmışlar hem ergonomik ulaşıma göre tasarlamışlar. Fakat bilgisayar teknolojisine geçince F klavye bir süre sonra üretilmemeye başladı. Bu bir emperyalizm aslında.
1: Yani. Q klavye var. Yani Q en soldaydı. F de buna uyumlu olsun. İşte bazı harfler işte Ü mesela, Ş, Ö falan olmadığı için.
0: Artık üretilmiyor F, evet, klavye. Ben ne yaptım? Önce tuşların üzerine kağıt yapıştırdım. Sonra ezberledim. Ve F klavyeye devam ediyorum. Ondan sonra da bu benim içime bir dert oldu. Yani
1: evet,
0: Türkçe yazmaya uyumlu klavyemizin üretilmemesi, yani bu bir dert benim için.
1: Evet.
0: Ve işte sizin de o söylediğiniz yazıyı Tıbbiye Bülteni'nde yayınlama fırsatı buldum.
1: Tıbbiye Bülteni nasıl bir yayın bu arada, ondan da bahsedelim.
0: Tıbbiyebülteni.com diye bir haber sitesi diyelim. Bu sitede geniş bir medikal, paramedikal, sosyal içerikli, siyasal makaleler yayınlanıyor, haberler yayınlanıyor, günlük haberler yayınlanıyor. Evet. Tıbbiye Bülteni yeni bir site, tıbbiyebülteni.com yeni bir site ama 6 ayda 1 milyon tıklanma sayısına ulaştı. Şu anda iyi bir yerde arkadaşlar, sağ ol, çalışıyorlar. Ben de haftada bir orada makale yayınlıyorum.
1: Ne kadar güzel. Bu arada bu F klavyeyi bize uyduran kişinin ismi de bir öğretmen ve gerçekten bu işe kendini vakfetmiş bir isim, İhsan Sıtkı Yener. Onu da hatırlamış olalım.
0: Kendisini analım, saygılarımızı, evet, iletelim.
1: Kesinlikle. 1955 yılında Bakanlıklar Arası Standartlar Komitesi tarafından resmi olarak onaylandı. 55'ten bu yana F klavye. Peki şimdi bir hekimsiniz siz. Özellikle mikro cerrahide, değil mi? Yani plastik cerrahide herhalde çok önemli dallardan biridir o. İşte yanmış bir el, onu tekrar işlevsel hale getirmek.
0: Kopmuş parmaklar.
1: Kopmuş, yayın öncesinde konuşuyorduk sizinle. Digitiminim, yani bir serçe parmak kopmuşsa mesela ne yapacak adam, 9 parmakla mı yazacak? Ama bunu yaparken elinizin yorulmaması gerekiyor. Çünkü hani ne deniyor ona? Karpal tünel sendromu deniyordu. Bilekteki sıkıntıya ne deniyordu? Siz daha iyi
0: bilekte sinir sıkışması sendromu. Karpal tünelde geçerken, evet, ona karpal tünel sendromu. Medyen sinir sıkışır. Baş parmak, ikinci parmak ve üçüncü parmakta uyuşmalar olur.
1: Evet.
0: El incelir. Ağrısı da çoktur. Gece uyutmaz.
1: Bunun olmaması için öyle bir şey tasarlanmış.
0: Yani aslında hani devletin Türkçe'ye uyumlu bir klavye tasarımı için bir organizasyon yapmış olması 1955 yılında.
1: Ne kadar güzel.
0: Bunun işte unutulmaması için ben o makaleyi yayınladım. Teşekkür ederim gündeme aldığınız için.
1: Estağfurullah. Sonuç itibariyle madem Türkçe konuşuyoruz, madem Türkçemizle biz kültürümüzü çocuklarımıza aktaracağız, onu da klavyemizle aktaralım. Ne olacak yani şimdi? İlla hani her yabancının yaptığı doğru bir şey mi ya da bize uygun bir şey mi? Biz de kendimize onları uyduralım ya da onlar bize uymaya çalışsınlar.
0: Evet. İşte yazıda da başlıkta da kültürel emperyalizm, belki şeyler, imgeleri koymuştum. Beğendiğiniz için teşekkür ederim.
1: Bu arada şimdi beyin zaman zaman sınırları çok fazla bilinemeyen, hekimler tarafından acaba öyle mi böyle mi dediğimiz, bazen de bizim algılayamadığımız, Allah Allah bunu da yapabiliyormuş demek ki dediğimiz ilginç bir organdır herhalde. Bilmiyorum, siz açıp baktığınız zaman mesela beyine ne dersiniz, yani nasıl bir şey görünüyor, yani doktor gözüyle beyni nasıl görüyorsunuz?
0: Her şey varlığımızın sebebi. Yani gözümüzde değil, beynimizde görürüz. Beyin mesela, şöyle söylemek lazım. Aslında varlıkların bütün fonksiyonlarını yorumladığı için biz onları algılıyoruz. Yoksa beyin yorumlamasa o fonksiyonlar bir anlamsızdır.
1: Evet, yani şey oluyor yani bazen. mesela nefessiz kaldığımız zaman ne kadardır bilmiyorum, onun süresi.

0: 7 saniye sonra sıkıntı başlar.
1: Evet, ve yani 1,5 dakikada herhalde beyin ölümü.
0: 7 dakikada ölüm.
1: Yani inanılmaz bir şey bu. Yani beyin kendini kapattı mı her şey bitiyor. Yani siz yaşayan bir varlık mısınız? Evet, nefes alıyorsunuz desteklerle. Yoksa bir masa parçası mısınız? Belli olmuyor.
0: Tamam, elektrofizyolojik bir mekanizma.
1: Evet, yani buradan şimdi bu beynin bir yerlere gitmesi, hani aklın da işte şuraya takıldı falan demesi insanın hoş da, özellikle böyle hani ne demiş Orhan Veli, böyle havalarda eve tuz götürmeyi unutmuş ya. Hani böyle olması belki ilginç olabilir, melankolik olabilir, ama bir de beynin bedenle birlikte göçüp gitmesi var. Yani fiziki olarak göçüp gitmesi var. Bununla ilgili de ilginç bir yazınız var. Yani beyin göçünden kastınız ne açıkçası? Onu sorayım size.
0: Beyin göçü de ilginç bir konu benim için. Çünkü beyin göçü her zaman dışarıya doğru değildir. Bazen içeride de başlayabilir.
1: Ne demek acaba bu?
0: Bir ay önce üniversite sınav sonuçları açıklandığında bir şey dikkatimi çekti Gökhan Bey. Türkiye'de 2,5 milyon öğrencinin katıldığı sınavda ilk 21 bine giren öğrencilerin 16 bininin ilk tercihinin tıp fakültesi olduğunu öğrendim.
1: İlginç. Neden peki böyle bir şey? Yani neden, yani doktorluk çok revaçlı olan bir meslek olduğu için.
0: Meslek garantisi, atama garantisi, maaş garantisi, saygın bir meslek, kutsal bir meslek. Her şekilde cazip bir meslek. Ama bu beni rahatsız etti. Çünkü doktorluk özünde bencildir. Yani bir doktor olarak, bir hekim olarak, bir profesör doktor olarak bunu söylerken yanlış mesaj da vermek istemiyorum. Kendi hastalarına hizmet eder. Topluma, geleceğe, ekonomiye katkısı yoktur. Ne oluyor? 2,5 milyonun içindeki en zeki, en çalışkan, sabırlı, dayanıklı. Çünkü o sınavda en üst dereceye gelmek bir potansiyel gerektirir, bir. O potansiyeli işleme gerektirir, iki. Sabır gerektirir, dayanıklılık gerektirir, azim gerektirir. Ama bu insan doktor olunca innovatif, buluşlara yönelik siyasal, hukuk gibi toplumun tümünü ilgilendiren fonksiyonlarda görev almıyor. Muayenehanesinde, kendi hastalarında, kendi ameliyathanesinde, o ışığın altında kısıtlıyor kendisini bir bakıma diye bir düşünmeye başladım. Ve bunu işte yazdım. Halbuki o ilk 32 bine girenler de çok zekiler. Yani en iyilerin doktor olmasına gerek yok. İyiler doktor olsun, vicdanlılar doktor olsun, sabırlılar doktor olsun, insaniyetlik duyguları olanlar doktor olsun, ama en tepede, zirvedekiler mühendis olsun, siyasalcı olsun, hukukçu olsun, toplum sorunlarını çözsün, siyasalcı olsun, uluslararası ilişkilerde ülkemizin hakkını çata çata savunsun, mühendis olsun, bir motor keşfetsin, milli gelire katkı sağlasın diye düşündüm. Bu makaleyi yayınladım. Sonra ne oldu biliyor musunuz? O haftada zaten Google'da çok fazla bu üniversite meseleleri arama oluşmuş.
1: Tabii, çünkü yeni bitmiş, duman üstünde sınav.
0: Benim yazıda o yaraya bir merhem mi, neşter mi, apseyi boşaltma diyelim bir şekilde olunca, Google keşfet bunu, yani Google Explorer, Google evet, keşfete düşmüş. Yani terminoloji öyle. Ben de onu yeni öğrendim. Evet. Editörüm aradı. Hocam teşekkür ederim, tebrik ederim. Sayın Turgut Koçoğlu editörüm. Makaleniz Google keşfete düşmüş dedi. Nedir bu? Ne olay dedim. Tabii Google trilyon dolarlık şirket. Benim kıytırık bir makalemi bulup, yani Türkçe olmasına rağmen bunu önermesi ne kadar ince işler yaptığını gösteriyor. Yani bu şirketlerin de bu arada.
1: Big Brother. Büyük
0: Gerçekten
1: birader.
0: Gerçekten Big Brother dediğiniz gibi yani. Ya nereden bulursun benim? Üstelik ben ki anahtar kelime koymadım mesela. Ama imgeyi yakalamış yani. Google keşfete düşünce de bir haftada 8000 okura ulaştı. Beyin göçü makalem. Yani sonuçta tabii ülkenin en keskin zekalarını sadece hastaları iyileştirmeye değil, tüm ülkeyi iyileştirmeye yönelik yönlere kanalize etmek bence bir yani hamle olması lazım diye düşünüyorum.
1: Hani elçek tabip kalbimden içindeki sancı sarhoş der ya. Yani şimdi doktorların
0: arada onu çalalım mı?
1: Onu çalamayız herhalde. İzin vermiyor. İzin vermiyor. Ali Kıza olmaz diyor. Ali Kızan ne derse onu yapıyoruz biz burada. İşte
0: Mahsuni'nin bir doktor şarkısı var.
1: Vallahi bilmiyorum. Vardır belki. Ali Kızan şu anda sevgili teknik yönetmenimiz Burhan Cengiz dedi ki, bir karıştıralım bakalım dedi.
0: Gökhan Bey, ben söyleyebilirim. Ali'cim, Mahsuni'nin doktor...
1: Bakıyorum diyor.
0: Bakıyorsun. Peki, bekliyorum Ali'cim.
1: Peki. Şimdi hani şey diyorlar ya, Operation Theater diyorlar yani, ameliyat.

0: odasına. O ifade benim çok hoşuma gidiyor. Operasyon tiyatrosu. Yani siz orada tababet bilimini sergilediğiniz bir sahneniz var aslında.
1: Ameliyat salonu.
0: Evet. Ama yani o ifade çok hoşuma gidiyor. Operation Theater. Yani böyle evet, bir tiyatro.
1: Enternasyonel terminoloji söyledin.
0: Çok doğru. Çok hoş. Mesela şeyde doğumhane mesela delivery room olarak geçiyor.
1: Ama bir de ameliyat bir ekip işi ya ameliyat.
0: Evet.
1: Yani temizlikçisinden hasta bakıcısından malzeme getirenden sirkülerisinden scrubundan yıkanan hemşireden asistandan
0: tabi
1: müzik hazır galiba.
0: Müzik hazırmış. Öyle olsun. Balla mı kestin?
1: Hangisi bizim? Ama Ali Bey benimkini
0: dinleyelim bakalım. Bekleyelim koyayım? Bakalım. Ya evet söylüyor. Buyurun.
1: Hadi başlasın.
0: Evet, hadi bakalım.

0: Evet, Aysun Gültekin'den El Çek Tabip Sinem Üstünde türküsünden bir bölüm dinledik ve stüdyodaki sohbetimize devam ediyoruz. Şimdi tababet deyince tıp bilimi çok enteresan bir bilim. Eğer iyileştiremiyorsan bari zarar verme derler, değil mi? Ya da böyle Latince başka ifadeler de var. Mesela sizin çok kullandığınız neydi o?
1: Primum non nocere. Önce zarar verme. Ama bu aslında ya zarar vermemek pasif bir imge taşımakla beraber aktif bir eylemdir, biliyor musunuz Gökhan Bey? Primum non nocere aktif bir eylemdir. Çünkü neyin zarar vereceğini düşünmek gerekir başlangıçta. Ve onu yapmamak gerekir. Dolayısıyla zarar vermemek aktif bir eylemdir. Pasif bir eylem değildir.
0: Ve aslında hekimlik tamamen etik bir değer. Yani siz orada size canını emanet etmiş insanı şifa vermeye çalışıyorsunuz. Elinizdeki imkanlar, bilginiz dahilinde. Ben mesela çeşitli sebeplerden dolayı 6 defa ameliyat geçirdim. Emin olun, çok teşekkür ederim. Emin olun, beni cerrahlar ameliyat etti. Ama benim ilk konuştuğum kişi kimdi biliyor musunuz? Anestezi uzmanı. Çünkü beni uyutan, geri getiren o. Yani tam beni uyuttu, tamam da ya lütfen derdim. Beni uyutuyorsunuz, uyandırmayı unutmayın.
1: Çok iyi. Tabii evet, hekimlik öğrenilen bir sanat, zanaattır.
0: Ve el verme meselesi çok önemli. Yani siz yanınızda o ışığa sahip olan, o vicdana sahip olan çocuğu görüyorsunuz, onu işliyorsunuz yavaş yavaş yavaş ve ne kadar mutlu ki aslında sizin yetiştirdiğiniz çocuk diyor ki benim de hocam Ethem hocaydı diyor. Yani ya tabii, ölümsüzlük gibi bir şey aslında bu.
1: Bu insanın gerçekten tatmin eden bir şey, manevi onda.

0: yönden. Şu anda da Ok Meydanı Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi Plastik Cerrahi Kliniğinde hem idari hem de eğitim sorumlusu olarak görev yapmaktayım. 40 kadar asistanım var. Ne pırıl kadar? Pırıl gençler. Çok önemli bu asistan eğitimi. Çünkü direktman, evet öyle bir şey yani. Sizin de, siz güzel cümleyi kurdunuz.
1: Estağfurullah.
0: El vermek dediniz. İnşallah biz de o da engel olmadan, önlerinde set durmadan onlara destek olmaya çalışıyoruz.
1: Yani 55 yaşındayım, ben şunu öğrendim hayatta. Öğrenmek, bilmek çok önemli. Gerçekten bunun için çok çaba sarf ediyorsunuz, beyin patlatıyorsunuz, onu yapıyorsunuz. Ama en önemlisi paylaşmayı bilmek. Paylaşılmayan hiçbir bilginin hiçbir anlamı yok. Ne yapacaksınız? Bilgi çöplüğüyle mi öleceksiniz?
0: Ben bir daha önceki bir başka yerde bir kitaplarda yazmıştım. Bilimin zekatı öğretmektir.
1: Evet, tabii çok doğru. Yani öğretilmeyen hiçbir
0: ben
1: şey anlamıyorum.
0: Ben şimdi bunu söyledim ama ben patenti bana ait değildir. Yani bunu elbet bir yerde okumuşumdur diye evet. Söyleyebilirim.
1: Evet. Bu arada yazdığınız pek çok kitap var. O kitapların da şöyle isimlerini en azından zikredin. Merak edenler mutlaka girerler, bakarlar, bulurlar, ulaşırlar.
0: Kitap meselesi de dedim ya, işte 250 tane makale oluştuktan sonra yavaş yavaş tıp dışı da yazmak nasip oldu. 30 yıl önce bir şiir kitabı çıkarmıştım, Uslu Kentli diye. Sonra işte bir yurt dışı hikayelerim var. 22 yılda 39 kere yurt dışında plastik cerrahi, dudaklamak yarıkları kampı gerçekleştirdim. Kampların anılarını yazdığım bir kitap oldu. Onun adını da Annemin MR'ı Geldi diye böyle değişik bir başlıkla yayınladık. Can editörümdü o zaman. Sonra Kadir Çöpdemir'in çok hoşuna gitti. Bu biz kuzen oluruz Kadir'le.
1: Öyle mi? Neyse.
0: Üstadın hoşuna gitti. Dedi ki sen dedi bir estetik cerrahi hakkında doğru bilinen yanlışlar diye bir kitap yaz dedi. O zaman da 15 yıl oldu falan buna. Yani kıdemim yeterli değildi. Ben de estetik cerrahi kılavuzu diye bir kitap yazdım 3. sırada. Sonra arkası geldi. Marif Koleji Devlet Parasatılı okuma nasibi olan bir öğrenciyim.
1: Samsun
0: Marif Koleji'nde 1974 yılında devlet parasatlı okumakla eğitim hayatına başlamış. Devletin okuttuğu bir öğrenci olarak onları yazdım. Şimdi Sonsuzdur adı altında. Sonra bir makaleler oldu. Birikti makale. Böyle hani kısa 1000-1500 kelimelik makaleler birikti. Onları hani mazeret şimdi ama o başka deriz ya.
1: Evet.
0: Hani bizim taraftan birinin yaptığına evet deriz de karşı taraftan birinin yaptığına aynı olay olduğu halde hayır deriz. Ama o başka, oraya cuk oturdu bir başlık, öyle bir kitap çıktı. Sonra bir fantazi sevgiliyi anlatan ama aslında kitapla düşkün olan bir Ali Ayşe'yi seviyor çıktı. Sonra bir gün bir hikaye geldi aklıma. Çünkü estetik cerrahi hastalarının aynayla ilgili bir şey geldi. İmge yakaladım. Estetik cerrahi hastaları aynaya ya çok düşkündür patolojik olarak ya da küstür.
1: Evet. Ya öyle ya böyle.
0: Ortası yoktur. Buradan dedim bir hikaye yakaladım. Düşündüm bir şeyler. Fakat hikaye tatmin etmedi beni. Çünkü şeye benzedi hikaye. Oscar Wilde'ın Dorian Gray'in portresine çok benzedi. Dedim böyle benzeten bir hikaye ben niye yazayım? Aynaya bir girdim, aynadan çıkamadım Gürkan Bey. Aynanın tabii aynada biliyorsunuz bir şey de var, felsefi yönü de var yani.
1: Tarkovski.
0: Yansıtmadan ne gördüğüne bağlı. Ayna diye bir kitap çıkardım. Sonra Tamirci diye bir kitap çıkardım. Tamirci de aslında zaman tamircisiyle başladı İmge. O da bir değişik bir şey oldu. Sonra Firuze'yi yazdım. Firuze taştır bilirsiniz. Peki Firuze'nin içindeki taşın içindeki o sarı çizgilerin ne olduğunu biliyor musunuz?
1: Mehmet Ağa olmadığı belli.
0: Firuze taşı aslında kristallerle, aradaki kristallerdir. Ben onu yara izlerine benzettim.
1: Oo.
0: İnsandaki yara izleri de Firuze taşındaki gibi, mücevherdeki gibi, hani öyle bir, şu anda bu kadar söyleyeyim. Merak eden etemguneren.com adlı web sitemden bütün kitaplarımın PDF'sine ücretsiz erişebilir.
1: İşte yani,
0: sonra
1: buyurun.
0: Sonra bir gün Aptallar Gemisi'yle tanıştım. Sebastian Brandt'ın 1495 yılı yazdığı kitabı okudum. Türkçesi yoktu kitabın. 1495 yılında basılmış bir kitap ve Türkçesi yok. İlk matbaanın ikinci baskısı. İlk matbaa icadından sonra ilk İncil'i basmış, ikinci de bunu basmış.
1: İlginç.
0: Onu Türkçe çevirdim. Telif eden eser oldu o. İşte öyle yani 17.

0: tane yani ben tane kitap oldu.
1: Şimdi şaşkınlıkla sizi dinliyorum. Hem yani plastik ve rekonstrüktif cerrahi gibi çok zor bir işte profesör olmuşsunuz. Yıllarca emek vermişsiniz. Bir sürü insan yetiştirmişsiniz. Bir de yazıyorsunuz, üretiyorsunuz. Size ne diyeyim? Yani yüreğinize sağlık, emeğinize sağlık. İyi ki varsınız. İyi ya, ki teşekkür paylaşıyorsunuz.
0: Ederim, teşekkür ederim.
1: İyi ki de programımıza geldiniz. Bu hoş sohbeti yapmış olduk. Ama zamanımız bitti. Zamana çözüm yok. Doktor Bey, ne yapacağız? Zamanı çözemiyoruz. Evet,
0: evet. Ben de tabii bu güzel sohbeti imkan verdiğiniz için teşekkür ederim. Çok selamlar sevgili Ali Bey, size de teşekkür ederim.
1: Evet, Ali Bey de hemen cam arkasından bize efendim rica ederim dedi. Evet sevgili dinleyenlerimiz, gecenin içinden devam ediyor. Daha konuşacak çok konu var.

0: Sayın yolcularımız, biraz sonra uçuşumuz başlayacak. Nereye mi gideceğiz? Havacılık Müzesi'ne gideceğiz. Kiminle mi gideceğiz? Araştırmacı, yazar, gezgin, profesyonel rehber Sayın Turgay Tuna ile gideceğiz. Yolumuz açık olsun. Merhaba Turgay Bey.
1: Çok selamlar, iyi akşamlar, güzel yayınlar olsun. Dinleyicilerimize de buradan selamlar, sevgiler, saygılar.
0: Uçuş yüksekliğimiz acaba kaç feet efendim? Sema vallahi açık mı?
1: Şu anda tabii gece karanlığında semamız açık ama gene de karanlıkla gündüzle gece şeyi farklı olduğundan, ama İstanbul ışıl ışıl, İstanbul üzerinden süzülerek gidiyoruz.
0: Peki.
1: Nereye gidiyoruz? Yeşilköy'e doğru gidiyoruz. Efendim Yeşilköy, Yeşilyurt arasında Havacılık Müzesi'ne doğru gidiyoruz.
0: Evet, çok güzel bir müzedir. Oğlumu götürmüştüm yıllar önce. Yani hayran kalmıştı. Yani orada ne uçaklar var ama, yani helikopterler, çocuklar, onlar buna inanılmaz yani.
1: Çocuklar için birebir bir müze. Herkese buradan söylüyorum. Özellikle tabii İstanbul'da olanlar için çok büyük bir kolaylık, ama İstanbul'a da başka şehirlerden gelenler için birkaç gününüz varsa, gezmeye geldiniz, birilerini ziyarete geldiniz ettiniz, gezeceğiniz hani bir oyuncak müzesi çocuklar varsa diyorum. Bazı işte ne bileyim ben Rahmi Koç'un Sütlüce'deki o meşhur sanayi müzesi şu bu. Bunlar çocuklar için muhteşem müzeler. Çünkü çocukları çeken çok şey var. Öncelikle uçaklar, uçmak, uçuş. Bunlar hep böyle çekici şeyler. Mesela bir itfaiye müzemiz vardır bizim Beşiktaş'ta.
0: Evet.
1: O da çocukları çok çeken müzelerden bir tanesi. Yani çocukların bayılacağı, seveceği, orada maket dükkanı falan da var. Küçük maketler satılıyor ama gerçekten uçaklar bambaşka bir çekici tarafı var tabii. Yani bir kere uçmak şeyi insanın hayalinde çocuk yaşlardan itibaren canlandırmış olduğu bir şey. Ve tabii ki o küçük böyle bir oyuncak uçak bile aldığınızda elinize, o küçücük çocuk 5-6 yaşlarında alır onu elinde, şöyle böyle bir de ses çıkarır, eliyle bir havalara kaldırır, bir indirir falan. Öyle bir güzelliği vardır tabii uçakların, o bambaşka güzelliği. Havacılık güzelliğinde ayrı bir güzellik katıyor.
0: Evet.
1: Ondan sonra herkes de çekiyor.
0: Bu arada şimdi uçmak zaman zaman çok eleştirilen bir şey. İşte Hazarfen Ahmet Çelebi'nin başına gelenler belli. Bir de dersi kaynatmak için kağıttan uçak yapanların başına gelenler de belli. Müdürün odasına biter o hikaye.
1: Tabii doğru. Tabii müdürden müdüre fark var. İyi müdür, biraz da sert müdür.
0: Evet.
1: Onun için halbuki o uçak uçurmak, o da başka bir keyif. Kağıttan yapıp da onu süzülmesini görmek. Çünkü bir şeyi beceriyorsunuz, bir şeyi yaptığınız zaman onu süzülerek güzel bir şekilde havada gitmesini gördüğünüzde, o da bir başarılı, bambaşka bir şey.
0: Evet.
1: Kim bilir o çocuğu ne bileyim bilimsel açıdan ileride nerede götürecek bir şey var. O da ayrı. Yani sen konusunda. Velhasıl böyle. Biz uçaklardan bahsettik. Tabii Havacılık Müzesi çok güzel bir müze, muhteşem bir müze. Ve orada efendime söyleyeyim, değişik dönemlerde Türk Hava Kuvvetleri'nin kullanmış olduğu değişik model uçaklar özellikle açık alanda yer alıyor ki, aslında bizim Havacılık Müzesi 1966 yılında temeli atılmış bir şey, yani bina olarak değil, şey olarak çalışmalar. Ve bir müze teşkilatı kuruluyor. Hava Kuvvetleri'nde Hava Müzesi teşkilatı kuruluyor. Ancak ve ancak 1971 yılında bütün her şey Eskişehir'den, Ankara'ya, İstanbul'dan ne varsa toplanıyor. Zaten önceden hep toplanıp bir arada hep bulundurulmuş, bunlar saklanmış. İleriye dönük ve ondan sonra da 15 Mayıs 1971 tarihinde bizde Havacılık Müzesi İzmir'de Cuma Ovası Sivil Havaalanı'nda Türkiye'nin ilk hava müzesi olarak açılıyor. Açılıyor da bir kere girişi biraz sapa, uzak yoldan gözükürdü eskiden gittiğimiz zaman İzmir'e yollardı, ama genelde pek herkesi çeken bir yer değildi. Bir de İstanbul'dan uzakta kalıyor, İzmir'in de dışında kalıyor. Onun için pek gezilmiyordu o zamanlar. Sonunda zaten bir karar alındı ve bu karar öncesinde çok da eleştirilmişti. Neden Havacılık Müzesi İstanbul'da kurulmadı diye. Çünkü havacılık bizde Osmanlı Hava Kuvvetleri ile 1911 yılında İstanbul'da başlıyor. Ve bugünkü Yeşilköy'ün hemen kıyısında bir yerdedir o. Bugün orada hala askeri havalanı duruyor.
0: Evet.
1: Orada başlıyor. Bu söylendi, edildi ve en sonunda karar alındı. Ve efendim İstanbul'da 1977 yılında müze binasının inşaatı başladı. Ancak 1985 yılında bitirildi, ama o dönemde Cuma Ovası'ndaki İzmir Cuma Ovası'ndaki müze 71-78 yıllar arasında açık kaldı. 78'de kapatıldı. Sonra da efendim bütün her şey taşınarak 1985 yılında bugün gördüğümüz Havacılık Müzemiz açıldı.
0: Evet.
1: Çok güzel bir müze.

0: metrekare alan üzerine kurulmuş bir müze bu. Öylesi de olması gerekiyor çünkü havacılık müzesi dediğimiz zaman uçaklar yerleştiriyor. Bunlar için de önemli bir şekilde bir yer gerekiyor tabii ki. Ve bunlar yapıldı. Yakın zamanda da müze aslında 1-2 yıl kapalıydı. Yalnızca açık alan dışarısı geziyordu. Şey oldu bu depreme karşı ve de bazı bir takım efendim restorasyonlar yapıldı edildi, güzelleştirildi bize. Yeni baştan açıldı.
1: Evet.
0: Ve bugün gidildiği zaman içeride tabii muazzam bir koleksiyon var. Bizde malum aslında Türk havacılığı yani Avrupa'da kimi ülkelerden daha öncedir.
1: Madem daha önce marşlar bizi coşturan nelerdir? Müzik eserleridir. O zaman bir havacılık marşını dinleyelim. Ya, ve Türk havacılığının ne olduğunu ve nasıl ilerlediğini daha sonrasında konuşalım, olur mu?

0: Evet, Taner Solukçu yönetimindeki TRT Ankara Çocuk Korosu Halil İbedi Yönetken'in havacılık maaşını böyle seslendirmişti. Biz de onlardan dinledik. Şimdi Turgay Bey, Türk
1: Evet.
0: Havacılığı neredeydi, ne yaptı, nereye gitti,
1: Şöyle
0: Avrupa'da
1: diyelim.
0: nasıl ilerledi, daha doğrusu nasıl örnek oldu ondan bahsedelim.
1: Tabii.
0: Buyurun.
1: Şimdi önce ilk defa uçak, yani tam anlamıyla uçak tekerlekler havaya kalkıyor, uçuruluyor. Bu 1900 yapılan çalışmalarla, ki şöyle ki meşhur Wright kardeşler Amerikalı, bunlar başarıyorlar bunu. Ama bunun hemen ertesinde Avrupa'da biz öncelikle Almanlar, İngilizler, Fransızlar ve İtalyanlar, bu dört ülke hemen ardından havacılık şeyini kuruyorlar ve başlıyorlar uçak üretimine. Yani hızla gidiyor, gelişiyor bu. Biz de pek geride kalmıyoruz. Yani onlar hani 1905'te ilk uçak uçurulduktan sonra 1911 yılında da bizde Osmanlı Hava Kuvvetleri kuruluyor. Kuruluyor. Yalnız bizde tabii uçak yapımı yok o zamanlar daha henüz. Ve neticede bizden aslında Enver Paşa'nın şeyidir bu. O zaman özellikle istediği bir şeydir. Hani geri kalmaması için. Onun yanı sıra tabii ki Harbiye Nazırı Mahmut Şevket Paşa ve Süreyya Ülmen Bey, o zaman yarbay, sonra albayla geçiyor. Bizim bu Süreyya plajından bahsederiz.
0: Evet.
1: Süreyya Sineması Tiyatrosu. O tabii komisyon başında İvedilik'te çalışılır ve ilk iki pilot yolluyoruz. Daha doğrusu pilot olmamışlar. İki askerimizi yolluyoruz. Bunlardan birisi Fesa Bey. Fesa Evrensel. Öteki de efendime söyleyeyim gene Fesa Bey ile beraber Kenan Bey. Bu ikisini Paris'e yollarlar. Bir yıldan birazcık fazla, bir iki ay fazlası vardır onun. Orada efendim uçmayı öğrenirler. Bürövelerini alırlar ve bu ikisi Türkiye'nin ilk pilotlarıdır. Yani Fesa Bey bir numaralı büröve, Kenan Bey de iki numaralı büröve. Ve onların gelişiyle burada bir iki tane uçak alınır Fransızlardan. Derdüsten uçaklar, ki bunlar o zamanlar filmlerde falan görürsünüz. Böyle branda kaplı.
0: Evet.
1: Yani bir rüzgar estiği zaman böyle savrulup gidiyorlar sivrisine, ki onu da söyleyeyim. Neticede bunlar başlarlar. Ondan sonra hemen arkasından 7-8 kişi daha gönderiliyor. Nereye? İngiltere'ye, Bristol Uçuş Okulu'na. Oradan Almanya'ya gönderiliyor. Gene Fransa'ya gönderilenler var. Ve bizde gene İvedilik'te efendim hava kuvvetleri gelişiyor. Halkın da yaptığı yardımlar var. Her bir kentte Edremit mesela bir uçak alıyor. Adı Edremit oluyor uçağın falan. Ve ondan sonra biz bu uçaklarla Osmanlı'nın son demlerinde her yerde, cephelerde,

0: büyük başarılar da kazandılar. Yani Çanakkale'den Kurtuluş Savaşı'na kadar ki Kurtuluş Savaşı'da aslında uçaklarımız çok derme çatma yok, parça yok, bir şey yok, kırılıyor, dökülüyor. Ve bütün olanaklarla tornada çıkartılan parçalarla uçaklar falan uçuluyor.
1: Evet, bu arada mesela önemli bir havacımız var ki bir kenti ismini vermiş. Fethi Bey değil mi? Fethiye ismini veren isim.
0: Onlar iki kişi zaten. Üç kişi, üç havacımız, onlar şehit oluyorlar ve ilk şehitlerimiz diyebiliriz. 1914'te İstanbul'dan yapılan bir uçuş vardır Kahire'ye. Uzundur ama arada işte Fethi Bey'le Rasıt'ı, Sadık Bey efendim şehit olurlar bu Taberiye Çölü'nde. O zamanlar Suriye'nin güneyinde, bu İsrail sınırları içinde kalıyoruz. Orada hala bizim anıt duruyor. Ve onlardan sonra gene ikinci uçakta düşer giderken tam böyle Mısır'a doğru Yafa'da düşer ikinci uçakta. Orada Hakkı Bey yaralı kurtulur ama Nuri Bey ikinci pilot yani Rasıt Hakkı Bey bir de Nuri Bey de orada vefat eder. Şehit olur. Ondan sonra onları aldılar Şam'da Selahaddin Eyyubi caminin oradaki haziresine gömerler. Bugün mezarlar orada.
1: Evet, bu arada İstanbul'da Kızıl Toprak'ta da çok önemli bir ismin heykeli var. Şener Şen'in biraz böyle karikatürize ettiği Vecihi ismiyle bildiğimiz Vecihi Hürkuş.
0: Tabii Vecihi Bey ayrı tabii ayrıcalıklı o sonradan Kurtuluş Savaşı'na büyük başarıları ile yani düşmana karşı acayip kahramanca savaşanlarla bir de onun yaptığı uçaklar. Şimdi biz havacılık müzesine girdiğimizde bahçede sizi sol tarafta uçaklar karşılıyor.
1: Evet.
0: Benim en sevdiklerimden biri bir efsane uçaktır. O da girerken binaya sağda durur orada öyle muhteşem. Bu bir zamanların efsane uçakları. İkinci Dünya Savaşı'da Amerikalıların hem nakliye hem de bombardıman uçakları. Dakota dediğim
1: uçaklar.
0: C-47 muhteşem bir uçaktır. Bu uçaklar öyle uçaklar ki uzun yıllar bizde de hizmet veriyorlar. Ve bana mısın demiyor bu uçaklar. Yani bir motor, iki motorludur bunlar pervaneli. Bir motor kırılıp bozuldu mu tek motorla falan gene idare ediyor.
1: Toprak piste iner her türlü şeydi.
0: Toprak piste iner evet her yere iner böylesine bir uçak. Efsane o beklersin. İçeri girdiğiniz zaman tabii ki içeride de efendim silahlar salonu var yani uçaklara takılan silahlardan söz ediyorum. Kıyafetler salonu var Osmanlı havacılarında günümüze kadar havacıların kullandığı kıyafetler orada ziyaretçilere sunuluyor. Ondan sonra bunun dışında motor reyonunda pervane ve jet uçaklara ait muhtelif motorlar var ama içeride birkaç uçağımız da var ayrıca. Bunlardan bir tanesi bizim Kayseri'de üretilmiş olan hatta dışarıya da satılmış olan
1: evet.
0: 10 yıllardan almışız patentini. Pezetel 24. Muhteşem uçaklar. Kanatlar muazzam böyle süzülen bir uçak. Sonradan maalesef durdurulmuş o şeyler işte malum hep konuşuruz anlatırız ederiz. Onu görüyorsunuz içeride. Curtiss var Amerikalılardan aldığım uçaklardan. Curtiss var eğitim uçakları var.
1: Evet.
0: Ondan sonra da efendime söyleyeyim helikopterler bahçede. Büyük uçaklar falan bahçede. Bütün bunlar orada sergileniyor tabii ki.
1: Evet. Şimdi bu güzel sohbeti kapatmadan önce çok önemli bir isimden de birazcık bahsedelim. Aslında çokça bahsetmek gerekir ama kapanışı onunla yapalım. Bir kadınla yapalım. Sabiha Gökçen'le yapalım.
0: Sabiha Gökçen. Muhteşem bir olay. Yani Sabiha Gökçen şöyle söyleyeyim. Dünyada ilk savaş pilotu olan kadın. Sabiha Gökçen, ben Sabiha Gökçen'le tanışma fırsatını buldum.
1: Oo, ne kadar güzel.
0: Öptüm. Oo. Hatta bana imzaladığı bir şey de vardır, bir hatıra.
1: Muhteşem.
0: O kadıncağız, o insan, o müthiş insan, Atatürk'ün manevi kızı. Şöyle ki konuşması bile bir zarifti Sabiha Hanım'ın. Yaşlar hala şey böyle bir şey vardı onda bir güç vardı yani yaşlı başlı ve böyle şey çok nazik zatı haliniz falan böyle konuşan birisiydi. Ondan sonra Sabiha Gökçen son demlerine kadar hep aşıktı tutkundu şeye uçaklara ve havacılığa. Son yıllarında Amerika'da büyük bir konferans oldu kongre oluyor havacılık dünya havacılık kongresi oraya davet ediliyor Sabiha Gökçen özel olarak
1: evet. Yani
0: şeref misafiri. İlk kadın savaş pilotu. Orada alkışlanıyor ayakta. Bütün salonda çıktığı zaman güzel bir konuşma yapıyor. Gene ölümünden birkaç yıl önce Fransa'da böyle bir şey oldu. Fransa'ya çağırdılar ve Sabiha Gökçen'i Miraj uçağına bindirdiler. O da razı oldu ya istedi. Ya pilotun arkasında taktılar üstüne her şeyi. Onu uçurdular yani Miraj'ın.
1: Evet evet.
0: Fransa'da. Böyle şeyleri vardı Sabiha Gökçen'in. Benim elime Fransa'da bir eski dergi geçti 1930'lu yıllardan. Sabiha Gökçen'e yapılmış bir röportaj var. O zaman Paris maçlarından vallahi 3 sayfa ayırmışlar. O zaman resimleriyle bürosunda oturuyor. Şeyde Eskişehir'de İdil'de kıyafetiyle her şeyle. Orada da işte Atatürk'ün kızı falan diye bu şekilde yazılmış. Hatta onu düşünüyorum bir yerlerde makale olarak yazacağım yani tercümesi.

0: da yayınlayacağım.
1: Vallahi çok teşekkür ederiz. Bizi böyle aldınız, bir kuş kanadında dolaştırdınız. Rüzgarımız bol olsun. Rüzgar tam karşıdan gelirse de iyi kalkar gideriz. Flapları da açtık, stapları da açtık. Hepsini gidiyoruz biz şu anda. Uçuyoruz.
0: Ve diliyorum yani görmeyenler gitsin. Havacılık müzemizi görsün. Çok evet.
1: Kesinlikle. Çok teşekkür ederiz Sayın Turgay Tuna.
0: Güzel günler, güzel geceler olsun, güzel yayınlar olsun. Dinleyicilerimize buradan tekrardan selamlar, sevgiler, saygılarla.
1: Sayın yolcularımız, inişe geçiyoruz. Lütfen kemerlerinizi takmayı unutmayın.

0: şimdi radyoyu açtım. Şarkımız çaldı. Başka bir boyuttan sesini girdi. Deniz kıyısında dolaştım ben. Evet, izler sınırmış. Bence duruyor hala. Dalgalar bizden yana ama kuşlardan bir haber yok. Belki de başka bir yöne göçüyorlar. Senin
1: uçun kuşlar uçun. Evet sevgili dinleyenler, programda artık yavaş yavaş sona gelirken ne yapacağız, net var net yok diyeceğiz ve sanal dünyadan son haberleri Tolga Murtezaoğlu ve Burak Barıçu'dan alacağız. Tolga Bey, Burak Bey, iyi geceler.
2: Merhabalar, iyi geceler. Ben Tolga.
3: Merhaba, iyi akşamlar. Burak ben de.
1: Havacılık teknolojisinde acaba net var net yok diye sorsak size, böyle sanal dünyadan bir şeyler var mı? Böyle havacılıkta neyin yapay zeka işin içine giriyor mu? Çok destek mi oluyor, köstek mi oluyor? Var mı elinizde böyle bir şeyler?
2: Uzun bir seslikten sonra bence Burak başlamak ister.
1: Ya evet. İşte pasta böyle ya, atılır.
3: Var var, yok değil. Biraz daha hava değil de uzay diyebiliriz.
1: Tabii
3: değil
1: zaten ya. Havadan kastım o yukarıya baktığınızda gördüğünüz o engin mavilik ve ötesindeki siyahlık.
3: Çok doğru. Şöyle bir durum var. Yapay zeka biliyorsunuz bu aralar hep tehlikeli mi değil mi ondan onunla ilgili tartışıyorduk. En kötü diyorduk fişini çekeriz, elektriğini keseriz diyorduk. Fakat şimdi son 2 senedir yapay zeka veri merkezlerini uzaya taşımayla ilgili enteresan projeler vardı. Ya olur mu, bu biraz zor proje gibi düşünüyordu herkes. Fakat Google önümüzdeki hafta tam 5 Ekim'de artık bu ilk denemelerini yapacaklarmış. Yani şu anlama geliyor. Biliyorsunuz yapay zeka veri merkezleri çok ciddi anlamda dünyada enerji tüketiyorlar. Ama bunu uzaya taşıdıkları zaman ne soğutmayla uğraşmak zorunda kalıyorlar ne de enerji kaynağı olarak güneş panellerinden enerjiyi sağlayabildiği için ve tabii atmosferde olmadığı için çok daha hızlı bir şekilde enerjisini üretebilecek ve böylece enerji problemi çıkmayacak. Ama tabii bu sorunlar şöyle bir sorun çıkacak. Bunun fişini biz gerektiği durumlarda nasıl çekeceğiz gibi bir durum söz konusu olacak. Tabii sadece bunlarla Google uğraşmıyor. Aynı zamanda neredeyse her hafta programımıza konu olan Elon Musk'ın şirketi SpaceX de bununla ilgili çok ciddi planları var. SpaceX'in şirketinde böyle veri merkezlerini uzaya taşımakla ilgili çok çılgın planları var. Hatta önümüzdeki 2 sene içerisinde neredeyse 50-60 bin tane uyduyu, veri merkezi uydusunu da çevremize gönderecek. Artık böyle havaya baktığımız zaman yıldızları mı göreceğiz? Uydulardan gelen böyle ışık yüzbelerini mi göreceğiz bilemiyorum ama bakalım, hayat değişiyor diyelim özetle.
2: Bırak şunu söyleyeyim, şimdi bu veri merkezleri eğer uydu olarak bizle beraber dönerse tamam, ama ya ayda sabit olsa ne olacak dersek de bununla ilgili NASA'nın yaptığı bazı testler var, aynı Google'ın yaptığı testler gibi. Şimdi ayda çok enteresan bir veri var. Hani bizde tabii gece gündüz, hani şimdi eşitliği geceler biraz daha uzun olmaya başladı ama sonuçta hani 12 saat 12 saat veya kutuplara gittiğimizde bazen işte 6 ay değişiyor ama sonuçta bunun bir belli bir saati var. En azından her gün güneş görülebiliyor. Fakat ayda bu durum biraz farklıymış. Tam 14 gün sürüyormuş gece veya gündüzün dönmesi. Yani biz eğer güneş enerjisine bağlı olarak bu sistemleri ayda kurmaya kalkarsak 14 gün sorun yok ama ondan sonraki 14 gün ciddi bir sorun var ve tamamen güneş enerjisini alamayacakmışız. Alamıyormuşuz da hatta. Bu durum içinde yapılan çalışmaların sonucunda hidrojen kullanarak yapılan bir enerji üretim cihaz, yakıt hücresi var, daha doğrusu hidrojen yakıt hücresi var. Bununla beraber de bu geri kalan, yani güneş olmayan 14 günde hidrojenle beslemek, ondan sonraki 14 günde tekrar güneşle enerji almak gibi durum da söz konusu. Tabii bunlar bize şu anda çok uzak gibi görünüyor, hakikaten ay çok uzak. Ama düşündüğüm zaman da hani bir süre önce, yani çok da uzun gitmeyelim, belki bir 5 sene önce yapay zeka dediğimiz zaman böyle birbirimize bakıyorduk. Hani herhalde filmleri konuşuyorduk. Şu anda artık bunlar günümüze indiği için de belki bir 5 sene sonra diyeceğiz ki artık ayda bu merkezler, ayda dediğin gibi soğutma sorunu yok. Belki aydan buraya gelen, dünyaya gelen veri hızları da hızlandığı zaman, yani çok daha hızlı bir şekilde eriştiğimiz zaman, belki çok daha geniş alanlara kesintisiz eriştiğimiz zaman bize bu standart olarak hayatımıza girecek. Ama göreceğiz. Bu arada uçaklarla ilgili de aslında şunu söylemek lazım. Yapay zeka simülatörlerde çok ciddi bir şekilde devreye girdi ve hatta bayağı da fiyatları ucuzlayarak böyle, biliyor musunuz, sanki eskiden böyle hani atölye salonlarında oyun oynardık. Bunun gibi bir sürü simülasyonlar başladı. Yani çok büyük paralar olmadan bir saat boyunca gerçekten beğendiğiniz, sevdiğiniz bir uçağı istediğiniz bir rotada uçurma şansınız var. Hani burada bazı senaryolar gerekiyor ki, benim de aslında pilot hocası arkadaşlarım da var. Yani sadece Türkiye'de değil, hatta şu anda Madrid'de eğitimli olan bir arkadaşım da var. Ve onunla daha dün konuştuk, bayağı uzun bir konuşma yaptık. Hani o kadar güzel senaryolar kuruyorlar ki artık, yani böyle öyle zorluyorlar ki pilotları. Hani belki hani kusursuz fırtınada olamayacak olan her şeyi şu arıza yaptı, böyle oldu, şöyle oldu. Belki hani hayatları boyunca görmeyecekleri zorluktaki durumlara karşı simülatörde daha doğrusu başa çıkmalarını sağlıyorlar. Burada yapay zeka çok ciddi bir şekilde devreye girdi. Bir de analiz ediyor tabii. Yani sonuçta bizden çok daha hızlı bir şekilde analiz ettiği gibi bir de hava durumlarında ve türbülans raporlarında işe yaradığını biliyorum. Bakalım daha neler göreceğiz.
3: Evet Olga, uzay dedik, bataryalar dedik. Aslında bu özellikle uzay istasyonu üzerinde yapılan deneyler dünyaya böyle 5-10 sene sonra faydaları sağlanmaya başlanıyor. Everveni isimli bir şirket var. Özellikle bu uzay istasyonunda ve Hubble uzay teleskobu gibi böyle uzay cihazlarında kullanılan bir batarya teknolojisi vardı. Bu batarya teknolojisini artık dünyada üretmenin yolunu bulmuşlar ve şu an artık 30 bin döngü ömürlü su bazlı bir bataryayı seri üretime geçirdiler. Su bazlı bataryanın şöyle güzelliği var. Biliyorsunuz şu anki elektrikli arabalarda, cep telefonlarımızda ve birçok böyle elektrikli pilli

0: cihazlarımızda lityum iyon piller kullanılıyor. En kaliteli lityum piller, bu LifePod 4 dediğimiz piller aşağı yukarı 8000 ömür kolu, yani 8000 döngü olabilir. Yani 8000 özetle bu makineyi şarj edebiliyorsunuz. Hatta bizim cep telefonlarımız bundan çok daha düşük seviyede, aşağı yukarı 400-500 kez şarj ettiğimiz zaman hepinizin fark ettiği gibi performansı düşmeler yaşanıyor. Fakat bu yeni bataryada ise 30.000 döngü öngörülüyor ki bunun testi de uzayda çok ciddi kaç senedir yapılmış durumda. Gerçekten de çok daha ucuza mal edebiliyor. Bir de lityum iyon ve lityum LifePod 4 bataryalara göre en büyük avantajı ise herhangi bir patlama, çatlama riski yok. Biliyorsunuz biz burada bol bol böyle cep telefonlarının patlaması, çatlaması haberlerini yapıyorduk. Çoğumuzun arkadaşının, eşin, dostun da başına gelmişti. Özellikle bu Çin'den gelen ne olduğu belli olmayan bataryalar bazen patlayabiliyorlar. Hatta uçaklarla bunlarla ilgili birçok düzenleme de yapıldı artık. Biliyorsunuz power bankleri uçak kabin içerisinde taşımak bile mümkün değil belli bir miliamperden sonra. Bu yeni teknoloji gerçekten çok başarılı gibi gözüküyor. Çünkü denendi. Yani bir asparagas bir durum yok ortada. Ve gayet böyle lityum iyondan çok daha ucuza üretebileceklerini düşünüyorlar. Ve önümüzdeki 10 sene içerisinde gigawatt saat seviyesine kadar çıkarabileceklerini düşünmüşler. Bu şu anlama geliyor. Biraz evvel senin Tolga bahsettiğin, ya bu tamam güneş varken enerji topluyoruz ama nerede depolayacağız? Bunun da ortadan net bir şekilde kaldıracak gibi gözüküyor. Ve 30 bin döngü de aşağı yukarı nereden baksanız 30 senelik 40 senelik bir ömür beklentisi oluyor. Ve gerçekten maliyet olarak çok ciddi avantajlar sağlayacak gibi duruyor sana.
1: Yani orada aslında ben Burak daha önce haberini yaptığınız hep böyle mikro nükleer reaktörleri çok daha heyecanla bekliyorum. Hani ne demek bu dersek, bir tane ufak bir çanta düşünün. Bir çanta belki de bir binayı bir sene besleyecek kadar nükleer enerji üretecek. Belki de bir seneyi 5 sene kadar üretecek. Hani bu bence daha nasıl diyeyim, özellikle böyle taşıtlarda ya da düşünsenize bir sene inmeyen bir uçak ya da işte bir sene iki sene yakıt istemeyen bir araba ya da bir binada elektrik kesildi kesilmedi, doğalgaz vardı yoksa düşünmeyeceksiniz. Tabii ki riskleri var ama her şeyin riski var. Bir çanta olduğu zaman da çok daha belki de güvenli bir şekilde, küçük olduğu için belki betona gömüp de yerin bayağı bir altından bu enerjiyi alabileceğiz. Bakalım, ben biraz bunu bekliyorum, sonra da füzyonu bekliyorum açıkçası. Bırak, bir haberimiz daha var biraz güvenlikle ilgili. Şimdi biz hani daha önce şeyle başladık, yapay zeka destekli gözlükler, akıllı gözlüklerdeki görüntülerin sızmasıyla başladık. Sonra robotların böyle evdeki temizlik robotlarından işte bazıları görüntülerin gitmesi ve ses kayıtlarının gelmesi. Daha sonra televizyonları konuştuk, dedik ya televizyonlardan, bir marka televizyonlarda böyle dinleme ve izleme olabildiğini vesaire derken sırada ne var biliyor musun? Arabalar geldi biraz. Arabalar da artık güvenlik konusunda bir sıkıntı oldu. Şunu daha önce söylemiştik yani. Uyarılar, yani size bir mesaj geldiği anda arabanın ekranında o mesaj görülüyor. Tamam, hani bu bazen veya okuyor size mesajı. Bu çok güzel bir kullanım açısından güzel bir şey. Fakat unutmayın ki bir cihaz daha var işte. Yani telefondan dışında o arabadaki ekrana o belli giderken orada kaydediliyor. Yani siz telefonunuzu bağlantıyı kestiğiniz zaman bile orada gelen mesajlar veya çağrı listesi ya da gittiğiniz yerler vesaire, bunlar arasında o akıllı cihazda, bir tür tablet gibi olan cihazda bunlar kaydediliyor. Fakat yapılan bir araştırmada sadece böyle bu mesajlardaki uyarılar değildi. Artık sizin böyle hızlanma, ivmelenmeniz, ani frenleriniz vesaire yaptığınız birçok şeyin aslında kaydedildi. Bunların pazarlama veyahut da güvenlik amacıyla satıldığı ortaya çıkmış. Ve öyle kalkıp da bir iki marka değil 30 markada da bu varmış. Hani biz buna tabii şey göstermiyoruz. Hani bizim onayımız olmuyor ama büyük ihtimalle kontağı çevirdiğiniz anda bunu onaylıyorum diye bilmeden bir yerlere imza attık ve onaylamışızdır. 19 markada 21 farklı araç modelinde şu anda yaptığınız her şey aslında kaydediliyor. Tabii güvenlik açısından iyi ama yani daha doğrusu bir kriminal bir durum olduğu anda geriye dönük olarak iyi ama özel hayatı malumiyeti açısından da bence bir kare daha yıkılmış oldu.
0: Tolga, gene bu biraz bence masum geldi bana. Çünkü yeni nesil elektrikli cihazların her biri internete bağlı ve uzaktan kapatılıp açılabiliyor. Servis bağlılık böyle sorunları uzaktan çözebiliyor. Ve aynı zamanda geçtiğimiz senelerde böyle Tesla'ların bazılarının uzaktan kapatıldığı ile ilgili enteresan haberler düştü. Biraz masum geldi bana. İnşallah en azından yolda devam edelim. Böyle eski arabalar daha değerli mi olacak diye insan düşünmüyor değil. Bu arada Tolga, hep böyle yapay zeka haberleri yapıyoruz. Biraz da Türkiye'den bir yapay zeka haberi verelim. Savunma Sanayi Başkanlığı Evren isimli bir yapay zeka platformunu erişime açtı. İnternet üzerine ulaşabiliyoruz. evren.szyz.org.tr adresi üzerinden ulaşılabiliyor. Tabii normal bir kullanıcı adı şifre oluşturamıyorsunuz. Tamamen e-devlet üzerinden sisteme giriş yapmanız gerekiyor. Cep telefonunuza bir kod geliyor. E-devlet üzerinden girdikten sonra ve sonrasında sisteme girebiliyorsunuz. Çok güzel bir sistem olmuş. Şu an için bir başlangıç.

0: satış aşamasında. Fakat gerçekten birçok farklı işlemi yapabilmek için bir yerli sistem olması çok çok önemliydi. Bu tarz sistemler özellikle devletin yapmış olması bence çok başarılı. Şu an için ücretsiz olarak kullanabiliyorsunuz ama özellikle bu yapay zeka gücünü kullanmak istediğiniz zaman sisteme katkı sağlarsanız GPU kredisi kazanabiliyorsunuz. Mesela kendiniz veri setiniz varsa kendiniz sisteme yükleyebildiği. Bunları yükledikten sonra sistem size kredi veriyor ve böylece yapay zeka ana bilgisayarlarını kullanıp kendi işlemlerinizi yaptırabiliyorsunuz. Bir de şöyle bir güzellik yapmışlar. Tamamen açık kaynaklı bir sistem geliştirmişler ve OpenAI'ın ve diğer mevcut diğer yapay zeka sistemlerinin yazılım geliştirme kitleri birebir uyumlu yapıldığı için herhangi ekstra yazılım geliştirmeden kendi geliştirmekte olduğunuz veya düşündüğünüz projeleri tamamen Türk ve yerli evren sistemi üzerinden işlemleri alabiliyorsunuz. Böylece verilerimizin Türkiye'de kalmasının önü açılmış oluyor. Çünkü yapay zeka sistemlerinin en büyük riski, senin de biraz daha bahsettiğin gibi hani arabalardaki ekran görüntülerinden öte, biz bir ChatGPT'ye ya da işte Google Gemini'ye veya Claude'a bir bilgi verdiğimiz zaman bu bilgi aslında çok değerli bir şey. Sizin hiç aklınıza gelmeyecek yerlerde kullanılabilir. Siz bir rapor hazırladınız için şirket için ama siz aslında o raporu hazırlatırken şirketinizle ilgili birçok önemli bilgiyi hiç fark etmeden tamamen başka bir ülkenin veri merkezine göndermiş oluyorsunuz ve bu bilgiler kullanılabiliyor. Özellikle bir şey bedavaysa bunun bir nedeni vardır ve işte aslında bu bizim istemeden vermiş olduğumuz bu veriler de aslında çok değerli olabiliyor hiç fark etmesek de. O yüzden bu tarz yerli platformların kurulması çok başarılı ve büyük işlemler için rezervasyonlar yapılabiliyor bu evren sistemi içerisinde. Şu an için 64 tane Nvidia H200 GPU bulunuyormuş. 1536 CPU çekirdeği, 24 TB DDR5 RAM gibi aslında biraz mevcut böyle büyük veri merkezleri kadar olmasa da güzel bir başlangıç. En azından birçok farklı işlemi yapabilmek adına bence yeterli, başlamak için yeterli diyebiliriz. Bu tarz girişimlerin artarak devam etmesini diliyoruz.
1: Kesinlikle Burak, hani dediğin ya, içeride kalması önemli. Yani verilerimizin burada kalması önemli ama böyle oyun sektörü içinde yaptığımız oyunları Türkiye dışında satmamız da çok değerli. Bence oyunlar burada kalmasın. Neye bağlayacağım? Şimdi 2020'den 2025'e kadar geçen 5 sene içerisinde bizim oyunlardaki, oyun sektöründeki gelirimiz %450 artmış ki hatta bir dört bir firmayı satmıştık. Yani 1 milyar dolar bazında satılan bir oyun firması vardı. O günden bugünlere geldiğimiz zaman da gerçekten şu anda milyar dolar seviyesinde gelirimiz olmaya başladı. Yani onu satınca her şey bitmedi. O bir tane satılan firma sadece şey değildi. Nasıl diyeyim? Aradan çıkan bir yıldız değildi. Tamam, bir yıldızdı ama geri kalanlar da sonuçta hala birer yıldız olarak ülkemize para getirmeye devam ediyorlar. Yani oyun sektöründe baktığımız zaman gerçekten şu anda özellikle mobil cihazlardaki oyun ki biz aslında biraz fazla zaman harcıyoruz. Yani dünya standartlarına göre telefonla fazla haşinleşiriz. Hep elimizde oyunlar var. Dikkat edin, toplu taşımada yıllar önce baktığımız zaman o paket PC, cep bilgisayarları vardı. Makale okumaya veya webde gizlenmeye çalışıyorduk ve indirdiğimiz bazı şeyleri izlemeye çalışıyorduk ama son dönemlerde herkes oyun oynuyor. Hani içeride belki de bu oyunlar, yani bu kadar fazla test edilmesi veya bu kadar çok zaman harcanacak şekilde kullanıcıların yönlendirilmesi sonucunda dünyada da biz ön plana çıktık. Artık böyle milyar dolar seviyesinde ülkemize döviz getirebiliyoruz. Ve bu aslında gideri de yok, yani içeride sadece hizmet olarak başladı. Oyun sektöründeki durumumuzda ben tebrik ediyorum bu arada.
0: Bu arada bir yerli haber daha verelim o zaman. Geçtiğimiz aylarda aslında ilk duyurusunu yapmıştık. Aselsan ve Türk Telekom ortaklığında yerli bir telefonumuz üretilecekti. Bunun detayları artık belli olmaya başlamış. Malatya'da üretim yapılıyormuş ve yerli işletim sistemi olacakmış telefon üzerinde. 2027'nin ilk yarısında piyasada olacakmış bu telefon. Aselsan telefonun donanım ve üretim kısmını üstleniyormuş. Türk Telekom ise yazılım, içerik, dağıtım ve pazarlama tarafına odaklanacakmış. Pazarlama ve dağıtımda TOG'un tecrübelerinden de yararlanacakmış. Tasarım tamamen Türkiye'de yapıldığı belirtiliyor. İlk yıl Android işletim sistemi üzerinden çalışacakmış ve ikinci yıldan itibaren de yerli işletim sistemi kullanılması planlanıyormuş. Üçüncü yıl ise yerli Yonga setin üretilmeye geçilmesi planlanıyor. Malatya'da gerçekleşecekmiş ve telefonun pil kamera performansı da rekabetçi olması hedefleniyormuş. Orta üst premium segmentte bir yerli telefon göreceğiz gibi gözüküyor. Bakalım, merakla test edeceğiz. Aslında Aselsan bu konuda yine değil, çok daha öncesinde bu cep telefonunun ilk versiyonlarından, 2G dediğimiz ilk versiyonlarında, internetsiz versiyonlarında çok enteresan bir telefon üretmişlerdi. Gayet başarılıydı ama gerisi gelmemişti. Umarız çok daha böyle yerli telefonları kullanırız. Ben açıkçası kullanmak çok istiyorum.
1: O Aselsan 1919 vardı Burak. 95'ten. Evet, evet, ve gerçekten o zamanki dünyanın son teknolojisini yakalamıştı. Fakat bence orada bir teknik hata yapıldı daha sonrasında. Hani gazeteler o zaman telefonlar dağıtmaya başladığı zaman maalesef

0: bunu gibi de başka markaları araçla beraber dağıtmaya kalktı. O biraz bence geri attı. Burada şunu söyleyelim, şimdi telefonlar düşüyor ve kimisinin ekranı kırılıyor, kimisi ne bileyim işte başka arızalar olabiliyor. Fakat bir kılıf düşünelim. Dino Shot isimli bir kılıf. Bir tahminde bulun, bırak böyle yüksekten başladık, yüksekte bitirelim. Kaç metreden sence bir telefon geri atıldığı zaman zararsız, o kılıfta olduğu zaman, hatta eksi 60 derecede bitiyor vereyim sana. Eksi 60 derecede atılmış, yere düşmüş ve hiçbir şey olmamış. Yine eskiden rekorunda kırmış. Bu sence kaç metre olabilir?
1: Ben kendi rekorumdan bahsetmek istiyorum Tolga. 20 santimetreden telefon kırmışlığım var. Gayet de markasını vermeyeyim. Pahalı bir telefondu. Ama internette gördüğüm bir haber vardı. Muhtemelen o olabilir. Böyle uzaydan düşen bir telefondan bahsediyoruz.
0: Evet Burak. 30 bin metreden bırakılan bir telefon. Bilerek bilinçli olarak bırakılıyor. 4-5 tane bırakılıyor. Balonlarla oraya çıkartılıyor. Stratosferik kadar. Daha sonra oradan aşağı 30 bin 600 metre yükseklikten bırakıyor. 25 dakika boyunca da düşüyor. Yere gel düştüğü zaman da cihaz hala çalışıyor olabilir. Fiyatı konusunda bilgimiz yok. Büyük ihtimalle telefonun bir 10 katı falandır herhalde fiyatı. Ama sonuçta uçaktan bile, yani artık 30 bin metreye çıkıyorsanız, 30 bin metrede bile telefonu düşürürseniz en azından yerde çalışabileceği bir tane kılıf var Burak.
2: O zaman şunu dememiz gerekiyor. Sessiz olun. Mesela yeryüzünden yukarıya meteoroloji balonuyla telefon göndermeyin. Ya da uçak giderken camı açmayın ki elinizdeki telefon düşmesin. Böyle bir şey diyebiliriz herhalde.
1: Neden olmasın? Uzay dediniz, konu nerelere geldi?
2: Evet, yani volkanlılar mesela acaba bir şey yapabilirler miydi bu işe? Onu da Mr. Spock'a sormak gerekirdi ama Mr. Spock da hayatını kaybetti. Maalesef geçmişte hayatını kaybeden, bundan 17 yıl önce hayatını kaybeden ve şimdi kendisini dinleyeceğimiz Patrick Schweizer gibi. Çok teşekkür ederiz sevgili Tolga Murtazaoğlu ve Burak Barutçu.
1: Biz teşekkür ederiz.
2: Evet sevgili dinleyenlerimiz, TRT İstanbul Radyosu'ndan Gecenin İçinden programından seslendik sizlere. Birbirinden farklı konu ve konuklar bu akşam bizimle birlikteydi. Her salı gecesi sizlerle yine birlikte olmak istiyoruz. TRT İstanbul Radyosu'ndan Gecenin İçinden programından. Evet, anonsu da yaptım aslında, kapanışı. Patrick Schweizer'in o unutulmaz şarkısıyla yapacağız. Biz onu daha çok Dirty Dancing filminden biliyoruz. Ama aynı zamanda profesyonel bir dansçıydı. Bale eğitimi almıştı ama çok erken bir yaş. Maalesef hayatını kaybetti. 17 yıl önce kaybettiğimiz Patrick Schweizer'in o güzel sesiyle veda edelim. Yapımcımız Ali Kızan, yapım yardımcımız Deniz Sezer, teknik yönetmenimiz Burhan Cengiz ve spikeriniz ben Gökhan Özer. Hoşçakalın.

0: Saat 1.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz, spikeriniz Selvi Karakoç. Son günlerde gündemde olan fon soruşturmasını yakından takip eden, ilgili bakanlıklara talimat veren Cumhurbaşkanı Erdoğan bu kez de ekonomi kurmaylarıyla bir araya geldi. Toplantıda fon krizi sonrası hukuki ve idari yönden alınacak tedbirler ele alındı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, fon soruşturmasına yönelik mecliste bir araştırma komisyonu kurulabilmesi için siyasi partileri işaret etti, bir kararlılık ortaya koymaları lazım dedi. Kurtulmuş, bu affedilecek bir iş değildir, sonuna kadar gidilmesi ve hesap sorulması lazım açıklamasında bulundu. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli de fon piyasasında yaşananlara ilişkin yargıyı işaret etti. Türkiye'nin huzuruna kastetmek isteyenler devrededir dedi. Bahçeli hükümetin attığı adımları desteklediklerini belirtti. Finansal istikrarın korunması ve ekonomik güveni zedelemeye yönelik girişimlere fırsat verilmemesi çağrısında bulundu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü fon soruşturmasında mahkemeye sevk edilen 12 şüpheliden 5'i tutuklandı. Soruşturmadaki tutuklu sayısı 56'ya yükseldi. Savcılık Fatma Betül Sayan Kaya ile eşi İlyas Kaya'nın tüm mal varlıklarının dondurulması için ilgili kurumlara resmi yazı gönderdi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin okul güvenliğine yönelik valilere verdiği talimatın ardından emniyet birimleri harekete geçti. Ruhsatlı silah sahiplerine SMS ile silahlarınızı kilitli yerlerde muhafaza edin mesajı gönderildi. Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkan Vekili Efkan Ala, yeni parti Genel Başkanı Özgür Özel'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik ifadelerine tepki gösterdi. Önce kendi siyasi sorumluluğunuzu yerine getirin, yolsuzlukla suçlananlarla yollarınızı ayırın ifadesini kullandı. Bizim kılavuzumuz Silivri değil, milletimizdir, dedi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı yeni parti milletvekili Deniz Yavuz Yılmaz'ın eşi Serpil Yavuz Yılmaz hakkında soruşturma başlattı. Soruşturma milletvekilinin eski danışmanı Özgün Avcı'nın savcılığa verdiği ifadede yer alan iddialar üzerinden yürütülüyor. Avcı bazı danışmanların fiilen çalışmadığını ve maaş kartlarının milletvekiliyle eşinin elinde bulunduğunu öne sürdü. Adana'da kuvvetli yağış ve fırtına sera ve üretim tesislerine zarar verdi. Tokat'ta etkili olan sağanak yağış heyelana neden oldu. Sinop'ta da yollar göle döndü. Kuvvetli rüzgarın Çanakkale'yi etkisi altına alması bekleniyor. Bugün çok sayıda feribot seferi iptal edildi. Kabatepe-Gökçeada hattında Kabatepe'den saat 12 ve 16, Gökçeada'dansa 10 ve 14 seferleri yapılacak. Planlı diğer seferler elverişsiz hava şartlarından dolayı iptal edildi.
1: Hava durumu.
0: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Marmara, Kuzey Ege, İç Anadolu'nun kuzeyi, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları ve Doğu Anadolu'nun doğusu, Akdeniz'in Toroslar mevkii ile Artvin çevreleri ve Hatay'ın kıyı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı olacağı tahmin ediliyor. Yağışların Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz kıyıları, Rize ve Artvin çevrelerinde yerel kuvvetli, Sakarya geneliyle Kocaeli ve Bursa doğu kesimlerinde ise yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklığının yurt genelinde azalacağı, iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin altında, doğu bölgelerde mevsim normalleri civarında seyredeceği de tahmin ediliyor. Bazı il merkezlerinde beklenen gecenin en düşük sıcaklıkları da şöyle: Ankara 12, İstanbul ve İzmir 16, Bursa, Aydın ve Gaziantep 15, Antalya 20, Sivas, Muş ve Bingöl 11, Samsun 17, Trabzon 18, Erzurum ve Kars 6, Diyarbakır 14 derece. Haberleri dinlediniz.

İyi geceler sevgili dinleyiciler. Birbirinden güzel türkülerle sizleri buluşturmak ve gecenize ortak olmak üzere Gece Ezgileri başlıyor. Programı hazırlayan Ufuk Bakır ve ben Mehmet Fatih Kılınç. Hoş geldiniz. Programımıza Mustafa Özgül'e ait Erzincan türküsüyle başlıyoruz. Hüsamettin Subaşı sizlerle. Bugün günlerden cumadır cuma. Hamama gidersen yüzünü yuma.

Ahmet Gazi Ayhan'a ait Kayseri türküsüyle Erol Köker sizlerle. Her ne zaman görsem seni Everekta, yüreğimde bir incecik sızı var.

Cafer Sarısözel'in Zanan Halil'den derlediği Sivas türküsünde Şule Arık söylüyor. Ezim ezim eziliyor yüreğim. Çok yalvardım kabul olmaz dileğim.

Murat Çobanoğlu'na ait Kars türküsüyle Tuncay Kemertaş sizlerle. Ah çekip aleme eylerim feryat, İlaç olur bu efkara diyen yok.

Nadire Kurt Karatepe bir Mersin türküsünü sizler için söylüyor. Sarı yaylam seni yaylayamadım alabaharı kar iken, yavru palazını avlayamadım tor iken.

Atakan Çelik'in Hüsamettin Subaşı'ndan derlediği Van türküsünü Hakan Ünal'dan dinliyoruz. Bal yeme, bal yeme, bal şirin olur. Anadan atadan yar şirin olur.

Gani Pekşen'in Ali Rıza Pekşen'den derlediği Malatya türküsünü Arzu Akmeş'e söylüyor. Gidem dedim, suna boylum ağladı. Bir of çekti, ciğerimi dağladı.

Hacı Taşan'a ait Kırıkkale türküsünü Mustafa Kemal Şimşek'ten dinliyoruz. Sabah oldu tan yerlere atıyor. Destur vermiş bütün kuşlar ötüyor.

Ahmet Yamacı'nın Yusuf Tapan'dan derlediği Diyarbakır türküsünü Dünya Tekin söylüyor. Kerpiç kerpiç üstüne kurdum binayı, binayı kurarken gördüm Leyla'yı.

Bilal Tüfekçi'nin Fevzi Akyol'dan derlediği Yozgat türküsünü Nuri Esen Türk söylüyor. Sabahın esen seher yeli mi? Benim gönlüm divane mi deli mi?

0: Yasa dışı bahis sadece paranızı değil, geleceğinizi de çalar.
1: Unutmayın, yasa dışı bahis suçtur ve ağır cezası vardır.
0: Bir anlık heves yıllarca pişmanlık olabilir.
1: Geleceğinizi riske atmayın. Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.
0: Nezaket mevsimi.
2: O muazzam kubbenin altına adım attığınız an başınızı yukarıya kaldıran şey sadece mimarinin ihtişamı değil, asırlardır o taşlara sinmiş olan o büyük ve derin sükunet niyetidir. Taşın dile geldiği, mimarinin bir dua gibi göğe yükseldiği ve asırlardır milyonlarca insanın secdeyle, gözyaşıyla, yakarışla ruhunu arındırdığı o en ulvi, en dingin mekanların eşiğindeyiz bugün. Nezaket mevsiminde yönümüzü tarihi cami ve mukaddes ibadethanelerimize, yani mekanın ruhunun en zirve noktasına çeviriyoruz. Burası mimari bir şaheser ya da turistik bir durak değil elbette. Buralar zamanın ve mekanın sahibine yönelindiği, insanın kendi içindeki o gürültülü dünyayı kapıda bırakarak saf bir mahcubiyetle huzura doğru o en rafine ihtimamla yürüdüğü alanlardır. Saadettin Ökten, medeniyet tasavvurumuzun kalbini camilerin ve ibadethanelerin belirlediği o manevi nizam olarak tarif eder. Ökten'in işaret ettiği bu nizam, o mukaddes eşikten içeriye adım attığımız ilk saniyede başlar. Ayakkabımızı çıkarırken göstereceğimiz o sessiz özen, adımlarımızı halının üzerinde bir fısıltıya dönüştürebilmek, Saadettin Ökten'in bahsettiği o gönül süzgecinden geçmiş şehirli ve mümin ahlakının en temel nişanelerindendir. Kemal Sayar, modern insanın en büyük trajedisinin kutsal salın önünde eğilmeyi ve sessiz kalmayı unutması olarak savunur. Kemal Sayar'ın bu kutsala hürmet vurgusunu ibadet mekanlarında taşıdığımızda görürüz ki o devasa kubbelerin altında yüksek sesle konuşmak, telefonların sesini açık unutup o ilahi sükuneti çiğ bir tını ile bölmek ya da tarihi detayları incelerken ibadet eden canların önünden hoyratça geçmek, işte Kemal Sayar'ın uyardığı o bencil modern insanın manevi yata karşı körleşmiş halidir. İncitici olan kendi merakımızı ve gürültümüzü o mekanın bin yıllık huşuğundan önde görmektir. Sosyolog Goffman, insanların toplu halde bulundukları kutsal ve özel alanlarda sergiledikleri o ortak rıza ve saygı sınırlarını inceler. Bir ibadethanede Goffman'ın bu tezi, muhatabımızın yaratıcısıyla baş başa kaldığı o en mahrem ana duyulan pürüzsüz hürmete dönüşmelidir. Mekanın ruhuna ve adabına uygun bir kıyafet özeniyle içeriye girmek, fotoğraf çekerken ibadet edenleri kadraja alıp onların samimiyetini zedelememek, o geniş kubbenin altında herkesin kendi içsel sığınma hakkına riayet etmektir. Yunus Emre, gönül mü yıkarsın edep bilmezsen, ne okursun ne yazarsın derken, edep olmadan yapılan hiçbir eylemin menzile varamayacağını bize hatırlatır. Mukaddes bir mekanda sergilenecek o güzel duruş, Sadi Şirazi'nin huzura kabul edilenin şiarı, mahcubiyet ve sessizliktir sözünü bizlere hatırlatır. İncelik, o mukaddes sessizliğin hakim olduğu yerde kendi nefesini bile muhatabını incitmeyecek bir zarafetle alıp verme olgunluğudur. Gelin bugün o muazzam kubbelerin altından geçerken kalbimize, giyimimize ve adımlarımıza kadim terbiyemizin rikkatini ekleyelim. Unutmayalım ki dünya gürültüyle koşturanların değil, kutsalın ve insanın hakkına ihtimamla sarılanların zarafetiyle nefes alır. Yapımda Azize Gür, ses kayıtta Seval Köksal, teknik yapımda Mehmet Meyseroğlu ve ben Betül Şatır. Gönlünüzün o ulvi sukun

0: sükunetle ferahladığı, halinizin her daim nazik kaldığı, huzur ve zarafet dolu günler diliyoruz. Hoşça kalın.
1: Nezaket mevsimi.

0: Merhaba sevgili dinleyiciler. Geçmişi unutmadan, geleceğin umudunu çoğaltarak yaşamın anını yakalayacağımız, ritmimize ritim katacak yaşamın ritmiyle karşınızdayız. Uzman konuklar, güncel bilgiler, hayatı kolaylaştıran tavsiyeler ve geleceğe dair ilham veren sohbetler. Hayata dair her şey yeni bir ritimle buluşuyor ve siz de bu ritme davetlisiniz. TRT Radyo 1'de Yaşamın Ritmiyle sizinleyiz. Programı hazırlayanlar Gülben Şahin, Mutlu Füsun Küçük. Teknik yönetimde Gülden Acar ve speakeriniz ben Sıla Koç. Bugün Dünya Kalp Günü. Hastalıklardan ölümlerde ilk sıralarda yer alan kalp hastalıklarına karşı topyekün mücadele devam ediyor. Peki kalp hastalıklarında ve mücadelede yeni haberler neler? Dünya Aritmi Derneği Komitesi Başkanı ve 9 Eylül Üniversitesi Kalp Ritim Bozuklukları Merkezi Müdürü kardiyolog Profesör Doktor Emin Evren Özcan konuğumuz olacak. Kalp hızlanır, kaslar gerilir, dikkat keskinleşir. Bazı insanları gerçek tehlike yokken bile bir şey olacak duygusu sarar. Anksiyete çocuk ve erken yaşlarda da görülüyor ne yazık ki. Antalya Bilim Üniversitesi Psikoloji Bölümü öğretim üyesi, çocuk ve ergen psikiyatri uzmanı Profesör Doktor Serhat Nasıroğlu konuğumuz olacak. Hazırsanız yaşamın ritmi başlıyor. Hayata dair her şey yeni bir ritimle buluşuyor. Bugünü anlamak ve geleceği yakalamak için merak ettiğiniz tüm konular yaşamın ritmiyle buluşuyor. Hayatın temposunu yakalamak isteyenler yaşamın ritmine kulak versin. Yaşamın ritmi hafta içi her gün canlı olarak saat 10-10-10.55 arası TRT Radyo 1'de. Sevgili dinleyenler, bugün Dünya Kalp Günü. Kutlu olsun Dünya Kalp Günü. Konuğumuz Dünya Aritmi Derneği Komitesi Başkanı ve 9 Eylül Üniversitesi Kalp Ritim Bozuklukları Merkezi Müdürü, kardiyolog, Profesör Doktor Sayın Emin Evren Özcan stüdyomuzda bizlerle birlikte. Hoş geldiniz programımıza.
1: Hoş bulduk efendim.
0: Dünya Kalp Günü neden önemli, onu bir sorayım size. Aslında hepimiz için neden önemli olduğunu biliyoruz ama siz bir kardiyolog olarak neler söylemek istersiniz? Ve ülkemizde, dünyada kalp sağlığı, özellikle de sizin dalınız olan ritim bozuklukları ile ilgili neler söylemek istersiniz?
1: Dünya Kalp Günü aslında hepimiz için sıradan bir gün. Hı hı. Bunu farklı kılan şey, bu amaçla kalp sağlığı için özellikle farkındalığı artırmak için seçilmiş bir gün olması. Takvimde sıradan bir gün olabilir ama bu farkındalığı yaymak, işte bugün yaptığımız gibi toplumda bilgi artışını sağlamak için seçilmiş bir gün.
0: Ne yazık ki çok kalp rahatsızlığı yaşanıyor. Bundan dolayı çok ölüm de oluyor. Kardiyolojik hastalıkları sık sık konuşmak gerekiyor. Bu açıdan da önemli bir fırsat galiba bu.

0: Evet, bu ulaştığımız herkes için aslında farkındalığın başlangıcı. Sadece bir günde farkındalığı artırmak zaten mümkün değil. Ama
1: Tabii ki.
0: bizi dinleyenler ve etrafındakilere de bunu yayarak herkese kalp hastalıklarının tanısı, tedavisi ve bunları önlemek için gerekli yaşam tarzı değişiklikleri için bir fırsat olarak görmek lazım. Örneğin sevdikleriniz sigara içiyorsa bunları uyarmak, kendiniz içiyorsanız bırakmak. Eğer belli bir yaşın üstündeyseniz kalp damar hastalığı risk faktörleri taşıyorsanız ya da taşıyıp taşımadığınızı bilmiyorsanız bile bunları kontrol ettirmek için bir check-up yaptırmak için bir vesile olabilir diye düşünüyorum.
1: Başlangıçta dedim ya bu konudaki yenilikler neler? O yüzden size özellikle dalınızı da sormak istiyorum. Siz ne tür çalışmalar yapıyorsunuz? 9 Eylül Üniversitesi Kalp Ritim Bozuklukları Araştırma ve Uygulama Merkezi'nde.
0: Evet, biz ritim bozuklukları üzerine çalışıyorum. Hayatımızı ritim bozukluklarıyla geçirdiğimiz için hayatın ritmi programına konuk olmak da ayrıca başlı başına bir mutluluk. Ritim kalbin düzenli atmasını sağlayan elektriksel bir sistemi var ve bu sistem içerisindeki işte meydana gelen problemler, örneğin bir elektrik çıkarıyor kalbimiz, aslında düz bir pompa. Kalp kası diğer kaslardan bazı farklılıkları var ama beynimizden uyarı gelmeden nasıl kaslarımızı hareket ettiremiyorsak kalp kaslarının da elektriksel bir uyarıya ihtiyacı oluyor. İşte kalbin kendi içerisinde bir pili var. Bu elektriği üretiyor ve kalbin içerisindeki kaslara ulaştırarak bu kalbimiz kasılmaya başlıyor. Bu doğmadan önce başlıyor anne karnında ve hayatımız sona erene kadar da sürekli çalışıyor bu pompa. İşte bu uyarı çıkmadığı zaman örneğin ne oluyor? Kalp yavaşlıyor, duraklıyor. O zaman dışarıdan elektrik vermemiz gerekiyor. Bunlara kalp pilleri diyoruz. Ya da bazen bu elektrik sisteminde fazladan kablolar olabiliyor. Bunları ilaçlarla ya da ablasyon dediğimiz kalbin içerisine kateter yöntemleriyle girip bu fazladan kabloları bulup yaktığımız ya da dondurduğumuz yüksek teknolojili tedavi yöntemlerini
1: En yeni
0: kullanıyoruz.
1: teknolojileri de kullanıyorsunuz tabii
0: Evet,
1: ki, değil
0: evet,
1: mi?
0: evet.
1: Her alanda. Şimdi kalp hastalıklarını tetikleyen faktörleri sormak isterim size öncelikle. Belirtiler neler bu tür hastalıklarda? Şimdi daha böyle hani genel konuşmak, genel bilgi almaktan öte nelere uyanık olmalıyız? Son dönemde neler yaşanıyor? İnsanların aklındaki sorular neler? Biraz bunlara yoğunlaşalım istiyorum. Siz bunu nasıl bir toparlamayla bize anlatabilirsiniz?
0: Tabii bunu biraz sınıflamak gerekiyor. Çünkü en sık olandan başlayalım isterseniz. En sık ölüm nedeni damar sertliğine bağlı aterosklerotik kalp hastalığı, kalp krizleri ve bunlara bağlı olan bunlarla ilişkili kalp hastalıkları. Bunların sıklığı tabii giderek gelişen toplumlarda da artıyor. Bunun genetik yatkınlığı olabildiği gibi işte sigara gibi alkol gibi kötü alışkanlıklar, kolesterol, hipertansiyon ve özellikle şeker hastalığı gibi diğer eşlik eden risk faktörü hastalıklar. Bunlar bu kalp damarlarımızı daraltıyor, tıkayabiliyor. Bu yavaş yavaş olabildiği gibi bazen aniden damarımız tıkanabiliyor ve kalp krizi geçiriyoruz. Damar tıkanıldığı zaman ne oluyor? Kan kalbin belli noktasına ulaşmıyor. Kan gelmeyince de tabii o hücreler oksijensiz kaldığı için ölüyorlar ve bunun sonucunda da kalp krizinin son noktası olan kalp yetersizliğine gidiyor. Ama tabii kalp yetersizliği gelişmeden kalp krizinin ilk evrelerinde meydana gelen hayatı tehdit edebilecek ölümcül ritim bozuklukları oluyor ve bir kısım hasta da maalesef bu süreçte hastaneye varamadan kaybediliyor. O yüzden bunların hepsinden önemlisi ve tedavisinden de önce bu risk faktörlerinin farkındalığı, zaten bunun için buradayız bugün. Farkında olup bunları tedavi etmek, varsa bu sigara gibi, alkol gibi risk faktörlerini bırakmak faydalı olacaktır.
1: Genetik yatkınlık ne kadar önemli Sayın Hocam?
0: Genetik yatkınlık önemli. Bunlar sadece aileden birebir geçen hastalıklar değiller. Diğer yaşam tarzı, stres, hava kirliliği bile bu genetik yatkınlığı hastalık evresine taşıyabiliyor. O yüzden birlikte değerlendirmek lazım. Ama genel olarak dinleyicilerimiz şunu düşünebilir. Ailede erken dönemde, genç yaşlarda, 40'lı yaşlarda kalp krizi geçiren akrabaları varsa birinci derecede,
1: hı hı.
0: Bypass olan, kalp anjiyosu olup stent takılmış, bu tür yakınları olanlarda da genetik bir yatkınlık olduğu sonucuna varabilirler ve risk altında olduklarını düşünebilirler.
1: Ama genetik yatkınlığı olmayanların da bunları yaşamayacağını
0: anlamına gelmiyor.
1: O yüzden de koruması gerekiyor, evet, kişilerin.
0: Tabii
1: kendisi.
0: Bunlar, bu genetik hastalıklar sadece damar sertliğiyle de ilişkili değil.
1: Hı hı.
0: Örneğin bizim kendi alanımızda ritim bozukluklarıyla da kendini gösteren, kalbin bu elektrik sistemindeki düzeni sağlayan genlerdeki problemler de olabiliyor. Bunlar bazıları ailesel ani ölümle giden hastalıklar olabiliyor.
1: Hı hı.
0: Bunu çok net görebiliyorlar. İşte aniden uykuda işte dayım ölmüştü, halam, hı hı, ölmüştü, hı hı, babam ölmüştü deyip sonra bütün sülaleyi irdelediklerinde böyle şeyler çıkan hastalarda bu hastalık olma ihtimali olabiliyor. Bunların tedavileri tamamen farklı oluyor tabii.
1: Hı hı. Bu ani ölüm durumuyla ilgili bize verebileceğiniz bilgiler nelerdir? Bunun önceden belirtileri oluyor mu?
0: Şimdi tabii bunun önceden bilmek çok kolay değil. Hı hı. Çünkü kimin kalp krizi geçireceğini çok net olarak ne yazık ki bilemiyoruz. O yüzden de buna hazırlıklı olmak da toplum açısından önemli.
1: Hı hı.
0: Çünkü böyle bir şey olduğu zaman, ister ki genellikle de az önce de söyledim, en sık nedeni aslında kalp krizinin erken dönemleri. Hı hı. Kalp krizinde kalbin damarı tıkanınca elektriksel olarak da doğal olarak arızalar çıkıyor ve bunlar hayat tehdit edecek ölümcül ritim bozukluklarına neden oluyor. Onun dışında da başka ritim bozukluklarına da yatkınlık olabiliyor. Ama nedeni ne olursa olsun, bu hastaların çoğu aslında bu ritim bozukluklarını hastane dışında yaşıyorlar.
1: Hı hı, hı.
0: Hastanede olduğu zaman hepimiz filmlerden biliyoruz zaten, böyle bir ritim bozukluğu oluyor. İşte kalbi durdu diyorlar. İşte defibratör, evet, dediğimiz bu şok cihazı getiriliyor. İşte o dramatik tablo yaşanıyor ve hasta hayata dönüyor. Ama herkes acile gelecek kadar şanslı olmuyor. Kimisi yolda, kimisi uykuda kaybediliyor. İşte bu tür erken müdahaleyi artırabilmek adına tabii 112 sistemlerimiz çok iyi işliyor, ama 112'nin gelmesi de zaman alıyor. O yüzden otomatik eksternal defibrilatör dediğimiz,
1: hı,
0: sıradan bireylerin de kullanabildiği,
1: hı,
0: kullanımı kolay, özel geliştirilmiş, hatta ülkemizde yerli ve milli üretilen ve dünyaya da artık satılan çok iyi 112 sistemiyle artık entegre olmaya başlayan sistemler de var. Bunlar giderek yaygınlaşıyor. Bunları şöyle düşünebilirsiniz. Toplumun yoğun olarak yaşadığı ve bu tür ani ölümlerin sık görüldüğü yerler, alışveriş merkezleri, spor salonları, stadlar.
1: Evet.
0: İşte mesela halı sahada oldu ya da spor salonunda ani genç ölümler duyuyoruz.
1: Evet.
0: Bunlara kısa sürede müdahale edebilecek bu tür şok cihazlarının toplum içerisinde yaygınlaştırılması önemli.
1: Hı hı.
0: Bu konuda da ülkemizde hem üretim hem de yaygınlaştırma konusunda özellikle de İzmir'de önemli gelişmeler oluyor.
1: Hı hı.
0: Bu şunu sağlıyor. Çünkü kalp krizinde bu ritmi düzeltmek, evet, mümkün olabiliyor, ama kalp durduğu zaman tabii beyne kanı pompalaması da duruyor.
1: Evet.
0: O zaman artık zamana karşı bir yarış başlıyor. Bu sürede kalp masajına başlayıp ritmi düzelttiğiniz zaman beynin oksijen ihtiyacını karşıladığınız için bir problem olmuyor ve hasta bazen tamamen normal hayatına, işte bir tedavisini alarak devam edebilirken,
1: hı hı,
0: gecikmiş durumlarda kalp ritmi normale döndürülse bile beyin oksijensiz kaldığı zaman bitkisel hayat ve bazı sakatlıklarla, hı hı, sonuçlanabiliyor. O yüzden zamanında müdahale önemli.
1: Hı hı. Şimdi siz bunları söylediğinizde, özellikle spor yaparken vesaire, insanın aklına direkt nabız geliyor.
0: Hı.
1: Nabız kaç olursa normaldir, kaç olursa tehlikelidir? Burada dikkat edilmesi gerekenler nelerdir?
0: Evet, nabızın aslında net bir değeri yok. Yani, hı hı, şu cut-off değerinin üstündeyse, 100'ün üstündeyse ritim bozukluğudur demek mümkün değil. Çünkü ihtiyaca binaen çalışan bir organ. Zaman zaman rölantide çalışıyor, zaman zaman hızlanıyor. Yoruldunuz, merdiven çıktınız, heyecanlandınız, korktunuz, nabzın yükselmesi.

0: tıpkı elektrikle ilgili bir arıza ve elektrikte görülen bir şey değil. Normal zamanda gidiyorsunuz, işte bir EKG çekiliyor, kalp kontrolleriniz yapılıyor, kalbiniz tamamen normal çıkabilir.
1: Bunu da çok duyarız, evet.
0: Ama sonra bir gün çarpıntınız oluyor ve ritim bozukluğu ortaya çıkıyor. İşte o an eğer bu tetkikler yapılmazsa bunu tespit etmek mümkün olmayabiliyor. Ritmi takip ettiğimiz holter dediğimiz kayıtlar var ama bunlar da biraz balık tutmaya benziyor açıkçası. O gün bir gün ya da iki gün üzerinizde duruyor. O gün olmazsa gene yakalanamıyor. Son zamanlarda bu akıllı saatler bu konuda yardımcı oluyor. Neden? Sürekli yanınızdalar. Eğer iyi bir kayıt alırsanız ve o çarpıntı sırasında da kayıt almayı başarırsanız burada bir ritim bozukluğu olup olmaması konusunda bize yol gösterici olabiliyor. Özellikle atrial fibrilasyon dediğimiz belki hayatı tehdit etmeyen ama inme riskini artırabilecek önemli bir sağlık problemi olan ritim bozukluğunun tanınması konusunda dünya genelinde kullanımı giderek artıyor. Ama tabii şunun altını çizmek lazım. Yanınızda sürekli ritminizi takip ettiğiniz bir cihaz var ve acaba nabzım ne oldu, ritmim ne oldu diyerek benden sonraki konuşmacının da konusu
1: evet,
0: bu.
1: Aksiyet.
0: Yani bu tür teknolojiler arttıkça bunların kullanımı da kolaylaştırdıkça bu faydadan çok bazen zarar veriyor. Belki sağlık açısından, kalp sağlığı açısından bir avantajı varken genel bir anksiyete, evham mı da tetikleyebiliyor. O yüzden gerekli dikkatli olduğu zaman aşırıya kaçmadan önerildiği şekilde kullanmak lazım.
1: Peki kullanmıyorsak akıllı saat nasıl takip edebiliriz ritmimizi? Gün içinde zaman zaman aklımıza geldikçe nabız mı saymak mesela nedir?
0: Yani bir kere şikayetiniz yoksa bunu önerdiğimiz bir şey değil. ama şikayetiniz var, çarpıntınız oluyor. O zaman zaten en kolayı bu ritmin düzenli olup olmadığına bakmak. Nabızı ölçmek de çok kolay. İki parmağınızı el bileğinizin baş parmak tarafına koyup nabzınızı hissedebilirsiniz. Bunu işte bir dakika boyunca sayarak nabzınızın kaç olduğunu bakabilirsiniz. Bence hepsinden önemlisi, az önce de söyledik, sayıya takılmamak lazım. Düzenli olup olmadığını fark edebilirsiniz. Buradaki bir düzensizlik altta yatan bir ritim bozukluğu olduğunun kanıtı olabilir. Bir kardiyoloji hekimine ya da bir ritim uzmanına danışmakta fayda var.
1: Peki her çarpıntı kalbe zarar verir mi acaba? Şimdi bir de öyle bir durum var ya, bazen hani çarpıntı dediğimiz şey normal de olabilir, bazen ama kalbe zarar veriyordur. Nasıl fark ortaya çıkıyor?
0: Şimdi çarpıntı zaten aslında hayatın bazen işte güzel anlarımızda,
1: tabii,
0: değil mi, hepimiz bunları yaşadık. Güzel anılarınızı aklınızda geçirin. Bunların çoğunda çarpıntı hissedersiniz. Bu aslında vücudun normal olarak ya da stresli olduğunuz durumlarda da aynı şey geçerli bir yanıtı. O yüzden her çarpıntı kalbe zarar vermek veriyor cümlesi doğru değil. Ama nabzın çok yükseldiği durumlarda ve uzun sürede özellikle yüksek kalırsa, ne dedik az önce, bir pompadan bahsettik. Sürekli çalışıyor. Siz bu pompayı sürekli 140-150'lerde hızlı çalıştırırsanız bu belli bir zaman içerisinde doğal olarak kalbi bozmaya başlıyor ve kalp yetersizliğine neden oluyor. Ve bunun tedavi edilmesi bu hastalığın kalp yetersizliğine ilerlemesini engelliyor.
1: Bir kişi kalp krizi geçirdiğini nasıl anlar? Şimdi farklı kas ağrıları olabiliyor, onlarla karıştırılabiliyor, panik atakta da kalp krizi olduğunu düşünebiliyor insanlar vesaire. Nasıl anlarız kalp krizi geçirdiğimizi?
0: Evet, genellikle anlamak çok kolay aslında. Ne oluyor? Göğüs ağrısı kalp krizinin en önemli bulgusu. Göğüs kafesinde, iman tahtasının arkasında özellikle yanıcı baskı tarzında, yani bu enteresandır, yani fil olan bir ülkede değiliz ama çoğu insan sanki üstüme fil oturmuş gibi derler. Yani bu demek ki çok ağır bir ağrı olduğunu düşündürüyor. Çok göğüs kafesinde baskı tarzında, özellikle sırta, kola, sol kola özellikle ve boyna yayılan yanıcı ya da baskı tarzında bir ağrı kalp krizi için tipik bulgular. Ama her zaman ağrı hissedilmeyebilir. Böyle bir sıkışma hissiyle birlikte bulantı, terleme, işte bazen çarpıntı bir kalp krizi bulgusu olabilir.
1: Kadınlarla erkeklerde farklı mı belirtiler?
0: Evet, şimdi bazı hastalar bu tipik bulguları hissetmeyebiliyorlar. En tipik örneği de şeker hastalığı oluyor. Çünkü şeker hastalığı hem damarları tıkarken

0: Aynı zamanda kalbin den gelen uyarıları beyne taşıyan sinirleri de tutuyor. Ve o uyarılar beyne ağrı olarak ulaşmadığı zaman ağrısız olarak farkında olmadan bu kalp krizlerini sadece bir nefes darlığı veya şeyle hissedebiliyorlar ya da geçirdikleri sonradan anlaşılıyor. Kadınlarımız vefakar. Yani ne yazık ki böyle evde kalp krizi geçiren kadın oranı erkeklere göre daha fazla oluyor. O yüzden risk faktörü kadınlarda atipik şikayetleri de dikkate almak gerekiyor.
1: Farkında bile olmuyor kalp krizini geçirip, öyle
0: Evet,
1: mi?
0: bazen farkında olmadan ortaya çıkabiliyor. O zaman ne oluyor? Tabii kalbin beslenmesi bozulduğu için, o hücreler öldüğü için kalp yetersizliği oluyor. Kalp yetersizliği, nefes darlığı, örneğin yürürken dört basamak, dört kat merdiveni rahat çıkan birinin sonradan evde bile yürürken nefesinin daralıyor. Hastaneye gidiyor, bir bakıyorlar işte kalp ultrasonu yapılıyor ve kalbin bir bölgesi kasılmıyor. O diyoruz ki demek ki o bölgeyi besleyen damarlar tıkanmış, işte anjiyo vesaireyle tedavisi, tanısı oluyor. Ama tabii kalp zarar gördükten sonra bunu tamamen geriye döndürmek de mümkün olmuyor. O yüzden kalp bu ağrıları dikkate almak ve eğer böyle bir şikayetiniz varsa mutlaka 112 ile iletişime geçmek önemli. Çünkü zamana karşı bir yarış başlıyor bu damarları açmak için. 112 sadece sizi hastaneye yetiştiren bir ulaşım aracı olarak düşünmemek lazım. Çünkü oraya
1: Müdahale
0: gelen
1: ediyor.
0: hekimler alanda ilk yardıma başlıyorlar, ilk müdahaleyi yapıyorlar ve bu süreç içerisinde hastaneye giderken de işte az önce konuştuğumuz hayat tehdit edebilecek ölümcül ritim bozukluklarına anında müdahale ederek beynin de hasar görmesine engel oluyorlar.
1: Son yıllarda çocuklarda da kalp krizinde, kalp hastalıklarında artış var mı Sayın Hocam? Böyle bir gözlem var mı ya da böyle bir istatistik var mı?
0: Tabii ben çocuk hekimi değilim ama gördüğümüz böyle bir durum var. Özellikle de hem de gençlerde. Bunların bir kısmı sağlıksız beslenmeyle ilişkili. Ne yazık ki sağlıksız bir beslenme, paketli gıda tüketimi. Bu hem işte endokrin hastalıklarının hem bazı kalp hastalıklarının daha erken yaşlara kaymasına neden oluyor. Bu
1: Bunu
0: damar
1: çok
0: sertliği
1: ciddiye
0: dediğimiz
1: almak
0: şey
1: lazım.
0: aslında da daha 11'li yaşlarda başlıyor.
1: Çok erken, evet. Bunu
0: Biz
1: çok
0: bunun
1: ciddiye
0: son
1: almak
0: evrelerini
1: lazım.
0: gördüğümüz için aslında hastalık oturmuş oluyor. Sağlıklı beslenme, spor, bu çocukluk çağında bu disiplinin, bu alışkanlıkların verilmesi lazım. Sonrasında işte sigaraya başladıktan sonra bırakmak örneğin çok zor
1: Tabii.
0: oluyor ama hiç başlamayan biri için hiçbir sorun yok. Aynı şekilde disiplinli spor yapan bir kişi yaşlandığında da buna devam ediyor ya da çocukken alışkanlık haline getirdiği beslenme tarzını ömür boyu devam ettiriyor. Ağaç yaşken eğiliyor.
1: Sayın Özcan, tabii süremiz kısıtlı olduğu için saatlerce konuşabiliriz Dünya Kalp Günü'nde, ama sizin özellikle değinmek istediğiniz, sizin hastalarınızın kafasının karışık olduğu bir konu olabilir, yanlış bilinen bir konu olabilir, dikkat çekmek istediğiniz bir konu var mı kalp sağlığı ile ilgili? Neyle bitirelim bu sohbeti?
0: Bugün tabii çok sorulan soru var, sonsuz. Yani bugün buraya gelirken acaba ne merak ediliyor diye sorduğumda birçok soruyla karşılaştım. Hani bunların hepsini burada özetlemek mümkün değil. Ama bugün gene ilk cümlelere dönecek olursak bugün bir aslında farkındalık günü. Belki de işte hani her pazartesi diyete başlamak için bir gün oluyorsa bugün de sağlıklı bir kalp için hepimizin ve sevdiklerimiz için de, çünkü onlarla varız. Onların kalbi içinde bir farkındalık olup, hani bu dinleyicilerimizden benim de ricam, hem bugün kalp sağlıkları için yeni bir sayfa açsınlar, kötü alışkanlıklarını bıraksınlar. Varsa risk faktörleri ya da ailede böyle bir öykü varsa kendilerini kontrol ettirsinler ve bugün konuştuklarını sevdiklerine de yaysınlar.
1: Çok teşekkür ediyoruz efendim bize
0: Benim
1: katıldığınız
0: için
1: için.
0: zevkti.
1: Dünya Aritmi Derneği Komitesi Başkanı ve 9 Eylül Üniversitesi Kalp Ritim Bozuklukları Merkezi Müdürü Kardiyolog Profesör Doktor Emin Evren Özcan konuğumuz oldu.

0: İnsanı anlamak, hayatı anlamaktır. Sorular, çözümler ve hayata dair tüm konular. Her düşünceye yer var, her sesin bir karşılığı, her sorunun bir cevabı var. Yaşamın ritmi her an yanında. Yaşamın ritmi TRT Radyo 1'de devam ediyor. Sevgili dinleyenler, programımızın ikinci bölümünde anksiyeteyi konuşacağız. Son yıllarda çok gündemde, özellikle gençleri ve çocukları da tehdit ediyor anksiyete. Antalya Bilim Üniversitesi Psikoloji Bölümü öğretim üyesi, çocuk ve ergen psikiyatri uzmanı Profesör Doktor Sayın Serhat Nasıroğlu bizlerle birlikte. Hoş geldiniz efendim programımıza.
1: Hoş bulduk. Teşekkür ederim davetiniz için.
0: Efendim, öncelikle anksiyete, panik atak, bunları bir tanımlar mısınız? Bunlar aynı şey mi? Birbirinden farklı mı? Birbiriyle birlikte mi oluyor? Nedir?
1: Böyle anksiyete ve panik atak ya da genel tıklar anksiyete dost mu düşman mı? Önce bunu bir konuşmak istiyorum. Çoğu zaman ben böyle ecanlerle sohbet ettiğimde onlara şunu soruyorum. Diyorum ki ya hayatında anksiyeteyi çıkartırsak ya da böyle bir gücümüz olursa bu tepkimizi kabul eder misiniz diye soruyorum. Bazen çocuklar evet diyorlar. Sonra diyorum ki peki o zaman niye anksiyetemiz var? Niye kaygımız var? Yani eğer hiçbir işimize yaramıyorsa ya da sadece gerçekten olumsuz bir duyguysa bu duyguyla niye birlikteyiz? İşte burada da şu devreye giriyor. Aslında gerçekten saygı bir düşman değil, aslında bir dost. Niye dost? Şimdi biraz sonra onları anlatmak isteyeceğim size. Çünkü duman dedektörü gibi düşünün. Mesela bir otele gittiniz, her tarafta duman dedektörü var. Aslında bu dedektörün arada böyle dip dip ses çıkartması bir anksiyete hali. Yani şöyle düşünüyorsunuz. Ya bir şey olursa, ya böyle olursa. Bu düşünceler daha çok

0: geleceğe dönük sinsi ve bazen gerçekten de uzun süreli oluyor.
1: Evet.
0: Ama bazen de şöyle olur. Sadece ekmek kızartırsınız ve bir anda çok korkunç bir şekilde bir ses çıkar ve sanki yangın yanlış, yani sanki yangın çıkmış gibi yangın alarmı hızlı bir şekilde çalar. İşte böyle bir durumda kalbiniz atar, nefesiniz daralır, elleriniz titrer. Acaba yangın mı çıktı, acaba ölüyorum diye korkarsınız, işte aklımı mı kaybediyorum dersiniz. İşte burada da bir panik atak devreye girer. İşte anksiyete de panik atak birbirine benzer, hatta kızanlar akraba derinden ama aynı şeyi ifade etmiyor aslında bakarsınız. Hmm. Ancak şöyle bir durum var. Özellikle panik bozuklukta ise şöyle bir durum oluyor. Ya yine olursa, yani hepimiz arada tutmuş olabiliriz. Yani panik atak hepimiz ara yılda birkaç kez yaşayabiliriz belki ama ya yine olursa diye korkarsak, bu durumda gitmek istemezsek, kalabalığa girmek istemezsek, otobüse girmek istemezsek ve sürekli ya ben tekrar yine aynı şeyi yaşamak istemiyorum diye okul hayatınız, iş hayatınız, sağlık hayatınız etkilenirse işte biz bunu artık bir bozukluk ifadesiyle tanımlıyoruz. Hmm. Bir de bazı kişilerde de bu sorun sürekli oluyor. Yani sadece yangından değil de işte okulda kötü bir şey mi olacak? İşte kötü bir şey mi olacak? Arabaya bindim kötü bir şey mi olacak? Sağlığıma kötü bir şey mi olacak? Sevdiğim kişilere karşı sohbet ettiğimde acaba bir şey mi düşünecekler benimle ilgili vesaire. Bu durumda tüm hayatı etkileyen neredeyse her şeyle ilgili yaygın bir anksiyete ortaya çıkıyor. Yani endişe sadece bir konuyla ilişkili değil, tüm konularla ilişkili ve bu da tabii ki 6 aydan uzun sürmesi ve neredeyse her gün sürmesi durumunda buna da yaygın bir anksiyete diyoruz.
1: Aslında farklı türleri var. Şimdi kaygı, evet. Anksiyete kaygının karşılığı aslında. Kaygı da olması gereken, endişe olması gereken ama dozunda olması gereken bir duygu. Bozukluklar sizin de tarif ettiğiniz gibi farklı şekillerde. Şimdi panik atakla başlarsak, dediğiniz gibi evet bir yangın var, bir tehlike var. Bu durumda fiziksel bazı belirtiler de ortaya çıkıyor. Bunun olması da normal. Ama panik atak herhalde her zaman gerçekten bir şey olmasıyla ortaya çıkmıyor, değil mi Sayın Hocam? Bu yangın olmasa da yaşanabilen durumlar, evet, olabiliyor. Bu şimdi, nedir?
0: Evet, tamam. Ya şöyle, işte bizim beynimizde bir alarm sistemimiz var. Buna biz tıbbi olarak amigdala diyoruz aslında. Böyle badem büyüklüğünde küçük bir bölge gibi düşünün bunu. Şimdi binlerce yıl önce, belki de 10 bin yıl, 20 bin yıl, 30 bin yıl önce mağara adamı dedim de böyle tarım toplumu başlamamış insanlar aslında çok küçük kabileler halinde yaşıyor. Şimdi böyle bir dönemde yaşadığımızı düşünelim. Yolda gidiyorsunuz ve küçük bir ses duyuyorsunuz. Çalıların arasından bir ses. Hı hı. Şimdi mağara adamını düşünecek olursak bu sesin kaynağını araması biraz riskli. Usta bakarsanız. Yani patlar alabilir böyle bir durumda. Ve amigdala çok hızlı bir şekilde, daha sesin kaynağını görmeden bile hızlı bir şekilde tepki vermesi gerekirdi. Çünkü başka türlü hayatta kalamayız.
1: Evet.
0: Ancak bu bazen de bir çalı olur. Ya da bir küçük bir kedi sesi olur. Ama kişi artık amigdalası aktif olmuştur. Ama bugün dönüp baktığımızda modern dünyada gerçekten çok fazla uyaran var. Ve bu uyaranlar sonucunda da bazen gerçekten gerçek bir tehlike yoksa bile, bu bazen fiziksel bir belirti de olabilir. Ses, koku vesaire gibi. Bazen de sadece zihnimizdeki düşünceler de bunları tetikleyebilir. Ve bir anda gerçek bir uyaran olmasa bile kişi az önce saydığım bütün panik atak belirtilerini ortaya çıkartabilir.
1: Bunların üzerinde biraz daha duralım mı? Çünkü başka hastalıklarla karışması riski de var. Değil mi? Kalp hastalıkları, kalp çarpıntısı. Nedir belirtiler, fiziksel belirtiler?
0: Şimdi ben yine mağara adamın metafona geri dönmek istiyorum. Şimdi siz gittiniz, bir yolda yürüyorsunuz ve bir ses duydunuz. Tamam. Sesin kaptan olma ihtimali var mı? Var. Gerçekten de var. Peki bu durumda beden zaten böyle düşündüyse tam olarak ne yapmalıdır? Her an bir kaptanla savaşacaksınız. Mantıklı olan şey şudur. Kalp atım hızımızın artması gerekiyor aslına bakarsanız. Kalp atımı niye hızlanır? Çünkü aslında kaslara kan gitmesi gerekir. Çünkü her an ya savaşmamız gerekiyordur ya da kaçmamız gerekiyordur. Hı-hı. Ana ihtiyacımız var. Bazen aileler derler hocam çocuğumuzun nefes alışverişi çok hızlandı, sanki nefes alamıyor gibi hissediyor çocuğumuz. Evet, çünkü gerçekten de bazen öyle olur. Çünkü oksijene ihtiyacımız var. Hı-hı. Neden oksijene ihtiyacımız var? Çünkü her an kaptanla savaşmak zorundayız. Bir de kaslarımız gerilir. Derler ya işte ben kaygılandığımda kaslarımın gergin olduğunu hissediyorum. Gerçekten kaslarımızın gerilmesine ihtiyacımız var. Çünkü kaçmamız gerekebilir. İştahımız kesilebilir. Çünkü yemekle uğraşamayız.

0: bir savaş esnasında ya da terleme başlayabilir. Çünkü hocam ben fayda esnasında çok fazla terliyorum çünkü bedenin aslında soğuması gerekir. Peki dönüp baktığımızda patron var mı karşımızda? Yok ama beden böyle düşünüyor. Bu durumda modern dünyada ne var? Patron yok evet ama bir sınav kağıdı var karşımızda. Bu da bir sınav kaygısı olarak karşımıza gelebilir. Evet sınav kağıdı yok belki. Mesaj attık ve mesaj yanıtı gelmedi. Acaba beni sevmezler mi? Acaba ben yanlış bir şey mi yaptım? Bu durumda patron yok belki karşımızda ama bu sefer de sosyal anksiyete devreye giriyor. Ben şöyle düşünün, aslında gerçek bir tehlike yok, aslında gerçek bir hırsız da yok. Ama rüzgarda sallanan bir yaprak var ama sempatik sinir sistemi dediğimiz bütün bu sistemi kurgulayan sistem her seferinde aynı tepkiye veriyor. Çarpıntı, nefes darlığı, kas gerginliği, baş ağrısı, mide bulantısı, ağız kuruluğu, uykusuzluk ya da çabuk yorulma ya da odaklanamama. Yani benzer tepkiler ortaya çıkıyor. Peki hocam bu tepkileri anlattınız ama benim kalp sorunum var. Az önce hocamız dinlediğiniz gibi çarpıntı peki kalp sorunlarıyla ilişkili olamaz mı? Tabii ki olabilir. İşte zaten o yüzden bir psikiyatrik hekimi asla bir çocuğa benim kalp çarpıntı var, çarpıntım var dediğinde hayır sende kesin olarak tıbbi hiçbir sorun yok, %100 sende anksiyete bozukluğu var demez. Gerekli olan tıbbi incelemeler yapılır, gerekirse EKG çekilir ve çocuk aslında tıbbi açıdan da incelenir. Bu durumda bir kardiyoloji hekimi ya da bir dahili hekimi var olan bu sorunu, yani çarpıntı, nefes darlığı, kas gerginliği, baş ağrısı vesaire gibi sorunlarda evet tıbbi açıdan biz bütün tıbbi değerlendirmeleri yaptık gerekli olan ve sorun yok dedikten sonra da biz aslına bakarsanız bu durumu psikiyatrik açıdan da ele almaya başlıyoruz.
1: Evet.
0: Bazen şöyle oluyor hocam, aslına bakarsanız daha önce yoktu, ben de sınav başladığı zaman oldu doğru ama belki de var olan sınav süresi senin var olan zeminde yatan bozukluğunu şiddetlendirdi. Bunu da bilemeyiz. O yüzden de mutlaka var olan soruna yönelik olarak tıbbi bir değerlendirme isteriz.
1: Sadece kalp hastalıkları mı, başka hastalıklarla da karıştığı oluyor mu?
0: Tabii örnek veriyorum, küçük bir çocuk özellikle baş ağrısı ve mide bulantıları özellikle küçük yaş grubu çocuklarda en çok söylenen ifadelerdir. Yani 5 yaşında bir çocuk düşünün. Gidip annesine, anneden sınav kaygısı yaşıyorum. Arkadaşlarım tarafından olumsuz değerlendirme korkularım var. Ya da ilkokulda sınav kaygım var. Yani bunlar bu kadar çok kolay söylenmez. 5 yaşı gibi çocuk ne söyler? Anne karnım ağrıyor diyebilir. Anne başım ağrıyor diyebilir. Karın ağrısı idrar yolu enfeksiyonuyla da ilişkili olabilir. Ya da farklı bir takım bozukluklarla da ilişkili olabilir. Bu durumda gerekli tıbbi incelemeler yapılır. Ve hiçbir belirti bulunamazsa acaba bu karın ağrısının altında bir ruhsal örsel anlamı var diye de değerlendirilebilir. İşte en çok da ne devreye girer? Tabii ki anksiyete ya da depresyon. Çocuklardaki depresyonun da öncü belirtilerinden ya da ilk gelen belirtilerden bir tanesi de uyku sorunları, baş ağrısı ya da karın ağrısıdır.
1: Çocuklarımız bunları sık yaşıyor galiba Sayın Hocam. Çocuklar ve ergenler evet. Bu dönemde özellikle. Neden? Bunun sebebi ne? Hassas mı bu çocuklar ya da doğru kelime bu mu bilmiyorum.
0: Ya şöyle, bunu ben çok sık duyuyorum, ailelerden de duyuyorum. Ya işte bizim çocukluğumuzda böyleydi diye. Şimdi ben bazen şey diyorum, biz aşılandık. Yani bu mikroplarda biliyorsunuz hani çok ciddi bir hastalık yaşamadan önce bir aşı yapılır ki o küçük zayıflatılmış mikrop verilir. Aslında mesela küçük çocukluğumuza döndüğümüzde biz tam olarak böyle büyümedik aslında. Biraz sokakta büyüdük. Düştük, kalktık, yaralandık, arkadaşlarımızla tartıştık vesaire ve aşılandık. Ve bu sorunları çözmek için bir fırsatımız oldu. Ama bugün dönüp baktığımızda maalesef çocukların tam olarak böyle bir fırsatı da aslında tam olarak yok. Yani sorun çözme becerilerinde de bazı zayıflıklar var. Bu olayı da sadece çevreyle de tam olarak ilişkilendiremeyiz. Bu işin biraz da biyolojik boyutu var. Şimdi mesela amigdala sisteminden bahsetmiştim hatırlarsanız. Ben bunu bazen tabii sadece benim de kullandığım bir yöntem değil. Çocuk psikiyatri alanında da çok sık kullanılan bir metafor var. Bekçi köpeği metaforu. Şimdi bu beynimizdeki bu amigdala dediğimiz alarm sistemini biraz bekçi köpeği gibi düşünelim. Aslında bizi köpek koruyabilir bir yerde. Ama bir yerden sonra köpek o kadar çok havlar ki her tehlikede avlar ve bir yerden sonra da bizi insanlardan da uzaklaştırabilir.
1: Evet.
0: İşte küçük çocuklarda bu bekçi köpeğini sakinleştirecek bir ses tonu zayıf. Yani dur, bu gelen hırsız değil, bu gelen postacı, çok endişe etme. Bu karşıdaki çocuk tehlikeli değil, benim arkadaş olmak istiyor diyen bir ses tonu zayıf. Bu ses tonu nedir derseniz beynimizin ön kısmındaki bizim prefrontal korteks dediğimiz aslında 23-24 yaşında tamamlanmış.

0: olan bir beyin bölgesidir. Dur, sakin ol, gerçek bir tehlike yok. İşte 23-24 yaşına kadar bu beyin bölgesi tam olarak çalışmıyor. Yani tam bir olgunlaşma ve maturasyon yok. Bu durumda 6 yaşında, 8 yaşında, 9 yaşında, 10 yaşında bekçi köpeği dediğimiz, işte bu amigdala dediğimiz sistem aktive olmadı, havladığında bu çocuk tam olarak süreci nasıl yönetileceğini anlayamıyor. İşte burada ebeveynler, bizler devreye giriyoruz. Okul öğretmeni, çevre, biz devreye giriyoruz ve bir sakin ses tonuyla çocuğun var olan bekçi köpeğini sakinleştirmemiz gerekiyor. Ama sadece bunlarla da açıklayamıyoruz. Mesela bazı çocuklar genetik olarak gerçekten de kaygılı doğuyorlar. Özellikle dopaminin yıkım hızını etkileyen bir takım farklı enzimlere sahip olmamız sizi bazen doğuştan anksiyeteli yapıyor maalesef. Tabii mizaç özellikleri de etkili ya da tabii ki çevre. İşte göç sorunları, var olan ekonomik güçlükler ya da ebeveynlerin aşırı helikopter ebeveyn tutumları ve çocuğun var olan sorunlarını kendi başına çözme becerilerini elinden alması. Örnek veriyorum, çocuk bisiklete biniyor ve ebeveynler sürekli bisikleti arkadan tutuyor. Tamam, çocuk belki düşmüyor ama tek başına bisiklet sürmeyi de öğrenemiyor. Yani hem mizaç özellikleri, hem genetik özellikler, hem çocuğun aslında var olan gelişimsel özellikleri ve çevre faktörleri kimin kaygılı, kimin daha az kaygılı olacağını da biraz belirliyor.
1: Peki nasıl tedavi ediliyor?
0: Şimdi burada iyi bir yanıt vermek istiyorum. Şimdi bizde CAF diye gelen ailelerin tabii önemli bir konu şeyi şöyle oluyor. Hocam biz ilaç kullanmak istemiyoruz. Lütfen sadece konuşarak bu sorunu çözün. Şimdi elbette ki belli bazı bozukluklarda maalesef terapi hizmetlerinin başarı oranı düşük. Örnek veriyorum, işte psikozda ya da çok çok ağır OKB'de, çok ağır depresyonda ya da dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğunda bu oranlar nispeten daha az. Ancak kaygıda gerçekten özellikle bilişsel davranışçı terapi uygulamalarına, yani ilaçsız tedavi dediğimiz uygulamalara en iyi yanıt veren ruhsal sorunlardan biri kaygı bozuklukları. Bu anlamda şanslıyız. Ortalama %60-%70 ilaçsız tedaviden fayda görüyor bu çocuklar. Bu büyük bir oran aslına bakarsanız. Evet. Yani kaç tane bozuklukta sadece herhangi bir ilaç almadan bu sorunu çözebiliyorsunuz. Tabii ki bazı durumlarda ilaç da gerektirir. Yani kaygıyı sadece ilaçsız terapiyle çözüyoruz da demek de doğru değil. Duruma göre çok ağır olan olgularda terapi artı ilaç, daha hafif olgularda sadece ilaç tedavileriyle gidiyoruz aslına bakarsanız. Peki bu bilişsel davranışçı terapide tam olarak ne yapıyoruz? Ben bazen aileye haftada bir terapiye gelirseniz iyi olabilir dediğimde, hocam peki ne yapıyorsunuz diye soruyoruz. Burada birkaç mantık var. Birisi şu, şimdi yanlış bir alarm var burada. Diyor ki ben kesin rezil olacağım. Evet, gerçekten böyle bir ihtimal de olabilir. Ben buna da itiraz etmiyorum. Yani sahneye çıkacağım ve çok kötü bir sunum yapacağım ve kötü olacak. Evet, çıkabilir ve kötü bir sunum da yapabilir. Biz çocuğa şöyle bir şey söylemiyoruz. Hayır, sen kalkacaksın ve sunum yapacaksın ve bu sunumun muhteşem geçecek. Çünkü sen olağanüstü bir sunum yeteneğin var. Tabii ki bu bir gerçekçi değil. Dediği de doğru çıkabilir. Ama çıkmayabilir. Bu bir tahmin sonuç tarihiyle. İkinci şey de şu. En kötü ihtimale ne olabilir? Çıktın ve sunumun kötü oldu. Ne olabilir? Ve maruz bırakmak. Şimdi bazen bir köpek gibi düşünün. Çocuk köpekten çok korkuyor. Biz şöyle bir şey söylemiyoruz. Bütün köpekler masumdur ve bütün köpekler asla sana karşı zarar vermez. Hayır, tabii ki öyle bir durum yok. Bazen gerçekten köpekler sizi korkutabilir, havlayabilir vesaire. Ama burada da bir köpek korkusu var ve bu köpek korkusu da bazı çocukları kaygılandırabilir ve dünyadaki bütün köpekleri korkulu görebilir ama gerçekçi değil. Bu durumda ne yaparız? Önce köpek resmine baktırırız, sonra işte bir oyuncak köpek veririz, sonra uzaktan bir sakin köpeği izler ve sonunda da gider ve bir köpeği okşar. Yani burada da bir maruz bırakma terapisi uyguluyoruz. Ama son zamanlarda kabul ve kararlılık terapisi diye bir terapi ekolü ortaya çıktı. Ve ben gerçekten de çok seviyorum bu terapi ekolünü. Bunu şu, kaygıyla savaşmayı bir kenara bırakalım. Mesela bataklık benzetmesi çok kullanılır bu terapi ekolünde. Şöyle düşünün, bataklığa düştünüz, ne yaparsınız? Şimdi kaygılısınız, ne yaparsınız? Çırpınacak mısınız? Sürekli kaygıyla mı uğraşacağız? Çırpınırsanız ve bataklıktaysanız daha çok batarsınız. Bazen sırt üstü uzanmak devreye girer. Yani
1: sakinleşmek. Evet. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Gerçekten kısa sürede o kadar değerli bilgiler aldık ki sağ olunuz, bize katıldığınız için iyi günler diliyoruz.
0: Ben çok teşekkür ederim. İyi günler.
1: Antalya Bilim Üniversitesi Psikoloji Bölümü Öğretim Üyesi, Çocuk ve Ergen Psikiyatri Uzmanı Profesör Doktor Serhat Nasıroğlu konuğumuz oldu. Programın sonuna geldik. Mutlu

0: Füsun Küçükgül, ben Şahin Gülden Acar, ben Sıla Koç. Hoşça kalın.
1: Yaşamın ritmi.

0: Mutfağın Sırları. Hazırlayan ve sunan Emine Beder.
1: Hepinize merhabalar. Mutfağın Sırları'ndasınız. Yapımcı Mebru Karakaya ile el sallıyoruz. Hoş geldiniz. Efendim, yağları ikiye ayırıyoruz biliyorsunuz. Sağlıklı yağlar ve sağlıksız yağlar. Peki neymiş sağlıklı yağlar? Tabii ki hepimizin bildiği gibi en başta zeytinyağı, avokado yağı, balık yağı gibi yağlar hem beyin sağlığımız hem kalp sağlığımız için gayet önemli. Üstelik zeytinyağı yaşlanma etkilerini de geciktiriyor. Ama zararlı yağlar grubunda olan, üstelik kötü kolesterolü yükselten, kalp riskini tetikleyen yağlardan bir tanesi trans yağlar. Aşırı tüketilen doymuş hayvansal yağlar ve palm yağı gibi işlenmiş yağlar sağlığımız için yararlı değil, zararlı. Ama maalesef hazır gıdalarda, işlenmiş gıdalarda pek çok yerde kullanılabiliyor. Özellikle palm yağı. Zeytinyağı kalp sağlığımızı koruyor. Sağlıklı yağ asitlerince çok zengin. Balık yağına gelince, özellikle somon ve hamsi gibi balıklarda bulunan omega 3 aslında beyin besini olarak da biliniyor. Avokado yağı, ceviz yağı yine beyin damarları için gayet önemli. Kanola ve ayçiçek yağı ise ölçülü tüketimde sağlıklı bitkisel alternatifler arasında. Trans yağlar hazır ve kızarmış gıdalarda bulunuyor. Mesela cipslerde bolca var. Kuyruk yağı, tereyağı ve margarin gibi katı yağların fazlaca kullanımı kolesterolü arttırabiliyor. Tabii bunların içinde tereyağı ve kuyruk yağı aslında faydalı yağlar grubunda. Fakat yine de dengeli kullanmak gerekiyor. Fakat margarine gelince mümkün oldukça mutfaklara sokmamak gerekiyor. Buradan belki yağ firmaları kızacaklar bana ama bu benim görüşüm değil. İnanın bu konuda yapılmış bilimsel araştırmalar sonucu uzmanların da üzerinde hemfikir olduğu konu margarinden uzak kalmak. Mümkün olduğunca en azından uzak kalmak gerekiyor.

Efendim tabii yağ deyince aklımıza illaki kızartmalar geliyor. Hani yazın da çok seviyoruz ya. Ya böyle evet biraz bazıları için sağlığa zararlı gibi görünse de bizim mutfaklarımızın vazgeçilmezi efendim kızartmalar. Kızartma yaparken derin yağda kızartma yapmak önemli. Yani böyle kocaman yayvan bir tava yerine orta büyüklükte bir tencereyi

0: kızartma tenceresi olarak kullanabiliriz. Bu çok daha mantıklı çünkü kızartacağımız besinin yağın içinde kalması lazım, yağın dışında değil. Bu şekilde kızarttığımızda hem çok daha lezzetli hem de çok daha sağlıklı kızarır besinler. Efendim, yeni bir yayında sizlerle tekrar buluşmayı istiyoruz. Hoşça kalın.
1: Mutfağın sırları.

0: Saat 3.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz, spikeriniz Selvi Karakoç. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan fon meselesinin ilk andan itibaren yakından takip edildiğini vurguladı. Atılacak adımlar ve yol haritası ile ilgili detayları paylaştı. Sürecin koordinasyonu için kurul oluşturduk, devlet denetleme kurulumuzu da görevlendirdik dedi. AK Parti il başkanları toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı, ekonominin bu meseleden güçlenerek çıkacağını belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adalet ve Kalkınma Partisi genişletilmiş il başkanları toplantısında AK Parti teşkilatına garip gurebanın hakkını korumak için varız sözleriyle seslendi. AK Parti adı gibi aktır, dün neysek bugün oyuz, yanlış yapanla nefsine yenik düşenle vedalaşır, yolumuza güçlenerek devam ederiz dedi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü fon soruşturmasında mahkemeye sevk edilen 12 şüpheliden 5'i tutuklandı. Soruşturmadaki tutuklu sayısı 56'ya yükseldi. Savcılık Fatma Betül Sayan Kaya ile eşi İlyas Kaya'nın bütün mal varlıklarının dondurulması için ilgili kurumlara resmi yazı gönderdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın özel konukları vardı. Erdoğan, Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu temsilcilerini ve sporcuları kabul etti. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Ankara'da 10. Sporun Devleri Buluşuyor ödül törenine katıldı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen törende konuşan Yılmaz, spor alanında elde edilen başarıların ülkenin geleceğine nasıl yansıdığını gösterdiğini belirtti. Milli sporcularımız 2026 yılında 4.440 madalya kazandı dedi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen resmi belgede sahtecilik ve mobbing suçları ile ilgili olarak Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun da aralarında olduğu 7 kişi gözaltına alındı. Adalet Bakanı Gürlek, Merkez Hakem Kurulu'na yönelik operasyonu değerlendirdi. 7 kişinin gözaltına alındığı soruşturma için temiz futbol mücadelesini kararlılıkla sürdüreceğiz dedi. Hakemlere mobbing ve sahtecilik soruşturması sonrası Türkiye Futbol Federasyonu internet sitesinde duyuru yayımladı. Duyuruda yönetimimiz Nisan 2025 tarihinden itibaren adaletin tesisi amacıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na birden fazla suç duyurusunda bulunmuştur denildi. Sakarya'da etkili olan aşırı yağışların ardından bazı okullarda eğitime bir gün ara verildi. Valilik, öğrencilerin ve eğitim çalışanlarının güvenliği amacıyla alınan kararın, yağışların oluşturabileceği risklere karşı tedbir niteliğinde olduğunu bildirdi. Anayasa Mahkemesi Türk Medeni Kanunu'ndaki süresiz yoksulluk nafakası düzenlemesini anayasaya aykırı buldu. Mahkemenin boşanma sonrası yoksulluk nafakasının süresiz talep edilmesine imkan veren hükmün iptaline ilişkin kararı resmi gazetede yayınlandı. Resmi burslu öğrencilerin aylık burs miktarı netleşti. Lisans öğrencilerine aylık 4.000 lira, lisans üstü öğrencilerine ise aylık 8.000 lira yurt içi bursu ödeniyor.